0: İşte o Resul gelmedi mi size diyor. Nereden biliyoruz? Necm suresinin 26. ayet-i kerimesinde nice melekler vardır ki şefaatleri devrin imamın talebi olmadan kimseye bir fayda vermez. Necm 26. Kem min melekin fi semavati la tughni şefaatum şeyen illa min ba'di en yezenallahu limen yeşahu. Ve yerde. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamına izin vermesinden sonra sahariç. Yani devrin imamına, devrin imamıyla birlikte arşı tutan melekler de o tövbe merasiminde bulundular. Hemen tövbe merasiminde 7 şahidin slaytını getirelim. Tövbe merasiminde birinci şahit Allah, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu. Bakın birinci şahit Allah, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit arşı tutan melekler, beşinci şahit mürşidin kalp gözü, altıncı şahit kiramen katibin, yedinci şahit amel defteri. Kiramen katibin melekleri ve amel defteri. Amel defterine her şey kaydolunur. Kiramen katibin melekleri de aksiyonlarımızı ve düşüncelerimizi filme alıyorlar. Dolayısıyla devrin imamı günahların sevaba çevirmesi istikametinde Allah'tan mağfiret talebinde bulunca Allah'ın duasını kabul ediyor ve arşı tutan melekler de bu söyleyişe katılıyorlar. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah razı olsun. Bakara 186'da Allah Teala diyor ki dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. İşte dünyada hayatını yaşarken Allah'ın davetine icabet etmeyenler cehennemde meleklerden şefaat bekliyorlar. Ama Allah Teala da az evvel söylediğim ayet-i kerimede bunun mümkün olmadığını söylüyor. Müminleri de kafirlerin duası boşunadır. Rad 21'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ama ruhun dünya hayatında Allah'ın kendisine ulaştırması için Şura 13'te o kişinin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ve Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Yaratılış itibariyle bunu Allah Teala bize emrediyor. Kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese duadır. Dua davettir. Nitekim Allah Teala'ya buyuruyor ki dua edenin davetini icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Dua Allah'a davettir. O davette biz icabet ederiz ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Allah'ın daveti Allah'ın zatına davettir. Davette icabet etmek evvela Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bizi ayete bağlayacak olan, bizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. İnsan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bu dua vardır. Ya Rabbim ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyerek Allah'a talepte bulunur. Duası olanlar ve duası olmayanlar. Duası olmayanların hepsinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için duası olanlar mutlak surette Allah onların günahlarını örtüyor Enfal 29'a göre ve cennete gideceklerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Mübarek ellerinizden sonsuz hasretle ve hürmetle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. Zikir yaptığımız halde nefsimizdeki tezkiye ve tasfiyenin yavaş olmasının sebebi nedir? İnşallah. Sizi çok ama çok seviyoruz. Mübarek ellerinizden sonsuz hasretle hürmetle öpüyoruz.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zikir yaptığımız halde nefsimizdeki tezkiye ve tasfiyenin yavaş olmasının sebebi nedir? Mutluluğun iki kanadı, birisi zikir, diğeri de başkaları için yaşamak. Zikir yapmanıza rağmen tezkiye ve tasfiye yavaş oluyorsa, bu zikrinizi lazım geldiği boyutta yapmamanızdan kaynaklanıyor. Eğer zikri Allah-u Teala'nın emrettiği biçimde yapıyorsanız, o zikir tek başına sizi tezkiye ve tasfiyeye de ulaştırır. Ama başkaları için yaşadığınız zaman bunu çabuklaştırırsınız. Hizmetinizi en üst seviyede yaptığınız zaman daha çabuklaştırırsınız. Ve birinizi verdiğiniz zaman daha çabuklaştırırsınız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir mürşide tabi olmadan kişinin nefs tezkiyesi ve tasfiyesi, yani nefsini temizlemek gibi bir olayı gerçekleştiremeyeceğini söylüyor. İlla bir mürşide tabi olmamız gerektiğini söylüyor. Sizce mürşide tabi olmak size neyi ifade ediyor? Mürşit gerekli mi?
3: Mürşit gerekli mi diye bir şey yok. Biliyorsunuz insan, çocuklar anne ve babadan terbiye alır. Tamam mı? Eğer bir baba gerçekten kalkıp namaz kıldığı zaman çocuk bunu merak eder. Baba Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman, baba bu okudun ne oğlum, bu Cenab-ı Rabbil Alemin, tamam mı, sallallahu ve seyyidine Muhammed Efendimiz'e göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu açıkladığın zaman zaten o mürşide de gerek yok, o hocaya da gerek yok, o bilmem imama da gerek yok.
4: Vallahi biz şimdi mürşide, ben bu anlattıklarına mürşide gerek yok. Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
3: Arap kavminin olduğu yerde, Arabistan topraklarında Arapça olarak söyledi. Kendi lisanıyla indi. İncil Aramice indi biliyorsunuz. Tevrat İbranice indi vesaire vesaire.
2: Yani şu an Türk kavmine kendi lisanıyla anlatan Resuller yok mudur?
3: Şimdi madem öyleyse varsa Diyanet'e gidelim, buyurun beraber, tamam mı? Müftülüğe gidelim. Diyelim ki bana Türkçe açıklayan bir Kur'an istiyorum deyin. Varsa ben de sizinle beraber geleceğim.
2: Peki.
3: Ben bunu müftülükten, Adana müftülüğünde istedim. Bana dediler ki böyle bir şey daha henüz yok.
0: Misafirimiz Kur'an Arapça olarak indi. İncil Aramice indi. Tevrat İbranice indi. Ama Türkçe açıklayan bir Kur'an yok dedi. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe olmaması onu anlamamıza engel midir? Değil işte. Allah-u Teala Fussilet 44'te bunu açıklıyor. Fussilet 44'te eğer o kitabı yabancı bir dil Kur'an kılsaydık. Yani şimdi şu anda bize göre Kur'an-ı Kerim yabancı bir dil. Çünkü biz Türkçe'yi konuşuyoruz. Kur'an Arapça indirildi. Mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? İşte bunun için mürşit farz. Araba yabancı dil mi? O amin olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amin olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nurdur. Tevrat Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nurdur. İncil Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nurdur. Bakın Maide 44, Allah'a ulaşmayı dileyenler için Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46, Allah'a ulaşmayı dileyen için hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyen için hidayet ve nurdur. Bu İbranice indirilmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o Tevrat onlar için bir hidayet ve nur değil. Maide 46, İncil İncil'in indiği lisan belli. Ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nur. Kur'an da öyle. Bir evvelki sualde İbranice İncil Aramice inmiş. Yani Aramice de olsa Allah'a ulaşmayı dileyenler için İncil bir hidayet ve nurdur. Aramice de. O dilik sahibi olmadıkça asla. Kur'an-ı Kerim de öyle. Şu anda Araplar Arap lisanını koruyor ama Kur'an-ı Kerim kimler için hidayet ve nurdur? Ulaşmayı dileyenler için. Arapların ana lisanı Arapça olmasına rağmen ulaşmayı dilemedikçe o Kur'an-ı Kerim onlara kapalıdır. İşte Fussilet 44 bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nurdur. Dilemeyenler için Kur'an sağırlıktır ve körlüktür diyor. ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır, sağırlıktır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa ve hidayet değildir. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim Türkçe olmaması onu anlamamıza engel midir? Hayır işte. Mutlaka Allah'ın taayyeti Türkçe olur. Her devirde Resul var. Ve bu görevi Allah-u Teala Resullerine vermiş. İbrahim 4, her kavme o kavmin anlayan insanıyla ayetleri açıklasın diye gönderiyoruz her Resul. Her devirde Resul var mı? Evet. Her devirde kesinlikle Resul var. Zaten indirdiği kutsal kitapları indirdiği kişinin lisanıyla mutlaka indiriyor. Bu bir vaka ama önemli olan kitapların kutsal olmasıdır. Zaten dualarımızı elbette Türkçe yapıyoruz. Namaza başlarken Türkçe dizaynımız var. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetleri söz konusu ise burada iştirak edemiyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle bir dille indirilmiş ki Kur'an-ı Kerim'deki birçok kelimenin birden fazla karşılığı var. Bunlardan hangisini oraya yerleştireceğinizi bilemezsiniz. Bu sebeple Allah-u Teala bütün kavimlere o kavmin lisanıyla beyan etsin, öğrensin diye onların içinden bir Resul göndermiştir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocamız, öncelikle sizleri çok ama çok seviyoruz. Bolu'dan kardeşleriniz olarak sizlere bir soru arz etmek istiyoruz. Orucun nefs tezkiyesiyle olan ilişkisini bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Orucun nefs tezkiyesiyle olan ilişkisini açıklar mısınız? Bakara 183'te Kutibe aleykum siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Oruç eskilerin üzerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Ve Resulullah'ın bir başka hadisi, tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yok. Öyleyse oruç tutan bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, oruçtan bir insan nefs tezkiyesini yapmıyorsa, onun için oruç sadece açlıktır, susuzluktur. Allah katında bir kıymeti yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oruç nefret eder, Allah'a ulaşmayı namaz keza öyle. Öyleyse nice oruç tutanlar vardır ki onların nasibi açlık ve susuzluk. Nice gece ibadetine kalkanlar vardır ki onların nasibi de ancak uykusuzluktur. Yani kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Gecenin ibadette kaldık diyor ama sadece uykusuzluktur. Nice oruçlar var. Ya eyyühellezine amenü kutibe aleyhim, o zaman ne olması lazım? O kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler emanete ihanet edenlerdir. Yalan söyleyenler de ahde vefa etmeyenlerdir. Emanete ihanet ve yalan söylememek. Emaneti ihanet etmeyenler hayattayken onu Allah'a ulaştıranlardır. Yalan söyleyenler de, yalan söylemeyenler de ahde vefa edenlerdir. Çünkü Allah-u Teala'nın fizik vücuduna almış olduğu ahd, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. İşte Allah-u Teala bunu yiyor. Nefs tezkiyesinin önemli bir faktörü de oruçtur. Orucun nefsin afetlerini azaltıcı bir fonksiyon yok. Ama orucun iradeyi disipline ederek insanı açlığa alıştırması, vücudun böyle bir talime girmesi ve böylece kontrol altına alması söz konusudur. Nefsimizin afetlerinin hepsi oruç süresince düşmanımızdır. Hadis, oruç sabrın yarısıdır, temizlik imanın yarısıdır. Evet. Oruç sabrın yarısıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Allah razı olsun. Allah sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazdara var.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı ve kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, İki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz. Para ve maddi güvenlik değil. Sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir.
başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun üç tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde siz sevgili kardeşlerimizle birlikte bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Din, Allah'ın ezeli ve ebedi insanlar üzerine farz kıldığı ve yaşanması halinde tüm insanları mutlak surette sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştıran yegane kaynaktır. İnsanlar dinin dışında başka şekilde bir mutlu olması imkansız, mümkün değil. Dinin dışındaki diğer bütün insanların tükettikleri, kullandıkları her ne varsa belli noktada insanın ihtiyacını gideriyor. Ama mutluluk bir takım arzuların yerine getirildiği bir muhteva değil. Tam tersi, mutluluk üç şarta haiz olan bir olaydır. Mutluluğun olabilmesi için bir daimi olması lazım. İki, sıfır sükun, her saniye, her an insanın barışık içerisinde hem kendisiyle, hem Rabbiyle, hem diğer insanlarla barışık halde olması lazım. Ve Allah-u Teala'nın biz insanlar için farz kıldığı ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. İşte Allah Teala Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve cahidu hak billahi hakka cihadi huve iştebakum ve ma ceala aleykum fiddini min kharac millete ebikum İbrahim huve semakul müslümine min kabli ve fiyaza liyekunu resulü şehiden aleykum ve tekunu şuaday alen nas. Okudum Haç suresinin 78. ayet-i kerimesi. Arapça ayet-i kerimin maali şöyle. Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da ve Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahitler olasınız. Öyleyse görüyorsunuz ki insanoğlunun en üst seviyedeki ihtiyacı dindir. Çünkü bütün insanlar bu hedefle yaratılmışlardır. Yaratan Allah'tır, emretmek de Allah'a aittir, hükmetmek de Allah'a aittir ve Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği ezeli ve ebedi Hanif dini, Babı İbrahim Hanif dini, Arapça dili İslam, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah tektir. Teslim, insanın Rabbine teslim olmasıdır. İnsan deyince aynada kendimizi tek olarak görüyoruz. Ama tek olan bizlerin bileşenleri var. Tek olan insan hangi bileşenlerden oluşuyor? Hem nefsi var, bir bileşen, hem ruhu var, ikinci bileşen, hem fizik vücudu var, üçüncü bileşen, hem de bütün bunların idaresi ettiği serbest irade, cüz'i iradesi var. Ve her şey aklın kumandasında bir hayatı yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın farz kıldığı ezeli ve ebedi dinin açıklayıcıların başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Peygamberler babaları bir, anneleri ayrı kardeşlerdir. Dinleri ise tektir. Evet, demek ki Kur'an'da ismi zikredilen ne kadar peygamber varsa babaları bir,
anneleri ayrı kardeşlerdir ve dinleri tektir. Eğer Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim diyorsa ve eğer peygamberler babaları bir, anneleri ayrı kardeşlerdir diyorsa, aslında dinde hepimizin babası babamız İbrahim Hanif'tir. Hanif dini. Yani babamız İbrahim. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de böyle buyuruyor. Dinleri ise tektir. İkinci bir din yoktur. Adem Aleyhisselam ilk peygamber, dini babamız İbrahim Hanif dini. Nuh Aleyhisselam dini babamız İbrahim Hanif dini. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam dini babamız İbrahim Hanif dini. Nuh Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın dinindendi. Aslında Allah Teala Saf Suresi'nin 83. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in Nuh Aleyhisselam'ın dininden olduğunu buyuruyor. Saf Suresi'nin 83. ayet-i kerimesine bakacak olursak Allah Teala öyle buyuruyor. O İbrahim'in, Hazreti Nuh'un dinindendi. Herhalde tekrar internet çalışırsa belki size gösterebilirim ayet-i kerimeyi. Lokman Aleyhisselam'ın babasına olan öğüdünde, eğer annem baban bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme, dünya hayatında onlarla iyi geçin, ama baban İbrahim'in dinine tabi ol. Evet, şu anda ayeti kardeşimiz verdi. Neden? İnternet sebebiyle gecikmeler oluyor herhalde. Muhakkak ki o dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Kimin dininden bahsediyor Allah Teala önceki ayetlerde? Nuh Aleyhisselam'ın dininden. Öyleyse Ali İmran Suresi'nin 33. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali İmran Suresi'nin 33. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne Allah istafake Adem'e. Allah Adem'i seçti. Ve Nuh'un. Ve Nuh Aleyhisselam'ı seçti. Ve ala İbrahim'e. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı seçti. Ve ala İmran'ı alel alemin. Ve İmran ailesini seçti. Öyleyse dikkatle bakın. Bütün peygamberler bir bir zikrediliyor. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve İmran ailesinden gelen Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, bunların hepsi tek bir dini insanlara vaaz etmişler. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Sonra annesi babası onu Yahudi, Hristiyan ve veya Mecusi yapar. Evet. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla, yani tek bir dini yaşayabilecek standartlarda dünyaya geliyor. Dünyanın neresinde, kainatın neresinde bir çocuk doğsun, mutlak surette o doğan çocuk Hanif fıtratıyla yaratılıyor, İslam fıtratıyla, yani tek bir dini yaşayabilecek standartlarda yaratılıyor. Ama eğer anne baba Allah'ın dinini yaşamıyorsa, doğal olarak kendi geleneksel din tatbikatını çocuğuna aktaracaktır. Öyle olunca adeta o anne baba tarafından çocuk Yahudi yapılıyor, Hristiyan yapılıyor veya Mecusi yapılıyor veya putperest yapılıyor. Hep anne babadan kaynaklanıyor. Ama eğer anne baba Allah'ın dinindense, o zaman doğal olarak o anne baba çocuğuna o dini öğretecektir. O din üzere bir din hayatı olacaktır o kişinin.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği farz kıldığı şeriatı dini ikame edin, dini dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın Allah'a ulaşmayı dileme daveti müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yönelen kendisine ulaştırır. Yani dünya hayatını yaşarken kim Allah'a yönelirse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Şeriat tek, bu tek şeriatın üç esas üzerine bina edildiğini söylemek durumundayım. Tekrar ediyorum, şeriatın muhtevasında Allah'ın tekliği vardır, vahdet. Şeriatın muhtevasında teslim vardır. Ruhu, veçin, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve şeriatın muhtevasında tek cemaati, tevhidi oluşturmak var. Öyle olunca eğer bu dini hakkıyla biz yaşayabilirsek istisnasız bu dünya hepimize cennet olacaktır. İnsanlar arasındaki kavganın sona ermesi, içimizdeki kavganın sona ermesi, Allah'la ilişkilerimizdeki kavganın bitmesine bağlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ben İsa Meryem oğluna dünya ve ahirette insanların en yakını, en evlası durumundayım. Onunla benim aramda bir başka nebi olmadı. Evet, gerçekten de Hazreti İsa aleyhisselamla Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz arasında geçen 600 yıllık bir dönem içerisinde başka bir peygamber, nebi yok. Ayrıca bütün peygamberler evladu alattırlar. Yani anneleri başka başka ama dinleri ve babaları bir. Öyleyse peygamberlerin anneleri farklı ama dinleri ve babaları bir. Tek bir din var ve babaları bir. Babamız İbrahim'in hanif dinine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tam 7 tane ayet söz konusu. Bu ayetlerin hepsinde Allah'ın bir hakikati var. Ben müşriklerden değilim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinini şirkli yaşamak mümkün değil. Şirk varsa Allah'ın dini yoktur. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmayacak, aya tapmayacak, yıldızlara tapmayacak, elleriyle yontukları putlara tapmayacak. Ama ümmetim için korktuğum şey, kanıncanın ayak sesinden daha sinsi olan gizli şirk. İşte ümmeti Muhammed'in en büyük tehlikesi gizli şirktir. Gizli şirk nedir? Gizli şirk kişinin nefsini ilah edinmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizden evvelki ümmetlerde, Muhammed'i ümmetin önündeki diğer insanlarda da açık şirk vardı. İnsanlar güneşe tapıyorlardı, insanların bir kısmı aya tapıyor, insanlar bir kısmı yıldızlara tapıyorlar, insanlar putlara tapıyorlar, bunlar hepsi açık şirk. Ama Allah Resulü müjdeliyor, artık ahir zaman peygamberi, ümmetim olan ahir zaman peygamberi için artık açık şirk kesin yok. Yani kalkıp bir insan gidip güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz ve elleriyle yontuklarına tapmaz. Ama neye tapar? Kendi nefsine tapar. Yani içimizde bir nefs var. Bu nefs 19 tane afetle mücehaz. Şimdi hanif fıtratı, insan fıtratına baktığımız zaman yaratılışa Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı
bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Şu anda zahiri alemde yaşıyoruz. Bu fizik bedenimiz zahiri aleme ait. Doktorların ihtisas alanı. Fizik bedenin kumandanı akıl. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Öyleyse bütün kararlar akıl tarafından alınıyor. Tek birisi hariç, tasarrufta olan devrin imamı hariç. Tasarrufta olan devrin imamının dışındaki bütün Resuller de, Veli Mürşitler de, insanlar da ancak akıllarını kullanırlar. Allah-u Teala'nın her devirde veya daha doğrusu bütün peygamberlere indirdiği kutsal kitapların hepsinin tek bir gayesi var. İnsanların aklını nasıl kullanması gerektiğine dair kanunları içeriyor. Yani bir insan Allah için aklını kullanmak istiyorsa A'dan Z'ye kadar aklını mutlaka nakle yani vahye tabi kılması lazım. Her konuda adım atarken acaba benim kararım Allah'ın kitabına uygun mu? Yani Allah'ın emir ve nehirlerine uygun bir hayat mı yaşıyorum? Bedeni bu istikamette mi kullanıyorum? Diye kendi kendine sorması lazım. Bu açıdan fizik bedenimiz Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi istikametinde bir teslimle Allah'a teslim olması gerekir. Ama insan sadece fizik bedenden ibaret değil, insanın diğer ikinci birleşeni nefsimiz vardır. Nefs berzah alemine aittir ve muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şu anda slaytta da gördüğünüz gibi insanların baş düşmanı olan şeytan da bu afetlere %100 tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Hangi konuda nefsimizin talebine uyarsak aynı zamanda o konuda biz şeytanın emrini yerine getiriyoruz. Yani 19 tane afet demek şeytanın 19 açıdan bize tesir etmesi demektir. Mesela kin ve nefret. Siz birisinden ben senden nefret ettim diyorsanız aslında onun arkasında kim var? Şeytan var. Şeytan o anda sizi kullanıyor. Ben birisine yalan söylediniz. Nefsinizin afeti yalan var. Şeytan da tesir etmek suretiyle aktif hale getiriyor. Aslında o anda size kumanda eden kimdir? Şeytan. Zulüm. Birisine zulmettiniz. O anda size kumanda eden kim? Yine şeytan. Yani her seferinde ne kadar azap gerektirici, negatif şeyler yapıyorsanız arkasında kesinlikle kim vardır? Şeytan vardır. Bu sebeple biz insanların iki tane düşmanı var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şimdi olaya bakalım. Şeytan denilen insanların baş düşmanını müsaade veren, kıyamete kadar ona hayat hakkı tayinleyen kimdir? Rabbimiz Allah'tır. Öyleyse biz iblisi değiştiremeyiz. O noktada bir seçeneğimiz yok. Hadi iblisi değiştirelim, bize tesir etmesin, olay imkansız. Kıyamete kadar hayat hakkını tanıyan Allah. Öyleyse kesinlikle Allah sözünü yerine getirir mi? Evet. Allah'ın sözünde huf yok, Allah katında söz değiştirmez. İblis hep var olacaktır. O hep çalışacaktır. Allah müsaadeyi vermiştir. Ama Allah Teala bizi iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratmamıştır. Allah Teala iblisin elinde nefsimizi kurtarmamız, ihlasa ulaşmamız için bize din farz kılmıştır. Din vaaz etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evet biz şeytanı değiştiremeyiz ama ne yapabiliriz? Nefsimizi değiştirebiliriz, kendimizi değiştirebiliriz. Kendimizi değiştirirsek ne olur? O zaman şeytan
zerre kadar bize tesir edemez. İhlasa ulaştığımız gün, kim ihlasa ulaşmışsa şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Hangi ayet bunları söylüyor? Hicr 39-40. Ne diyor Hicr 39'da? قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Allah dur diyor. İhlas sahibi kulları müstesna. Öyleyse iblisin asla negatif istikamete tesir etmediği kullar var mı derseniz, evet onlar kimlerdir? Onlar muhlis kullar. İşte Allah-u Teala ihlasa ulaşmak için üzerimize Kur'an ayetleriyle tam 7 tane hedef emir farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak 2. Ruhun Allah'a teslimi 3. Fizik ucunun Allah'a teslimi 4. Nefsinin Allah'a teslimi 5. Ve ihlasa ulaşmak 6. 6 tane hedef emri yerine getirmek. 7.'si ne? 7.'si salah. Her zaman Efendimiz ne buyuruyor? 6 tane alem var. Bir de 7.'si var. 7.'si Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması. Her şeyi ait olduğu kanunlarla idare etmesi. Dolayısıyla kim ihlasa ulaşırsa, ihlasa ulaşan kişi yerin göğün melekütünü Allah'ın yakın sahibi kıldığı kişidir. Ve mutlak surette seher vaktinde o ihlas sahibi kulu Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuhla tövbe edenlerin hepsi mutlaka salaha ulaşıyor. Allah-u Teala bu tövbeyi nerede anlatıyor? Hangi Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesinde? Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum en yukafir ankum seyyatikum. Ve yedhulukum cennatin tecri min tahtiyel nennaru halidin afya. Yevme yahsulullahi nebine vellezine amenu mahu. Nurum yasa beyne eydihim ve bi eymanihim. O gün diyor, nurları önlerinde ve sağlarında parladığını göreceksin. Ve derler ki, Rabbena etmim lena nurena. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Vaffir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Bizim günahlarımızı mağfiret et, sen her şeye kadirsin. İşte kim Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilmişse, istisnasız salahın birinci kademesinde o kişinin günahlarını Allah-u Teala örtüyor. Bunlar neyin günahı? Kişi mürşidine tabi olduğu an nefsinin manevi kalbinde %2 rahmet, %98 afet vardı. O afetler var olduğu süre içerisinde mutlaka kişi günah işler. Ama bir gün ihlasa ulaşırsa artık o kişi için günah söz konusu değil. Ama o güne kadar müşridine tabi olduktan sonra işlediği günahların hepsini var ve onları Allah-u Teala bir kere daha örtüyor. Salahın birinci kademesi günahların örtülmesi. İkinci kademesinde salah nurunun verilmesi. Allah Teala salah nurundan bahsediyor mu? Evet, işte bu salah nuru bu ayet-i kerimede Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Çünkü daha evvel devri

imkansız. Çünkü bize günahı işlettiren nefsimiz ve iradedir. Ama o noktadan itibaren artık nefsin afetleri yok, yetmez. İrade neydi? İrade de nefsin afetlerine karşı koyan gücün adı. Afetler yoksa o zaman böyle bir gücün de artık fonksiyonu kalmamış demektir. Dördüncü kademesinde de Allah-u Teala o kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. Yani artık tamamiyle Allah'ın emriyle iş görüyor. Sevgili kardeşlerim, biraz daha bu Allah'la insan arasındaki irşat makamını mücessem bir örnekle size ifade etmek istiyorum. Şu anda biz Alman devletindeyiz. Alman devletinde çeşitli mesleklerde çalışan insanlar var. Ama devletin işini gören memurlar da var. Herkes çalışırken özel olarak çalışıyor ama devletin memurları kim için çalışıyorlar? Devlet için çalışıyorlar. Tıpkı normal kainatta Allah'ın da memurları var. Kainatın sahibi kim? Allah. Yani kainat tamamen Allah'a aittir. Ama bu kainatın idaresinde özellikle işlerin hedefe ulaşması istikametinde onun da tayin ettiği memurlar yok mu? Tıpkı insanlar gibi. Evet, var. İşte Allah'ın mürşitleri de bu Allah'ın mülkünü idare eden memurlarıdır. Evet. Neyle iş görürler? Sahibinin emriyle. İrşada memur ve mezun kılındın. Allah-u Teala müsaadeyi veriyor ama bir tek şartla, benim emrimle. Nitekim bugün şu anda buradaki insanlar da, memur olanlar da neye göre iş yapıyorlar? Buradaki kanunlara göre iş yapıyorlar. Yani evet diyor, sen, ben sana bu işi verdim, memurumsun ama bu kanunlara uyacaksın. İşte bizimle Allah arasındaki ilişkide de Allah'ın memurları vardır. Bu memurlar Allah'ın mürşitleridir. Onlar da neyle iş görüyorlar? Allah'ın kanunlarıyla, Allah'ın emirleriyle iş görüyorlar. Bunların en başında kim geliyor? Bunların en başında başkan olan devrin imamı geliyor. İşte eğer Allah'ın peygamberi yaşıyorsa istisnasız asaleten devrin imamı kimdir? Allah'ın peygamberidir. Allah-u Teala bakın Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? وَجَعَلْنَاهُمْ اَيِّمَةً يَهْتُنَا بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاَقْنَامُ السَّلَاتِ وَاَعْتُ زَكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Allah-u Teala buyuruyor ki onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldı. Şimdi dikkat edin, Allah'ın en üst seviyedeki memuru imam. Onu imamlık makamına tayin eden kimdir? Allah'tır. Ona ne iş vermiştir? Ona şu iş vermiştir. Benim kullarım var. Onların ruhları bana ulaşacak. Seni ben bu konuda vazifeli kılıyorum. Emrimle hidayete erdiren imamlar. Yani emrimle insanların ruhlarını bana ulaştıracaksın. Allah tayin ediyor. Öyleyse devrin imamı bir memur mudur? Evet. Kesinlikle. Kim adına iş görüyor? Allah adına iş görüyor. Onu tayin eden kim? Allah Teala. Şimdi bazı zavallı insanlar diyorlar ki ya kitap da var, şey de var, peygamberim de var. Ben kimseyle, ben Allah'la kendi arama hiç kimseye koymam. Aslında bugün devlette işi çıkan kişi ne diyelim, diyelim ki girip oturum arayacak. Oradaki memuru ben sana tanımıyorum. Ben seni tanımıyorum. Ben kendi işimi görürüm. Derse sittiğim sene bekler. Hiçbir sonuca ulaşamaz. İşte muhterem efendimizin devamlı olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, mürşidine tabi olmayan insanların kıyıya bağlı bir kayın kürekleri çekmesinin esbabı, mucizesi bu. Yani onlar diyor kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Bekliyorlar sadece. Farkında değiller. Ancak vazife görenler Allah'ın mürşitleridir. Vazife görenler bu mürşitlere bağlı olan Allah'ın kutsal kitapları öğrenen Allah'ın müritleri, Allah'ın murad edenlerdir. Onlar bu dünyada gerçekten ait olduğu kanunlarla hayatı yaşıyorlar. Öyle

olunca kanunlara uygun bir hayat insanlara mutluluk getirir. Şu anda kaliteli bir şoför eğer yol güzergahında trafik işaretlerine uyarak arabayı sürerse ne olur? Vallahi mutlu huzurlu bir yolculuk yapar. Ama eğer ehliyeti yoksa ve normal kanunlara uymasa yüzlerce musibet ve bela yolda yaşayabilir. Kendisini yakabilir, bindiği arabayı mahvedebilir vesaire vesaire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin kesinlikle bir idaresi, o idare edildiği kanunları vardır. İşte Allah'ın tayin ettiği memurların başında en üst noktada devrin imamı geliyor. Daha sonra her kavmin içerisinde tayin ettiği başkan olarak tayin ettiği veli resuller geliyor. Bütün aslında görseniz de bilseniz de bilmeseniz de ne kadar kavim varsa Allah o kavimden resul tayin etmişse o kavmin insanların hepsi Allah Teala diyor ben kanunum şu. Siz o resule itaat edeceksiniz. İşte Nisa 64. Ve ma arsalna min resulin illa yuta biiznillah. Biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Adamın zahirde şahsi makamı çok büyük. Resul de hiç öyle. Zengin değil vesaire vesaire. Diyor ki sen kimsin? Ben burada dururken aslında sen değil, ben sana değil, sen bana itaat edeceksin diyerek isyan ediyor. Ve isyan edince de artık o kişinin hayatını siz varın düşünün. Yani normal standartlarda kanuna uyması gereken kişi isyan edince başını musibetlerden asla şey edemiyor, kurtaramıyor. Devamlı bir hengame, devamlı bir hercümeş, devamlı bir savaş, devamlı bir kavga. Kısacası Muhterem Efendimiz'in misal vererek ya sen buna hayat mı diyorsun? İşte bunlar için ne yazık ki Allah'ın istediği bir hayat, mutlu, huzurlu bir hayat yok söz konusu değil. Ama güzel bir şey, gerçekten anladığınız zaman çok güzel. Yani bugün hangi kavimde yaşıyorsa kişi bilse ki kesinlikle Allah'la ilişkilerinde imzayı son olarak kim atması lazım Allah'a ulaşabilmesi için? Kimin atması lazım? O Resulün atması lazım. Allah diyor ki ben o Resulü sen ona itaat etsin diye gönderiyorum. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُتَعَى بِذُنْدَى Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye. O kavmin içerisindeki birisi hayır ben seni tanımam derse tamam varsan düşün. Ama bütün bizim işlerimiz kimin tarafından görülüyor? Allah tarafından öyle değil mi? Yani bizim Allah'a ihtiyaç duymadığımız bir nokta var mı? Yok. Sürekli Allah'a ihtiyacındayız. Ama sürekli dilekçelerimizin Allah'a ulaşabilmesi neye bağlı? O Resul'ün imza atmasına bağlı. Resul imza atacak ki biz dilekçemizi Allah'a ulaştırabilelim. Aksi takdirde böyle bir yöntem tarzı olabilir mi? Ben isyan edeceğim ama yine işim görülecek. Mümkün değil. Kesinlikle. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala devrin imamını bütün resullerin başında tayin etmiştir. Bütün devrin resuller devrin imamına bağlı. Ama o kavimdeki insanlar da resule bağlı. Veli mürşitler de resullerin temsilcisidirler. Niçin? İnsanların idare etmesinde, insanların işini görmesinde. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki insanlarla Allah arasında elçilik görevini yapan insanlar vardır. Onlar kimlerdir diyorlar ya Resulullah. Onlar azaptan kurtulan salihlerdir diyor. Onlar için azap yok. Niye azap yok? Onlar için vicdan azabı yok. Çünkü nefslerinde afet yok. Onlar için kabir azabı yok. Çünkü kesinlikle amel defterinde bir günah söz konusu değil. Allah-u Teala her şeyi örtmüş. Onlar için cehennem azabı yok. Çünkü en üst noktada pozitif derecatın sahibidirler. Evet. Onlar kimlerdir? İnsanla Allah arasında elçilik görevini yapan insanlar kimlerdir? Onlar azaptan beri olanlardır. Eğer o kardeşimiz bu sefer internet çok geç çalışıyor veya sesimi duyamıyorsun sevgili kardeşlerim. Yani neden öyle söylüyoruz ama gelmiyor. Bir başka hadiste Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Nebile Sultanı Peygamber benim dostum kimdir diyor. Benim dostum Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostum ise
Atam ve Rabbimin dost edindiği İbrahim'dir. Evet. Öyleyse babamız İbrahim, atam dediğine göre neydi? Peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklardır deyince. Eğer Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyorsa ki benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindi. Atam deyince ne demiş oluyor? Babam demiş oluyor. Öyleyse peygamberlerin babaları birse o zaman diğer peygamberlerin babaları kim? Yine İbrahim Aleyhisselam. Gerçekten de Allah Teala iki ayeti kerimede bunu açıklıyor, ifade ediyor. Hangi ayetler? Ankebut suresinin 26. ayeti kerimesi. Hadid suresinin 27. ayeti kerimesi. 27 Hadid suresi, 26 Hadid suresi, 27 Ankebut suresi. Şimdi Ankebut suresinin 27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şöyle diyor Allah Teala. Biz ona İshak'ı, Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Onun zürriyetine diyor. Peygamberlik ve kitap verdik. O zaman bütün peygamberler kimin zürriyetinden geliyor? Evet Hazreti İbrahim, yani ayetler bize kesin bunu ispat ediyor. Bir kere daha söyleyelim. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. İşte peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklar demesinin arkasında bu ayet var. Hadiste söyleniyor. Mesela bugün Nuh Aleyhisselam'ın babası kimdir derseniz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Süleyman Aleyhisselam'ın babası kimdir derseniz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Yani peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklardır. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de ayetlerde baban İbrahim'in dinine tabi olur. O zaman dinde hepimizin babası kim? Babamız İbrahim Aleyhisselam. Ve Allah Teala kitabı ve peygamberliği kimin zürriyetinde kaim kılmış? Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hem o var, hem de bir kere daha Hadid 26'da şöyle buyuruyor Hadid 26. An lakat ersena Nuhan. Biz Nuh Aleyhisselam verdik. Ve İbrahim'e ve İbrahim Aleyhisselam'a ve cealna fi zürriyetihim nübüvvete. Ve onların zürriyetinde nübüvveti, peygamberliği ve kitabı kaim kıldık. Onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir. Feminhum muktet ve kesirin minhum fasikun. Ve insanların ekserisi onların zürriyetinden de nedirler? Fasıktırlar. Yani evet zürriyetlerinden hidayete erenler de var ama kesinlikle fasıklar da var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükür etsek az, biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Ahir zaman peygamberinin dinde babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Allah'ın onun için vaaz ettiği din de tek bir din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Babamız İbrahim Hanif dininin birinci kaynağı nedir? Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar. Babamız İbrahim Hanif dininin ikinci kaynağı nedir? Allah'ın bu kitapları açıklamakla vazifeli kıldığı, onların en üst seviyesinde peygamberler, sonra kavim resulleri, sonra veli müşrikler. Allah'ın bizzat tayin ettiği. Her devirde vekaleten devrin imamı veya asaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Her devirde o devrin imamını temsil eden kavim resulleri var. Her kavim resulünü de temsil eden kimler var? Her kavim resulünü temsil eden veli mürşitler var. O veli mürşitleri temsil edenler de vekil mürşitler var. Yani Allah Teala silsile-i meratiple devamlı olarak insanların başına bir kişi tayin ediyor ve onu ona bağlı kılıyor. Onun için Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz için Allah ne buyuruyor? Ma kana Muhammedun abadan min rijalikum velakin Resulullah ve hatemen nebi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Ben Muhammed'im diyor. Nebiler Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde. Ben Muhammed'im, Ahmed'im. El-Mukafi'yim. Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. El-Haşir'im. Nebiyü Rahme'yim.
rahmet ve şefkat peygamberiyim ve tövbe nebisiyim. Bakın özelliklerini söylüyor. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Yani Muhammed ismi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu dünyadaki ismi. Ama ben Ahmed'im diyor. Ahmed ismi ise devrin imamlığından kaynaklanan ismi. Nitekim Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde ve iskale İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullah ileyküm musaddiqin lima beyne yedeyye minet tevrat ve mubeşşiren bir resulün yetimin min ba'di ismu Ahmed. Yani benden sonra gelecek olan ismi Ahmed ismindeki bir resulle de sizi ne yapıyorum? Müjdeliyorum. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin dünyadaki ismi Muhammed. Huzur-i İlahi'deki ismi ise Ahmed. Ama Seyri Sülük'teki ismi ne? Makam-ı Mahmud. Yani Resulullah'ın 3 tane ismi. Ahmedi, Mahmudu, Muhammed. 3 isim de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin ismi. Şimdi Peygamber Efendimiz sadece ben Muhammed'im, ben Ahmed'im demiyor. Bir şey daha söylüyor. Ben mükafiyim. Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. Yani son nebi. Peygamber Efendimiz'den sonra nebi gelmeyecek. Aynı zamanda ben El Haşir'im. Yani ilk haşr olunan peygamber kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve ben Nebiyyü Rahme'yim. Rahmet ve şefkat peygamberiyim. Ve tövbe nebisiyim. Öyleyse ancak ve ancak istisnasız tövbe-i nasuhla tövbe edebilenler o gün Allah'ın nebisiyle beraber olurlar. Öyle değil mi? Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde bir kere daha okuyalım. Ekrana eğer taşıyabilirsek talimatı. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nesuha asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum ve yedhulekum cennatin tecri min tahtiha enharu yevme la yusallu nebi vellezine amenu ma'hu. Bakın yevme o gün diyor. Tövbe-i nasuh günü. La yusallu nebiyye vellezine amenu ma'hu. O gün Allah nebisini ve onunla birlikte olan amenu olan tövbe-i nasuhla tövbe edenleri mahzun kılmayacaktır, mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar görürsünüz. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla, bize katından bir yardımcı kıl. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim. Allah'ın bütün insanlar için, iki cihan saadetine ulaşabilmeleri için, bütün insanlar için vaaz ettiği tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala kitabı da dinin iki kaynağından bir tanesi kitap ve bu kitabı her devirde hangi peygambere indirilmişse öncelikle onu açıklayan bir peygamber, ama onun olmadığı dönemlerde ne var? Onun olmadığı dönemlerde yine vekaleten bir devrin imamı var. Allah Teala hangi ayette bunu söylüyor? Al-İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde o gün yaşayan kavim resulleri arasından bir tanesini Allah seçiyor. Ona gaybı bildiriyor. Al-İmran 179. Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gaybe mütali edecek de değildir. Lakin resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybi o resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun resulüne iman edin. İşte buradaki ayet-i kerimedeki resul, kavim resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı. Allah Teala gaybi vekaleten devrin imamına bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, gaybi bilen sadece Allah'tır. Ama gaybi Allah dilediği kuluna, yani dilediği kul her devirde kim? Devrin imamına bildirir. Kavim resulleri gaybi bilirler mi? Kavim resulleri gaybi bilmezler. Hangi ayet bunu söylüyor? Maide suresinin 109. ayet-i kerimesi. Maide 109'da ne diyor? Allah Teala bakın hemen
Yevme yec'umullahu resule. O gün Resulün hepsini toplayacak Allah Teala. Fe yaqulu, onlar söyleyecek. Maza ucubtum, size ne cevap verildi? Kalu la ilme lena. İnneke ente alimul gayb. Bizim ilmimiz yok. Gaybi bilen sensin ya Rabbim. Ne söyleyip söylemediğini biz bilmiyoruz. Öyleyse her devirde, bütün zaman parçalarında gaybi bilen Allah'tır. Ama her devirde o Allah'ın bildiği gaybi dilerse kime verebiliyor? Devrin imamına verebiliyor. Devrin imamı Allah'ın o Allah'tan aldığı o gaybi bildiği yine Allah'ın izniyle, dilemesiyle açıklayabilir. O açıklama izni vermedikçe açıklayamaz. Mesela bugün birçok kavim resuller arasında kavim resulleri var. Allah Teala onlara açıklama izni vermeyince onlar biz resulüz diyebiliyorlar mı? Hayır. Ama bizzat muhterem efendimiz Mehdi Resul devrin imamına bizzat Allah tasarruf ettiği için Allah'ın tasarrufu ile ne dedi? Ben Allah'ın ahir zamanda göndereceği Mehdi Resulüyüm dedi. Yani Allah tasarruf ettiği için, Allah bildirdiği için o bunu söyledi. Ama tasarrufta olmayana Allah izin vermezse yapabilir mi? Hayır, mümkün değil. Bugün her kavmin içerisinde yine veli resuller var. Ama o veli resuller Allah izin vermedikçe kendilerini açıklayamazlar. Ancak. Ama devrin imamının böyle bir seçeneği var mı? Devrin imamının iradesi yok. Yani Allah Teala Kasas 68'de ne diyor? Rabbuke yahluku men yasha'u ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbestlik onların değil. Öyleyse devrin imamının iradesinden bahsedilemez. İradesi olsaydı belki söylerdi. Ama iradesi yok. İradesi kimin elinde? Allah'ın elinde. Aklıyla Allah'a teslim, iradesiyle Allah'a teslim, nefsiyle Allah'a teslim, fizik vücuduyla Allah'a teslim, ruhuyla Allah'a teslim. Yani her zerresiyle Allah'a teslim. Öyle olunca da sadece Allah'ın dilediği kadarını açıklayabilir. Bütün devrin imamları, ister peygamber ister vekaleten devrin imam olsun, Allah'ın tasarrufunda ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. Peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğuna dair 7 tane ayet-i kerime. Bakın. İster asaleten, ister vekaleten devrin imamı olsun. Araf 188. Allah dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar vermeye malik değilim. Yunus 49. De ki Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime fayda ve zarar vermeye malik değilim. Enfal 17. O yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın. Onu biz attık. Yani onları siz öldürmediniz. Ama onları Allah öldürdü. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu atıyor. Ama Allah Teala diyor ki hayır, onu sen atmadın. Onu biz attık. Ve onları sen öldürmedin. Onları biz öldürdük diyor. Öyleyse anlıyoruz ki tamamen devrin imamına hükmeden kim? Allah. Yaratan odur. Emir veren de odur. Hükmeden de odur. Tamamen Allah'ın tasarrufunda. Fetih 10'da aynı şey söylüyor Allah Teala. Sana tabi olanlar gerçekte Allah'a biat etmişlerdir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in eli Allah'ın eli olarak zikrediliyor. Neden eli olarak? Peygamber Efendimiz daimi tecellide. Daimi tecelli Peygamber Efendimiz'in her zerresine hükmettiği için o zaman onun eline de tecelli ediyor. İşte o el suretindeki tecelliyat Allah'ın bizzat eli oluyor. Necm 26'da devrin imam ile birlikte olan arşı tutan meleklerin şefaat yetkisi var mı? Hayır, yok. Ancak devrin imamı izin verirse yani. Yine Necm 3'te sen diyor kendinden bir şey söyleyemezsin. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Sen nefsinden konuşamazsın. Biz sana ne söylersek sen onu söyleyebilirsin. Onun için devrin imamları Allah'ın kendisine söylettirdiğini söyleyenlerdir. Yani mürşit kimdir? Mürşit Allah'a davet edendir. Yusuf 108'e göre. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'ın kendisine söylediğini söyleyen kişidir. Hac 54'e göre. Mürşit kimdir?
mürşit irşada davet eden rücaat yediye göre. Hepsini ayetlerle Allah Teala bir bir açıklamış vaziyette. Ama ne yazık ki bu ayetlerden haberi olmayan insanlar kendi zanlarına tabi olmak suretiyle Kur'an'ın bir kısım ayetlerine ayet tabi olmak suretiyle fırkalara ayrılmışlardır. Asıl olan dinde fırkalara ayrılmayanlar o Allah'a davet edendir. O kötülüğe karşı hayırla mukabele edendir. O istisnasız Allah'ın emriyle iş görendir. İşte her devirde bir tek fırka var. Bu fırka, fırka-i naciye, sırat-ı müstakim üzerinde olan fırka. Müminun suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَاَنَّكَ لَتَدْعُوا اِلٰى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Gerçekten Allah'ın davetiyle sırat-ı müstakime davet arasında bir ilişki var. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala insanları kendisine davet ediyor. İşte Enfal 24 Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108 Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25 Vallahu yed'u ila dar selam teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet et. Nahl 125 Hikmetle Allah'ın zatına davet et. Hac 67 Sen Rabbine davet et. Kasas 87 Sen Rabbine davet et. Fussilet 33 Sen Rabbine davet et. Öyleyse sevgili kardeşlerim bugün her insanla Allah arasında bir yol var. O yolun üzerinde davetçiler vardır. Davetçiler Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler ilk adımı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve ilk adımla sırat-ı müstakime ulaşanlardır. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala En'am suresinin 87-88. Ayet-i kerimesinde ne diyor? وَمِنْ آبَاهُمْ وَزُرْيَتُمْ وَاَخْوَانُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah Teala'nın hidayet yoludur. Allah dilediği kullarını bu yolla kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, demek ki bu dinin muhtevasında istisnasız dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki ruh emanetini sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek var. Bu 73 ayeti kerimede 19 fiille Allah bize açıklıyor ve 12 ayette bize farz kılıyor. Evet, 73 ayeti kerime 12 kere farz kılınmış ve bütün ne kadar peygamber varsa, evvela devrin imamı başta, sonra kavim resulleri, sonra veli mürşitler, sonra vekil müşriklerin hepsi Allah'a davet ediyorlar. Allah'a davet ediyorlar. Bunlar hepsi Allah'ın sözünü söylüyorlar. Yani kendilerinden söz söylemiyorlar. Devrin imam Allah'ın tasarrufunda neyi söylüyorsa Allah'ın kendisine söyletirdiğidir. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Onlar da emri kimden alıyor? Devrin imamından alıyorlar kavim resulleri. Kavim resulleri, veli mürşitler emri kimden alıyor? Veli mürşitler de kavim resulünden alıyorlar emri. Normal. Yani biri diğerini Allah-u Teala bağlı kılmış ve bütün mesele ne? Bütün mesele hepimizin bu dünya hayatını yaşarken Allah adına iş görmesi. Yani hepimiz sonuçta hedefimiz ne olması lazım? Allah'ın köleleri olmalıyız. Eskiden kölelik sistemi vardı. Köle sahibi var. Dilediği zaman onu bir başkasına satardı bir bedel karşılığında. Ama eğer bizim sahibimiz Allah'sa, biz onun kölesiysek, o noktadan itibaren biz kendi yani kendi emrimize, kendi adımıza bir iş görebilir miyiz? Göremeyiz. Sahibimiz ne derse biz onu yapmakla mükellefiz. İşte yaratılış gayemiz bu. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Yani abdlık evvela kul olmak ama onun ötesi irade tesliminde ne oluyor? İrademizi teslim ettiğimiz zaman artık o noktada Allah'ın kölesiyiz. Allah'ın emriyle iş görüyoruz. İrademiz var olduğu süre içerisinde kuluz. Ama irademizi de teslim ettiğimiz zaman o zaman neyiz? Doğrudan doğru emri Allah verdiğine göre biz de onun emrini yerine getirdiğimize göre o zaman neyiz?
Allah'ın kölesiyiz. Hem de muhterem efendimizin buyurduğu şekliyle biz neyiz diyor? Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Neden azatsız kölesi? Geri dönüşü olabilir mi? Yani oraya gelip de ben buradan hoşlanmadım tabi haşa. Ben buraya geri dönüyorum, kendi irademle iş görüyorum deme imkanı yok. Çünkü o noktaya gelen mutlak surette Allah'a öyle bir hayranlık duyar ki çok daha ötesine, çok daha ötesine gider. Evvela kişi Allah'tan hoşlanır, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra Allah'ı sever, mürşidine tabi olanlar. Sonra Allah'a aşık olur, Allah'a hayran olur. Yani geri dönüşü mümkün olmayan Allah'ın bir azatsız kölesi. İşte Allah Teala herkesten istisnasız bunu istiyor, bunu bekliyor. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın bize farz kıldığı tek bir din var. Bu dinin şeriatı tek. Bu dinin sahibi de tek. Rabbimiz tek. Onun benzeri yok. Ve bizden ne istiyor? İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdivenin birinci basamağında herkes olayları yaşıyor. Kainatın hangi gezegenine, hangi zaman diliminde yaşamaya başlarsanız başlayın, akil ve bali olan herkes için birinci basamak aynı, olaylar yaşanıyor. Sonra herkes tarafından olaylar değerlendiriliyor. Ama bu değerlendirme sistemine baktığımız zaman yanlış değerlendirenler var. Bir de bu olaylardan ders alıp doğru değerlendiren. Doğru değerlendiren kim? Allah Teala'nın başımıza amir olarak tayin ettiği Resul'ün davetine uyanlar. Yani ne yaparsanız yapın, siz Resul'ün davetine uymazsanız, siz dilekçenizi Allah Teala'ya ulaştırmazsanız, Allah'ın Resulüne tabi olmazsanız imkansız. Siz evet bu dünya hayatında insanlardan başka yaşayanlar yok mu? Ne diyorsunuz? Çeşit çeşit hayvanlar var. Ama daveti kabul etmeyenleri Allah neye benzetiyor? Evet. İnne şerre devâbi andallâhi sümmün bükmün ellezîne la yâkulûn. Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki yeryüzünde dolaşan hayvanların en kötüsü nedir? Sağır dilsiz ve akletmeyenlerdir. Kimdir sağır dilsiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Mümin kulağından sulanır. Gelmiş Resul konuşmaya başlamış ama o kulağını tıkamışsa, o işitmemişse Resul'ü, Resul'ün davetini de kabul etmemiştir. Davetini kabul etmediği için akletmesi mümkün müdür? Evet, çünkü evvel işitecek, sonra işittikten sonra kalbe indirip akledecek. Akletmek akıllıdır. Allah Teala Haç suresinin 46. ayeti kerimesinde bakın ne buyuruyor. Haç 46'da. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla aklettikleri kalpleri olsun. Onunla işittikleri kulakları olsun. Öyleyse görüyorsunuz ki akletmek neyle oluyor demek ki? Kalple. İşittikleri kulakları olsun. Yani öncelikle istisnasız biz neye kulak vereceğiz? Arayacağız, Resul'e kulak vereceğiz. Evet, arayacağız, Resul'e kulak vereceğiz. Mümin kulağından sulanır. İşitenler, sulayanlar kimlerdir? Daveti kabul edenler. Resul insanları Allah'a davet ediyor. 7 ayet-i kerimede işte Allah'ın davetini bir kere daha söyleyelim. Allah'a davet ettiğine dair. İşte bu davet noktasında biz de onların içerisindeysek, Resul'e kulak verir de onun söylediği ayetlere iman edersek, o zaman biz de kulağımızdan sulanan birisi oluruz. Allah Resulü buyuruyor ki kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Öyleyse evvela işitmek, ayetlerin manasına varmak, sonra o ayetleri kalbe indirip idrak etmek. Şimdi hem Resulü işittik, söylediklerin manasına vardık, hem de kalbimize indirdik, idrak ettik. O zaman o insanla diğer insanlar arasında bizim için artık bir fark var mı? Var. Onun sözleri alelade sözler değil. Haç 54'te Allah ne diyor? O hakkın söylediğini bize söylüyor. O zaman ona mürşit diyor. Evet, bu alelade birisi değil.
bu mürşit. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer siz hidayetçiyi delalette olarak görürseniz, o zaman siz zanda bulunuyorsunuz. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir geldi mi gelmedi mi? Hepsi geldiler diyor. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve bir şey daha söylüyorlar. Seni delalette görüyoruz. Yani Allah'ın hidayetçi olarak tarif ettiğini ne yapıyor? Biz seni delalette görüyoruz diyor. O zaman hidayetçi delalette gören kişi zanda bulunuyor mu? Evet, zanda bulunuyor ve bu zan onu cehenneme götürüyor. İşte cahiller zanlarına tabi olanlar. Zanda bulunuyor ve cehenneme götürüyor. Ama siz hidayetçi delalette görürseniz zanda bulunursunuz. Ama siz hidayetçi görürseniz o zaman hakikati yakalarsınız. İşte Allah Resulü Haç 54'te diyor ki وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki Resulün ve Nebi Resulün, Veli Resulün söylediği Hakk'ın söylediğidir, Allah'ın sözleridir. Yani bize o Allah'ın sözlerini söylüyor. فَآمَنَ بِهِ Ona iman ederler. Allah Teala da onların kalplerine ihbatı koyar. فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ Allah onların kalbine ihbatı koyar. اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمَ Aslında Allah Teala amel olanları ne yapıyor? Sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime. İşte birinci basamakta olaylar, ikinci basamakta olayların değerlendirilmesi. Bazıları olayları yanlış değerlendiriyorlar. Doğru değerlendirenler onlar kimlerdir? Onlar Resul'ün davetine icabet edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için, daha doğrusu her olay nedir? Her olay onun için ya şerdir ya hayırdır. Şerse derecat kaybıdır. Hayırsa derecat kazanmıdır. Evet, öyle değil mi? Yani Allah'a ulaşmayı dileyen her insan o noktadan itibaren her attığı adımda olayları nasıl değerlendiriyor? Kafasında acaba ben derecat mı kazandım yoksa derecat mı kaybettim? Ben nefsime mi uydum yoksa ruhumun talebine uydum? İşte ruh için şu kainatta tek bir hedef vardır. O Allah'tır. Ruha evler verin, ilgi duymaz. Ruha dünyayı verin, ilgi duymaz. Ruha cennetleri verin, ilgi duymaz. Ruhun ne cennetle ne dünyayla, ruhun şu kainin varlıklar alemindeki hiçbir şeyle neyi yok? İlgisi yok. Ruh nereden bize verilmiş? Allah'tan. Neyi istiyor tekrar? Allah'ı diliyor. Evet. Ruhun Allah'tan başka bir talebi yok. O sebeple sevgili kardeşlerim, Allah Teala evvel emirde bütün gönderdiği peygamberleri, resulleri, veli mürşitleri o insanları Allah'a davet ediyor. Belki kişi diyebilir ki ya benim bileşenlerim, nefsim var tamam, fizik vücudum var tamam, ruhum var tamam, iradem var tamam, aklım var. Bunlardan hangisi Allah'a ulaşıyor? Evet sevgili kardeşlerim, bunlardan Allah'a ulaşan sadece ruhunuzdur. Çünkü sadece ruh size Allah'tan verilmiştir. Nefsiniz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. İradeniz vücut değil, Allah'a ulaşmaz. Ulaşan sadece ruhunuzdur. Ve Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ne yapıyor? Bize farz kılıyor. İman nedir? İman nikallah'tır. Genelde insanlar inancı iman olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanç ayrıdır, iman ayrıdır. Yani siz Allah'a inanırsınız. Tamam. Meleklere inanırsınız, tamam. Kitaplara inanırsınız. Bunların varlıkları, evet bunlar vardır diye inanırsınız. Ama bunların sizin hayatınıza yön verebilmesi iradenizin kullanılmasına bağlı. Allah'a inanıyorsunuz, meleklere inanıyorsunuz, kitaplara inanıyorsunuz, peygamberlere inanıyorsunuz, yevmül ahire inanıyorsunuz. Bunlar hepsi tamam, tamam, tamam. Ama siz iradenizle lika Allah'ı dilemedikçe bu İnanmanız sadece sizi inanç seviyesinde tutar. İnanç itibariyle müminsiniz ama iman sahibi değilsiniz. Bu dünyada en üst seviyede iflas edenler kimlerdir? Münafıklar. En üst noktada iflas eden münafıklar. Münafıklar nasıl insanlar? Münafıklar inanıyorlar. İşte Maide suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya Resulü, ey Allah'ın Resulü.
ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Demek ki münafıklar inanıyorlar. Biz Allah'a da inanıyoruz. Melek. Hepsi inanıyor ama kalpleriyle inanmıyorlar. Kalpleriyle iman etmiyorlar. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. E kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyince kalp kapalıysa o zaman diğerleri açık olabilir mi? Kalbi kapalı olanın kulağı açık olabilir mi? Kalbi kapalı olanın gözü açık olabilir mi? Hayır. Hep sağır, dilsiz ve kör. Öyle olunca da hep zanda bulunuyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim gözümüzün, bizim kulağımızın, bizim kalbimizin açılabilmesi mutlaka Resulü işitmemize bağlı. Onun için Allah Teala Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde "Feiza kuryel Kur'anu festemi'u lehu ve ensitu la'allekum terhamun." Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Kur'an okunduğu zaman. "Feiza kuryel Kur'anu festemi'u lehu ve ensitu la'allekum terhamun." Ama kafirler var. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, ateşe çağıranlar var. Onlar ne diyorlar? Onlar da Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesine bakın ne diyorlar. Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesi. قَالُوا الَّذ۪ينَ كَفِرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْعَانِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِيُونَ Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın. Kur'an'ı dinlemeyin diyor. Allah Teala bize ulaşmayı dileyenlere feiza kuriyel Kur'an'ın festemi'u lehu ve ensitu la'allekum terhamun. Kur'an okunduğu zaman susun, dinleyin ki rahmete kavuşursunuz. Ama bu kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kafirler. Yani İsa suresinin hangi ayet-i kerimesinde 167, 168, 169. Ayet-i kerimelerinde ne diyorlar? İnnellezine keberu ve saddu an sabilillah. Bunlar kafirdirler ve insanlar Allah'ından saptırırlar. Nasıl saptırıyorlar? قَالَ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْعَانِ Bu Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın diyor. Gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. İşte bunu söyleyen şeytanın taraftarları. Allah'ın taraftarları ise Kur'an'ı dinleyin, işitin, böylece rahmete kavuşursunuz. Şeytanın taraftarları Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, umulur ki siz galip gelirsiniz. Şeytanın biz insanlara galip gelmesi olabilir mi? Hayır, daima galip gelen Allah'tır. Onlar hep mağlup olmaya mahkumdurlar. Belki şu anda ne diyelim, insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Galip gibi görünüyor. Aslında onlar neyin galibidirler? Kaybetmenin galibidirler. Onlardan daha üst seviyede kaybeden kimse var mı? Yani her şeylerini tamamen kime satmışlar? Şeytana satmışlar. Amelleri boşa gitmiş, iflas etmişler. Hiçbir şeyleri kalmamış. Yani tarifi gayrimümkünsüz bir iflastalar. O sebeple münafıklar dilleriyle iman ediyorlar ama kalpleri iman etmiyor. O kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Yunus Emre bunlar için ne diyor? İçi kafir, dışı Müslüman. Evet. Yunus Emre bunlar için ne diyor? Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle ne? Kalbiyle cahil. Diliyle alim, kalbiyle cahil olan insan işte bunlar münafıklardır. İnandığını zannediyorlar, dini yaşadığını zannediyorlar ama gerçekte dinle alakaları yok. Asıl din Allah'ın dinidir, tek bir dindir. Şu dünya üzerinde sadece bugüne mahsus değil. Adem Aleyhisselam döneminde, Nuh Aleyhisselam döneminde, İbrahim Aleyhisselam döneminde. Hangi zamanı incelerseniz inceleyin. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yeryüzünde sadece tek bir din var olmuştur. O babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam. 7 sava 4 teslimden oluşuyor. Ve bu dinin açıklayıcılarının en başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Bunlar peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden geliyor. Allah onlara kutsal kitapları kaim kılmış. Ve bu dinin üç esasından bir tanesi vahdet, Allah tektir, tevhid, teslim ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Ama eğer bugün insanlar şirkli inanıyorlarsa onların Allah'ın dinini yaşaması imkanı var mı? Hayır. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi Allah'ın dinini yaşayamıyor. Evet, babaların dinini yaşıyorlar. Ama Allah'ın bize farz kıldığı bizim kendi babamız değil.
Babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşamamız lazım. Kendi babamız değil, babamız İbrahim dinini yaşamamız gerekir. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bugünkü Babalar Günü. Ha, bugün de Babalar Günü değil mi? Evet. Bu vesileyle Türkiye'deki kardeşlerimiz için konuşuyoruz. Bu vesileyle ekranları başında bizi izleyen, dinleyen sevgili kardeşlerim, ey babalar, hepinizin Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Ama bir kere daha bu Babalar Günü'nde asıl babamız olan, babamız İbrahim Hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Nebile Sultanı Peygamberimiz ve bütün peygamberlerin babalarının Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve ne diyoruz? Evet, ötede pazar sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz sual soruyor. Özellikle yazın yatsı namazı 22.30'da kılınıyor. İmsak vaktiyse 3.50'de son buluyor. İki vakit arasında süre çok azaldığı için teheccüd namazı ve zikir namazı, zikir için zamanlama açısından bize nasıl bir yol edersiniz diyor. Kardeşimiz sanki burayı tarif ediyor. Öyle de olsa sevgili kardeşlerim, her zaman muhterem efendimizden duyduğum bir söz var. Azimetlere sarılın. Zor gibi gelse dahi zorlukta çok büyük kolaylık var. Neyle kolaylık var? Allah ile. Allah ile bilirseniz, nerede zorlukla karşılaşırsanız hemen imdadına zakim yetişecektir. Allah, Allah'tan dileyin. Allah'a sığının, Allah'a yalvarın. Yapabildiğiniz kadarıyla vaktinde hem teheccüd namazları hem zikirlerinizi en güzel şekliyle yerine getirin. Allah yardımcınızdır. Dua ediyorum. Allah razı olsun. Dolayısıyla burada zaman bu şekilde, biz burada bir değiştirme yapabilir miyiz olayı? Hayır. Biz Efendimiz'den ne aldıysak onu mutlak surette yerine getirmek durumundayız. Allah'ın izniyle. İmkan var mı? Evet. Kullar için imkansız olan Allah için nedir? Çok kolay. Öyleyse Allah bizimle beraberse, sahibimizden biz yardım istersek, o zaman bize zorluk yok. Kolaylık var Allah'ın izniyle. İsparta'dan bir kardeşim muhterem hocam. Nefs afetlerinden öfke ve gayz arasında bir fark var mıdır? Sevgili kardeşlerim, öfkelenmek, sinirlenmek var ama gayz bunun daha üst versiyonu. Nereden biliyoruz? Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor Allah Teala. Ha entum haulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kullihi. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sizinle karşılaşınca biz iman ettik dediler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını sınır. De ki öfkenizden ölün. O zaman aslında gayz bunun iç versiyonu, dışarıya taşan kesimi ise öfke olmuş oluyor. Öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sizlerde olanı en iyi bilendir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Abdestsiz yapılan zikrin nefsi tezkiye edici özelliği bulunmakta mıdır? Sevgili kardeşlerim, derecat kazandırıyor ama bunun ıslahı kısmı yok. Islah kısmının da olmasını istiyorsanız Efendimiz'den duyduğum kadarıyla yanlış bilmiyorsam mutlaka abdesti namaz zikir yapmanız lazım. Onun için bütün tasavvuf ehli bir şeyi daha çok üzerinde titizlikle dururlar. Daimi abdestli olmayı. Efendimizin sohbetlerinde dikkat edin, kendisi için bir şey anlattığı zaman biz devamlı abdestliyiz. Abdestimiz bozulduğu zaman yeniden abdest alırız. Yani dolayısıyla arada bir boşluk yok. Allah-u Teala'nın Resulleri için, Allah-u Teala'nın o Resul'ün yolundan giden insanlar için gösterdiği şey ne? Daimi abdestli olmak. Biz de diyelim ki su bulamadınız. O zaman teyemmümle abdestini alın ama mutlaka abdestinizi alın. Diyelim ki sizinle çeşme arasında 20 metre mesafe var. Teyemmümle alın. Ondan sonra o su başına gidince tekrar ne yapın?
su ile normal abdestinizi alın. Hacı Bektaş Veli müritleriyle bunu gerçekleştirmiş. İşte Kırşehir'den bir başka yere giderken kendisiyle çeşme arasında 100 metre bir mesafe kalıyor. Atından iniyor, temimle abdest alıyor ve tekrar su başında abdestini yeniliyor. Onu bu halde gören müritleri diyorlar ki ne oldu efendim? Evet diyor, bu çeşme ile şu saniye arasında ben ömrümün garantisine sahip değilim. Belki Allah-u Teala bu arada ne yapar? Emaneti alır. O zaman ben emaneti aldığı zaman Allah'ın huzuruna abdestli olarak çıkmak istiyorum Allah'ın izniyle. Öyleyse abdest zikir kadar önemli Allah'ın izniyle. Abdestli olmayanın namazı var mı? Namazı yok. Mürşidi olmayanın da dini yok. Yani dolayısıyla her halükarda bunlar birbirine bağlı şeyler inşallah. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam birinci suali, bazı kardeşlerimiz hayatlarında zorlandıkları konuları mürşidine sormaktan ve çözüme ulaşmakta geri duruyorlar. Bahaneleri ise Allah'tan gelecek cevabı yapmak zorundayım. Ya yapamazsam, itaat edemezsem şeklinde. Bu konuda sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar Allah'ın hangi emrine itaat ettiysek neyle itaat ettik? Allah'ın yardımıyla. Evet, kesinlikle bilin. Sadece bizim için ne vardı? Allah'a ulaşmayı dilemek irademizde vardı. Ama burada da bize yardımcı olan kim? Allah'ın Resulü ve o Resul'ün bize delil gösterdiği Allah'ın kitabı. Allah Teala bütün insanlara Resul gönderiyor mu? Allah Teala bütün insanlara kitap gönderiyor mu? Kesinlikle öyle. Dolayısıyla aslında din tamamen Allah Teala'nın katından bize uzattığı bir can simidi. Yani dolayısıyla biz kesinlikle bu şekilde düşünüyoruz. O zaman hangi konu olursa olsun biz Allah'a müracaat ederiz ve aynı zamanda o verilen emrin yerine getirilmesi istikametinde de talepte bulunuruz. Onu yapması halinde o kardeşlerimizin hiçbir problemi olmaz. Diyelim ki ne diyor Allah Teala? En zor olan Kur'an'da zikredilen dik yokuş fizik vücut teslimi. Biz fizik vücut teslimi için talepte bulunduk. Kardeşimiz de diyor ki bu konuda ben istemiyorum. Ya emir gelirse ben yapamazsam. O zaman işte Allah'tan talepte bulunanlar o emrin yerine getirilmesi istikametinde de yardımı Allah'tan talep edenlerdir. Mesela haccet namazıyla biz Allah'tan yardım istiyoruz. Çünkü burada bir hedef var. Evvela hedefi Allah tespit ediyor ama bir de başka bir olay var, o hedefe gitmek. Ne diyelim? Diyelim ki biz haccet namazıyla mürşidimizi sorduk. Mürşidimiz falan ülkede çıktı. Pasaport almamız lazım. Ne diyelim? Vize almamız lazım. Bir sürü şeyle falan şu bu. Allah Teala oradan bize gösterirken mutlaka bu zarfın içinde neyi koymuştur? Pasaportu da koymuştur. Kesinlikle vize almayı da koymuştur. Bu yardımı bütünüyle paket olarak bize sunuyor. Öyleyse o zaman bizim mürşidimiz burada görülürse o zaman ben oraya gidemem. Ben mürşid sormam. Bu bir tamamen şeytanın tuzağı. Kusura bakmayın. İblisin tuzağı. Yani siz Allah'tan bir şey söylediğiniz zaman mutlaka ama mutlaka Allah-u Teala'nın size verdiğini yerine getirebilecek kapasitedesiniz. Allah'ın bir 10 emirden kanunu var. Nedir o kanun? Enam 152'de söylüyor Allah Teala. La nükellifullahi nefsen illa vus'a. Kimseye kaldıramayacağı yükü ne yapmam? Yükletmem yani. Oleyse siz kaldıramayacağınız yükü Allah size asla yükletmiyor. Eğer verdiyse mutlaka bilin Allah'ın yardımıyla onu yapabilirsiniz. Bu sebeple ben kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Hiç çekinmesinler, sorsunlar inşallah. Bir ikinci suali var kardeşim. Peygamber Mevlid okunması olayı Peygamber Efendimiz ve sahabe döneminde olmayan bir uygulama. Günümüzde ise çok önemsenen bir uygulama. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, varmış veya yokmuş o konu beni ilgilendirmez ve bilmiyorum. Var mıydı yok muydu? Onun tartışmasına girmem. Ama Allah'tan bahsedildiği zaman
ayetler okunuyor mevlitte. Ayetlerin okunması zikir midir? Zikirdir. Siz okuduğunuz zaman derecet kazanıyor musunuz? Kazanıyoruz. Mesela bugün Babalar Günü. Peygamber Efendimiz'in dönemi. Babalar Günü kutlaması var mıydı? Yok ama biz kutluyoruz. Kardeşlerimizin bir kere daha bu vesileyle babaların Babalar Günü tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Bunu karşı tarafa bu şekildeki güzel bir taleple ulaştırıp onu mutlu etmek bize derecat, bize güzellik kazandırıyorsa bundan ne şeyi var yani? Dolayısıyla üzerinde durmayın. Olayı şöyle analiz edin. Bize derecat kazandırıyor mu? Kazandırıyor, tamam. Bize derecat kaybettiren şeylerden uzak duracağız. Allah'ın izniyle. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde ölülerinize Yasin okuyunuzu buyuruyor. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Kabirdeki ölülere mi yoksa hayattaki diri olan ölülere mi? Sanıyorum hayattaki diri olan ölülere okuyun diyor Yasin'i. Çünkü neden? Allah-u Teala Yasin suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. O bunu ona yakışmaz. O ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Ve Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek için. Ölüler değil. Kur'an kim için indirilmiş? Hayatta olanları uyarmak için. Öyleyse Kur'an ölülere değil, kime okunuyor? Hayatta olan ölülere okuyun. İnzar edin. Bak bunları yapmazsanız gideceğiniz yer cehennem. Ama insanlar gerçekten de değiştirmişler. Kardeşimiz aslında çok güzel bir şey söylemiş yani. Herkes diyor ölülerinize Kur'an okuyun. O zaman ne yapmış oluyorlar? Gidip türbelere herkes cüzler alıyor ve Kur'an okumaya başlıyor. Aslında hangi ölülere okunması lazım? Yaşayan ölülere. Dünya hayatını yaşayan ölülere Yasin'in okunması lazım. Hangi ayet gereğince? Yasin 69-70. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin yaşantılarını oldukça detaylı bir şekilde buyurmuşlar. Örneğin Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı burada, Yüce Rabbimizin müradi ilahisi nedir? Bizler de peygamberin hayatı tilavet edilirken neler dikkat etmeliyiz? Muradi ilahi muhakkak ki neyi murad etsen güzel odur. Peygamberlerin kıssalarında bizim için ahsen örnek var sevgili kardeşim. Allah Teala Yusuf suresinin 111. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor bakalım beraberce. Andolsun ki onların kıssalarında yani peygamberlerin kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan söz değildir lakin onların ellerindeki kitapları tasdik eder, her şeyi açıklar. Yusuf 100-110'a bakalım. 109 ve 110'a. Yusuf 109-110'a bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ileyhi min ahli al-qura falam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu allazina min qablihim wa dar al-akhiratu khayrun lillazina taqwa fala taqilun. Senden önceki kendilerine vahyettiğimiz şeyler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının. Demek ki köy var, şehirler, şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu? Takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka dünya hayatından hayırlıdır. Hala akletmiyor musunuz? Bir tarafta dünya hayatı var, bir tarafta ahiret yurdu. Ahiret takva sahipleri için daha hayırlı. Yusuf 110, Resuller umutlarını kestikleri zaman, hatta yalanladıklarını zannettikleri bir sırada, onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimse kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, esmaları okurken zikir yapmış oluyor muyuz? Evet. Yoksa hem esma okuyup hem İçimizden zikir yapmaya devam mı etmeliyiz? Tabii öyle de yapabilirseniz nurun alınır. Bu konuda ne buyurursunuz? Esmaları okuduğunuz zaman da zikir yapabilirsiniz. Esmayı yaptığınız zaman da zikir olmuş oluyor. Yeter ki siz Allah'a deyin, esmaları söyleyin, Allah'ın ayetlerini söyleyin. Devamlı Allah'la bile olun. Bunu yapmanız halinde
bütün güzelliklerinin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en çok bu dünyada olduğumuz için dünyanın tesiri altındayız. Dikkat edin, biz hep fizik vücut için üç öğün

0: çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'assalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst sonunda varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan uzak yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten ki

kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Ezmer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an umutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz emanete riayet. Birinci sual, Allah-u Teala'nın emanete riayet etmekten muradı nedir? Ruhumuzla, fizik vücudumuzla, nefsimizle, irademizle, en sonunda aklımızla Allah'ın bize verdiği birer emanettir. Ama aslında gerçek emanet sadece bir tanedir. Allah'ın zatından gelen ve tekrar Allah'ın zatına geri dönüp Allah'ın zatında yok olacak olan ruhumuzdur. Asıl emanet odur. Allah-u Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَنَّا اَرَتْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا. Biz emaneti göklere, arza, dağlara arz ettik. Teklif ettik, onu yüklenmekten çekindiler, ondan korktular, insan onu yüklendi. Çünkü insan, muhakkak ki o nefsi çok cahil ve zalimdir. Yani fizik vücutla birlikte, nefsin de birlikte bu emaneti yüklendiğini, nefsin iki afetini ifade ederek Allah-u Teala açıklıyor. Cahil ve zalim, çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke, bagayis vesaire. İşte bunlardan iki tanesi hem cehalet, cahil hem de zalimdir. Hepimiz emanete riayet etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. O emanet bize ait olan bir şey değildir. Allah'ındır. Ruhumuz Allah Teala tarafından bize emanet olarak verilmiştir. Geri döndürülmesini de Allah Teala tekrar iade edilmesini üzerimize defaatle farz kılmıştır. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala inne eretna emanete ala semawati vel ardi vel cibali ve abayna an yamina ma washfakna minha ve hamala insan ennehu kanu. Nisa 58'de Allah ya'murukum an tu'addu emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Şimdi öyle olunca bu emanetler evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olunca fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olunca nefs emanet olur. O Allah'a teslim olunca dört emanetin dördü de Allah'a teslim olur. Ve ondan sonra dört emanetini Allah'a teslim eden kişi insanlar arasında adaletle hükmedebilir. Çünkü iradesini teslim eden bir insan herhangi bir konuda itilafta kendinden bir şey söylemeyecektir. O Allah'tan aldığı hükmü hüküm verecektir. Allah Teala 73 ayet-i kerimede 19 fiille emanet olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve bunu 12 ayette de bizlere farz kılıyor. Dolayısıyla hepimizde Allah'ın bir emaneti var. Bu emaneti sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek zorundayız. İkinci sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin emanete riayet etmenin imanı yoktur buyurmuştur. Ruhumuz bir emanettir. Bu emanete riayet etmeyen kişinin imanı eksiktir. Çünkü emanete riayet etmemiştir. Emaneti Allah'a doğru yola çıkartmak üzere harekete geçmemiştir. Allah Teala inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gerçek imanın sahibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde söylediği iman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin iman seviyesidir. Hadiste emanet rehet minnani yoktur denmesine ikinci sebep de mürşide tabiat sırasında kişinin kalbine iman yazılmasıdır. İmanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Allah'ın kalbe imanı yazdığı noktadır. Gerçekten de emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Yani kişi emanete riayet etmeyince otomatikmen onun sonucu olan huşu söz konusu değildir. Ve ortadan kalkar. Ancak kim emanete riayet eder, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi ona peş peşe 7 furkan verir. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alır, semi hassasını açar, kalbindeki ekiniti alır, fıkıh hassasını açar, ifati koyar, gözlerindeki cevher mesureyi alır, basar azın güçatını perdeyi alır ve böylece o kişi evvela Allah'ın ayetlerinin manasına varır. Nitekim hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi hem Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala sen körleri delaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Yani öncelikle Allah Teala'nın vazifeli kıldığı mürşid, hikmet sahibi alim birinci görev tahtında ayetleri tilavet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Başlangıç noktasında tilavet ediyor. Ancak ikinci safhadan itibaren okunma başlıyor ve sen ancak ayetlerimize birinci görev Resulünün ayetleri tilavet etmek o ayetlerin tilavetinde ne görüyoruz? Resul insanları Allah'a davet ediyor. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın diyor. Ve daveti kabul edenler onlar Allah'ın ayetlerine inanan işitenlerdir. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar birinci safa itibariyle teslimdirler. Rum 53'te de aynı muhteva söz konusu. Dolayısıyla birinci, yani daha doğrusu 7 safa 4 teslimden birinci safa kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, bu Allah'ın ayetlerine karşı körlükten kişiyi kurtarır. Ondan sonra ikinci safa sen o körleri delalette olan amaları körleri hidayete erdirecek değilsin. Eğer kişi 7 furkanın sahibi değilse o zaman Resul'ün o kişiyi hidayete erdirmesi mümkün değil. Ne olması lazım? Körlükten kurtulabilmesi, hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sormasına bağlı. Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi, o artık hidayetin muhtevası içinde yer alır. Mücadele 22'de Allah Teala ulâike ketebe fî kulûbihim îmâne, Allah onların kalplerine iman yazdı ve katından bir ruhla destekledi. İşte bu devrin imamının ruhudur. Kim 12 tane insanla Allah'ın dahi ettiği mürşide tabi olursa Allah ona 7 nimet verir ve bu 7 nimetle o kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah da amin olan dostlarını zünnetten nura çıkartır. Bakara 257'ye göre. Allah razı olsun. Üçüncü sual, emanete riayet ile ahde vefa arasında ilişki nedir? Müminun suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَعَاتِهِمْ رَاهُونَ. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Başlangıçta ruhtur. Emaneti Allah'a teslim eden kişi kalb-i bela gününde ruhunu Allah'a verdiği mizaki yerine getirmiştir. Daha sonra fizik vücuttur. Onu Allah'a teslim eden kişi, emaneti teslim eden kişi kalb-i bela gününde Allah'a verdiği ahdi yerine getirmiştir. Daha sonra nefstir. Nefsi Allah'a teslim ettiği zaman kalb-i bela gününde Allah-u Teala verdiği nefsin yeminini yerine getirmiştir. Ahde vefa emanete riayetin ötesindeki bir işlem. Bu ahd fizik vücudumuzun Allah'a teslim olma işlemini ve nefsimizin de Allah'a teslim etme işlemini, yemini de ihata ediyor. Fizik vücudun teslimi, nefs teslimi, öyleyse ahde vefa eden kişi ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Ahdin birinci bölümü. Fizik vücudu Allah'a Teala teslim eden kişidir. Ahdin ikinci bölümü. Nefsini Allah'a teslim eden kişidir. Ahdin üçüncü bölümü ve bundan sonra da yemin, misak ve ahdimiz arasında mevcut olmayan son teslim söz konusu olur. İradenin Allah'a teslim olması, ahdallahi bunların toplamıdır. Enam 152'de ve bi ahdallahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da, beşinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin olmuş oluyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bizlere verdiği ruhun bir emanet olduğunu ve bu ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızın en önemli görev olduğunu açıklıyor. Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Yani öldükten sonra, bedenden ayrıldıktan sonra mezara girdiğimiz zaman öyle söyleniyor tabii de.
3: O ruh bize bir emanettir. Emanettir. Tabii ki Allah'ın verdiği ruhu Allah alır.
4: Yani teslim olmak, bu da hayattayken sanki ölümsüz değiliz. Yani bunu bilmemiz gerekiyor. Ona göre yaşamamız gerekiyor.
1: Ruhun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması.
2: Aslında şey diye yorumlayabilirim. Hani dünyaya teslim olmak değil de Allah'a teslim olup dünyadan sonraki hayata yönelik alını atmamız gerektiğini söylüyor herhalde.
3: Kitabımız Kur'an ve kelimemizi getirip işaret getirerek Allah'a ruhumuzu teslim ediyoruz tabii ki.
1: Bunun için sadece kalbi bir talebimiz de olmasını istiyor Allah-u Teala.
2: İnsanların bir şekilde Allah'a kendini teslim etmesi gerekiyor kalben. Ona inanıp ona göre adım atması gerekiyor. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani sonuçta bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatta da mücadele etmemiz gerekiyor. Tam anlamıyla bir teslimiyet için de zaman gerekiyor. Hani çalışmıyor değil de yani bir belli bir zamanın olması gerekiyor. Tam anlamıyla teslimiyetin ben yani şu anki dönemde olamayacağını düşünüyorum yani. Biraz imkansız gibi yani.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana ölmeden ruhumu ulaştırmayı dileği ediyorum. Lütfen ya Rabbim bu duamı kabul et.
0: Konumuzla ilgili hakkımıza sorular yönetmiştik ve buradan yani misafirlerimizin verdiği cevaplardan misafirimiz birisi diyor ki insanların kendini Allah'a teslim etmesi gerekiyor. Ama sonuçta bir hayat yaşıyoruz. Tam anlamıyla teslimiyetin olamayacağını düşünüyorum. günümüz koşullarında tam anlamıyla teslim olmak mümkün değil mi? İnsanlar daima olayları kendi zaviyesinden değerlendiriyor. Halbuki Allah'la ilişkilerimizde dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak, her yönüyle Allah'ın gözlükleriyle değerlendirmemiz bizi asli hedefe ulaştırıyor. Şimdi kişi çevresine bakıyor, insanların davranışlarına bakıyor, oradan bir sonuca ulaşıyor ve imkansız gibi görüyor. Halbuki kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. O Allah'tır ve eğer Allah Teala diyorsa ki bana ulaşmayı dileyin, geri kalanını ben gerçekleştireceğim sizin için, Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. İşte Bakara 132'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam وَوَسَى بِهِ اِبْرَاهِيمُ بَنِيَّ وَيَاقُوبَ يَا بُنَيَّ اَنَّ اللّٰهَ اسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُتُونَ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. İbrahim Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam evlatlarına Allah sizin için teslim dinini seçti. Siz teslim olmadan ölmeyin. Yani ruhunuzu da, beşinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Ali İmran 102'de Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutun illa entum muslimun. Siz teslim olmadan ölmeyin. Buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak, hedef emirler var. Ve bu hedef emirlerin içerisinde 4 tane teslim söz konusu. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Ama bununla, bu hedeflere ulaşmak bu hastalarla gerçekleşir. Ve her devirde kim Allah'ın kanunlarına uyar, Allah'ın emrettiklerine itaat ederse, bir bir bu hedeflere Allah'ın kendisini ulaştırdığını görüyoruz. Biz niyet edeceğiz ama bizi hedefe ulaştıracak olan Allah'tır. Niyet ve gayret. Niyet sözlü duadır. Gayret fiili duadır. Ve fiili duamızın üzerine Allah-u Teala'nın yardımı eklenir ve böylece Allah-u Teala bizi o hedefe ulaştırır. İşte iştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Yani iştiyak, hedeflere ulaşma istikametinde niyetimizi, arzumuzu, azmimizi bildiriyor. Ondan sonra fiili dua, gayretimiz, ama bunun üzerine mürşidin himmeti devreye giriyor. Allah'ın nusratı ve Allah-u Teala bizi o liyakata ulaştırıp o mükafatın sahibi kılıyor. Hani fıtratın temelinde teslim olmak vardı ve bütün semavi kitaplar teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Bütün devirlerde yaşanan din 28 basamaktaki 7 sabah 4 teslim içeren babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam'dır. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla devamlı mücadele gerektirir ama kalın çizgilerle biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah-u Teala arda arda bizi o hedeflere ulaştıracak olan şekilde değiştiriyor. Bizi teslime doğru yönlendiriyor. Allah-u Teala teslim olmak farzdır diye ayetlerde bildirmişse biz de bu farzlara riayet etmekle mükellefiz. Bu ise bizim irademizin mahsuru olmayacaktır. İrademizin mahsuru olacaktır. Yani biz hedeflere ulaşmak istikametinde niyet edeceğiz. Allah'a teslim olmak farzdır. Bu bizim irademizin talebiyle gerçekleşecektir. Ama İslam'da niyet amelden üstün sebebiyle niyet bizden olacak ama Allah-u Teala mutlaka bizi yardımlarıyla destekleyerek hedefimize bizi Allah-u Teala ulaştıracak inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Emanet olan ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamız Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Şu anki dönemde bir rehber, yani zaten şu an hani bilim bayağı bir ilerledi. Yani bütün imkanlar elimizde yani. Bir mürşide gerek pek de duyulmaz. Hani bir şeyler öğrenilebilir hani sonuçta. Telefondan, internetten, ne bileyim kitaplardan öğrenilebilir.
4: Günümüzde tabii ki çok şey yapamıyoruz yani bunları. Kavramıyoruz derken hani işte hangisi gerçek, hangisi doğru, hangisi yanlış. Yani ben şunu anlıyorum. Allah'ın kitabına, yani direkt olarak Allah'a, yani ibadetlerimize, aracı yani çok şey yapmıyorum.
1: Dinimizi kimden öğrenmeliyiz biz?
3: Dinimizi kimden öğrenmeliyiz? Hocalardan mı?
4: Allah ile aramızda bir aracı varsa o da Peygamber Efendimiz. Yerisi ben çok da yani şey yapmıyorum. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Hani onları da çok bilemiyoruz. Ondan dolayı direkt Kur'an'ı okuyup direkt Allah'ın emirlerine uymak.
1: Şimdi onu da Allah Teala bana sorun diyor zaten. Hacet namazı kılıp Allah'ın benim bana tayin ettiğin, senin yolunda bana rehberlik edecek mürşidimi bana sen göster diye Allah'tan dilememizi istiyor.
4: Biz talep ederiz de çıkar için insanlar her şeyi yaptıkları için direkt olarak yani Allah'a eğer ki dileğim varsa o şekil istiyorum.
3: İsterim tabii ki. İsterim.
0: Bir misafirin bütün imkanlar elimizde. Telefondan, internetten, kitaplardan bir şeyler öğrenebiliriz. Bir mürşide gerek duyulmaz dedi. İlmi mürşitten öğrenmekle başka kaynaklardan öğrenmek arasında fark var mıdır? Elbette fark vardır. Mürşit Allah'ın sözlerini bizlere ulaştırıyor. Başka kaynaklardan sadece şeytanın zanlarını öğrenebilirler insanlar. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede vahye itibar edin. Mürşit Allah'ın sözlerini bize ulaştırdığı için vahiy ile bize hitap ediyor. Vahye tabi olanlar. Bakara 170'te onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildi. Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz. Yani bugün kardeşimizin işte internet var, kitaplar var, şu var, babadan öğrendikleri şeyler. Allah-u Teala da cevap veriyor. Eğer onlar, ataları hiçbir şey akletmiyor, hidayete ermemişlerse de mi? Yani bu kitabı bilgiler, internet ortamındaki şeyler hiçbirisi hidayete ermişlerin sözleri değil. Devam ediyoruz. Enam 150, Enam 50'de. Ancak bana vahiy denene ben tabi olurum diyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ben mürşit olarak kabul ediyorum ama Peygamber Efendimiz diyor ki ben vahye tabi olurum. O zaman kardeşimiz Peygamber Efendimiz'e tabi olmak istiyorsa vahye tabi olması lazım. Vahyi de mutlaka ona anlatan birisi lazım yani. Allah'tan vahiy alan birisine tabi olması lazım yaşayan. Araf 3'te Rabbinizden size indirilene tabi olun. Arap 203'te de ki Rabbimizden bana ne vahiy olunuyorsa ben ancak ona tabi olurum Peygamber Efendimiz. Yunus 15 ben ancak bana vahiy olana tabi olurum. Yunus 9 sana vahiy olana şeye tabi ol. Lokman 21 Allah'ın indirdiği kitaba tabi ol. Sana Rabbinden vahiy olana tabi ol. Bütün bunlara bunu söylüyor. Şimdi insanların internetten ve insanlara yazdığı kitaplardan öğrenenler, onlar zanlarına tabi olanlardır. Ve bakın 7 tane ayet-i kerimede zanna tabi olmayın diyor. Zanna tabi olursan seni helake götürür. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Kitabı bilmeyenler. Nisa 157, onlar onunla ilgili olarak zanna tabi olur. Enam 116, eğer zanna tabi olursan onlar seni Allah yolundan saptırır. Enam 142, siz ancak zanna tabi oluyorsunuz. Yunus 36, onlar çoğu zandan başka bir şeye tabi olmaz. Ve zan ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki Zandan sakının, zan sözlerinden yalanıdır ve zancılardan önce vahiy ilim öğrenin. Olay buysa o zaman ne olması lazım? Mutlak surette Kur'an-ı Kerim'i mürşitten öğrenmemiz gerekir. Allah-u Teala bütün kavimlerle o kavmin lisanıyla beyan etsin, öğretsin diye onların içinden birini göndermiştir. İrşad makamı sadece bir öğretim makamı değildir, aynı zamanda yaşatma makamıdır. Kur'an'ın muhtevasını devre dışı bırakan kitaplardan ilim öğrenen, öğreten insanların arkasında büyük kitlenin gideceği yer sadece cehennemdir. Hadis-i şerifte sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla derete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim. Öyleyse dinin iki kaynağı var. Allah'ın kitabı ehl-i beyt. Allah'ın kitabı vahiy olan Kur'an-ı Kerim. Ehl-i beyt de Allah'tan vahiy alan kişi. Evet, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahiyidir. Ve ehl-i beyt de Allah'tan vahiy alan kişidir. Allah'ın kitabı vahiy, şer'i vahiydir. Ehl-i beyt de Allah'tan şer'i olmayan vahiy, vahiy gayrimetli olarak, yani Resul'ün Allah'tan aldığı açıklamaları içeriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. Emanete riayet etmekle, adaletle davranma arasında bir ilişki var mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, emanete riayet etmekle adaletli davranmak arasında bir ilişki var mıdır? Evet, vardır. Ruh emanetini teslim edersen nefsin %51'i devreden çıkar. Fizik vücut emanet teslim edersen %81. Nefs emanetini teslim edersen %100. Ve en sonunda iradeyi teslim edersen irade Allah'a bağlanır. Ondan sonraki noktalarda ihtilaflı olan konuları harak arasında hüküm verdiğin zaman o hüküm senin serbest iradenle verdiğin hüküm değil. İrade Allah'a teslim olduğu için Allah-u Teala hükmü verir ve Allah'ın emriyle adaleti gerçekleştirirsin. Allah-u Teala hem emanet olan ruhumuzu, biçimizi, nefsimizi, irademizi onların sahibi olan Allah'a teslim etmemizi emreder. Hem de dünya hayatında hakemlik veya hakimlik ettiğin zaman adaleti tam olarak yerine getirmemizi, o zaman da eğer sahibine teslim edilecek olan bir emanet varsa o emaneti mutlaka sahibine tevdi etmemizi, teslim etmemizi emreder. Emanetlerin sahibine teslim edilmesi adaletli davranma arasında kesin bir ilişki vardır. Ancak adaletle davrananlar emanetleri onlar gerçek sahibine teslim edenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala bizde emanet olan ruhun sahibine, yani Allah'a ulaşması için nefsimizin de zikirle tezkiye olmasını, arınmasını, temizlenmesini emrediyor. Sizce zikir yapmanın kişi için önemi nedir?
3: Zikir bu şeyde çekmiyorlar mı? Tesbih. Tesbih de Allah Allah, bir de Subhanallah, Allahu Ekber. İnsanı hafifletir, ruhunu genişletir, hafifletir.
2: Hiç zikir yapmadım ama yani yapanlar illa ki bir şey bulmuşlardır ki yapıyorlardır da.
4: Belli olaylardan seni uzaklaştırıyor, uzak durmanı istiyor. Yani atıyorum diyelim ki bir yanlış yapacaksan da seni bir nevi muhafaza ediyor.
1: Peki Allah diyen bir kişi sizce nasıl biridir? Hayatı değişir mi ya da huzur bulur mu? Sıkıntılarını giderir mi bu?
2: Ya bunu söyleyen insanlar var, hani Allah'ı bulduktan sonra hani geçmişinde kötü bir hayat yaşamış, işte bir yerden sonra tövbe edip hani Allah'ı bulduğunu, daha huzurlu olduğunu söyleyen insanlar da var, da ama tam tersi insanlar da var. Yani bir yerde dindar olup daha sonrasında işte hani o dindarlık bir yana başka bir hayat yaşayıp mutlu olan insanlar da var.
4: Zikirle çok şey değilim ama şöyle, yani insan bir abdest alır, bir namaz kılar, ferahlar tabii ki. Hani ben böyle düşünüyorum.
2: Hani mutluluğu sadece Allah'la bağdaştırmanın Ben doğru bulmuyorum ya, bilmiyorum. Ya tam mesela dindar olursun, dinini yaşarsın, o ayrı ama mutluluk bir yerde hani yaşadığımız hayatla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. İş hayatı olsun, evlilik, aile falan, mutluluğun kaynağı olduğunu düşünüyorum.
0: Emzi abimiz mutluluğu sadece Allah'a bağdaştırmayı doğru bulmuyorum. İş hayatı, evlilik, aile mutluluk kaynağıdır dedi. Allah devrede yoksa mutlu olmak mümkün müdür? Hayır. Mutluluk üç cephede kesintisiz sulh ve sükun haline ulaşmaktır. Allah'ın ülkesi, şeytanın ülkesi. İnsanlar Allah'la bile olmayınca hep şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşarlar. Şeytan da devamlı insanları birbirine karşı kışkırtarak onları birbirine düşman ediyor. Onlarla devamlı kendi aralarında mücadele edip kavga etmesini istiyor. Mutluluğun kesintisi olması, devamlı olması mutluluğun temel şartıdır. Yoksa mutluluk yoktur. Geçici zevkler vardır. Buna da mutluluk değildir. Öğreneceksiniz ki Allah-u Teala bütün emirlerini insanlar o emri yerine getirilmesindeki zevki, huzuru, mutluluğu yaşasınlar diye koymuştur. Devrede Allah yoksa kişi mutluluğu yaşayamaz. Ne zaman elinizin tersiyle Allah'ı bir kenara iterseniz o zaman siz mutluluktan kendisini men eden, mutsuzluğa kendisini adayan bir insan olursunuz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili Cephar Hocamız. Hürmetle ve saygıyla ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Sizlere bir soru arz etmek istiyorum. Emanetlerin Allah'a teslimi için bir sıra söz konusu mudur? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak emanetlerin Allah'a teslimi için bir sıra söz konusu mudur? Evet. Emanetler bir sıra dahilinde ard arda oluşur. Ruhumuz emanettir. O teslim olduğu zaman fizik vücudumuz emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve o Allah'a teslim olduğu zaman teslim hükürüyle Allah'a teslim olmuş oluyorsunuz. Her devirde aklını Allah'a teslim eden bir kişi o devrin imamıdır. Ama gerçek anlamda teslim edilebilecek evsafa girmeleri daha evvelki emanetlerin teslimiyle mümkündür. Ruhumuzun Allah'a teslimden itibaren artık fizik vücudumuz bir emanet haline gelmiştir. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimiz emanet hüviyetine bürünür ve bir sıra dahilinde bunlar Allah'a teslim edilir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kur'an'ın yedi ruhunu bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın yedi ruhu yedi tane velayet kademesinde kesbedilir, kazanılır. Birinci ruh fena kademesinde, ikinci ruh beka kademesinde, üçüncü ruh züht kademesinde, dördüncü ruh muhsinler kademesinde, beşinci ruh ulelbab kademesinde, altıncı ruh ihlas kademesi, yedinci ruh selah kademesi ve selahın da yedi kademeden oluştuğunu bilmemiz lazım. Ayetlerde bu şekilde sıralanıyor inşallah. Fena, beka, züht, muhsinler, ulelbab, ihlas ve selah. Allah razı olsun. Ayetlerle bu şekilde ifade edeyim. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, bin insan sadece Allah'a ulaşmayı dilese ama mürşidine tabi olmayı istemezse yine de cennete girer mi, açıklayabilir misiniz? Kalpten ulaşmayı dilerse girer. Çünkü Allah-u Teala onu değiştirecektir ve mürşid sevgisini mutlaka Allah onun kalbine koyacaktır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı diledim diyor ve mürşidine gerek istemiyorsa o dilden dilemiştir, kalpten değil. Kalpten dileyenin mürşidi istememesi mümkün değil. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, ben ve tüm genç kardeşlerimiz için evlilik konusu açıklar mısınız? Delalet ehliyle evlenmek doğru olur mu? Evlilikten nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, biz Efendimiz'den şöyle öğrendik. Evvela tasavvuftaki kardeşlerimizin bir denklik muhtevası içinde eşleşmeleri ve gönülden bir beraberliği tesis etmeleri tercih edilen bir konudur. Bu konuda da kardeşlerimiz gayret içindeler ama eğer kardeşimizin sevdiği dışımızdaki birisi ise O zaman Efendimizin tavsiyesi şu: herhangi birisiyle evlenebilirsiniz ama tasavvufta olduğunuzu onlara bildirin ve ben yarın bir gün seninle evlenirsem tasavvuf muhtevası içinde riayet ettiğim görevlerimi yerine getirmeme engel olmayacaksın. Olmaman şartıyla ben bu beraberliği kabul edebilirim diye erkek de hanım da tercihini karşı tarafa bildirebilir. Geri kalan dilediğiniz kişiyle, diyelim ki kişi delalettedir ama siz ona bunu söylüyorsunuz, o da sıcak bakıyorsa burada bir engel yok, evlenebilirsiniz. Yetmez, biz kardeşlerimize şunu söylüyoruz bu şekilde daha sağlam adımlarla gidebilmeleri için: İstihare namazı kılın. İki rekatlık istihare namazında gönül vermiş olduğunuz veya hanımsa talibi olan kişiyi, benim için mutlu bir evlilik yapmam uygun mu diye Allah-u Teala'ya soruyorsunuz. Beyaz veya yeşil renk size gösterildiyse uygun, siyah ve kırmızı renk gösterildiyse uygun değil. Evlilik konusunda kriterlerimiz bunlar. İnşallah Allah razı olsun. Evlilikte nereye dikkat etmeliyiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifinde: bir hanım ya güzelliği için bir, ya mali için iki, ya soyu için üç, ya dini için dört. Dört seçenekten hangisini tercih etmeniz ya Resulullah? Dini için. Öyleyse şu anda günümüzdeki baktığınız zaman evliliklerin arkasında çoğu zaman güzellik aranıyor. Tamam. Zenginlik aranıyor. Tamam. Soy aranıyor. Tamam. Ama Allah Resulü bunların hiçbirisi değil, dini için tercih edin. İşte tıpkı Efendimizin de buyurduğu gibi, siz kardeşlerimizden bir tanesi Allah yolunda olmayan birisine gönül verirse evlenemez mi? Evlenebilir ama tasavvufta olduğunu karşılayabilmek kaydıyla. Eğer iki tarafta evlilikte aynı hedefte birleşmişse o zaman aile hayatı saadet içinde geçer. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın, müşriklerden olmayın ayetine göre namaz kılmayan müşrik midir? Sevgili kardeşlerim, birçok namaz kılan müşrikler var. Allah Teala Maun suresinde böyle buyuruyor. Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde: Elezi yukezibu buddin fezalikellezi yudhul yetime la yuhaddu ala ta'am miskin feveylel musallina allazin man salatihim sahun. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun, o namazlardan gafildirler. Öyleyse gafillerse nedir? Şirk içinde bir namaz kılıyorlar. Yetmez. Yusuf suresinin 106. ayet-i kerimesinde insanların çoğu şirkli inanıyorlar. Mâ yûmini ekserim illâ billâhi ve hum müşrikûn. Bunların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'a inanan herkes aslında şirktedir ama Allah'a inanıyor. Şirkli olarak inanıyor. Ama kardeşimizin sualine namaz kılın, müşriklerden olmayın, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde olay farklı. Münibine ileyhi, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Vettekûhu, takva sahibi olun. Ve âkimussalâ, namaz kılın. Ve lâ tekûnû minel müşrikîn, müşriklerden olmayın. Yani ayetin müşriklerden olmayan bölümü ayetin başıyla alakalı. Müşriklerden olmak istemeyen kişi Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yetmez, takva sahibi olması lazım. İki işaret var birden. Münibine ileyhi ve takkuhu. Allah'a yönelip ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah razı olsun. Manisa'nda birkaç Muhterem Hoca, evliliğin kader olduğunu öğrendik. Boşanmak da kader midir? Evet. Yani birden fazla iradenin yer aldığı her olay kaderdir. Doğum kaderdir, ölüm kaderdir, dualar kaderdir, evlilik kaderdir mesela. kişi ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Hayır. Mutlaka mürşidin devrede olması lazım. Dua bir noktada sadece iradenle gerçekleşen bir sonuç değil. Allah'ın ilahi iradesi devrede. Evlilikte de aynı şekilde karşı tarafın iradesi, yani birden fazla iraden yer aldığı her olay kaderdir. Ancak tek bir iradeyle kaza edilen, tamamlanan olay şey o kazadır inşallah. O zaman boşanmak da iki tarafın okey demesi gerekir ki kader tecelli edebilsin. Yani iki tarafta da, boşanmada da iki taraf vardır. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın ayetlerinden gafil olan kimlerdir açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, öbür dünyada Sırat Köprüsü'nden köprü var mıdır? Yoksa üzerinden geçebilmek için hangi ibadetleri yapmalıyız? Öbür dünyada bir Sırat Köprüsü yok. Ama Sırat-ı Müstakim var. Ve Sırat-ı Müstakim insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran yol. Ve 4 tane Sırat-ı Müstakim'den bahsedebilir. Allah'ın bize verdiği 4 tane emanet, evvela ruhumuz emanettir. Onu Allah'a ulaştıran yol Sırat-ı Müstakim'dir. Fizik vücudumuz emanettir, olur. O da Sırat-ı Müstakim'den Allah'a teslim olur. Nefs kendi Sırat-ı Müstakim üzerinden Allah'a teslim olur. İrade kendi Sırat-ı Müstakim üzerinden Allah'a teslim olur. Üçü imajinerdir. Yani fizik olan sadece ruhun Sırat-ı Müstakim'idir. İsa 175. Geri kalan fizik ucun Sırat-ı Müstakim, nefsin Sırat-ı Müstakim, iradenin Sırat-ı Müstakim imajinerdir. Öbür dünyada da bir Sırat Köprüsü'nden bahsetmek söz konusu değil. Hangi ibadetleri yapmakla mükellefiz? 7 tane vasıta emir var. Bunların birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek ve ikincisi sizi mutlaka hedefe ulaştıracak olan şey zikir. Zikir yoksa huşu yoktur. Huşu yoksa dinin ikinci safhası yoktur. Zikir yoksa oruç yoktur. Zikir yoksa namaz yoktur. Zikir yoksa hac yoktur. Zikir yoksa zekat yoktur. Zikir, zikir, zikir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yok. Öyleyse tuttuğumuz oruç emanete ihanetten. Kimdir emanete ihanet eden kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Kimdir yalan söyleyen kişi? Mürşidine ulaşmayan, onu yalanlayan kişi. Öyleyse orucun gayesi bu. Namaz kılıyor, namazına sev içinde sebep, Allah'a ulaşmayı dilemediği için, huşu sahibi değil. Huşu içerisinde kılınmayan namazlar, Allah katında bir hükmü yok. Gelelim hac farizası. Hac farizasını yerine getirin, sonra babalarınızı andığınız gibi ondan daha şiddetli Allah'ı zikredin. Bakara suresinin 200. ayet-i kerimesi. 199-200'e baktığımız zaman bakın ne görüyoruz. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin, Allah'a istiğfar edin, mağfiret edin. Muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Ve böylece hacca ait ibadetlerinizi, kuralları tamamladığınız zaman artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim Rabbiniz bize dünyada ver? Yani zikir ibadetlerin sultanı. Zikirsiz diğer ibadetler hiçbirisi mümkün değil. Zikirsiz oruç tutuyorsanız o oruç sizin için açlık ve susuzluktur. Zikirsiz namaz kılıyorsanız o namaz sev içindedir. Zikirsiz hac mümkün değil. Zikirsiz zekat aynen öyle. Zikir, zikir, zikir. Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutfak'ın sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutfak'ın da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri Hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'aselevat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı Ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasselavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın daveti nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın tüm insanlar için Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayabilecek bütün insanlar için, bay ve bayan, herkesi evvel emirde kendi zatına davet ediyor. Hedef emirlerin her biri bir daveti içeriyor. Birinci safa hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. İkinci safa hedef emir mürşide tabi olmak, Allah bizi mürşide tabi olmaya davet ediyor. Üçüncü sefa ruhun Allah'a teslimi, Allah bizi ruhun zatına teslimine davet ediyor. Dördüncü sefa Allah bizi fizik vücut teslimine davet ediyor. Nefsin teslimine davet ediyor. İhlasa davet ediyor. Ve irade teslimine davet ediyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 7 tane hedef emri var. Tedirici basamaklar içerisinde Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en çok kendisine yakın olanın insan olduğunu beyan ediyor ve bu dizayn içerisinde kendisine yakın olmasını emrediyor. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsan olmak isterseniz tasavvuf. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf. Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf. Başkasını mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Tasavvufun temelinde Allah'ın zatını ulaşmayı dilemek ve Allah'ın zatını görmek var. Allah'ın zatına ulaşmak nefs tezkiyesi, Allah'ın zatını görmek ise nefs tasfiyesine ihtiva ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim öncelikle Allah'a ulaşma dileğine davet ediyor. Allah'ın daveti Allah'ın zatınadır. Yunus 25. Vallahu yed'u ila dar-ı selam ve yehti men yeşâ'u ila sirat-ı müstakim. 7 safa daveti görüyoruz. Bu 7 safa davetin birincisi Enfal 24, ikincisi Yusuf 8 ve üçüncüsü Yunus 25. Yunus 25'te Allah Teala kendi zatına davet ediyor. Nitekim

davetine icabet ederim. Duada neticeye ulaşmak üzere Allah'a davet ediyoruz. O davete icabet ederim ama bir şartla, onlar da benim davetime icabet etsinler. Yani Allah Teala diyor ki, ben size yardım ederim ama siz bana ulaşmayı dilerseniz, ben sizin duanıza icabet ederim ama mürşidime tabi olursanız, ben duanıza icabet ederim ama siz ruhunuzu teslim ederseniz, ben duanıza icabet ederim ama fizik vücut teslim yaparsanız, ben duanıza icabet ederim ama nefs teslim yaparsanız, tabii bu duaların farklılığı da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Allah Teala'nın hemen duasına icabet ettiği, iradesini de Allah'a teslim edenler. Daha ötesi var mı? Evet, tasarruf. Allah Teala her ayetle ayrı bir davet yapmak suretiyle Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Sonra tabi olmaya, dediğim gibi 7 safa daveti gördük. Davete icabet etmek evvela Allah'a ulaşmayı dilemektir. Zaten bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, bu dileğin sahibi ise, Allah Teala geri kalanı kendisi gerçekleştiriyor. Hangi ayet-i kerimede? Rad 27 ve Şura 13. Başlangıçta bütün insanlar delalette. İşte 7 tane ayet-i kerime herkesin delalette olduğunu Allah Teala ayetlerle bize bildiriyor. İşte o delalette olanlardan her kim Rad 27'ye göre Allah'a yönelir, ulaşmayı dilerse Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. İşte Bakara 198, siz o hidayetten önce elbette delaletteydiniz. Arnain 164, ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce onlar apaçık delalet içindeydi. Enam 77, Rabbim beni hidayete erdirmese ben delaletteki kavimden olurum. Şuara 20, Musa Aleyhisselam, onu yaptığım zaman delaletteydim. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Cuma 2, ulaşmayı dilemeden önce elbette delaletteydin. Ve seni delalette bulduk da hidayete erdirmedik mi? İşte bu delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Rad 27'ye göre Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor ve delalette olanlardan, Allah'ın seçtiklerinden kim yine Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İkinci sual, Allah'a davet nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, 7 ayet-i kerimede Allah'a davet tebliğ ile şekilleniyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Bir taraftan Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile bütün insanları İslam'ın 7 safhasına davet ediyor. Bir taraftan da bütün safhalarda bulunan insanların da başka insanları bu hedefe davet etmesini istiyor. Burada hikmetle davet söz konusu. Udu ila sebil rabbike bil hikmeti ve mu'izati'l hasenati. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Burada hikmetle davet söz konusu. Herkes neyi ne kadar anlıyorsa onların anlama standardı içerisinde hareket etmek mecburiyetinde. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayan dini yoktur. İşte hadiste insanlara akılların nispetinde konuşun. Bir gruba akıllarını anlamayacağı şeyler söylerseniz şüphesiz bu onların bir kısmı için bir fitne olur. İnsanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyiniz. Siz Allah ve Resulünün yalanlamasını ister misiniz? Zaman zaman bize şu an sualler soruyor. Mürşidiniz kim? Halbuki mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala mürşidin seçme hakkını hiç kimseye vermemiştir. Vallahi kasse sebiri. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a ait.

0: Vesileyi Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Hacet namazı. Biz diyoruz ki biz sizi mürşidimize davet etmiyoruz. Biz sizi Allah'a davet ediyoruz. Ve Allah'ın daveti kabul edenlerin Allah'ın zatına ulaşabilmesi ancak mürşide tabiyetle mümkündür. Mürşide tabi olmadan hiç kimse bunu gerçekleştiremez. Biz de hacet namazı kılın, mürşidinizi Allah'tan isteyin dediğimizde sesleri de çıkmıyor ama kabul de etmiyorlar. İşte bizim kendi mürşidimize söylememiz onlar tarafından kabul görmeyebilir. Belki de bizim mürşidimiz onlar için değildir. Her devirde herkesin mürşidi devrin imamıdır. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Her hidayete erdiren her devirde bir tek kişi vardır. İkinci bir kişi yok. Ama hidayete vesile olanlar binlerce kişidir. Dolayısıyla hacet namazının kılınması halinde ya doğrudan doğruya devrin imamı veya onu temsil eden bir vesile gösterilebilir. İşte vesile gösterildiği zaman farklıdır. Ama devrin imamı gösterildiği zaman farklı. Her vesile kendisine tabi olan müridi devrin imamın ana dergahına taşır. Asıl olan devrin imamına ulaşmaktır. Allah razı olsun. Bu açıdan 425 manidar bir ayet-i kerime. Çünkü Allah'ın daveti herkes de aynı etkiyi neden yapmıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesi serbest irade ile yaratmış. Hani fıtratıyla. Herkeste nefsinin 19 afeti var ama dağılımlar farklı. Herkeste ruh var. 19 tane hazreti mücehaz. Herkes serbest iradenin ve aklının sahibi. Ama Allah-u Teala Resul göndermesem azap etmem diye buyurduğu 7 ayet-i kerimede mutlak surette müjdeleyici ve uyarıcılar gönderiyor. وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا وَبَشَرِينَ مُنْزِلِينَ Enam 48'de biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. Allah Resulü öbür taraftan hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerine farz. Hikmet sahibi alimler kimlerdir? Hikmetin muhtevasında daimi zikir vardır. Öyleyse en alt seviyede hikmet sahibi alim, daimi zikrin sahibi ulelbaptır, muhlislerdir, salihlerdir, veli mürşitlerdir, veli resullerdir ve en üst noktada devrin imamıdır. Devrin imamı her devirde bir tek kişidir. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek üzerinize farz. Bu dinleyenlerin hepsi diliyorlar mı? Hayır. Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz'e hitaben وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِنَ اِلَيْكَ Seni dinleyenler var. فَاِذَا خَرَجُوا مِنْ اَنْدِكَ Sohbet bitiminden sonra قَالُوا الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمَ O ilim sahip verilenlere derler ki مَاذَا خَالُوا اَنِفَ Bu ne söyledi? وَلَا كِتَبْ عَلَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Öyleyse hikmet sahibi alimin sohbetinde işitmeyenler de, işitenler de var. İşitenler bu ayet-i kerimede ilim verilenlerdir. İşitmeyenler Allah'ın kalplerini tabi ettiği kişilerdir. Hasalarına engel konulan kişilerdir. Her doğan çocuk hani fıtratıyla, İslam fıtratıyla doğar ama anne baba onu Yahudi mecusi putperest yapıyor. Allah'ın dininden alıkoyuyor. İşte Araf 173'te اِنَّمَا اَشْرَكُوا اَبَاوْنَا مُنْ قَبْلِ Babalarımız şirkteydi. وَكُنَّ زُرُّيَةِ مَنْ بَعْدِهِمْ Ve biz de o şirk koşan babaların çocuklarıyız. اَفَتَالُوا اِنَّا بِمَا فَعَلِ مُبْدِلُونَ o şirk koşan babalarımızın fiilleri sebebiyle helak edeceksin dememeniz için biz size mürşitler gönderiyoruz. Hani fıtratı bizi teslimlere götüren temel içgüdü ifade ediyor. Bütün insanlarda tabiatı tabiatten mevcuttur ama akletmeyen bir insanın hani fıtratı duruma hakim olamaz. Akıl etmelerinin temelinde Allah'a ulaşmayı dilemeleri var. Akıl etmenin temelinde işitmek var. Hani fıtratının harekete geçeceği kişiler davete icabet edenlerdir. Onlar işitenlerdir. Kişinin dini akla üstündedir. Aklı olmayanın dini yoktur. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde özellikle 10. ayet-i kerime قَالَ اُكُنَّا نَسْمَا اَوْنَاقِلُ İşitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse cehennemlikler dünya hayatını yaşarken davete muhatap olmuşlar. Daveti kabul etmemişler. Ama daveti kabul edenler onlar işitenlerdir. İşitenleri Allah-u Teala müjdeliyor. İşitmeyenleri de cehennemle uyarıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm insanları kendisine davet ediyor. Ve kim bu davete icabet edip hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse onların kurtuluşa ereceğini açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek, istediği doğrultuda yaşamayı anlıyorum.
3: Ya ben şöyle düşünüyorum mesela, ibadetimi yapmayı hani Allah'a, ama ben şuna karşıyım. Hani burada başka kullar da araya girmesi gerekmiyor. Çünkü ibadet tek kişilik, o da Allah her tarafta, her yerde olduğuna göre Rabbim.
4: Allah'a ulaşmak için Allah'ın gönderdiği vahyi okumak yeterli. 6236 tane ayet olan Kur'an-ı Kerim'i en az 50 kez diyorum bak. Ve bundaki mühkem ve muteşabbe ayetler var. Mühkem ayetlerin sayısı 5-600'ü geçmez. Anlamları kesin olan ayetlerdir. Eğer bunları bir Müslüman bilmiyorsa Fuzuli Camii'ye gidip de namaz kılmaz.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Allah'a sadece bizim takvamız ulaşır, ibadetimiz.
3: Valla dualarımız ulaşır Rabbime. Çünkü sonuçta Rabbim duyuyor sesimizi, her yerde bizi her saniye görebiliyor.
5: Allah insanın bedeni ulaşmaz. İnsanda maddi aleme açılan diyelim ki beden olarak göz, kulak, duyu organları var. Ama Allah'a açılan kapıda bunlar yok. Yani Allah'a açılan kapıda kalp latifesi var.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için Allah'ın gönderdiği vahyi, Kur'an-ı Kerim'i okumak yeterli. Eğer bir Müslüman oradaki muhkem ayetleri bilmiyorsa Fuzuli Camii'ye gidip de namaz kılmasın. Şimdi Kur'an'daki muhkem ayetlerin muhtevasını bilmek Allah'ın yolunu bulmak için yeterli mi? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını herkes öğrenip okuyabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i okumak dediğimiz zaman hiçbir ayet-i kerimede bu Kur'an-ı Kerim'i oku denmiyor. Ya söylenenle işte Bakara 129 o Resul size ayetleri tilavet ediyor. Bakara 151 o Resul size ayetleri tilavet ediyor. Alman 164 o Resul size ayetleri tilavet ediyor. Cuma 2 o Resul size ayetleri tilavet ediyor. İbrahim 4 her kavminin insanıyla o Resul size açıklamada bulunuyor. Sıra 15 o Resul gelmese azap etmek. Zümer 71 size Resul gelmedi mi? Öyleyse Allah-u Teala hiç kimseye bak ben size Kur'an-ı Kerim'i gönderdim hadi okuyun anlayın demiyor. Tam tersi ayetlerin tilavet görevini Kur'an-ı Kerim'i okumasını Allah-u Teala evvel emirde Resullerine vermiştir. Bu Resul yani bir Resuldür. Allah'ın kendisine şeriat kitabı indirdiği bir peygamberdir. Bu Resul veya Veli Resul'dür. Allah'ın peygamberine indirdiği şeriat kitabıyla amel edendir. Ve Allah Teala onlardan öğrenmemizi istiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısım ayetleri müteşabihtir. وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ هُوَيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ مِنْ الْكِتَابِ وَاُخَرَ مُتَشَبِيَاتٍ Ve geri kalanlar da müteşabih ayetlerdir. Kalbinde zevk olanlar, müteşabih ayetleri kendisi yorumlayarak insanlar arasında fitne sebep oluyorlar. Rasihun de muhkem müteşabih ayetler var Allah'tandır, onları da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, yani hikmet sahibi alim. Ya o zaman Allah Resulü hadisinde diyor ki cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ehli zikir, hikmet sahibi alim aynı. İster Allah Resulü hikmet sahibi alim desin, ister ehli zikir desin. Her ikisinde de ancak kimden öğrenebiliriz? Hikmet sahibi alimden, ehli zikirden. İşte uğruna Allah-u Teala'nın kainatı yarattığı Nebi Resultanı Peygamber Efendimiz için de ehli zikir Cebrail Aleyhisselam'dı. Kıyame 16, 17, 18, Feyza 19'da Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ın Kur'an'ı kıraat ettiğini, sen onun ona tabi ol dediğini. Sonra onu açıklamak yine bizim üzerimizdedir. Buyuruyor Allah Teala. Bu halde Kur'an-ı Kerim büyük kısım muhkem ayetlerden oluşur. Muhkem ayetler kesin hükümleri, emirleri, neyleri muhtevasını alan, insanlara açık ve kesin yol gösteren bir dizayn ifade eder. Muhkem ayetleri anlayabilmek için bir uzman olmak gerekli değil. Normal standartlarda Kur'an-ı Kerim'in büyük kısmı insanlar tarafından anlaşılabilir. Yeter ki art niyetli olmasın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu bir muhkem ayettir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. Kur'an-ı Kerim 12 defa üzerimize farz kıldığı bir muhteva ifade eder. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhkem ayetler kurtuluş reçetesidir ve muhkem ayetlerle yolumuzu bulabilirsiniz. İşte Ali İmran 7, Enbiya 7 bu açıdan çok manidar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Her devirde Allah'ın dostları, resulleri, mürşitleri, hak dostları, işte Mevlana, Yunus Emre'ler gibi günümüzde de var. İnsanları Allah'a davet etmişler ve Allah Teala bizlerin o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit Kur'an doğrultusunda Allah'ı insanlara çağıran herkes.
1: Peki bugün olduğuna inanıyor musunuz? Bugün gerçekten hak dostları
2: vardır. Mutlaka ki vardır. Olanları vardır.
5: Malumunuz yani diyor ya ey iman edenler Allah'tan korkun. Salih insanlara tabi olun. Onlarla beraber olun. İttibi sebile ve erabe ileyhe. Diyor ki ittibi edin kime? Bana sizi ulaştıracak insanlara. Onlar diyor vesiledir diyor. Siz de onlara tabi olun.
3: Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Hani en azından benim eksiğim varsa o benden daha bilgili olduğu için o konularda tamamlayıcı diye düşünüyorum. Yani bana önder gibi diyelim.
4: Şimdi o biraz bende kıt. Niye kıt? Ermiş evliya deyince ne anlıyoruz?
1: Ruhu Allah'a ermiş.
4: Ya hepimizin ruhu Allah'a erecek. Bakın bütün ruhlar Allah'a gidecek. Kabirde hiçbir şey yok. Ne azap var, ne sorgu var, ne hiçbir şey var. Eğer kabirde böyle bir şey olsa Allah Teala yargısız infaz yapmış olur ki bu Allah'ın şanına yakışmaz. Onun için ermiş idi, evliya idi, herkes kendini kurtaracak.
0: Bir misafirimiz kabirde ne azap var, ne sorgu var. Eğer böyle bir şey olsa Allah Teala yargısız infaz yapmış olur. Kabirde azap ve sorgu olacak mıdır? Var tabii. Allah Teala cehennem azabından önce bir kabir azabı olduğunu beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hiçbir günahınız yoktur ki onun bedelini size azap ederek ödemiş olmayasınız. Hiçbir sevabınız yoktur ki de onların mutluluğunu yaşamayasınız. İşte bu kabir azabını Zilzal suresinde 7-8'de وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَةً خَيْرًا يَرَوْا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَةً شَرًا يَرَوْا Miskal zarra hayır işlerseniz onu görürsünüz, şer işlerseniz onu görürsünüz. Bunun manası Resulullah'ın da bu ayete paralel söylediği hadis, kabir ya cennetten bir bahçe ya cehennemden bir çukur. Hayırlarımızın karşılığında kabir cennetten bir bahçe, şerlerimizin karşılığında kabir cehennemden bir çukur. Tüm günahlarımızın ve sevaplarımızın bedelini kabirde 40 günlük bir süre içerisinde mutlaka öderiz. Bu ödeme maddi bir azap değildir. Manevi bir azap şeklindedir. Cehennemde gibi size işkence edilmez. Her biriniz için mukadderdir. Ondan kurtulabilenler sadece ihlas ve salah makamının sahipleridir. Evet, kabir azabından kurtulabilenler, onlar hem ihlas ve hem salah makamının sahipleridir. Neden ihlas ve salah makamının sahipleridir? Çünkü Allah-u Teala Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesi, 8. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala ihlasta olanları tövbe-i nasuha davet ediyor. Ya eyyühen nasu Ya eyyühen lezine amenü tuğbu ilallahi tevbeten nasuha Asa rabbukum en yukefir ankum seyyatikum ve yedhulakum cennatin tercih min tahtin lenharu yevmen la yusullahi nebine ve lezine amenü mahu. O gün müminler ve Allah'ın nebisi Allah-u Teala onları masum kılmayacak. Nurum yasa beyne ediyon bi eymanihim. Nurları sağlarında ve önlerinde olacak. Ve derler ki Rabbimiz nurumuzu tamamla. İşte tövbe-i nasuhun ile tövbe edenler salahın birinci kademesinde Allah onların günahlarını örtüyor. İkinci kademesinde salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesinde günahlarını tekrar sevaba çeviriyor. Ve tövbe-i nasuh bir daha günah işlemeyecek olanlara bu davet yapılır. O güne kadar işlenen günahlar da örtülüp tekrar sevaba çevrildiğine göre o zaman onları azap edebilecek bir şey yok. Ve daha sonra o kişinin iradesini teslim alıyor. Serbest irade varsa, nefse tabiyet varsa günah vardır. Cüz'i irade yok. İradeyi Allah-u Teala kendisine bağlamışsa, nefse yok, 19 tane hasse faziletin sahibi olmuşsa, o zaman bu kişi için artık bir azap söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Selamünaleyküm. Allah'a berekat hocam. Kıymetli ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Size bir sualim olacaktı. İnsanları Allah'a davet etmek, Allah'ın yardımcısı olmak manasına gelir mi? Sizi kalpten çok ama çok seviyorum inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm. Allah'a berekat.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İnsanları Allah'a davet etmek, Allah'ın yardımcısı olmak manasına gelir mi? Evet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yardımcılarından bahsediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında havariyun, havarileri onun etrafında Allah-u Teala'ya irşat makamına götürdüğü kişiler diye. 14 asır önce bütün sahabe ister ensar olsun ister muhacir olsun kendilerine tabi olanları irşada ulaştırmışlar. Onların da mürşid olmalarına kadar onlara yardım etmişlerdir. Öyleyse Yusuf 108 Sure 33 gibi Allah'a davet edenler tıpkı Saf 14'te açıklanan havariler gibi Allah'ın yardımcılarıdır. Allah tarafından irşat makamına sahip kalmış kişilerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Daha birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın davetine icabet eden insanların manevi basamaklarda ilerleyebilmesi için en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Bize faydası muhakkak vardır ama zikirden ne anladığımız önemli. Zikir belki de ibadetlerin tamamını kapsıyor.
7: Hani kalbinin pasını bir anda zikrederek temizlemek. Yani zikir demek o.
5: Kalplerin gıdası zikirdir. İnsan bir la ilahe illallah dediği zaman kalbinden bir karanlık gider, yerine nur gelir. E tabii ki bu karanlıklar gide gide nur arta arta kalp bir ayna gibidir. Bu sefer ne olur? Kalp tamamen bir ayna hükmüne geçtiği zaman yere sığmam, göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Şimdi bu kalp ne olur? Cenab-ı Allah'ın gizli sırlarını almaya başlar kendilerinde. Ama insanın kalbin zaten çöplük gibi olursa, bir çöplük gibi bir harabeye versen padişahı davet edemezsin.
3: Faydası şöyle düşünüyorum, kalpten inandıktan sonra o şey gerçekleşiyor, yapılan dua gerçekleşiyor. Çünkü Rabbim her yerde sesimizi duyuyor.
4: Kur'an şey, namaz kılmak nedir? Allah'a zikirdir. Namaz kılmanın ikinci bir anlamı vardır. Bakın her şey Kur'an'da vardır ama akıl birinci ayettir. En büyük Allah'ın ayeti insana verdiği akıldır. Eğer insan bu aklı bilimle birleştirip maneviyatla bir araya getiremezse hiçbir şey yapamaz.
0: Davrimiz Allah'ın insana verdiği en önemli şey akıldır. Eğer bir insan bu aklı bilimle, maneviyatla bir araya getirmezse hiçbir şey yapamaz. Aklın doğru şuurlanması için nasıl bir yol izlenmelidir? Akıl bulunduğu çevre şartlarına göre şekillenir. Eğer bulunduğu ortamda Allah'ın bütün emirleri reddediliyorsa, yerine getirilmiyorsa, Allah'ın yasakları da serbestçe işleniyorsa o istikamette devamlı nefsin taleplerini yerine getirecektir. Aklı kullanmak terazinin bir tarafında cehennem, bir tarafında cennet varken cenneti seçmektir. Kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu akleden bir insan hüviyetine sokar. İrade yapıda nefsin afetlerini hizaya sokmak üzere büyük gayretler sarf etmeye başlar inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte diyoruz.
7: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili hocam, sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Bir sualim olacak. Mümin kulağından sulanır hadisinin Allah'a davet ile ilişkisi var mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ellerinizden hürmetle saygılı öpüyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mümin kulağından sulanır hadisi Allah'a davet ilişkisi var mı? Evet. Din nasihat üzere gelişir. Kur'an-ı Kerim boyunca insanların Allah'ın merdivenlerinde, İslam merdivenlerinde yükselebilmeleri 28 basamı aşmalarının işaretlerini taşıyan bütün ayetlere göre bir muhteva ifade ediyor. Allah-u Teala hep bir anlatandan bir de dinleyenden bahsediyor. Evet. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمُهُ. Anlatan ve de dinleyen. Şu anda biz anlatıyoruz, sizler de dinliyorsunuz. Nasıl bitkileri onların köklerine su dökerek büyütürseniz, sizin de kulaklarınıza Allah'ın sözlerine ulaşması söz konusudur. Bunu sadece o sözleri ulaştırabilmek olan yetkililer ulaştırabilir. O sebeple Allah Resulü ne diyor? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek üzerinize farz. Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? فَاِذَا قُلْنَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Yani her zaman Allah'a murad eden mürid ve irşad eden mürşid söz konusu. Mürşid konuşan, mürid dinleyen ve emirleri yerine getiren bir dizayn ifade ediyor. Resulullah'ın geleceğini bize müjdelediği ümmetimin ailesi bu Mehdi Aleyhisselam en hayırlıdır buyuruyor. En hayırlı olmasının sebebi Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'ı Allah'tan öğrenmesi ve de Allah'ın emriyle öğretmesinden kaynaklanıyor. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selamatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-sara ba'd. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrullah ve şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
8: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir, kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müşrik var. Onlar müşriklerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler, kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. Yedi safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.
9: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Mehdi Resul. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen Mehdi kavramı ne ifade ediyor? Muhterem Efendimiz, Hüda kelimesi, hidayet kelimesi, Mehdi kelimesi hepsi aynı kökten gelir buyuruyor. Mehdi hidayete eren ve başkalarını da hidayete erdiren manasını içeriyor. Her devirde devrin imamı Kur'an'daki asıl manasıyla Mehdi'dir. Yani insanları hidayete erdirendir. Bütün peygamberler yaşadıkları dönemde hidayete erdirendirler. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi bunu açıklıyor. Ve cehennahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikame salati ve ita zekat ve kanu lena abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Nebiler arasında fetret dönemi var. Bunların olmadığı dönemlerde Veli Resulü'nden bir tanesini Allah-u Teala Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı hidayete erdiren olarak vazifeli kılıyor. Mehdi kelimesi aynı zamanda hidayete erdirmeye vesile olanlar için de kullanılabilir. Gerçekten de her devrin imamı bir Resul'dür. Ve Allah-u Teala Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesinde İttebi'ül mürselin İttebi'ü men la yeselekum ecren ve hem muhtedûn. O Resullere tabi olun ki o Resuller sizden ücret talep etmezler. Onlar hidayete erenlerdir. İşte bu devrin imamının dışındaki bütün mürşitler hidayete vesile olanlardır. Kur'an-ı Kerim de bir hidayet rehberidir, hidayete erdirir. O da Mehdi'dir. Nebi Sultan-ı Peygamber Hazreti Şerif'inde şöyle buyuruyor. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi Allah-u Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse devrin imamı hidayete erdirendir. Onun olmadığı dönemde kavim Resulü arasında seçilen Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı hidayete erdirendir. Diğerleri hidayete vesile olanlardır. Ve Kur'an-ı Kerim de bu manasıyla hidayete erdiren devrin imamıdır. Ama hidayete vesile olanlar, devrin imamının dışındaki her şey hidayete vesile olanlar olarak ifade edilebilir. Her peygambere Allah'ın indirdiği kitapların hepsi birer hidayet rehberidir. Hidayete erdirecek muhtevayı taşırlar. Hidayet rehberi yani hidayete vesile olanlar olarak zikredilebilir. Öyleyse bir hidayete erdiren asaleten vekaleten devrin imamı var. Bir de hidayete vesile olanlar var. Hidayete erdiren asaleten vekaleten devrin imamı dışındakiler hepsi ister veli resuller, ister veli mürşitler, ister kutsal kitaplar olsun hidayete vesile olanlar olarak ifade edilebilir. İkinci sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini müjdelediği Mehdi aleyhisselamın özelliği nedir? Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in son Nebi Resul olduğu buyuruluyor. مَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَنِ رِجَالِكُمْ وَلَّاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّ. Öyleyse kıyamete kadar bir daha Nebi gelmeyecek. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayrı zaman peygamberi. Ama Nebilerin olmadığı dönemlerde Veli Resuller arasından Allah'ın seçtiği vekaleten devrin imamları var. İşte Kur'an'ın unutulduğu, yanlışların Kur'an hakikatlerinin yerine geçirildiği bir dönemde Allah Teala tekrar Resulünü, Mehdi Resulü hidayete erdiren olarak vazifeliği tayin ediyor. İşte secde 24'te bahsi geçen hidayete erdiren sabrın sahibi, ayetlere yakın sahibi olmasından dolayı hidayete erdiren Mehdi Resul, Resulullah'ın da geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu vekaleten devrin imamıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetimin en hayırlısı dediği Mehdi aleyhisselamın kimliğine baktığımız zaman Allah Teala onun açık şekilde bütün nebilerden sonra gelecek bir Resul olduğunu söylüyor. Al-İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ سُمَا جَاكُمْ مِنْ رَسُولٍ جَاكُمْ مِنْ رَسُولٍ مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِهِ لَتَنْصُرُنَّهُ Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz, ona mutlaka yardım edeceksiniz. İkrar ettiniz mi? Bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? Buna ikrar ettik, şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahitlerdenim. İşte bir kere daha nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kendine önceki bütün nebilerin şeriatını tasdik ediyorsa hangi ayet gelince Şura 13'e göre Peygamber Efendimiz'den sonra şeriatların unutulduğu, Tevrat şeriatının unutulduğu, İncil şeriatının unutulduğu, Kur'an şeriatının unutulduğu bir dönemde Allah Teala katından hidayete erdirmekle vazifeli kıldı Mehdi Resulü kendinden önceki bütün nebilere verilen şeriatı tasdik ederek onu bir kere daha vazifeli kılıyor. Al-İmran 81 bunu açıklıyor bize. Mehdi Aleyhisselam kıyamete yakın devrede vazife alan Allah'ın bir veli Resulüdür. Ama Allah'ın vekaleten devrin imamı olarak tayin ettiği bir veli Resulüdür. Dikkat edin, Mehdi Aleyhisselam bir nebi Resul değildir. Sadece evliya Resuldür. İkinci asıl saadetin uygulayıcısı olacaktır. Dinlerin birleştirilmesi onun görevidir. Dünya sünni oluşturmasında en önemli katkıda yapacak olan kişidir. Evet, dinlerin birleştirilmesi ki tekrar ediyorum, Kur'an Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilmiş. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Kur'an'ın bir ayet-i kerimesi ise ve eğer Al-İmran 119'da siz sahabeysiz kitabın bütününe tabisin diyorsa, kitabın bütününe tabi olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabe Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini de öğrenip yaşadılar. O zaman öğrenip yaşadılarsa kendinden önceki bütün peygamberlerin şeriatının aynı şeriat olduğunu öğrendiler ve tasdik ettiler. Sahabe bunu gerçekleştirdi. İşte bu şeriatın unutulduğu bir dönemde tekrar Mehdi Aleyhisselam bütün peygamberlere gönderilen şeriatın aynı şeriat olduğu, dinin aynı din olduğu, dinlerin olmadığı bu görevi yerine getirerek dinlerin birleştirilmesi görevini yapacaktır ve dünya sulhu bununla gerçekleşecektir. Ferdi bazda mutluluk, kişinin mutluluğu, iş dünyasında sulh ve sükun, nefsler ruh arasında kavganın bitmesi, dış dünyasında sırf ve sükun, başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesi ve Allah ile ilişkilerimizdeki sırf ve sükun, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlememesi kutsal kitaplarda belirtildiği gibi. Ama bu ayrı zamanda dinlerin birleştirilmesi ve dünya sulhunun gerçekleşmesi Mehdi Aleyhisselam önderliğinde gerçekleşecek. Bu nasıl olacak? Toplumların diğer toplumlarla olan kavgasına, savaşına, kavganın azgın halini ifade ediyor. Yani iki toplum arasındaki kavganın azgın hali savaştır. Ve savaşın da sona erici bir dönem söz konusu olacak. İşte o zaman dünya sulhu gerçekleşecek. İnsanlar dinlerin aynı din olmadığı, ayrı din olmadığı, dinlerin tek din olduğu ve artık insanların Allah ilişkilerde dini yaşayacağı ve altın bir çağ yaşanacağı bir dönem. Bu Üçüncü Dünya Harbi'nden sonra gerçekleşecek olan bir dönümdür. Üçüncü sual, Mehdi ismini alemlere hidayetçi olarak kabul edilebilir miyiz? Kabul edebilir miyiz? Evet. Muhterem Efendimiz, Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesi. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اَلَّا اَرْحَمَةَ الْعَالَمِينَ Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdeledi Mehdi Aleyhisselam ve alemlere hidayetçi olarak gönderilmiştir. Hidayet çağı, bu döneme hidayet çağı denmesinin sebebi bu. Allah'ın bütün temaları işlemiş, evrenseldir. Ülkeye dayalı değildir, dünyaya dayalı değildir, kainata dayalıdır. Her devirde devrin imamı da mutlaka evrenseldir. Evet, devrin imamı kainatsaldır. Yani bir kavme, bir gruba bağlı değil. Mehdi Aleyhisselam için Allah-u Teala alemlere hidayetçi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Mehdi Aleyhisselam'ın açıklandığı 7 grup ayete baktığımız zaman özellikle Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlar arzdan bir dabe çıkarttık. İnsanların dediğine göre dünyada yaşayan bütün insanların, bütün kainatta yaşayan insanların ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Yani Mehdi Aleyhisselam bu ayetteki haliyle kainatsal. Yine Beyne 2-3'te Mehdi Aleyhisselam'ın Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'daki ayetleri okumak suretiyle dinin aynı tek din olduğunu ispat ediyor. Allah razı olsun. Mehdi Aleyhisselam da devrin huzur namazının imamıdır ve insanlar o devirde mutlaka asr-ı saadeti yaşayacaklardır. Hidayetin şaşırdığı devirlerdeki yaşananların kesin işareti Kur'an-ı Kerim'de vardır. Mehdi Aleyhisselam mutlaka bu karşılaştırmayı yapacaktır ve devrindeki insanların Allah'ın bütün gerçeklerini unuttuğunu söyleyecektir. Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam'la ilgili şöyle buyuruyor hadisinde, Mehdi Aleyhisselam, Mehdi bizdendir, soyumuzdandır. Allah Teala nasıl bu dini bizimle başlatmışsa onu da sona erdirecektir. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa da onları da fitneden kurtulacaklardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İslam'ın temeli hidayettir ve Peygamber Efendimiz ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Çünkü o hidayeti anlatacaktır buyuruyor. Hidayet deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: İnsanın huzur ve İslam'a yakın olmasıdır. İslam'ı sadece Allah ile yaşamak lazım.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hidayetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir huzur, İslam.
3: Dört dörtlük ibadeti yapmaktır.
4: İbadet.
1: Ki yaşarken Allah'a ulaşılır mı?
5: Ulaşıldığını söylüyorlar. Benim için geçerli değil. Ben ateist olduğum için.
1: Siz ruhunuzun yaşarken Allah'a ulaşmasını, Allah'ın ermiş kullarından, onun dostlarından olmayı ister miydiniz?
2: Elbette ki isterdik.
3: Her namazım kılımda talep ediyorum. Çok seviyorum Rabbimi ya.
4: Her zaman, her zaman. Ben Allah'ımla yaşıyorum zaten.
5: Yaşamın içinde dönem dönem olan bir şeydir. Yani Allah'la bir şekilde iletişime geçmek. Benim bir yerde ateist olmam belki bunların karşılanamamasından gelen bir şeydir belki.
1: Neyin karşılanamaması?
5: Onun olduğunu somut olarak görebilmek. Düz düşündüğüm için belki. İnanan bir yapım olsaydı o soyut bir şey yeterli olacaktı tabii ki.
2: Bizler insanoğlu olduğumuz için nefsimize bir nevi yenik düşüyoruz. Biz hidayete ermek istiyoruz fakat nefsimiz bizi uzaklıyor bundan.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak çok istiyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Sana ulaşmak istiyorum.
0: Sebebimiz yaşamın içinde Allah'la iletişime geçmek dönem dönem olan bir şeydir. Benim ateist olmamın sebebi belki bunları karşılanmamasından gelen bir şeydir. Allah'a inanmayan bir insan içinde Allah'a yönelme fırsatı her zaman var mıdır? Evet. Bir tehlike geçiren herkes mutlaka Allah'la iletişime geçiyor. Jean-Paul Sartre galiba öyle yanılmıyorsam ateist birisi ama arabasında seyri sefer ederken birdenbire frene basmak durumunda kalıyor. İşte o sırada gayri ihtiyari içinden Allah ismi geçiyor. Zaten bütün kainat külli iradeyle her elektron Allah'ın ismini tekrar ediyor. İşte bu elektronların kendi lisanıyla Allah'ın isminin tekrarına Allah-u Teala tesbih ediyor. Öyleyse her şey Allah'a tesbih ediyor. Bütün kainat. Külli iradeyle Allah'a tesbihte. Ama Allah insandan isteyerek Allah'a zikretmesini istiyor. İşte tehlike anında bu tehlikeyi geçiren kişi istemeyerek öyle bir noktada oluyor ki Allah-u Teala isteyerek ve istemeyerek her şey Allah'a teslimdir buyuruyor. O zaman Allah'a inanmayan bir insan içinde Allah'a yönelme fırsatı her zaman var mıdır? Vardır tabii. Mutlaka davet kendisine ulaşıyor. Bütün Resuller

0: gayri ihtiyari onun ismini söylüyor. Oysa ki insan olmak bir ayrıcalıktır. İnsan olmak mutlulukların sahibi olmaya aday olmaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu riyakan sahibi olur. Başlangıçta kim olursanız olun, bir ateist de olsanız Allah'a bir şey yazmaz. O dilerse sizi Allah'ı en çok seven yapabilir. Allah'a bütün boyutlarıyla seven insanlar olma muhtevasında bir yaşantı bizi dünyadaki en mutlu insan haline getirir. Öyleyse iki grup insan var. Yunus 7-8, ulaşmayı dilemeyen dünya hayatının peşinden koşan, hayatı boyunca dünyevileşmiş bir hayatı yaşayan, huzursuz ve mutsuz, öte yandan yaratılışının farkına varıp insan olmanın şerefini idrak eden, kalbin ulaşmayı dileyen müşidine tabi olan ve bütün Allah dostları gibi en üst seviyede Allah'a yakın olmak, Allah'a dost olmak, mutlu olmak söz konusu. Tamamen kişinin serbest iradesinin kullanımına bağlı. Eğer bunu istiyorsa çok kısa süre içerisinde Allah Teala bunu 7-8 aylık süre içerisinde ona nasip kılacaktır. Sadece bir dilek. İşte Rum 31'de Allah'a yönelin, takva sahibi olun ve Mümin Suresinin 99. ayet-i kerimesinde aklını kullanmayanlara Mümin 99. birisine ölüm geldiği zaman Rabbim beni tekrar dünyaya geri gönder, salih amel işleyeyim. İşte o pişmanlık noktasına gelmeden evvel o kişinin kalben ulaşmayı dilemesi ve Allah'ın güzelliklerini bir bir yaşayarak hem dünyada mutluluk hem de ahirette mutluluğu kazanması gerekir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların hidayeti yaşayabilmesi için bir hidayetçiye, bir mürşide tabi olmasını Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit insanın kendi olması gerekir. Bizim mürşitlere herhangi bir şeye bence ihtiyacımız yok. Çünkü bizim önderimiz Peygamber Efendimiz var başımızda.
3: Vallahi eğer mürşit dediğiniz hani şu anda ülkemizdeki binlerce mürşitlerse tabii ki inanmıyorum yani böyle bir şeye.
4: İyi bilgileri çok olan insanlar.
1: Kur'an-ı Kerim mürşit farzdır diyorsa o zaman ne düşünürsün?
2: Elbette ki isteriz, fakat dediğimiz gibi yaşadığımız coğrafyada böyle bir mürşit yok.
1: Her devirde, her kavimde öğretmenler kıldığını söylüyor. Bu noktada ne düşünürsün?
3: Doğru, olması gereken bir şey bu sistem ama o öğretmenlere ne kadar güvenebiliriz? Zaten bizim gibi insanların da bir yerde ateist olması bir anlık bir şey değil.
1: Mehdi Resul'ün geleceğine inanıyor musunuz? Ahir zamanda Mehdi Resul'ün talebesi olmak ister miydiniz?
4: Keşke olsak böyle bir şey. Keşke olsak. Ne kadar güzel olurdu.
1: İsterim.
5: Mehdi zaten yeryüzünde yaşıyor.
1: Peki Mehdi Resul'ü nasıl bulacağız?
5: Biz bulmuyoruz. Allah katında Allah onu, madem ki son din, son kitap varsa yeryüzünde tufan olur. Olmaz değil, bir şey yok. Her zaman bu gitme Allah'a imkan vardır. O zaman Mehdi o zaman zürreder.
0: Bir misafirimiz bizim mürşitlere ihtiyacımız yok çünkü bizim önderimiz Peygamber Efendimiz başımızda dedi. Müslümanlar için Peygamber Efendimiz halinden sonra başka mürşide gerek yok mu? Tabii ki hayır. Yani insanlar böyle cevap vermekle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de anlamadıklarını itiraf etmiş oluyorlar. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 hadiste mürşide tabi olmayı farz kılmış. İşte hadisleri söyleyelim. Bunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Şimdi benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir, onlara isyan bana isyandır. O zaman Allah Resulü ne demiş oluyor? Benden sonra Nebi gelen peygamber yok ama her devirde zamanın imamı, devrin halifesi var. O benim mirasımı devralıyor. Ona itaat ederseniz bana itaat etmiş olursunuz. O zaman günümüzdeki insan eğer halifeyi bilmiyorsa, imamı tanımıyorsa, o kişi Resulullah'ın döneminde de yaşasa, Resulullah'a isyan eden birisidir.

0: Ama farkında değil. Bu kişi şu anda diyor ki Resulullah benim başımda. İşte Resulullah başında olduğunu kabul eden kişi Resulullah'ın bu sözüne iman etmesi lazım. Bakın benden sonra gelmeyecek halifeler, imamlar gelecek. O zaman Resulullah başında olduğunu kabul eden kişi halife ve imamı haccet namazıyla Allah'tan sorup öğrenmesi lazım ki başının üzerine demin imamın ruhu geldiği zaman gerçekten o zaman o kişi ne yapmış oluyor? Resulullah'ı başında olduğunu hem öğreniyor, idrak ediyor ve yaşıyor. Sadece sözde değil. Ashab 40 Resulullah'ın son nebi olduğu. Onun olmadığı dönemlerde veli resullerden bir kişiyi Allah Teala vekaleten devrin imam olarak tayin etti ve Mehdi Resul'ün de bu ayrı zamanda hidayet çağında tayin edilen vekaleten devrin imamı olduğunu Allah Teala bize ispat ediyor. Allah inşaatı farz kılmış da mürşidin de farz kıldığı olayıyla karşı karşıyayız. Ve insanlar diyorlar ki mürşide gerek yoktur. Mürşid olmadan insan İslam'ı yaşayabilir mi? Hayır, yaşayamaz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan hedeflere ulaşamaz. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilesin. Ermiş evliya olsun. Ermiş evliyanın başlangıç noktası mürşide tabiyettir. Mürşidin vasfı yol göstericiliktir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mürşidle hiç alakası olmayacaktır. Her devirde Allah'ın veli resulleri var. Her devirde Allah'ın veli mürşitleri var. Her devirde mutlaka Resulullah'ın mirasını devralan, hidayete erdiren devrin imamı vardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Cabbar Hocamız. Hürmetle, vasiyetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Kıyamet alametlerinden biri sayılan Tabbetül Arz ile Mehdi Resul arasında nasıl bir iliyet rabıtası vardır? Tekrardan sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kıyamet alametlerinden biri sayılan Tabbetül Arz ve Mehdi Resul arasında bir iliyet rabıtası var mı? Var tabi. Mehdi Resul'ün Kur'an'da geçen ayetlerle baktığımız zaman 7 grup ayette Allah Teala Mehdi Resul'den bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye diyor ki ya Resulü, ya Ali, yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacaktır. Hemen Hazreti Ali, ya Resulallah bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü bu kitapta sizden öncekilerin, sonrakilerin ve aranızdakinin hükmü vardır. Öyleyse sizden öncekiler, bütün Peygamber Efendimiz'den önceki bütün peygamberlerin durumunu Allah-u Teala Kur'an'da zikrediyor. Sizin aranızdaki hükmü sahabeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizden sonra gelecek insanlara örnek olarak projekte ediyor, gösteriyor. Sizden sonrakilerin Mehdi Aleyhisselam'a yaşanacak olan ikinci asır saadetin sabikunun ahirin de durumunu bildiriyor. İşte Nem Suresi 82. ayet-i kerimesi Mehdi Aleyhisselam'dan bahseden bir ayet. Allah Teala yerden bir dabe çıkacak ve insan gibi konuşacak diyor. Ve diyecek ki siz o kitaptaki ayetleri yakın hasıl edemediniz. İşte Kur'an'ın unutulduğu hükümlerin artık devre dışı kaldığı bir dizaynda Allah Teala Mehdi Resul'den bahsediyor. Kur'an unutulmuş mu? Günümüz geleneksel din tatbikatında delalet yok olmuş. Ameni olmak yok din tatbikatında. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Takva sahibi olmak yok, huşu yok, amel-i salihat yok, mürşide tabiyet yok, nefs seskesi yok, ruhun Allah'a ulaşması yok, ermiş evliya olmak yok, züht yok, ulelvap yok, muhlis yok, veli mürşit yok, ehli zikir yok. Ve bunun gibi 19 tane kavram geleneksel din tatbikatında Kur'an'da yer almasına rağmen yok, unutulmuş. İşte bu unutulan kavramların yerini iblis uydurduğu hürafelerle doldurmuş, yanlışlarla. İblisin uydurduğu 19 tane yanlış var. Bakın buradan da ifade ediliyor. Kur'an'da bunlar var, unutturulmuş iblis tarafından ve unutturulan bu kavramların yerini yanlışlar, iblisin uydurduğu yanlışlar doldurmuş. Ve insanlar bu hürafelerle din yaşıyorlar. İşte Kur'an'ın unutulduğu hükümlerin artık devre dışı kaldığı bir dizaynda Allah-u Teala Mehdi Resul'den bahsediyor. Benim kavmim Kur'an'ı unuttu diyen birisi çıkacak. Hangi ayet bunu söylüyor? Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesi. Peygamber Efendimiz sana davetüller göklerden seslenen bir münadi olduğunu söylüyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Peygamber Efendimiz Allah nasıl bu dini bizimle başlatmışsa Mehdi Aleyhisselam'la sona erdirecektir buyuruyor. Ve insanların hidayeti öğrenmesiyle birlikte bütün dünyayı bir sulh ve sükunun kaplayacağı açıklanıyor. Böyle bir mutluluk devri size ne hissettiriyor? Sizce böyle bir dünya mümkün müdür?
3: Gerçekten inanmak lazım. Hiç bize aslında hiçbir şeye gerek yok. Sadece inancımız ve nefsimizi yendiğimiz takdirde inanıyorum ki her şey çok güzel olacak.
4: Varsa dün neyse bugün de aynı olacaktır. Dün o Yezid ve Maviye vardı. Yarın da o Yezid Maviye yine kendini var idi. Şu anda dünya baksana lütfen ya. 21. asırda yaşıyoruz. Masum çoluk çocuk katlediliyor. De bu ne? Nerede peki? Neye inanayım ben?
2: Allah Teala bizim de sahabe gibi bir yeni saadet devri yaşamamız için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Bir ferahlık, bir huzur, bir sakinleme getiriyor. Ama biz gerçekten İslami görevlerimizi yapamadığımız için biz Rabbimizin adını andığımız bile o an bile o huzuru bile tam olarak hissedemiyoruz.
4: Gönül güzelliği kazandırır.
5: Ferahlık getiriyor, sakinleştiriyor.
6: Ya inananlara vardır. İnanmayan için olduğunu zannetmiyorum.
7: Huzur sağlar. Mutluluğu bulursun.
0: Misafirimiz dünya sur ve sükuna ulaşması konusunda dün neyse bugün de aynı olacaktır. Dün Yezid ve Muaviye vardı. Yarın da Yezid ve Muaviye kendini var edecektir. Her devirde iyiler de kötüler de varken tüm dünyada bir sur ve sükun sağlanabilir mi? Elbette Allah-u Teala vaat etmiş ve vaadini yerine getirecektir. Galibiyet daima Allah ve taraftarlarındır. İblis elbette insanları huzursuz ve mutsuz kılmak için Allah'tan aldığı müsaade gereğince elindeki en büyük silah olan zamanı da kullanmak suretiyle gayret sarf edecektir. Ama son durumda mağlup olacaktır. Galip olan Allah ve taraftar. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Şu ihtiyar dünya sırf bu kavramı bilmedikleri için cehennemden kurtulamayacak olan insanlarla dolu. Hidayetin sadece İslam alemine değil Hristiyanlara da Musevilere de öğretileceği günlere ulaştık. Tüm insanlığa hidayet mutluluk asrının manasına geliyor. Hidayetin sonucu mutlak olarak saadettir. Hakikatler herkes tarafından mutlaka önlenecektir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, öncelikle tüm Artvinli kardeşlerimiz adına ellerinizden sonsuz hürmetle, hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir soru arz etmek istiyorum. Muhterem Efendimizin en değer verdiği talebesi olarak Mehdi Resul'e tabi olmanın kıymetini bir kez daha sizden dinleyebilir miyiz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşim, suali bir kere daha tekrar edecek. Muhterem Efendimizin en değer verdiği talebesi olarak Mehdi Resul'e tabi olmanın kıymetini bir kez daha sizden dinleyebilir miyiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Resul'den bahsetmeye başladığı an o kadar üst seviyede bir açıklamada bulunuyor ki hemen sahabe Resulullah'tan sonra aramaya başlıyorlar. Ve sahabenin Resulullah'la birlikte yaşadığı asr-ı saadet gibi tekrar bir asr-ı saadetin Mehdi Resul'le yaşanacağı buyruluyor. Yetmez, ahir zamandayız. Allah'ın yaratım mahlukatın içinde en şerefli varlık insan ve Allah-u Teala bizi insan olarak yaratmış. İnsanlar için Allah-u Teala'nın vaaz ettiği hedef kamil insan olmak, erdemli insan olmak. İşte bu erdemli insan olmanın olmazsa olmaz yegane vasıtası her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Allah-u Teala bizi hidayetin unutulduğu bir dönemde Kur'an'daki hidayeti Resulullah ve sahabenin öğrenip yaşadığı gibi tekrar yaşatacak olan Mehdi Resul ve Allah-u Teala bizi onunla beraber kılmış. Onunla gözlerimiz açıldı. Onunla şirk bataklığından kurtulduk. Onunla Kur'an hakikatlerini öğrenmeye başladık. Onunla Kur'an'ı yaşıyoruz. Onunla mutluyuz. Onunla huzurluyuz. Onun himmetiyle de her gün kardeşlerimiz canhıraş Allah yolunda hizmet ederek hak için halk ile ama en üst seviyede öğretenler olarak hak ile halk için olan bir gayretin içerisindeyiz. Allah'ın Kur'an'da sabikunel ahin olarak vaaz ettiği bir toplumun içerisinde yer almak bir ayrıcalıktır, bir güzelliktir. Nereden biliyoruz? Resulullah'ın açıklamalarından biliyoruz. Bir ara mahzun bir şekilde gözleri buğulanıyor Resulullah'ın. Sahabe, ya Resulullah ne oldu? Kardeşlerimi özlüyorum diyor. Biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır, siz benim dava arkadaşlarımsın, sahabemsiniz. Henüz onlar gelmediler. İşte Resulullah'ın onlar gelmedi diyenler, Mehdi Resul'ün talebeleri, Kur'an'da adı geçen Sabikuna Lahirin, Vakıa Suresinin 13-14. Ayet-i Kerimelerinde Sübletin minel evveline, evvelki sabikunlar çok ve kalilin minel ahirin, ve sonrakiler daha az olacak. İşte Resulullah'ın sünnetini aynen ihya eden, ifsad olan sünneti ıslah eden, ortadan kaldırılan sünneti tekrar ihya eden, vahiy ile din konusunda mücadeleyi veren, hidayet çağında Allah'ın vazifeli kıldığı devrin imamiyeti Resul'ün talebesi olmak bir ayrıcalıktır, en büyük şereftir. Şu kainatta en güzel, en büyük mutluluktur. Daha ötesini düşünemiyorum. İnsanız ve Allah'ın en çok seni severiz, seni en çok seveniz şerefine mazhar olan Mehdi Resul'ün talebesi olmak güzelliktir. Hepimize mübarek olsun. Allah Teala'nın hepimizi Mehdi Resul'ün himmetine, şefaatine layık kılsın. Onun istediği birbirini seven, birbiri için hayatını feda eden sahabeler gibi bu dönemde de birbirini seven, birbirini mutlu eden, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde diğer insanlara mutlu bir toplum, örnek bir toplum oluşturmanın gayreti içerisinde olanlardan bizi kılsın inşallah. Allah razı olsun, hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah-u Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

0: Alimler nebilerin vasıtlarıdır. Onlar hak ve hakkı söylerken niçin dinlemedin? De ayet var zaten de.
1: Her devirde yaşanmış Allah dostları vardır. Yani sahabe yaşanmış, sahabeden sonra tabiin gelmiş, tebbi tabiin gelmiş mutlaka. Bugün de yaşanmış Allah dostları vardır.
2: Her asır değişmiştir. Her asır bir, ne diyelim, bir kanaat önderi çıkmıştır. Rabbim birini yollamıştır.
3: Fatiha maselavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varislerinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakacağız inşallah. Bir kere her şeyden bu konuda bir slaytımız var. Her devirde Resulullah'ın 7 grup varisi var. Kur'an'ın lafzını öğrenenler ve öğretenler, Kur'an'ın ruhunu öğreten ve öğretenler, hikmeti öğrenen ve öğretenler, hikmetin ötesini öğrenen ve öğretenler, marif rahmeden münkerden nehyedenler, veli resuller ve devrin imamı. Evet, 7 grup varis söz konusu. Öyleyse Kur'an ayetleri bu konuda açık hükümler taşıyor. Evet, hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah'ın dostları olmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Ama nebilerin sonuncusudur fakat Hatemül Enbiya'dır ama Resullerin sonuncusu değildir. Resullerin arasında ki her devirde 7 grup varisten Resullerin arasından Allah Teala bir tanesini seçiyor. Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesine göre ona gaybı bildiriyor. Allah Teala'nın gaybı kendisine bildirdiği kişi Cin suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde tasarruf rızasının sahibi olan Resul'dür. Her devirde tasarruf rızasının sahibi bir tek Resul'ler. O devrin imamıdır. O hidayete erdirendir. Ama onun dışında her kavimde kesinlikle Resul var. O slaytımızı da gösterelim. Resulullah'ın 7 grup varisinin dışında her kavimde Resul var. İki slaytı yan yana gösterebilirsek çok daha iyi olur. Öyleyse o zaman açılımları da görebiliriz inşallah. Evet, 7 grup varisten bir tanesi Resullerin arasında seçilen, tasarruf rızasının sahibi, hidayete erdiren devrin imamı ama her kavmin içerisinde Allah'ın veli Resulleri var. Her Resul vardır ve her zaman diliminde kesinlikle gönderilmiştir. Öyleyse nasıl devrin imamı Resuller arasında seçiliyorsa o Resullerin devrin imamının yetiştirdiği veli mürşitler de vardır. Nitekim bir misafirimizin nasıl sahabe varsa, tabin varsa, tebe-i tabin varsa aynen bu dönemde de kesinlikle Allah'ın veli mürşitleri vardır. Ve maruf emreden, münkerden nehyeden 7 ayet-i kerimede açıklanan eğer bu sırayla birlikte gösterebilirsek çok daha güzel olur. Neyse dikkatle bakın sadece 7.si bir tek kişidir. Ama ondan sonra her kavmin içinde veli Resuller vardır. Maruf emreden, münkerden nehyedenler 7 grup ayet-i kerimede Allah'ın veli mürşitleri söz konusu. Ve eğer hikmetin ötesini öğrenen salihlere baktığımız zaman salah makamının 7 kademesi veya salahın geçtiği ayetler. Evet, salihler, görüyorsunuz ki sadece 7.si bir tek kişi, diğer bütün kavimlerde veli Resuller var. 7 ayet-i kerimede maruf emreden, münkerden nehyeden veli mürşitler var. Hikmetin ötesini öğrenen salihler var. Ve bunların her birisi, öyleyse her devirde Allah'a dost olmak isteyen birilerinin yanı başında mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir görevli vardır. Asla o peygamber değildir ama peygamberin varisi olarak görev yapar. 1400 senedir peygamber efendimiz olmadığı halde, ondan başka peygamber gelmesi mümkün olmadığı halde Allah-u Teala dünya adı verilen bu gezegeni halifesiz bırakmamıştır. Devrin imamı aynı zamanda yeryüzünün halifesidir. Hep insanlardan birisini halife tayin etmiştir. Ama bu insanla asla bir peygamber değildir. Olması zaten mümkün değildir. Sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olduklarını görüyoruz. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asaletten yaptığı görevi vekaletten üstlenmişlerdir. Bunlar Hulefai Raşidin, irşad etmek yetkisine sahip olan halifeler. İrşad etmek yetkisine sahip olan halifeler olduğuna göre hepsi mürşitti. İşte bu mürşit standartlarındaki halifeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra yaşadılar. Sahabeden sonra gelen tabiinden birileri, sonra tebe-i tabiinden birileri hep Allah'ın yolunda olan bu görevi mutlaka yürütmüştür. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: alimler peygamberlerin varisleridir. El-ülema ve verasetül enbiya. Şüphesiz ki peygamberler altın ve gümüş cinsi maddi şeylerden miras bırakmazlar. Onlar sadece ilim bırakırlar. Kim o ilmi alır ve hakkıyla amel edip yayarsa, dünya ve ahirette büyük bir nasip ve derece elde etmiştir. Bir başka Gazali'den nakledilen bir hadiste, Allah'ın nebilerine en yakın olanlar cihat ehliyle ilim ehlidir. Evet, cihat ehliyle ilim ehli. Öyleyse buraya baktığımız zaman net olarak her devirde Resulullah'ın varisleri olduğunu görüyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadiste bu varislerden hep bahsetmiştir. O 7 hadisi de göz önüne alırsak o zaman hemen neticeye 7 grup hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Evet, şu anda ekrana geldi. 7 grup hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama İmamlar halifeler gelecek. Alimler halifeler gelecek. 7 grup hadiste bu Allah dostlarından bahsediliyor. Hepinizin bu Allah dostlarına ulaşmasını Efendimiz nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde. Sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi. Sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var, kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor, intihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
4: Fatiha mahasalavallahu.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programın sorular ve cevaplar bölümünde bizi Allah Teala bir araya getirdi. Birinci sual Sinop'tan bir kardeşimiz, muhterem hocam, ateist bir dayım var. Din kitabı okuma, çok ibadet etme, aklını kaybedersin diyor. Din kitabı okumak, ibadet etmek akla zarar mı verir? Sevgili kardeşlerim, işte bu tip insanlar kendi zanlarına göre yaşayan insanlardır. Kesin bilelim, hiçbir şey yokken Allah vardı ve Allah yaratmayı diledi. Enerjiyi yarattı. Enerjiyle üç asıl ve üç takaç olmak üzere altı alemi yarattı. Ve bu altı alemden oluşan kainatın içinde zahiri aleme ait olan bir fizik beden, berzah alemine ait olan bir nefs ve emr aleminin standartlarında bir ruh, serbest irade, aklın sahibi olarak hayatı yaşıyoruz. İşte o ateist dayın din kitabı okuma dediği dizayn, hepimiz Allah'ın en şerefli varlığı insan olarak bu dünya gezegeninde yaşıyoruz. Bu dünya gezegeni bahsettiğimiz üç asıl ve üç takaç olmak üzere altı alemden oluşan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Yani biz kainatın kalbinde yaşayan varlıklar olarak bu üç asıl ve üç takaç olmak üzere altı alemle iletişim halindeyiz. Altı alemde geçerli olan kanunlar bizi de bağlıyor. Biz bu kanunlara uyarak hayatı yaşarsak sonsuz huzur ve mutluluk. Ama bu kanunların farkında olmadan, bilmeden kendi heva hevesimize göre yaşarsak huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarız. Ölüm sonrası da cehenneme gideriz. İşte o ateist dayın din kitabı okuma, çok ibadet etme, aklını kaybedersin nasıl diyorsa bu şeytanın sözüdür. Ben de sana söylüyorum, din kitabını oku. Bilmediklerini tabi olduğun mürşide sor. Yapabildiğin kadarıyla ibadet et. O zaman yücelirsin. Aklın artar, akıl insan tabiatının bir ürünü. Tecrübeyle yoldaş olur, ilimle artar. Bu ilim Allah'ın ilmi. Ne kadar o ilmin sahibi olursan o kadar üst seviyede bir hayatı, güzelliği yaşarsın. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, gayret içinde olduğumuz halde, bizden faydalandıkları halde sürekli bizi suçlayarak nefsleri istikametinde manipüle etmeye ve kendi sorumsuzluklarını örtmeye çalışan insanlara karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, hepimiz hata yapabiliriz. Ama insanların hatalarıyla değil, insanları o hataları yapmama istikametinde onları iyiye yönlendirmek ve güzel davranmaları istikametinde onlara örnek olmak ve yanlış yapılan nesneleri onları o yanlışlık girdabından onları kurtarmanın gayreti içinde olabiliriz. Sen diyorsun ki gayret içindeyim, halde bizden faydalandıkları halde. Tamam, sen onlara güzel savunuyorsun, onlar senden fayda alıyorlar. Sürekli bizi suçlayarak nefsleri istikametinde, tamam, o da olabilir. Eğer kişi nefsine tabi ise, seni suçluyorsa, sen hayır kazanıyorsun, o ise derecat kaybediyor. Ama Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Bu başkaları için yaşamak, bu nefsine uyarak derecat kaybeden kişi için yaşamaktır. Yani onun da derecat kaybetmemesinin gayreti içinde bulunmamızdır. Kendi sorumsuzluklarını örtmeye çalışan işte bu noktada biz onlara yardımcı olmalıyız. Sorumluluklarının yerine getirmesi istikametinde onları Allah'a yönlendirmeliyiz, nasihat etmeliyiz. güzel davranışlar sergilemeliyiz, onları yükseltme ve yüceltmenin gayreti içinde olmalıyız. Bize karşı yaptığı yanlış davranışlarından dolayı onları cezalandırmak, o bizim işimiz değil. Bizim sadece onları iyiye yönlendirmek, onlara örnek olmak, onların da huzur ve mutluluğunu yaşaması istikametinde bir gayretin içinde olmamız gerekir. Allah razı olsun. Batman'dan bir kardeşim muhterem hocam, en ahsen nasıl tebliğ yapabiliriz? Hemen mürşitten söz etmeli miyiz? Mürşit konusu geçince karşı taraf ön yargılı oluyor. Sevgili kardeşlerim, ahsen tebliğin Kur'an ayetleriyle belli özellikleri vardır. O tebliğ ile ilgili 7 tane ayet-i kerimize bakacak olursak şunu net olarak göreceğiz. İlk etapta En'am 108'e göre Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Yani insanların sevdiği bir takım putları vardır. Yanlış da olsa onlara hakaret ettiğimiz zaman, onlara sövdüğümüz zaman Allah-u Teala bakın ne diyor. Aksi halde ilmleri olmadan haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere karşı amellerini süsledik. Yani adam putlara tapıyor. Allah diyor ki onların putlarına sövmeyin. Söverseniz onlar da sizin o istikamette. Öyleyse tebliğin birinci şartı, başlangıç noktasında yanlış yapan insanlar da olsa asla onların putlarına sövmemek. Onları iyi yönlendirmek. İkinci şart, tebliğ yaparken insanları Allah'a davet etmek. Ve bakın Furkan 57'de, Şuara 127'de tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Yani koşulsuz sevgi. Sevgi fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Yani biz tebliğ yapıyoruz. Onlar için fedakarlıkta bulunuyoruz. Bir manevi ücret talep etmek var. Bir de maddi ücret talep etmek var. Allah'ın Resulleri tebliğin ikinci şartı olarak tebliğe karşı bir maddi ücret talebinde bulunuyorlar. Allah-u Teala'nın manevi ücretine talipler. Sizden Allah'a giden bir yol tutmanızdan başka bir şey istemiyoruz. Yani kişi Allah'a giden bir yol tutsa kendisine faydalı olur ama zaten onlar da Allah için yapıyorlar. Allah için olduğu zaman tamam, başka insanlar için yaşamak söz konusu, onları mutluluğa ulaştırmak istikametinde bir durum söz konusu. Allah için olmak başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah Teala herkesi seviyor. En sevdiği insanların mutlu olmasını istiyor. Mutlu olması da ancak Allah'ın zatına daveti kabul etmesiyle mümkündür. Tebliğ yaparken insanları zorlamak var mı? Hayır. İşte ayet-i kerimeler bunu söylüyor. Üçüncü şık, tebliğde zorlama yok. Tebliğde ne var? Tebliğde ahsen bir mücadele var ehli kitapla ve tebliğde en güzel sözü söylemek var, yumuşak söz söylemek var ve hikmetle Allah'ın zatına davet etmek var. Tebliğin güzel sözle, ahsen sözle olması. Yaparsan zaten Allah'a davetten sonra eğer o daveti kabul ederse ondan sonrası onun kalbine Allah müşrik sevgisini koyar. Yani her şeyi Allah ona kolaylaştırır. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Öyleyse bütün vasıta emirleri Allah Teala kolaylaştırıyor. Ama kimler için kolaylaştırıyor? Allah'a ulaşmayı dileyenler için kolaylaştırıyor. Nasıl kolaylaştırıyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hacet namazı kılması halinde Allah Teala mutlaka mürşid gösteriyor. Ulaşmayı dilemeyenler için zordur. Ne kadar namaz kılsa dahi asla Allah Teala ona mürşid göstermiyor. Size mürşid konusu geçince karşı taraf ön yargılı olabiliyor. Siz ondan önce Allah'ın davetini anlatın. Davetin kabulü asıldır, önemlidir. Daveti kabul etmeleri halinde Allah her şeye kadirdir, en güzeline Allah onları ulaştıracaktır. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali. Sümer suresi 22. ayet-i kerimenin 28. basamaklık Allah'a yaklaşım merdiveninin ikinci basamağıyla ilgili olduğunu söyleyebilir miyiz? Yok, ikinci basamakla alakalı değil. Birinci basamak zaten olaylar var. Olayların değerlendirilmesi var. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler var. İkinci basamak seçilenler ve seçilmeyenler. Her devirde insanların %90'dan fazla seçiliyor. %10'dan azı seçilmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insan ve cin şeytanlardır. Seçilenler de eğer Allah-u Teala onları imtihan ediyor. İmtihan edilen bu insanlar eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman Allah-u Teala onları üçüncü basamakta ulaşmayı dileyen bu insanlar dördüncü basamakta Rahim Esması ile tecelli ediyor. Beşinci basamakta engelleri kaldırıyor, vakları kaldırıyor, ekineti kaldırıyor. Ve böylece o kişi amin oluyor. İkinci basamağıyla yani 28 basamak Allah'a yaklaşım merdiveninin ikinci basamağıyla ilgili olduğunu söyleyebilir miyiz? Negatif kısmı olabilir. Çünkü zaten Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi iki bölümden oluyor. Efemen şerallahu sedr-i islami ve ala nuran ber rabbi. Göğsü şer edilen Allah'tan bir üzere olan kişi ve ilunul kasitine fi kulübün zikrullah ve o kimselere ki kalpleri kasiyete, kasiyet kısmı bununla alakalı tamam. Şu kısım. Ve veylinil kasitine kulübün min zikrullah ve o kalpleri Allah'ın zikriyle kasiyet bağlayanlara seçilmişlerdir ama ulaşmayı dilemiyorlar. O kısım onunla alakalı. Ama diğer kısım hayır. İkinci suali Hadid suresi 16. ayet-i kerimedeki haktan inen şeyle deniliyor. Sonra Allah'ın nurları anlatılıyor. Burada haktan inen şey %2'lik rahmet nuru mu? Açıklar mısınız? Hadis 16 Allah'ın zikri kalplere rahmet, fazıl ve selavat nurlarını ulaştırır. Bu nurlar kalpte huşu oluşturur. Zikir yapılmazsa kalpler katılaşır. Onların çoğu fasıktırlar diyor. Evet. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Eğer uygun görürseniz inşallah size bir sualim olacaktı. Akrabalarımıza karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalıdır? Tasavvufta olmamaları bizi nasıl etkiler? Sizi çok ama çok severim inşallah. Bu mübarek ellerinizden sonsuz saygı ve hürmetle öpüyorum. Sizi çok severim inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, akrabalarımıza karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalıydı? Tasavvufta olmaları bizi nasıl etkiler? Sevgili kardeşlerim, her şey yoktan var eden Allah'tır. Ve Allah yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Ve İnsanlara şunu söylüyor. Beni seviyor musunuz? Ey kullarım, biz de seni seviyoruz ya Rabbim. Bu sevgimizin nişanesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. O zaman diyor ki Allah-u Teala ikinci sualde, benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. O zaman bütün insanları seviyorum, siz de sevin. İşte birinci sual, beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. İkinci sual, benim sevdiğimi seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. O zaman ben bütün insanları seviyorum, siz de sevin. Şimdi kardeşimiz diyor ki akrabalarımıza, biz eğer Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak akrabalarımıza karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Güzel olmalı, onu mutlu etmeliyiz. Ona Allah'ın bildiğimiz ayetleriyle nasihat etmeliyiz. Ona örnek davranışlar sergilemeliyiz. Ve yanlışları istikametinde de onlara dua etmeliyiz. Tasavvufta olmaları bizi nasıl etkiler? Tasavvufta olmayabilirler sevgili kardeşlerim. Tasavvufta olsalar nurun ala nur, Onlar bizim kardeşimiz ama tasavvufta olmayanlar da bizim için bir mutluluk kapısı, mutluluk penceresi. Biz onlara ne veriyorsak aynısı bize dönüyor. Allah var, biz varız ve diğer bütün insanlar var. Allah Teala adaletin gerçek sahibi ve hakkı tecelli ettirendir. Öyleyse bizimle diğer insanlar arasındaki ilişki, biz onlara ne veriyorsak, ister bu tasavvuftaki kardeşimiz olsun, ister bu akrabamız olsun, tasavvufta olmasın, biz onlara ne veriyorsak aynısı onlardan bize geri dönüyor. Öyleyse tasavvufta olmamalarına rağmen biz onlara mutluluk veriyorsak, tasavvufta olmasalar dahi Allah Teala o mutluluğu bize veriyor, onlar sebep olduğu için. Onlar yine biz mutluluk vermemize rağmen onlar bizi mutlu kılmasalar da önemli değil. Ama Allah onun garantisi mutluluğu bize veriyor. Onun için tasavvufta olmasalar dahi iyilik yap denizat balık bilmese kim bilir Halik bilir. Tasavvufta olmayan insanlara yine iyilik yap. O iyiliği onlar vermese de sana karşılık vermese de beklenti içinde olma, mutlaka karşılığını Allah-u Teala verecektir. Allah Teala'nın bizden istediği bu inşallah. Allah'ın izniyle. Aydın'dan bir kardeş muhterem hocam, halk arasında söylenen bal bal demekle ağız tatlanmaz, Allah Allah demekle mümin olunmaz sözü Kur'an'a uygun bir deyiş midir? Açıklayabilir misiniz? Tabi dilden olursa evet. Bal bal demek de ağız tatlanmaz. Yani bir nevi şöyle düşünün. Bir bal şişesi düşünün. Bal şişesi, bal şişesi, bal şişesi düşünün ama şişenin ağzı kapalı ve devamlı olarak dışarıdan şişeyi yalıyorsunuz. Hiçbir zaman balın tadına varamazsınız. Ama balın tadına varabilmeniz şişenin ağzını açmanıza bağlı. Bu da insanda kalbe tekabül ediyor. Kalp açılır da Allah Allah derseniz o zaman mümin olduğunuzun kesin işaretidir. Birbirine paralel bir muhteva içeriyor. Nasıl bal bal demek de ağız tatlanmıyorsa Allah Allah diyemekle de iman sahibi mümin olunmaz. Mümin olabilmeniz mutlaka kalbinizin açılması, kalbinize imanın yazılması, kalbimize imanın girmesini gerektiriyor. Gerçekten de öyle. İki tür grup insan var. Ağzıyla iman edip, diliyle iman edip, kalbi iman etmeyenler. يَقُنُنَا اَمَنَّا بِأَفْوَاهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِكُمْ. Onlar ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerdir. Küfürde yarışanlar. Öbür tarafta da hem diliyle iman ediyor hem de kalbiyle iman ediyor. Yani iman kalbine girmiş ve kişi huşu sahibi. O zaman işte kişinin dili kalbe indirmesi halinde ancak balın tadına varılabilir. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam, Bakara suresi 80. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Bakara 80 ayetin tefsiri Resulullah Efendimizin tefsirinde Kur'an-ı Kerim'e değil, kendilerinin ve başka insanların yazdıkları kitaplara itibar edenler Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ı bir tarafa atıp onların doğru olduğuna inanan ümmilerdir. Bu özellik ümmilerle müminleri birbirinden ayıran kesin bir çizgidir. Cehenneme giren ebediyen cehennemde, cennete giren ebediyen cennette kalır. Bir süre cehennemde kalıp da oradan çıkıp cennete girmek diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. İnsanlar şeytanın tuzağına düşerek zannediyorlar ki Allah-u Teala inanmışlarsa Allah kendilerinin cennetini alacak. Ama Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri, yasaklarını çiğnedikleri insanlara kötülük ettikleri için sayılı birkaç gün ateş dokunacak. Sonra sonsuza kadar cennete kalacaklardır. Ama unutuyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ebediyen cennete giremez. Yani ebediyen cehennemde kalır. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, kalp zikri yapabiliyorum. Kalbimiz de zikirdeyken, bir şey yerken, içerken zikre yoğunlaştığımdan zikirle besmeleyi fark edebiliyorum. Zikirdeyken bir şey var, yer. İçersek zikirde besmele yerine geçer mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yine yerken, içerken bir dua ile başlamakta fayda olur inşallah. Çünkü Efendimiz öyle yapıyor. Yerine geçer mi geçmez mi zikirdeyken yaparsanız derecat kazanırsınız. Mutluluğu yaşarsınız. Ama Efendimizin usulü, yeni bir yemek aktivitesine girdiğin zaman Fatiha ile başlayıp çıkışta da Fatiha ile bitirmek en güzel olanıdır. Öyle yapmalıyız inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, din insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmesine rağmen insanların çoğu neden dinin dışında bir hayatı yaşamayı tercih ediyorlar? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanın iki tane düşmanı var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Nefsimiz cehaleti sebebiyle Allah-u Teala emanet olan ruhu bize verirken yüklenen insanın cahil ve zalim olduğunu buyuruyor. Yani bilmeden kendine kötülük

0: hayır adına şer işliyor. Ve devamlı derecat kaybediyor ve kendisine zulmediyor. İşte kendine zulmetmekten, nefsinize zulmetmeyin, onun sizin üzerinde hakkı vardır. Nefse zulmetmemek ancak Allah'ın emri olan zikri yerine getirmekle mümkündür. Aksi takdirde Allah-u Teala zikri bize farz kılmış, biz zikretmiyorsak her zikrettiğimiz noktada derecat kaybediyoruz ve kendi nefsimize zulmediyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. O halde kendi nefsimize zulmetmekten kendimizi kurtarmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra derhal mürşidimize tabi olmamız ve nefs tezkiyesine başlamamız lazım. Nefs tezkiyesi, nefsin 19 afeti üzerimizde ağır bir yüktür. Bu yükün Allah tarafından kaldırılması ancak mürşidimize tabi olmamızla mümkün. Aklından sonra da daimi zikre ulaşmamız. Daimi zikre ulaşmakta zikir, çok zikir ve daimi zikir. Çok çok zikirle 18 saat zikre ulaşırsak ki bu fizik ucunun Allah'a teslimidir. Ondan sonra kalp zikriyle daimi zikre ulaşmamız lazım. Tesbih ile hiç kimse daimi zikre ulaşamaz. Tesbih ile ancak ne diyebilirim? Belki 8-9 saate çıkabilirsiniz ama 18 saat zikre ve 24 saat zikre ancak kalp zikriyle ulaşabiliriz. Allah Teala bunu söylüyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi et, bizi bu hedefe ulaştıran yegane vasıta, ondan sonra zikrimizi zikir, çok zikir ve daimi zikirle en üst seviyedeki güzel hedefe ulaşabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, mübarek ellerinizden sonsuz hasretle hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz Efendimiz nimetiyle inşallah. Uygun görürseniz bir sualim vardı. Çocuklarımızı yetiştirirken onları nasıl bir görgü ve adab içinde yetiştirebiliriz? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, çocuklarımızı Allah'a yönlendirmeliyiz. Ve bu kainatın sahibinin Allah olduğunu onlara ifade etmeliyiz. Mesela 3 asır ve 3 dakika sormak üzere 6 alemden oluşan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninde de insan vücudu şeklinde kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Biz burada yaşıyoruz. Çocuklara bu bilgiyi vermek lazım. Dolayısıyla bizi etki eden, makro alemde tezahür eden her şey bizi de etki ediyor. Ve makro alem Allah'ın kanunlarıyla tayin ediyor hareket halinde. O zaman çocuklarımıza misal vermek suretiyle ne diyelim, bir yerdesiniz. Bakın burayı nasıl, ne diyelim, bir şehirde yaşıyorsanız mülki idari amir, vali ise vali kanunlara uygun bir hayat tarzından sorumlu o şekilde yaşıyorsak, biz de Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Onun kanunlarına uymakla mükellefiz. Onun kanunlarını nereden öğrenebiliriz? Tabii ki kutsal kitaplardan. Kutsal kitaplardan öğrendiğimiz kanunun birinci maddesi Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman siz de mülkün sahibi olan Allah'ın mülkünde huzur ve mutluluğu yaşamak istiyorsanız o kanuna uymak durumundasınız. Nasıl kırmızıdan geçen bir insan kanunlara aykırı hareket ediyorsa, cezalanıyorsa, biz de o kanunlara uymasak her an huzursuz ve sıkıntıyı yaşayabiliriz, cezalanabiliriz. Ama insan hiçbirisi de cezalanmak istemez. Tam tersi, ceza mı mükafat mı, herkes mükafat ister. İşte çocuklara bu şekilde algılayabilecekleri tarzda onlara anlatmalıyız. Onları Allah'ın emirlerine göre yetiştirmeliyiz.

Ayet-i kerimede Allah Teala ya eyyühellezine amenu kum enfusukum ve ehlikum nara tarim altıda ey iman edenler kendinizi ve evladiyanızı ateşten koruyun. Her şeyden evvel Allah'ın dinini anne baba yaşamalı. Sonra Allah'ın dinini yaşayan anne baba çocuğunu da Allah'ın dinine göre de yetiştirmeli. Bu dine göre yetiştirmek en güzel adab içerisinde çocuğu yetiştirmektir. O zaman huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı çocuklarımız yaşayabilir. Ama biz Allah'tan bir habersek, kutsal kitaplardaki ilmi bilmiyorsak, kendi zanlarımıza göre hareket ediyor ve böyle bir yaşantı içindeysek, o zaman bizim hayatımız dünyevi bir hayat olur. Dünyevileşmeyi ön plana alırız. Bu da şeytanın tesiri altında olmamız demektir. Devamlı huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşamamız demektir. Hiç kimse ceza, hiç kimse huzursuz ve mutsuz olmayı istemez. Tam tersi herkes huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşamak ister. Bunu da çok kolaydır, zor değil. Sadece bir dilek, bu tek dilekle Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka onun müşridine ulaştırır. Anne baba müşride tabi ise çocuklarının da müşride tabi olma istikametinde teşhis eder ve o zaman da ailenin bütün fertleri sorumluluklarını yerine getirerek huzur ve mutluluk içerisinde Allah'ın dinini yaşarlar. Birbirlerini severler ve sevenler sevilir düsturu içerisinde. Birbirleri tarafından da sevilirler. Zaten hayat demek bu mutluluğu yaşamak demektir. Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk tatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre İnsanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca, en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar.
Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu müşriklere ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay buysa o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah-u Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz Allah'ın seçimi. Birinci sual, Allah'ın dilediğini kendisine seçmesi kader midir? Allah-u Teala Resuller için Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Rabbuke yahluku men yeşâhu ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah-u Teala tarafından seçilmek bir kaderdir. Ama aslında Allah-u Teala kişinin muhtevasındaki şeylere göre adalete %100 riayet ederek seçim yapacağı için aynı zamanda da kaderi oluşturan bir kazadır. Bizim müktesebatımızda var olanlar üzerinden Allah-u Teala bir seçim yapıyor. Neyi hak ettiysek bizi oraya ulaştırıyor. Yani hiç kimse hak etmediği bir kaderle karşılaşmıyor. Bir insan Allah'ı ne kadar çok severse Allah-u Teala tarafından da seçilme o kadar büyüktür. Seçenler kalbinde hayır taşıyanlardır. Kalbinde hayır olmayan kişiler Allah'ı sevmeyenlerdir. Hayır bize derecat kazandıran her şey olduğuna göre Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesinde ve 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor Enfal 22-23'te. اِنَّ شَرِ الدَّوَابِ يَنْدَ اللّٰهِ سُمِّ بُكْمَ اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْلَقِلُونَ Muhakkak Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi akletmeyen sağır ve dilsizlerdir. Yani bir sürü hayvan var, yerde yürüyen hayvanlar var. Ama en şerlisi, en kötüsü akletmeyen sağır ve dilsizlerdir. Araf 179'da cehennemi insan ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri var ondan fark etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha alt derecede. Öyleyse hayvanlar gibidirler buyduğuna göre yer hayvanlar ve akletmeyen insanlar hayvanlar gibidir olduğuna göre en şerlisi bunlar oluyor. Çünkü diğerlerinin teklifle sorumluluğu söz konusu değil. Ve 23'te bu akletmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişiler. وَلَوْ عَلِّمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Allah onlarda hayır görseydi لَا اسْمَعَهُمْ Onları işittirirdi. Allah-u Teala'nın kendilerine hayır görmediği kişiler. Yani ameli boşa gidenler. İsa 167, 168, 169 kalplerinde hayır olan kişilerin özellikleri. Kalplerinde hayır olan kişilerin özellikleri onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, Allah'ın onları mağfiret etmediği ve tariki müstakime ulaştırmadığı, tariki cehennemde olduklarını Allah-u Teala ifade ediyor. Öte yandan Bakara 256'da irşat yoluyla gay yolu. İrşat öyle gayrı bir minnaymış. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide sarılır. Bu mürşide tabi olanlar, onlar şükredenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de küfredenler olarak yer alıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah insanları seçerse ne olur? Evvela insanlar ikiye ayrılıyor Şura 13'e göre. Seçilenler ve seçilmeyenler. Seçilmeyenler kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, Allah'ın kendilerine hayır görmediği amelleri boşa gidenler. Geri kalan insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenler de musibetlerle imtihan oluyorlar. Musibetlerle imtihan olmasına rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyse onların kalbi kasiyet bağlayan ve onlar da cehenneme gidecek olanlardır. Diğer insanlar seçilenlerden kim Resul'ün davetine icabet ederse, yani seçilenlerden bir grup Zümer 33'e göre Resullerin davetini kabul ediyor. Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden Resullerin hepsi hakikatle geliyor, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Ve seçilenlerden de seçilenlerden olup onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahipleridir. Allah-u Teala seçerse Allah-u Teala onların etrafında bir dizayn oluşturur ki o insanlar irşat makamının sözlerini işletecek hale gelirler. O zaman kalplerinde bilmedikleri bir güzellik hissederler ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Allah'a ulaşmayı dilerler, diledikleri andan itibaren Allah'ın bundan sonraki işlemleri tahakkuk eder. Seçilenler kendilerine düşeni yaparlarsa kurtuluşları mutlaka gerçekleşecektir. Mutlaka ruhunu da, beşini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecek olan birisidir. Ama seçilenlerden En'am 87-88'de babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakim oluşturduk. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yolu. Tevhid sırat-ı müstakimde olanların birliğini oluşturuyor. Hac 53-54'te de قُلْ لِعِبَادِ اَلَّذ۪ي اَسْرَفُوا عَلَى مُسْلِمٍ Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Mesela 99 kişinin katili kişi Allah'ın rahmetine ümit kesmiyor ve ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bir kişi hayır diyor, onu da orada öldürüyor. Yüze tamamlıyor ama Allah'ın rahmetine ümit kesmeyen birisi bir başkasına ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Evet diyorlar. Bu ben günah beldesinden çıkacaksın. Falan yerde Allah'ın kulları var, onlara tabi olacaksın deyince onların bir dediğini iki etmiyor ve oraya gidip tabi oluyor. Tabi olunca o güne kadar işledikleri günahları evvela Allah-u Teala örtüyor, daha sonra sevaba çeviriyor. Ve tabiyetle birlikte o kişi yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi oluyor. Yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olan kişi nefs eskesine başlayan kişidir. Bize günahları işletiren nefsimizin afetleridir. Onlara etkileyen şeytandır. İki tane düşmanımız var. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişiyle şeytan arasındaki bağı kesiyor ve nefsin afetlerini de adeta etkisiz hale getiriyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar. Ve o kişi zikirle her gün biraz daha kalbindeki karanlıklar azalıyor. Nurlar artıyor. %51 nura ulaştığı zaman yedi kademede nefs eskesiyle birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve böylece kişi ermiş evliya oluyor. Allah insanları seçerse ne olur? Seçilmeleri halinde o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar mutlaka Allah'ın ermiş evliyası olurlar. Yani mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır o kişi. Üçüncü sual, Allah-u Teala nebileri için, peygamberler için seçim hakkı vermemesi neyi ifade eder? Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yasha ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Allah dilediğini seçer. Onlar için seçim hakkı yoktur. Onlar için seçim hakkı yoktur derken onlar aynı zamanda iradelerini ve akıllarını da Allah'a teslim etmiş kişilerdir. Bu özellikte olanlar hepsi devrin imamıdır. Allah'ın bütün peygamberleri asaleten devrin imamlarıdır. Onların olmadığı dönemlerde iradesi teslim olan veli rasullerden bir tanesini Allah-u Teala seçiyor. Onu da vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Allah'ın risalete seçtiği insanlar birinci seçimde zaten seçilmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ama daha iyi o dileme olayı olmadan evvel Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir. Her kavimdeki Resuller bu ikinci grup seçilenlerdir. Nebilerin olmadığı devirlerde de yaşayanlar için Allah-u Teala her kavimdeki Resullerin arasından birini huzur namazının imamlarına seçer. Bu da üçüncü seçimdir. Onlar kesbettiği için değil, Allah'ın vehbi ile ilmin, irfanın ve kudretin sahipleridir. Bu sebeple onların sorumlulukları yoktur. Birinci noktada seçilenler ve seçilmeyenler. O seçilenlerden veli resuller, onlar dileyenlerdir. Bir de üçüncü bir seçim, vekaleten devrin imamı olarak tayin edilmesi. Resuller doğmadan evvel seçilenlerdir. İkinci olarak dünyada seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyen iradesini teslim edenler. Üçüncüsü de o kavim resuller arasından seçilip vekaleten devrin imamı olarak tayin edilmesi söz konusudur. Konumuzla ilgili bir aklımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala kalbinde hayır gördüğü herkesi kendisine seçtiğini ve seçtiklerinden de kim Allah'a ulaşmayı dilerse kurtuluşa ulaşacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Bence yapılabilecek en güzel, hissedilebilecek en güzel duygu.
3: Onun emirlerini yapmak, emrettiği ibadetleri yapmak. O zaman ulaşırız Allah'ımıza. Değil mi? Şükredersek, sabredersek, verdiği nimetleri görürsek, değil mi? Görmek değil, bakmak değil, görmek lazım bazı şeyleri.
4: Ya çok güzel bir şey yani normalde. İnançlı bir kimse zaten normalde Allah'a ulaşmak ister. Biz de ulaşmak istiyoruz yani yapmış olduğumuz ibadetlerle.
1: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
5: Yaşarken? Biz mi? Yok, kim ya? Kim ulaşabilir? Ölünce varız.
4: Yani canı gönülden, yani kalpten. Yapmış olduğumuz ibadette ulaşabiliriz.
2: Yani işte bazen nefis ağır çöküyor. Yapılacaklarımızı da yapamıyoruz. Yani tabii gönül ister ki bu dediğinizi yapabilmek çok zor.
1: Tüm Allah'ın dostları Allah'a hep yaşarken ulaşmak istemişler. Ölmeden önce. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Tabii ki kim istemez. Herkes ister onu. Keşke biz olabilsek.
5: Her zaman Allah'ın dostu olmak isteriz. Müslümanız elhamdülillah biz.
2: O herkese nasip olmayan bir şey ama tabii ki de isterim ama yani mümkün değil onlar kadar.
4: Annem de zaten hacca gidecek 10 gün sonra onun için gelmiştik biz de buraya alışverişe. Yani canı gönülden biz Allah'ımıza ulaşmak isteriz tabii ki.
0: Bir misafirimiz canı gönülden kalpten yapmış olduğumuz ibadetle Allah'a ulaşabiliriz dedi. Samimiyetle yapılan ibadetler insanı Allah'a ulaştırır mı? Ne yazık ki birçokları İslam'ın beş şartının kendilerini kurtaracağını samimiyetle inanıyorlar. Birçokları samimiyetle böyle yaptıkları için namazlarını dikkatle kıldıkları için namaz borçları da kalmadığı için cennete gideceklerini zannediyorlar. Hiçbirisinin aklına acaba Kur'an-ı Kerim'de böyle bir mi yazıyor demek gelmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ne yaparsa yapsın, ne kadar secdelerinde noksan bırakmışsa da kurtuluşu mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'in hükmü var. Nebile Sultanı Peygamber Hazreti Şerif'inde öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ama kitabın hükmü devreye girer ve cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. İşte bu hadise uyan Kehf suresinin 103-405. ayet-i kerimeleri böyle buyuruyor. Ulaikellezine keberu bi ayati rabbihim ve likai habidat amaluhum. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likai Allah'ı inkar ettiler. Onların ameli boşa gidiyor. Öyleyse dünya hayatını yaşarken likai Allah'ı inkar edenler, onların ameli boşa gittiği için onlar gideceği yer cehennem. Halbuki cennetlik amel işliyorlardı. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlardı ve buna da cennete gideceklerine %100 inanıyorlardı. Ama yaptıklarının boşa gittiğini Kehf 103, 104, 105 açıklıyor. Lika Allah'ı, dünya hayatını yaşarken lika Allah'ı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Öte yandan öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler. Hiçbir cennetlik ameli yok. Kendisiyle cehennem arasında bir aşırı mesafe kalır. Derken kitabın hükmü devreye girer. Ve o kişi cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. Bunlar kimlerdir? Bunlar da cehennemlik amel işlediği noktada kendisine davet geldiği zaman, Resul'ün hak daveti geldiği zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. İşte ne yazık ki birçokları İsa'nın 5 şartına inanıyorlar ve bununla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Halbuki İsa'nın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok. Bu dilek yoksa zikir de yoktur. Geri kalan İsa'nın 5 şartını yaptıkları ameller boşa gidiyor. Kurtuluşu mümkün değil. Onun için Allah Resulü öyle insanlar var cennetlik amel ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel ama cennete gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kişinin hidayete erdirmesine vesile olacak mürşidi kendisini seçtiğini söylüyor. Ve o seçtiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Onlar bizim çok sevmiş olduğumuz insanlardır. Hep dua ediyoruz. Onları çok seviyoruz.
2: Allah dostları tamamen gönlünü, her şeyini Allah'a adamış. Yaratılış gayesini hani bilerekten zamanını her şeyini Allah'a adayan bir insan.
3: Yol gösteren insan gerekiyor. Bizi yolu gösteren, Allah'ın ibadetlerini anlatan ama gerçekten bunu bilinçli yapan kişiler lazım.
1: Bu zamanda da var mıdır Allah dostları?
5: Vardır, niye yoktur? Mümin olan herkes Allah'ın yolunda gidiyor.
2: Tabii ki imanınla paranın kimde olduğu bilinmez. Yani vardır mutlaka aramızda böyle yaşayan insanlar. Allah dostları vardır. Ama bize dek gelir mi onlar? Onu da çok zor.
3: Vardır illaki. Bu dünya iyilerin hürmetine dönüyor. Yoksa kıyamet kopar yani.
1: Ya biz Allah dostlarını nasıl bulabiliriz?
4: Araştırarak işte normalde. Girişken olacaksın.
2: Tamam mürşit de bakalım biz Allah tarafından seçilmiş bir kul muyuz öncelikle? Yani zaten biz Allah tarafından seçilmişsek o yola doğru giden bir şeyler yapmaya çalışırız.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı istiyor bizden. Hacet namazı kılarak Allah'tan talep edersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
3: Hani inşallah Allah gösterir ya. Ben yani önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek isterim rüyamda. Onu bilirim, ona tabiyim.
0: Bir misal mürşide bulaşmak konusunda biz Allah tarafından seçilmiş bir kul muyuz? Seçilmişsek o yola doğru giden bir şeyler yapmaya çalışırız. Mürşide ulaşanlar Allah'ın seçtikleri midir? Evet. Allah Teala seçilenler ve seçilmeyenleri evvela ikiye ayırıyor. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, münip olursa, 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi, Allah onları kendisine ulaştırır. Her kim seçilirse Allah onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hüviyetine ulaştırır. O noktada sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi değilsenizdir. Allah'a ulaşmak için mürşidini arayan bir insan olursunuz. Allah size ne yapmanız lazım geldiğini hacet namazıyla gösterecektir. Eğer o kişi hidayet diye bir şey olduğunu biliyorsa bir mürşide mutlaka tabi olması gerektiği halde kibri sebebiyle buna şiddetle karşı çıkıyorsa ve başka insanların da buna öğrenmesine engel oluyorsa anlıyoruz ki bu insanlar Allah'ın kalplerinde hayır görmediği kişilerdir, seçilmeyenlerdir. Allah razı olsun. Öyleyse bir seçilenler, iki seçilmeyenler. Seçilenler Allah'ın kalplerinde hayır görüp Allah'a ulaşmayı dileyemeyecek olanlar olarak bize ifade ediyor. Görüntülü bir sualde dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm, Rahmetullah, Berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretlerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 42. ayet-i kerimesinde Hazreti Meryem'i seçtiğini ve onu tahir kıldığını açıklıyor. Tahir olma olayını bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasret ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah, Berekat inşallah.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah, Berekat. Biz de hepinize çok seviyoruz. O hali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala Ali İmran 42'de Hazreti Meryem'i seçtiğini ve onu tahir kıldığını açıklıyor. Tahir olma olayı nasıl gerçekleşiyor? Ali İmran 42'ye bakacak olursak ne görüyoruz? İskaletil melaikitu ya Meryem'u unnallah istafaki Allah seni istedi ve tareki ve istafaki Allah nisal alemin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Tahir olmak, pislikten temizlenmekten temizlenmek anlamına geliyor. Hidayetin başlaması, taharetin de başlaması demektir. Hidayetler birer birer kazandıkça, nefsimizin kalbindeki afetler temizlendikçe, taharet de daha üst mertebelere çıkar. En üst mertebede, mertebe hakka, tukati takvada, bir yakın takva o sahibi olduğumuz zaman, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman gerçekleşir. Allah-u Teala Ehl-i Beyt'ten bahsederken Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ahzab Suresi 33. ayet-i kerimesi Ahzab 33'te Ey Ehl-i Beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. İşte اِنَّمَا يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يُسِبَ اَنْكُمْ رُشْتَ Sizden günahları gidermek ve yutayirukum tatire ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Yani iradenizi de Allah'a teslim etmek istikametinde o olayı ifade ediyor. Dolayısıyla tahir olmak, pislikten temizlenmekten namaz gelir. Mesela abdestte taharet deniyor. Yani dış kirliliklerden temizlenme. Ama eğer olay iç temizlik söz konusu ise o zaman da kalbimizdeki, nefsimizin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir ki bu noktada kişi muhlislerden olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah şüphesiz ki bu din nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsin ihlasa ulaşması, nefsin tahir edilmesi manasına geliyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın seçtiği tüm insanlar Allah'ı sevenlerdir. Ve Allah-u Teala bu sevginin artması için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın faydaları nelerdir?
4: Zikretmek hem Allah'a yaklaşmak hem de Cenab-ı Allah'ın sevmiş olduğu bir şey. Biz de zaten elimizden geldiği kadar zikrediyoruz yani.
2: Yani zikir bir kere kalbe en iyi ilaçtır. Yani ben onları çok çekmeye çalışıyorum ve gerçekten huzurda bulduğumu kendim de hissediyorum.
3: Hani kuru kuruya zikir yapmanın bir anlamı yoktur. Zikir yapıyorsan kötülük yapmayacaksın.
5: Ya Allah'ın rahmetine bekliyorsun, zikir yapıyorsun. Demek ki Allah her zaman senin aklındadır. Zikir etmeyen insan Allah aklında değil.
1: Peki başımıza gelen sıkıntılarda eğer zikrediyorsak biz bunları nasıl değerlendiririz?
4: Genelde her şey Allah'tan geliyor. Başımıza gelmiş olduğu sıkıntılarda kendi kendimize soruyoruz işte. Ya bir hata mı yaptım, işte bir kusur mu işledim, başıma bu neden geldi gibi.
3: Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanmamız lazım. Her şeyde bir hayır olduğuna inanmamız lazım. Tabii kendimizde de nerede hata yaptığımızı da düşünmemiz lazım.
2: Bu nefis. O kadar çok onlarla savaş veriyoruz ki yapmak yapmamak arasında. Tabii çoğu zaman olumsuz da gidiyor. Dünyevi şeylerle uğraşıyoruz. İşte çoluk çocuk vesaire. Yani insanın kendine bir vakti bile kalmıyor. Hep bir koşturma içindeyiz.
5: Allah aklımıza geliyor. Sıkıntıya gelmeyene kadar da Allah kimsenin aklına gelmiyor.
0: Bir misafirimiz kuru kuruya zikir yapmanın bir anlamı yoktur. Zikir yapıyorsan kötülük yapmayacaksın dedi. Gerçek bir zikir kişinin olumsuz davranışlarını önler mi? Elbette. Başlangıçta herkesin kalbi kasiyet bağlamış durumdadır. Yani kararmıştır, sertleşmiştir. Zikrin manasını bilmiyorlardır. Zikretseler bile Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunun tabi neticesi olarak mürşitlerine ulaşmaları söz konusu değildir. Allah-u Teala 12 tane ihsan alamazlar. Alamazlarsa zikirleri onlara faydalı olacak standartta sağlamaz. Nefs tezkesi yapamazlar. Nefs tezkesi mürşide tabiyetten sonra mümkündür. Bu kişi zikrini artırdıkça mutluluğu yaşamayı adım adım öğrenir ve tatbik eder. Her geçen gün davranışları daha da güzele döner. Başlangıçta herkesin negatif 19 tane özelliği söz konusu. Bu 19 özellikten bir tanesi de kalplerin kasiyet bağlamış olması. Evet, bunu nereye? Ayetlerden gafildirler. Sürandadırlar. Şirktedirler, küfürdedirler, deraletedirler. Evet, kalbi kasiyet halektedirler, kalbi kasiyet bağlamış durumda. Oraya ilave edelim ki o da inşallah gerçekleşsin. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi, Hazreti Ömer'in şaşarım bu insanı ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım bu insanı ki dünyayı, şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte bu noktada ne olur? İsyan eden ve şeytanı bilip itaat eden, onlar kalbi kasiyet bağlayanlar. Yusuf 53'te ben nefsimi ibra ederim çünkü nefs şiddetle kötürem der ama Rahim ismasıyla Allah'ın tecrübe ettiği nefsler müstesna. Evet, gerçekten de nefsin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle daima şiddetle kötü emrediyor. Ama kim ki kalbine ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli etmişler, onlar müstesna. İşte şeytanın adımlarına tabi olanlar, belki 19 tane negatif özellikten bir tanesi de bu olabilir. Onlar şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Ayetlerden gafildirler, şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Gafildirler, şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Ama kim ki ulaşmayı diler, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendisini kurtarırsa, o zaman o kişinin kalbine rahmet girecektir. 12 tane insan da o müşride ulaşıp tabiyetle birlikte bütün günahları sevaba çevrilecek. ve nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşır. Tasfiye ile de tamamen karanlıklardan temizlenir. Zümer 9'da هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler onlar ulu'l-elbaptır. O bilenler neyi biliyorlar? Allah'tan sormayı biliyorlar. Bilmeyenler de henüz o noktada değiller. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle, hürmetle ellerinden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum inşallah çocukların Allah'a yönelmesinde Allah'ın onları seçmesi kadar ailedeki eğitimin de etkisi var mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, çocukların Allah'a yönelmesinde Allah'ın onları seçmesi kadar ailedeki eğitimin de etkisi var mıdır? Evet. Bir çocuk Allah onu seçtiği için Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı diler. Ama bunda elbette ailesinin onu yetiştirmesinin de tesiri vardır. Ruh çağına gelene kadar çocuğun iş dünyasında her şey şekillerini doğru yolu göstermezseniz inanılması kuvvetle mümkündür. Çocuğunuzun davranışlarına dikkatle bakın. Başkalarıyla olan ilişkilerinde onlara zarar veren, onları inciten, onları huzursuz eden bir yapı mevcut değilse korkmayın. O çocuk Allah yoluna girmek için gerekli şartların sahibidir. Akil ve bali olduğu zaman Allah-u Teala onlarla bizatihi meşgul olur. Seçilenlerse belli olur. Allah'ın yoluna girerler ve Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah-u Teala Tarim 6'da Ya eyyühellezine aminu hu anfusukum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi, ev ve evladiyanızı yakıtlı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyun. Öyleyse burada anne babaya da bir sorumluluk düşüyor. Allah'a yönelme noktasında çocuklara gerekli eğitimi vermeleri, onları o bilgiyle donatmaları söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam. Bizi zikirden ayıran insanların hayatımızdan uzaklaşması için dua etmek doğru mudur? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizi zikirden ayıranlar insan ve cin şeytanlardır. Allah-u Teala Furkan suresinin 28. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya veylete leyten illemettekiz filanen halile. Keşke filanı dost edinmeseydim. Lekad edelleni ane zikri ba'de izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Öyleyse saptıranlar kimler? Saptıranlar insan ve cin şeytanlar. Lekad edelleni ane zikri ba'de izcani. Zikirden saptırdı. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollarda her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu sırat-ı müstakimden sapan, yanlışa davet eden şeytanlar, onlara her birisi biri tağuttur. O tağutlar insanları zikirden alıkoyuyorlar. O zaman elbette tağutlarla birlikte olmamak lazım. İki ayet-i kerime şöyle. Nisa 140, Enam 68. İki ayette de Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle demişti. Nisa 140'te. Bütüne bakalım inşallah ayet-i kerimede. Allah'ın ayetlerini inkar edildiğini, onlarla ayet edildiğini içtiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. İşte bu insanları zikirden alıkoyuyorlar. Enam 68'de de ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanlar gördüğün zaman ondan başka söze geçinceye kadar artık onlarla yüz çevir onlar. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra onlar zalimlerle toplanır beraber oturma. Evet, uzaklaşması noktasında dua, evet. Bursa'dan birkaç muhterem hocam, Allah'ı her an hissetmek ve bizimle beraber olduğunu idrak etmemiz için ne yapmamız gerekir açıklar mısınız? Zikretmemiz lazım. Denizli'den bir kardeşimiz muhterem hocam, Enam suresi 87, 88, 89 ayetlerini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Enam 87'de Allah-u Teala evvelki ayetlerde önce peygamberlerden bahsetti. Hepsinin hidayete erdiğini söyledi. Hepsi tasarruf takvasına ulaşmışlardı. Burada da peygamberlerin babalarından, onların zürriyetlerinden, gelecek nesillerden, kardeşlerinden bir kısmını seçerek sırat-ı müstakime ulaştığını söylemektedir. Enam 88'de ise bu ayet sırat-ı müstakim konusundaki en önemli birkaç ayetten bir tanesidir. Çünkü bu ayette sırat-ı müstakimin ve tarifi tamamlanmaktadır. Sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala kullarından dilediğini sırat-ı müstakime hidayet ederdir. Sırat-ı müstakim üzerinde yapılacak bir yolculukla insanlar Allah'a ulaşır. Sırat-ı müstakim ruh için Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Fizik vücut için Allah'a fizik vücudu teslim etmeye vasıta olan yolun adıdır. Nefs için Allah'a nefsi teslim etmeye vasıta olan yolun adıdır. İrade için Allah'a iradeyi teslim etme vasıta olan yolun adı. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bir kavramı var. Allah'a teslim olmak, Allah'ın vasiyeti. Eğer peygamberleri de dahil ederseniz 5 tane teslimi içerir. Allah-u Teala bize ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi teslim etmemizi emretmiştir. Allah-u Teala bizden yemin, misak, ahd almıştır. İradenin ve aklın teslim edilmesine dair herhangi bir yemin almamıştır. Bunlar ekstrem kavramlar ve otomatik olgulardır. Bir insan daimen zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbi adım adım saflaşır, saf olur. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlemez, emrettiklerini mutlaka yapar. Öyle bir gün gelir ki düşmanlarını da sevmeye başlar. İşte o zaman kalbin müzeyyen olur. Allah-u Teala peygamberlerin olmadığı devirlerde Resullerinden kimi devrin imamlarına tayin ederse o kişi aklını da Allah'a teslim etmiştir. Seçtiği kişi otomatik olarak irade kontrolünü alır, tasarrufunu alır. Allah'ın söylediklerini söyleyebilir, Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Kendinden bir şey yapmaya ve söyleme imkanı yoktur. Bu sebeple yaptıklarından sorumlu değildir. 89. Allah-u Teala burada sırat-ı müstakimin tarifini 88 ayetinde yaptıktan sonra evvelki peygamberlerin kardeşlerinden ve oğullarından seçtiğini, hidayete erdirdiğini ve onları en son noktaya ulaştırdığını ifade ediyor. Onların Allah tarafından kendilerine nübüvvet verilen kişiler olduğunu, nebilik verilen peygamberler olduğunu söylüyor. Allah'ın Resulü'nün bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Tüm kavimlerin başlangıçta inkar etmişlerdir ama sonra kavmin dokusu değişmiş ve Allah'ın nebileri toplumun bir kısmı tarafından mutlaka kabul edilmişlerdir. Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini, tüm kavimlerin başlangıçta Resul'leri mutlaka inkar ettiğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de aynı şey olmuştur. Olmadıkları hakaretlere maruz kalmıştır ama sonra toplum tarafından kabul edilmişlerdir. Mekke'yi fethetmek ona nasip olmuştur. Ne zaman peygamberler reddedilirse neticede mutlaka onlara inkar etmeyecek bir kavim bulunur. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı durumlarda doğruyu söylemekle karşımızdakini kırmak arasında kalıyoruz. Kişinin yaptığı bir yanlış var. Biz ona göz yummak istemiyoruz. Fakat ona söylediğimizde bundan kırılacak, bu durumdan nasıl kurtulabiliriz, nasıl davranmalıyız? Kırılmayacak bir söyleyiş biçimi mutlak vardır. Doğru sadece bir değildir. Mutlaka onun da kabul edeceği bir doğru vardır. Önemli olan söyleyiş biçimi. Eğer onun kalbini kırmayacak ondan yana çözümü ona ulaştırırsanız onu da hem o hatasından kurtarmış olursunuz hem de kalbini kırmadan yaptığınız için üst seviyede bir mutluluğu da yaşarsınız. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, irşat makamından devamlı aynı konuda dua istememiz doğru mu? Açıklayabilmişsiniz. Eğer Allah-u Teala'nın tayin ettiği hedefler istikametindeyse evet. Allah'a ulaşmayı dilemen, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi noktasında. Evet. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam. Çocuklar hep kendi büyüklerini takip ediyor ve örnek alıyorlar. Ne yapmamız lazım ki onları Allah sevgisi ve Resul sevgisiyle yetiştirebilirim? İşte sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman dilimi yoktur ki Resuller insanları Allah'ın kendilerine verdiği vazife tahtında insanları Allah'a davet etmesin. İşte bu davetin kabulü öncelikle anne babaya düşüyor. Anne baba Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görev çocukların İslami terbiyeyle terbiye etmesleri. Bu da ancak Allah ve Resul sevgisiyle gerçekleşir. O zaman çocuklarını Allah sevgisiyle yetiştirmek, Resul sevgisiyle yetiştirmek, onlara o eğitimi vermek, onları o ortamında yetiştirmek hepimizin vazifesi. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek ve tövbe etmek bizim için kurtuluşumuza yeterli midir, açıklar mısınız? Evet, çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın taniti müşride ulaşmak ve ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisinde gerçekleşir. Allah'a ruhun ulaşması bir hediyedir Rabbimiz tarafından. İncil'de bu bir müjdedir, Tevrat'ta bu bir lütuftur. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası Allah'ın garantisinde gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an Haram Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Hidayet çağının sahabeleri, havarileri ve rabbanileri konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İçinde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı. 14 asır evvel Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'ın devrin imamının olduğu çağ. Mehdi hidayete ermiş, hidayete vesile olan ve hidayete erdiren manalarıyla Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde yer almaktadır. Evvel emirde Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki hidayete baktığımız zaman hidayete ermiş manasıyla Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Men yahdillahu fevvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Ve men yudlil. Allah kimi dalalette bırakırsa felen tecide veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşid bulunmaz. Buradan hidayetin ancak veli mürşidle gerçekleşeceğini Allah Teala açıkça bize ifade buyuruyor. Her devirde ardı arkası kesilmeksizin Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bütün kavimlere o kavmin ana lisanıyla vazifeli kıldığı veli resuller var. Onlar da hidayete vesile olanlardır. Sonra biz resullerimizi ardı arda gönderdik. Her ümmete resul geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu veli resullerin hidayete vesile olanlar olduğunu açıkça beyan ediyor. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ Her ümmetin içerisinde tağuta kurulmaktan içtinab etsinler, Allah'a hapsolsunlar diye veli resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. İşte o kavimde hidayeti dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o veli resul vesilesiyle hidayete eriyorlar. Ama daveti kabul etmeyenler delalet üzerlerine hak oluyor. Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ı biliyor, isyan ediyor. Nasıl insanlar Allah'ı biliyorlar? Allah-u Teala'nın üzerine farz kıldığı her kavimde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli resuller. Bu veli resullerin hepsi Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesine göre hidayete vesile olanlardır. اِتَّبُوا لَا مَنْ لَا يَسَلِكُمْ اَجْرَ وَهَمْ مُخْتَدُونَ Yasin 20'de اِتَّبُوا الْمُرْسَلِينَ اِتَّبُوا مَنْ لَا يَسَلِكُمْ اَجْرَ وَهَمْ مُخْتَدُونَ O Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden ücret istemez, hidayete ermiş ve hidayete vesile olanlardır. Öte yandan her devirde, o devrede Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir nebi Resul varsa, o asaleten hidayete erdirendir. Ama onların olmadığı dönemlerde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in de beyan ettiği şekliyle
Ali İmran 179'a göre

Amin ma imeten yahtuna bi emrina ala ma seberu ve kâne bi hayatina yukun. Öyleyse her devirde hidayete erdiren, hidayete vesile olan ve hidayete ermiş insanlar her inanç grubunun içerisinde vardırlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalettedirler. 7 ayet-i kerime bize bunu söylüyor. İşte bu delalette olan insanlara Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Başlangıçta herkes delalette. Gördüğünüz gibi ayetler açıkça buyuruyor. Bu delalette olanlara Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123 ve Bakara 38. İşte bu hidayetle gelen hidayetçiler, hidayet insanlar onlarla hidayete muhatap oluyorlar. İnsanoğlu üç vücut ve serbest iradenin sahibi. Bir, Allah bu zahiri alemi yaşayabilmemiz için bir fizik beden, berzah alemine ait olan bir nefs ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle insanları yaratmıştır. Ve Allah-u Teala en çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insanın için dilediği şey mutluluk. Kur'an bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir ve hidayetin hedefi de mutluluktur. Tüm kutsal kitapların hedefi hidayettir. Nereden anlıyoruz? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler ki din tektir, ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Ve bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatını da Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e sana da vahiy ederek şeriat kıldı. Dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Sevgili kardeşlerim, dini ikame etmek, dini yaşamak, dinde fırkalara ayrılmamak ve şirkten kurtulmak. Her devirde iki grup insan var. Dinde fırkalara ayrılan, şirkte olanlar, dinde fırkalara ayrılmayan, şirkten kurtulanlar. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 tane negatif özelliğe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Evet, herkes şirktedir. Aynı zamanda herkes şirkte olanlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Ama Allah-u Teala da ezeli ve ebedi tek dinin hayata geçirilmesi, insan tarafından yaşanması, dinde fırkalara ayrılmamak ve şirkten beri olmayı ifade ediyor. Şimdi bu slaytımızda 19 tane pozitif özelliğin sahibi insanlar kimlerdir? Bir insanda 19 tane negatif özellik varken, bu 19 negatif özelliği pozitife çeviren tek şey bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, size tebliğ ettiğimin onda birini yapmazsanız gideceğiniz yer cehennem. Ahir zamanda tebliğ ettiğimin onda birini yapacaklar, gidecekler yer cennettir. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerinin onda birini bırakırsa helak olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan

0: kim emrolunduğunun onda birini yaparsa kurtulacaktır. Demek ki Nebila Sultan'ı Peygamber Efendimiz döneminde Allah Resulü 10 tane negatif özellikten bahsediyor. Onda birini, yani demiş oluyor ki siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz helak olursunuz. Ahir zamanda öyle bir ki ahir zamanda hidayet çağında Mehdi Aleyhisselam'ın devrin imamı olduğu bu çağda onda birini yapacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve kurtulacaklar. Öyleyse içinde bulunduğumuz hidayet çağında insanları helaktan kurtaran tek şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir kere daha o slaytımızı gösterelim. 19 tane negatif özellik ve 19 tane pozitif özellik. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemeyenler ve dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler, ayetlere gafil olmaktan kurtuluyor, yakin sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirkten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, küfürden kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, delaletten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sağrı dizi görmekten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, şeytana dost olmaktan kurtuluyor. Şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Sebil-i gayden kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Helaktan kurtuluyor. Amelleri boşa gitmekten kurtuluyor. Birbirine düşman olmaktan kurtuluyor. Cehennemden kurtuluyor. Takva sahibi oluyor, mümin oluyor ve hidayette oluyor. Sadece bir dilek. Öyleyse kutsal kitaplardaki dini yaşamanın olması olma şartı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dilek hidayetin giriş kapısıdır. 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Ene ilmil medineti ve aliyu babuha Ben ilmi şehriyim, Ali onun kapısı. İşte ilmin şehrinin kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve ilim şehri, ilim sahibi, hikmet sahibi, hikmet devi olan Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ve devrin imamı olarak zikredilebilir. İşte böylesi bir durumda hangi peygamber devrine bakacak olursak Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabıyla 7 sabah 4 teslimin farz olduğunu ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Hazreti Nuh zamanında Nuh Aleyhisselam'la gemiye binenler onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Ve onlar kurtulanlardır. Hazreti Nuh'un selamın yaşadığı 7 safa hidayet. Ayetler bize bunu gösteriyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı da 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor ve ona tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar ki özellikle Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere Nebiye Sultanı Peygamberimize baktığımız zaman Nahl Suresinin 123. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi baban İbrahim'in dinine tabi ol diye sana vahyettik. O müşriklerden değildi. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam da Kur'an ayetleriyle kendisine tabi olanlarla birlikte 7 safa 4 teslim yaşadı. Hazreti Musa Aleyhisselam Tevrat'ın ayetlerine baktığımız zaman hem Kur'an ayetleriyle Hazreti Musa Aleyhisselam 7 safa 4 teslim yaşadı hem de Tevrat ayetleriyle biraz sonra göstereceğiz. Kendisine tabi olanlarla birlikte 7 safa 4 teslimi hidayeti yaşadı. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse 7 safa 4 teslim 7 safa hidayetin yaşanmasıdır ki tekrar ediyoruz. Bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabı hedefi hidayet. Hidayetin hedefi mutluluk. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a ona tabi olanlar beraberce bu mutluluğu, huzuru, iki cihan saadetini yaşadılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar bulundukları dönemde 7 sava 4 teslimi yaşayarak iki cihan saadetine ulaştılar. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar 7 sefa hidayeti yaşayarak Arap suresinin 159. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi onlar da mutluluğu yaşadılar, hidayeti yaşadılar. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Arap 159'da ve min kavmi Musa ümmeten yahdune bil hakki ve biha yadilun. Ne yapmışlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar? Evvela hidayeti dilemişler. Daha sonra onun yaşadığı dönemde, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde elbette asaleten devrin imamı Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar Hazreti Musa'ya tabi oldular. Hazreti Musa ile birlikte ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hazreti Musa ile birlikte fizik vücut teslim yaptılar. Hazreti Musa ile birlikte nefs teslimine ulaştılar. Hazreti Musa ile birlikte irşada ulaştılar. Hazreti Musa ile birlikte iradelerini de teslim ederek Arap 159'a göre Hakk'a ve Hak'la hükmetmeye ve adaleti gerçekleştirme noktasına Allah onları ulaştırdı. Ayetler gayet açık. Gelelim Hz. İsa Aleyhisselam. Allah'ın kendisine indirdiği İncil'le ona tabi olan havariler 7 sava 4 teslim yaşadılar. Evvela Hz. Musa'ya gelelim. Hz. Musa döneminde 7 sava 4 teslimi yaşayanlar Ali İmran suresinin 79. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi onlar Rabbanilerdir. Kavminden bir ümmet vardı. Hakka ulaştıra adaletle hükmederler. İşte bu Hz. Musa döneminde hakla hükmedenler, adaletle hükmedenler, hakka ulaştıran adaletle hükmedenler onların Rabbaniler olduğunu bu ayet-i kerime açıklıyor. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olmaz. Fakat sizin kitabı tecvid etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı Rabbaniler olun diyor. Yani Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin evrensel veciz hadisi Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğren öğretendir. Hazreti Musa Aleyhisselam da kendi döneminde Rabbanilere demiş oluyor ki en hayırlınız Tevrat'ı öğrenen ve öğretendir. Tevrat'ı öğrenen ve öğretenler onlar bu ayet-i kerimenin muhtevası içinde Rabbanilerdir. Yani Hz. Musa kendisine tabi olanlara Rabbani olun demiş oluyor. Rabbe kendinizi adayın. Gelelim Hz. Musa Aleyhisselam, Hz. İsa Aleyhisselam. Kur'an ayetleriyle bakıyoruz. O da kavmini tebliğ ettiği insanları 7 sefa hidayete çağırıyor. Hz. İsa Aleyhisselam'ın Kur'an ayetleriyle 7 sefa hidayeti yaşaması. İşte Maide 111 ve izah veytu ilel havariyune en amene bi ve bi resuli. Ben havarilere bana ve resulüme iman edin demiştim. Vahye mazhar olan havariler, onlar 7 sava 4 teslimi yaşayanlardır. Yetmez, Maide 83'te Resul'e indirileni, Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere Arif olduklarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görüyoruz. Maide 82'de dostluk bakımından amini olanlara en yakın olanlar, muhakkak ki biz Hristiyanız diyenler bulursun. Bu onların arasında keşişler ve ruhbanlar bulunması, onların kibirlenmemesi sebebiyledir. Ayetler kesinlikle Hz. İsa Aleyhisselam ona tabi olanların da 7 Safa 4 Teslim yaşadığı, hidayeti yaşadığını görüyoruz. Gelelim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz. Hz. İsa Aleyhisselam'ın da 7 Safa hidayeti yaşayanların adı Havariler. Ve Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz de Allah'ın kendisine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an ayetleriyle onlar da 7 Safa 4 Teslim yaşadılar. Sahabenin hepsi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Şeytana kovmaktan kendilerini kurtardılar. Mümtehine 12'ye göre Mürşitlerin Hasi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hepsi tabi oldu. Ve Enam 71, Rad 21'e göre hepsi ruhlarını Allah'a vasıl ettiler, vuslata erdiler. Alimen 20'ye göre hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Benim ve bana tabir olanlar biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Zümre 18'e göre hepsi nefslerini de Allah'a teslim edip ulul elbab oldular. Hücurat 7'ye göre hepsi irşada ulaştılar. Ve Tövbe 100'e göre hepsi de iradelerini Allah'a teslim ettiler. Yani sahabe nasıl Rabbani'ler 7 Safa 4 Teslim yaşadılarsa, nasıl Havariler 7 Safa 4 Teslim yaşadılarsa, sahabe de Nebila Sultanı Peygamberimize indirilen Kur'an, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 Teslimi yaşadı. Kur'an ayetleriyle peygamberler ve 7 Safa tabiyet. 1. Safa Hz. Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar, Hz. İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar, havariler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye tabi olanlar. Görüyoruz ki din aynı din, safalar aynı, 7 Safa ve 4 Teslim. Bunlar Kur'an ayetleriyle tabi. Ama şimdi Hz. Musa'ya tabi olanlar Tevrat ayetleriyle, Hz. İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar İncil ayetleriyle, Peygamber Efendimiz'e tabi olan Kur'an ayetleriyle. Tevrat ayetleriyle 7 Safa yaşayan Rabbaniler, İncil ayetleriyle 7 Safa yaşayan Havariler, Kur'an ayetleriyle 7 Safa yaşayan sahabeler. Evet, 7 Safa ayetleriyle Tevrat'taki 7 Safa Hanif dini. Biz Tevrat, İncil ve Kur'an ayetleriyle söylüyoruz inşallah. Ona beraberce bakalım. 1. Safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti. 2. Safa mürşide tabi olmak, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleri. 3. Safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. 4. Safa fizik vücudun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayetleri. 5. Safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. 6. Safa irşada ulaşmak. Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleri. Ve 7. Safa iraden Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Görüyorsunuz ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği ulul azm nebileri Hz. Nuh Aleyhisselam, Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hz. Musa Aleyhisselam, Hz. İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hepsi 7 Safa ve 4 Teslimi yaşadılar. Ama içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında özellikle Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'le Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesinde sahabenin özelliklerinin Tevrat ve İncil'de aynı anlatıldığı buyuruluyor. İşte sahabenin alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'deki vasıflarıdır. Yani Allah Teala Tevrat'ta ve İncil'de gelecekte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olup 7 Safa 4 Teslimi yaşayacak sahabenin vasıflarını İncil ve Tevrat ayetleriyle o kitaplarda veriyor. Öte yandan son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'le de havariler gibi olun diyor. Rabbaniler gibi olun diyor. Nereden diyor? İşte Saf suresinin 14. ayet-i kerimesi. Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde ey amini olanlar Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa ve havarilere kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi bunun üzerine İsrailoğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenler düşmanlarına karşı destekledik ve böylece onlar galip geldiler. Öyleyse görüyorsunuz ki Hz. İsa Aleyhisselam'a tabi olan havarilere Kur'an ayetlerinde amin olanlar da siz de onlar gibi olun diyor. Siz de Rabbaniyun gibi olun diyor. Siz de havariler gibi olun diyor. Ama sahabeyende Rabbanilere ve havarilere de siz de sahabeler gibi olun diyor. Rabbanilere ve havarilere siz de sahabeler gibi olun dediği nereden biliyoruz? Fetih 29'da çünkü sahabenin vasıflarını Tevrat ve İncil'de anlatıyor. Eğer onlar yaşasalar onun gibi olacakları ifade ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça değil İslam. 7 Safa ve 4 Tesinden oluşuyor. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve izah hazallahu misaka'n nebiyine lema ataytukum min kitabin hikmetin sümme ca'akum resulun musaddiqin lima ma'akum le tu'minun nebiyyi le tenserunne. Kale akrartum ve ahastum ala zalikun usri. Kalu akrarna, kalu feşhedü enne ma'akum mine şahidin. Kudum Arapça ayet-i kerimin meali Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitapları, şeriat kitapları, yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını, Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik edecek, size kitap ve hikmeti tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz, ona mutlaka yardım edeceksiniz. İşte bu Resul içinde bulunduğumuz hidayet çağında vekaleten devrin imamı. Bir nebi Resul değil çünkü son nebi Resul Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde öyle buyuruluyor. Ve ma kana Muhammedun abadun ricalikum velakin Resulullah ve hatemen nebi. Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. İşte Nebilerin hitamından sonra Resulullah'ın da geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Hayrikum men taallamel Kur'an ve allamehu hadis-i şerifine mazhar olan Mehdi Aleyhisselam Ali İmran 81'de kendinden önceki ulul azm nebilerine verilen bütün şeriatı tasdik ediyor. Yani Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam içinde bulunduğumuz hidayet çağında bize Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Bize İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Bize Musa Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Bize İsa Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Ve bize sahabenin yaşadığı şeriatı 7 sabah 4 teslim öğretti. Şimdi bunları Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslimin nasıl yer aldığını görmek istiyorum. Mehdi Aleyhisselam bize Kur'an'ı öğrettirdi ve yaşatırdı. Bu Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı 7 sabah 4 teslim Kur'an ayetleriyle. O zaman Mehdi Aleyhisselam içinde bunu hidayet çağında Muhterem Efendimiz devrin imamı bize Nuh'un şeriatını, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını hepsini bir bir öğretti. Bakın Kur'an ayetleri yaşanan Hanif dini 7 sefa. Birinci sefa Allah'a ulaşmayı dilemek, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı. Ama bunlar Kur'an ayetleri. Ve Kur'an ile Mehdi Aleyhisselam bize ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça ve İslam'ı 7 sabah 4 teslim anlattı ve 7 sabah 4 teslimin bütün devirlerde hangi inanç grubu içinde olursa olsun yaşandığını ifade ediyor ama azınlık bir grup tarafından. İkinci safa Kur'an ayetleriyle mürşide tabi olmak. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa irşat. Yedinci safa iradenin teslimi. Mehdi Aleyhisselam bize Kur'an'ı öğrettiğine göre Kur'an'daki bu ayetleri 7 sabah 4 teslimi Nuh Aleyhisselam ayet şeriatıyla 7 sabah 4 teslimi İbrahim Aleyhisselam şeriatıyla 7 sabah 4 teslimi Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla İsa 7 sabah 4 İsa Aleyhisselam'ın şeriatıyla ve 7 sabah 4 teslimi Peygamber Efendimiz'in şeriatıyla öğretti ki Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı bir benim Aleyhisselam'ın şeriatı kadar elimizde yok. Ama Musa Aleyhisselam'ın şeriatı bir Tevrat var. Bunları yaşayanlar Rabbaniler. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı İncil var elimizde. 7 sabah 4 teslim yaşayan havariler ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatını yaşayan 7 sabah 4 teslim yaşayan sahabeler. İşte bugünkü konferansımız içinde bunun hidayet çağında hidayet çağının sahabeleri, havarileri ve Rabbanileri diye konferansımızı icra ediyoruz. Havariler, sahabeler Nebila Sultanı Peygamber Efendimizle birlikte 7 sabah 4 teslim yaşayanlar. Havariler Hz. İsa Aleyhisselam'la birlikte 7 sabah 4 teslim yaşayanlar. Rabbaniler Hz. Musa Aleyhisselam'la birlikte 7 sabah 4 teslim yaşayanlar. Ve içinde bunun hidayet çağında Mehdi Aleyhisselam'la da 7 sabah 4 teslimi yaşayan Sabikunel ahirini Allah Teala ifade ediyor. Yani Sabikunel ahirinin içerisinde sahabeler de var, havariler de var, rabbaniler de var. Azınlık bir grup ama evet. Vakıa suresinin 13-14 ayetlerinde Allah böyle buyuruyor. Sabikunel evvelin yani evvelki sabikunlar Hz. Musa, Hz. İsa ve Peygamber Efendimiz'le birlikte ve diğer zamanlarda 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar çoğunluk. Sülletin minel evveline onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve kalilin minel ahirin ve onların birazı da sonrakilerdendir. Evet içinde bunun hidayet çağında her inanç grubunun içerisinde ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 73 fırka diyor ve bugün Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün yaptığı humanitar araştırmasında dünyada yaşayan insanlar arasında 73 tane ayrı inanç türü var. Bu 70 ayrı inanç türünün içerisinde 72'si cehenneme, onların içerisinde azınlık bir grup Fırka-i Naciye'yi oluşturuyor. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, Mehdi Aleyhisselam döneminde 7 sabah 4 teslimi yaşayan Sabikunel ahirin yani bu dönemin sahabeleri havarileri ve Rabbanileri olanlar. Onlar dünya sulhunu gerçekleştirecekler. Onlar dünyanın her cümer girdikten, o girdaptan insanlığı kurtaracaklar. O dönem altın çağ, hidayet çağı olacak. Ve hidayet çağının altın anahtarı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten bulaşmayı dilemesi. Bu kalpten bulaşmayı dileyen hangi inanç grubun içerisinde olursa olsun Allah-u Teala'nın kalbine verdiği mürşit sevgisiyle onlar mutlaka mürşitlerine tabi olacaklar. Ve tıpkı Hz. Musa ile birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayan Rabbaniler, Hz. İsa ile birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayan Havariler, Hz. Peygamber Efendimiz ile birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayan günümüzün sahabeleri olacaklardır. Hepinizi bu son hedefle kutsal kitapları önerip hayatınıza tatbik etmenizi Efendimizin hürmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi, konferansına ait olan sözlerimi burada tamamlıyorum. Gazanız mübarek olsun. Eğer siz de Bu anlattıklarımızdan işittiyseniz, gerekli dersi aldıysanız, sahabe gibi, havari gibi, rabbani gibi, siz de kalpten ulaşmayı dileyen hidayetin birinci safhası, peşinden mutlak surette hidayet çağının sahabeleri olmak istiyorsanız, tövbeye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. El Fatiha ma'as selavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki, bak sana ben verdim, sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündür mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani, duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunlara hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbini sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu tarafa misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Osmanlılar. Birinci sual, Osmanlılardan bahsedince neyi düşünmeliyiz? Osmanlı deyince hidayeti, dürüstlüğü, Osmanlı deyince Allah sevgisini en büyük boyutlarda yaşandığı bir dönemi aklımıza getirmeliyiz. Balkanlarda hep şu tekerleme söylenir: Osmanlı gitti, adalet bitti. Gerçekten adaletin timsali de Osmanlı. Osmanlı bütün dünyaya tek başına meydan okuyan bir Allah dostları topluluğu. Tasavvufu yaşayan her kesimden Adana'ya kadar Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanlardan oluşuyordu. Peygamber Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve sahabeden sonra dünya üzerinde İslam'ı gerçek anlamda yaşayan bir milletler topluluğu olarak düşünmeliyiz. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şey tabii ki tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasıdır. Osmanlı evde, sokakta, çarşıda, askerde dünyayı hep örnek olmuş bir milletler topluluğu. Osmanlı Devleti, ifade ettiğimiz gibi, adaleti en üst seviyede sergileyen, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bir hayat tarzını benimsemişlerdi. Gerçekten sahabenin hayatına baktığımız zaman ne görüyoruz? Başlangıç noktasında birbirinin can düşmanı olan sahabe, 23 sene içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Bakara 151'deki görevlerini hatırlatmak suretiyle ona paralel ayetlerin tilaveti, bu ayetlerin tilavetinde tebliğ var ve kıraat var. Sonra ikinci görev nefs tezkiyesi. Üçüncü görev kitabın, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi. Dördüncü görev hikmetin öğretilmesi ve beşinci görev hikmetin ötesinin öğretilmesinin muhtevasını alıyor. İşte Osmanlı'daki tasavvuf gruplarına baktığımız zaman Saray Erkanı Mevlevi'ydi. Askeri sınıfı Bektaşi'ydi. Esnaf sınıfı Avliyanın teşkilatının bütün standartlar içerisinde 7 sabah 4 teslimi sahabe gibi yaşayanlardan oluşuyordu. Kur'an onlar için bir hayat kitabıydı. A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı hayatlarına tatbik eden, Kur'an'a muhalif olan her şeyden kaçınan Allah'ın dostlarından oluşuyordu. İkinci sual, Allah ile bu kadar yakın ilişkide olan Osmanlı'nın yıkılmasının sebebi neydi? Tabii ki saraya cinci hocaların yerleştirmesi. Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu başarının arkasında Osmanlı'nın Allah'la olan sıkı ilişkileri söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'i yaşaması söz konusu. Ama ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdi ve ilmi nücumla, artık şeytanla ilişkiler kurulmaya başlandı, Osmanlı o noktadan itibaren duraklama devrine girdi, sonra da gerileme devrine ve nizam-ül alem olmaktan çıkıp nizam-ı cedide, yani yeni nizama geçti. Aleme nizam veren Osmanlı, kendi içerisinde bir daralma yaşadı. Özellikle Rabbani ilmin hakim olduğu bir devrede, ki bu Osmanlı'nın muhtevasında 400 yıllık bir süre ifade ediyor. Daha sonra Zülmani tatbikatın başlandığı bir dönemi görüyoruz. İlmi nücum ki Allah'ın yasak ettiği bir ilim ama insanlar ona rağbet etmişler. Kur'an'daki İslam'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasının arkasında Allah Teala'nın mürşitleri söz konusudur. Bunu en güzel şekilde belirten Yunus, yedi safhanın yedisinin yaşanması ancak mürşitle yaşanabilir. Mürşidi daima tayin eden Allah'tır. Fakat kişinin mürşide ulaşabilmesi onun bir kalbi dileğine bağlıdır. İşte gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Daha işin birinci safhasında mutlaka bir Allah'ın tayin ettiği mürşid gerekli. Resulün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Ve Osmanlı mürşitlerine tabi olmak suretiyle ki baktığımız zaman Osmanlı'nın kurucusunda yer alan Osman Gazi mürşidi Şeyh Edebali'ye tabiydi. Daha sonra 2. Murat Hacı Bayram Veli Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin ve her padişahın yanı başında mutlaka lalası mürşidi vardı ki onlar Allah'ın emirlerini onlardan alıyorlardı. Onlara düşen de bunu tatbik etmek oluyordu. İşte tekrar Osmanlı standartlarında, sahabe standartlarında bir asr-ı saadeti yaşamak mümkün müdür? Üçüncü sual. Elbette. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu bize bildiriyor. Nasıl sahabenin hayatı sâbikûne l-evvelîn olarak yer almışsa ki sâbikûne l-evvelîn Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde muhacirin ve ensardan bahsediyor. Muhacirler Mekke'den Medine'ye göç edenler ama Resulullah'a tabi olan 7 safhayı yaşayanlar. Ensar Medine'de Resulullah'a tabi olan 7 safhayı yaşayanlar. Bu 7 safhanın yaşanmasında onları örnek bir topluluk oluşmasına götürmüştü ki tıpkı sahabe gibi Osmanlı'da da öyleydi. Âl-i İmrân'da kuntum hayrin ümmetin uhricet lin-nâs. Siz insanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Ta'murûne bil ma'ruf tenhâvûne anil-münker, ma'ruf emreden, münkerden nehyeden bir topluluk oldunuz buyuruyor. İşte Resulullah'ın aynı zaman peygamberi olduğunun noktasını hareket edecek olursak kıyamete yakın bir dönemde Mehdi Aleyhisselam'a bağlı olanların da tıpkı sahabe gibi 7 safhayı yaşayarak sabikuna lahirini oluşturmaları söz konusu ki bu da tıpkı sahabe gibi bir kere daha dünyada asr-ı saadetin yaşanmasının işaretidir. İnsanları Allah'a yaklaştırmak, Allah onun için insanları Allah'a yaklaştırırsanız Allah onun içine mutlaka koruyucu bekçi koyar. O kişi Allah sevgisinin her gün içinde adım adım büyüdüğünü yaşadıkça Allah'ın emirlerini yerine getirmenin yasaklarını asla işlememenin kendisi için vazgeçilmez bir şey olduğunu bir insan hüviyetine girer. İşte Osmanlı böyle olduğu için can hakimiyetini sağlamıştı. Şu anda dünya insanının problemi dinini unutmuş olmasıdır. Ama devrin yanlışları birer birer ayıklanacaktır. Yerine Kur'an doğruları konulacaktır. Gelecek yıllar Osmanlı'nın yeniden tarihe dönüşünü simgeleyecektir. Osmanlı görecektir ki yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Neyle? Mukaddes kitaplardaki Allah'ın tek dininin, tek şeriatının yaşanmasıyla. Şeytanın devreye girmesi, şeriatı insanlara öcü gibi göstermesine sebebiyet vermiş ama şeriat deyince Allah-u Teala'nın insanoğluna uyması meyanında bahşettiği kurallar bütünüdür. Emir ve nehirlerden ulaşıyor. Kim ki bu emir ve nehirleri hayatına tatbik ederse mutlak surette hedefine ulaşacaktır. Allah'ın da istediği bu. Nasıl sahabe Kur'an'daki emirlere itaat yasakları işlememek suretiyle maruf ve emreden münkerden nehyeden bir noktaya ulaşmışsa, peşinden Osmanlı bu noktaya geldiyse, Mehdi Aleyhisselam'a bağlı olanların da Kur'an'daki emir ve nehyleri A'dan Z'ye kadar itaat etmek suretiyle Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak yeniden bir asr-ı saadet mutlaka gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tarihe baktığımızda sahabeden sonra Allah'a en yakın insan topluluğu Osmanlılar olmuş. Bu yakınlığı ise Allah'a ulaşmayı dileyerek sağlamışlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a olan sevgi ve muhabbeti anlıyorum.
3: Dualar, namaz.
4: Yeniden diriliştiğiyle İslam alemi 500 yılda dünya hükmedecek adil bir şekilde. Yani zekat verecek insan bulamayacaksın. Nasıl ki Ejder 650 yıl sonra ben devlet kuracağım dediyse Osman Bey yanındaki kardeşlerin yakınları bile hayal gibi geliyorduysa. Ama biz gördük inananlar için zor diye bir şey yok. Bu kolay olur mu? Elbette sancı olacak. Ama olacak Allah'ın izniyle. Yani yeter dağımız ilahi kelimetullah dini mümine hizmet olsun. İmkansız değil. Yakındır da Allah'ın izniyle.
1: Sizce bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Sevgimiz, muhabbetimiz, içimizde yanan aşkımız.
3: Dualarımız. Gönlümüzden ne geçerse kısacası.
5: Ruhumuz ulaşır. Çünkü cesetimiz orada örtüşü oluyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geliyoruz. Cenab-ı Hak'tan karşı karşıya. Allah orada kolaylığımızı versin Cenab-ı Hak.
1: Allah'ım benim de ruhumu bu ermiş evliyaların gibi hayattayken sana ulaştır şeklinde manevi talepleriniz var mı?
2: Tabii ki manevi taleplerimiz her zaman Allah'a var. Sevdiği ve razı olduğu kişilerle, en kıymetli yerlerde, en kıymetli kişilerle bizim de ruhumuzu alsın.
5: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz.
2: Benim de yaşarken ruhum sana ulaştı.
0: Ki davamız ilahi kelimatullah, din-i mümine hizmet olsun. İnananlar için zor bir şey yok dedi. Allah'ın insanlardan istediği dine hizmet etmemiz midir? Evet. Biz insanlar Allah-u Teala'dan hep alırız. Rızık alırız, ihsan alırız, nimet alırız. Allah'a verebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Allah için yapacağımız ibadetler vardır. Ama bu ibadetlerde yine Allah'a bir şey veremezler. Allah'ın bizden beklediği bir fayda, bir yardım söz konusu değildir. Ama Allah bir dinin sahibidir. Dine hizmet ettiğimiz zaman Allah'a hizmet etmiş oluyoruz. Evet, gerçekten de öyle. Çünkü Allah Teala bütün insanları yaratandır. Bütün insanların ki can saadetine ulaşmasını istiyor. Ve Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. İhtiyaçtan münezzeh olan Allah Teala yarattığı bütün kulların mutlu olmasını istiyor. İşte mutluluğu Allah'ın kendisine nasip ettiği insanların da Allah'ın ahlakıyla ahlaklanarak kendisinin dışındaki bütün insanları mutlu etmeye çalışması Allah'ın insanlar için vaaz ettiği temel hedeftir. Bu hedef mutlaka gerçekleşir. Evvela başında bir dilek var. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'ın bir lütfu keremidir. ve edeple gelen lütufla döner. Mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yeter ki o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte bu kalpten ulaşmayı dilemek, o kişinin kalbinde Allah'a bu talebi gördüğü an, mutlak surette Rahim Esması ile tecelli ederek 7-8 aylık süre içerisinde emmare levame mülhime mutmainne raziye marziye tezkeketem rebir bir geçtikten sonra ruh Allah'ın zatında ifna olur. Fizik ucu şeytana kolmaktan kurtulur. Nefse 7 kademede tezkiye olur ve bu noktadan itibaren o kişi özellikle Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhu Allah'a ulaşana kadar ki olan 7-8 aylık süreyi çok üst seviyede mutluluklar yaşayarak geçirir. Buradan hareketle daha ötesine geçmek üzere Allah'tan talepte bulunur. Ya Rabbim ben ruhumu sana ulaştırmayı diledim. Benim ruhumu kendine ulaştırdın. Mükafatları da bana eksiksiz verdiğin 3 tane cennet dünya saadetin yarısı. Ben daha üst seviyedeki mutluluklara talibim. Fizik ucunu da Allah'a teslim etmek istiyorum. Bunun da yegane vasıtası, tabii ki diğerleri var ama en büyük vasıtası zikir. Zikrini 2 kat, 6 kat arttırarak fizik ucu teslimine ulaştığı zaman mutluluğun yarıya değil %81'e ulaştığını görecektir. Nefs teslimiyle mutluluk ahiret ve dünya saadetinin tamamına o kişiyi ulaştıracak. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'a yakınlığı ile anılan Osmanlı'yı Allah'a yaklaştıran en önemli unsurlardan biri de zikirdi. Allah'ın hepimize farz kıldığı zikir yapmak sizce insanlara ne sağlar?
4: Şimdi Allah Teala diyor kalpler Allah zikretmekle mutmain olur. Hani günümüzde diyorlar işte benim kalbim temiz ya. Kalbin temizlik bir metot diyor. Yani ne makineye atıp da deterjanla temizleyebilirsin. Kalpler ancak Allah zikretmekle mutmain olur. Yani bunu sağa sola çekmenin bir anlamı yok.
2: Tamamen melekleşir, kötülük yapamaz.
5: Allah'ı zikretmek. Burada oturduğumuz yerde zikrediyoruz mesela. Allah'a ütlenmeyi. O muhakkak ki.
3: Güler yüzlü olur. Temiz yüzlü olur. Sakin olur, huzurlu olur. Bir kere kimsenin kalbini kırmaz diye düşünüyorum.
4: İşte zikir dediğimiz kalp zikri. Kalp zikrine başladığım her gün buradan böyle vurdum Allah Allah Allah dediğin zaman bir müddet sonra buradan hafif bir tünel, hani tünel kazanan ışık göründü diyorlar ya. Kazdın. İşte ondan sonra kalp yavaş yavaş Allah demeye başlıyor. Çocuklarımız olduğu zaman şöyle deriz ya, oğlum hadi anne de baba de dedirtmeye çalış. Kalp de çocuk gibidir. Sen kalbini söyletirse onu söyle. İşte biz Allah dedirtmeye çalışırsa işte o zaman özümüze döneriz, güzelleşiriz.
0: Zikir yapan kişi için tamamen melekleşir, kötülük yapamaz. İnsanların bir melek hüviyetinde olması mümkün müdür? Yaratılışta Allah-u Teala insanı her şeyden üstün olarak yaratmıştır. Ve yaratılış gayesi de ahsenin takvime ulaşmak. Elbette meleklerin ötesine geçebilir. Çünkü meleklerin Allah'ın yaratılışında onlara verdiği irade bağlanması ve emirlere %100 itaat ki seni tesbih ve takdis ediyoruz. Olayı meleklerin hepsinde var. Ama insanoğlu Allah'ın kendisine verdiği serbest irade taatında bu dünya hayatını yaşarken emirlere itaat, yasakları işlemek suretiyle o hedefe ulaştığı zaman çok daha üst boyuta geçecektir. Allah insanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmıştır. Yeryüzünde en üstün varlık halifedir. Peşinden kavim resulleridir. İnsanların hidayetine vesile olan ve yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmaktır. Meleklere baktığımız zaman gerçekten Allah onlara nefs verdiği zaman nefse baş edemediklerini anlıyorlar. Ama ne zaman insan meleklerden üstün olur? Nefsine karşı cihad-ı ekberi kazandığı zaman. Harut ve Marut kıssası bunun en güzel örneğidir. Allah katındaki en kıymetli mahluk insandır. Eğer Allah'ın başka bir mahluk insandan daha kıymetli olsaydı Allah Teala bize "Ey insanlar, ben sizleri başka bir mahluk için yarattım" diyecekti. Ama öyle demiyor. Her şeyi yaratmış ve insanın emrine musahhar kılmış. İnsan adı verilen mahluk hayvanlardan daha aşağıda da olabiliyor. Niye bağlı? Nefsinin, kalbinin yapısına bağlı. Ruhunun Allah'a ulaşıp ulaşmadığına bağlı. Nitekim melekler soruyorlar, "Ya Rabbi, sen Adem Aleyhisselam'ı ona verdiğin neyle bizden üstün kıldın?" "Ona verdiğim nefsle sizden üstün kıldım" diyor. Allah Teala öyleyse insan olduğu için üstünlük müessesi onun nefsinin tezkiyesine ve teslimlerine paralel bir seyir takip eder. Cinlerden üstün olması Allah'ın ona verdiği ruhtur. Meleklerden üstün olması Allah'ın ona verdiği nefstir. Ve her konuda da insan Allah'ın yeryüzündeki biricik temsilcisidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem hocamız, hürmetli hasretle ellerinizi öpüyorum. Müsaadenizle bir soru sorabilir miyim? Osmanlı'da gayrimüslim çocukların ailelerinden zorla alındığı doğru mudur? Hürmetli hasretle ellerinizi öpüyorum. Sizlere çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Osmanlı'da gayrimüslim çocukların ailelerinden zorla alındı doğru mudur? Hayır, doğru değil. Bugün bile insanlar çocuklarını özel okullara gönderiyorlar. Yani kısacası çocuklarının geleceği için iyi bir eğitimle yetişmesini istiyorlar. Osmanlı'nın yaşadığı dönemde en üst seviyedeki eğitim Osmanlı'daydı. Öyle olunca özellikle Balkanlara baktığımız zaman Osmanlı döneminde evvela Allah dostlarıyla insanlara Allah'ın dini anlatılıyordu. Hiçbir zaman zorlamayarak, onların kalbini fethederek insanlara ulaşılıyordu. Öylece olunca insanlar çocuklarının bu edeple yetişeceğini düşünmesi sebebiyle çocuklarını Osmanlı'ya teslim ederek bizim de çocuklarımız sizin bu yetiştiğiniz edep muhtevasında yetişsin, yaşasın ve güzelliklerin sahibi olsun. Birçok zavallı der ki Osmanlı kaçırdığı çocukları kendi sarayında eğitime tabi tuttu. Hayır. Onları helilleştirdi. Öyle değil. Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olmuş Batılılar. Bu çocukları da alın, bunları sarayınıza, Enderun'da okutun, adam edin, sizin gibi adaleti öğrensinler diye çocuklarımızı Osmanlı'ya getirip teslim etmişlerdir çocuklarını. Zamanın bütün bilimleri Enderun'da tahsil edildi. Oraya bütün milletler, insanlar gelirdi. Bugün insanlar için nasıl çocuklarını batıya, Amerika'ya gönderiyorlarsa eğitim için, o gün de en üst seviyede dünyaya hakim olan Osmanlı'ydı ve en üst seviyedeki eğitimin sahibiydi. Elbette insanlar çocuklarını onların okullarında yetiştirmek, diploma sahibi kılmak ve ülkelerinde faydalı insanlar olarak yetişmesini istiyorlardı. Enderun'da yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık ve zillik rütbesine yükselmiştir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Osmanlı'yı incelediğimizde halk tabakasından devlet büyüklerine kadar herkesin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a yaklaşmakta bir yol gösterici, bir rehber, bir merdiven gibi görüyorum. Elimizden tutan, aksadığımız zaman elimizden tutup kaldırabilecek bir yardımcı gibi görüyorum.
4: Şimdi zaten bak, Kur'an gibi Allah'ta diyor, salih kullarımla beraber olun, değil mi? Şimdi biz o salih bölümde olmadığımıza göre salih olanı bulacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakından sonra sordu. O zaman o yaşayan bir Kur'an'dı. Şimdi bizler yaşayan Kur'an olmadığımıza göre yaşayan Kur'an'ları bulmak lazım.
1: Sizce de böyle şu an ölmüş olanlar olduğu gibi yaşayan Allah dostları var mıdır günümüz?
2: Muhakkak. Muhakkak vardı. Onların duası sayesinde vatan, millet, ümmeti Müslüman ayaktadır.
3: Günümüzde sanmıyorum.
5: Olmaz mı? Onların suyu hürmetine yaşıyoruz. Yunus Emre'yi şimdi sabah süfre kalkıyorum. Yunus Emre'yi dinliyorum. Tüylerim diken diken oluyor dinlerken. Bundan güzel bir şey var mı?

0: tabii ki Allah'ın salih kulları. Biz o salih bölümünde olmadığımıza göre diyor misafirimiz. O zaman ne yapmamız lazım? Salih kulu bulmamız lazım. Salih insan kimdir? Salih insan 7 sabah 4 teslimi yaşayan, evvela 22. basamakta ruhunu teslim etmiş, 25. basamakta fizik vücut teslimi, 27. basamakta nefsin teslimi ve 28. basamağın 4. kademesine irade teslimini yapmak suretiyle Allah-u Teala'nın da zatına şahit olan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Nisa 69'da Allah Teala "Men yuti'ullah ve yuti'r rasule fe ulaike ma'allazina aleyhim anama Allahu minen nebiyyin ve siddiqin ve şuhada'i ve salihin." İşte Allah Teala kim Allah ve Resulüne itaat ederse Allah onları nimetlendirir nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber kılar. Öyleyse her zaman bu 7 sabah 4 teslimi yaşayan salihler var ve hacet namazı kılarak onlara ulaşmak söz konusudur. Sahabenin hepsi Talim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre tövbe-i nasuha tövbe etmek suretiyle irşada ulaştılar. Hücurat 7 bunun ispatıdır. Ve Fusilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinde sahabenin hepsinin salihlerden olduğunu, Allah-u Teala'nın da onları irşada memur mezun kıldığını görüyoruz. Salihlerden olmak, salah makamının sahibi olmak anlamına geliyor. Birçok ilim eline göre salihlerden olmak, yani iyi davranışların sahibi olmak, İslam'ın 5 şartını en iyi şekilde yerine getirmek anlamında kullanıyor. Bu doğru değil. Böyle bir tarif Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uyduşmuyor. Salah makamı velayetin en üst makamıdır ve sadece nefsindeki bütün afetleri yok olduktan sonra Allah'ın tövbe-i nasuhla tövbeye davet ettiği, bu tövbeyi gerçekleştirdikleri Allah Teala'nın da onları irşada ulaştırdı ve yetmez Allah tarafından irşada memur ve mezun kıldığı insanlardan oluşuyor. Allah Teala kimi salah makamını almışsa, tövbe-i nasuhla davet etmişse o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Çünkü salah makamı hizmetin, hikmetin ötesidir. Hiç kimse salah makamına ulaşmadan salihlerden olamaz. Hadis-i şerifte hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak kelam işlemek üzerinde farzdır buyuruyor. Muhakkak ki Allah meclisinde ölü kalpler hikmet teoriye diriltir. Tıpkı yağmurun kuru toprakları dirilttiği gibi. Hikmet sahibi ulema hepsi Allah'ın salih kulları. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, öncelikle hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Osmanlı'dan sonra insanlardaki ahlaki bozulmanın daha da arttığını söyleyebilir miyiz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Osmanlı'dan sonra insanlardaki ahlaki bozulmanın daha da arttığını söyleyebilir miyiz? Osmanlı ile bugünkü Türkiye arasında bir uçurum var. Bunlar şu dünya üzerinde suç işleme oranının en düşük olduğu ülke olmak vasfını hep korumuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği süre içerisinde olay hep böyle olmuştur. Şimdi Türkiye dünyada en çok suç işleyen ülkeler arasında yer alıyor. Osmanlı'nın o sadece kendi dininden olanlara değil, başka dinin mensuplarına da gösterdiği o ilahi adalet mekanizmasının bugün bizim ülkemizde artık cari olmadığını, geçerli olmadığını kaygıyla izliyoruz. Osmanlı hoşgörüsü bütünüyle yok oldu. Herkesin herkesi aldattığı, Allah'ın yasaklarını bütünen çiğnendiği, emirlerin ise engellendiği bir devrede yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasselavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabir onlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için mutlaka bir mürşide tabi olmamız gerekiyor mu? Dini yaşamada mürşidin yeri nedir? Açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, dinin sahibi Allah'tır. İnsanın sahibi de Allah'tır. Ve yaratan insanı en iyi bilendir. İnsan için vaaz ettiği hedef iki cihan saadeti. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olduğunu da Allah-u Teala zikrediyor ve mürşitsiz bunun olamayacağını buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim ayetleriyle mürşidin ayetlerde geçen 19 ayrı ismi. Allah-u Teala bu 19 ayrı ismi kullanmasının arkasında mürşidin Kur'an'ı yaşamada, dini yaşamada ne kadar elzem olduğunu da ortaya çıkartıyor. Bütün nebiler Allah'ın mürşitleridir, ayetler. Bütün Kur'an-ı Kerim'deki imamlar, geçtiği ayetler Allah'ın mürşididir. Halife Allah'ın mürşididir. Veli Resul Allah'ın mürşidi. Nezir Allah'ın mürşidi, geçtiği ayetler. Hidayetçi, Veliyün Nesir, Veliyün Şefi, Veliyün Hamim, Veliyün Mürşid, Veliyün Vak, Veliyün Müminin, Veliyün Hamid, Ehli Zikir, Münadi, Sadık, geçtiği ayetleri de görüyorsunuz. Salih, Sultan, Hikmet Sahibi, Alim. Sevgili kardeşlerim, 19 tane ayrı isimle Allah-u Teala'nın bizim için farz olan mürşidi ayetlerde açıkladığını görüyoruz. Yetmez. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ulul Azm Nebilerinin bütün insanlara vaaz ettiği 7 sabah 4 teslimin ancak mürşide tabi olanların yaşadığını görüyoruz. İşte evet, birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa itibariyle mürşide tabiyet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında da mürşide tabiyet farz. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında da mürşide tabiyet farz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında mürşide tabiyet farz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında mürşide tabiyet farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şeriatında mürşide tabiyet farz. Bu kadar Allah'ın hükmü şeriat kitabının hepsinde ikinci safa olarak mürşide tabiyet farz olmuşken İnsanların şeytanın tesiri altında bunu görmemeleri, anlamamaları hayret verici bir şey. Yetmez, uğruna Allah'ın kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz seni alimlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Son şeriat kitabı kendisine indirilmiş olması sebebiyle Kur'an-ı Kerim'i en üst seviyede açıklayan odur. Ve Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı hadisler, ki hadisler Kur'an'a uyan hadisler, Kur'an'ın açıklaması hükmünde ve 7 hadis grubu gereğince Allah Resulü de mürşide tabiyeti farz kılıyor. Bakalım beraberce 7 hadis. Görüyorsunuz. Birinci hadis, benden sonra Nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Mürşidin Kur'an ayetlerinde geçen 19 ayrı isimden bir tanesi halife, bir tanesi imam. İkinci hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek, halifeler ve alimler gelecek. Burada halifeleri anladık, zaten geçmişti. Alimler kim? Alimran suresinin 19. ayet kerimesinde Allah'ın zatına şahit olanlar. Benden sonra Nebi gelmeyecek, size ruh verenler gelecek. Ruh devrin imamının ruhu. Benim sahabem göktekiler gün hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. Benim sünnetime ve benden sonraki gelen Raşid Halife'nin sünnetine tabi olun. Her asırda ümmetimden Allah'a itaatin hayırda yarışanlar bulunacaktır. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Her kim imama, devrin imamına itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde emekleyerek de olsa ona ulaşın, biat edin ve itaat edin diyor. Bütün bu hadisler, ayetler bize mürşide tabiyeti farz kılıyor. Öyleyse dini yaşamada mürşide tabiyet farz ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayan bay ve bayan kim Allah'ın dinini yaşıyorsa o mutlaka mürşidine tabi olmuştur. Öğreti aynıdır. İkinci sual, Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Tövbe 34-35 ayetlerde altın gümüş biriktirme ayette azap olduğu açıklanıyor. Mesela ev almak, araba almak ya da ticaret yapmak isteyen bir kişinin altın biriktirmesi uygun bir şey mi, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, buradaki durum çok farklı. Yani zekatını vermeyen kişiler için bu böyle. Zekatını verdikten sonra elbette ihtiyacın olan şeyleri alabilirsin. Nitekim Efendimizin tefsirine baktığımız zaman bakın ne görüyoruz. Tövbe 35 ayetin tefsiri, Allah-u Teala insanların haksız yere para almalarını ve biriktirmelerini tasvip etmiyor. Evet, bak gördünüz mü? Yani faiz yoluyla haram yoldan para alıp biriktirmek Allah-u Teala tasvip etmiyor. Altınlarını iş yeri açmak, başka insanların iş temin etmesi için kullanmayanların cezasını mutlaka cehennemde ödeneceğini söylüyor. Yani parayı biriktiriyor ama yatırıma dönüştürmüyor, ona faize veriyor. O zaman işte bu yasak. Yoksa bir iş yeri açmak için, insanlara iş sahibi kılmak için para biriktirip yatırım yapıyorsa helal yoldan, bu burada bir problem yok. Giresun'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizden başkalarını ne kadar çok seversek onların da bizi o kadar çok seveceğini öğrendik. Çevremizdeki insanları sevmemize ve güler yüz göstermemize rağmen geçmişimizde olan olumsuzlukların insanların aklından hiç çıkmadığını görüyoruz ve üzüntü duyuyoruz. Bu durum bizi için bir imtihan mıdır? Bu durum karşısında bizim nasıl davranmamız lazım? Henüz yeteri kadar bizim kendisine gösterdiğimiz dışarıdan sevgi onun kalbine girmemiştir. Kalbine girdiği zaman hiç merak etmeyin, onlar mutlaka sizi severler. Mesela birçok insan vardır, sabahtan akşama kadar Allah adına hüküm veriyorlar ve din anlatıyorlar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Öyleyse dilin söylediği kalbinde yok ve onların bütün bu anlatımları ne kendilerine fayda veriyor ne etrafındaki insanlara. Ama eğer öğreti onların kalbine yerleşmişse ve etraftaki insanların sevgisi o kişinin kalbine yerleşmişse, ki bu şekildeki olan duruma kalpleri birleştiren, telif eden Allah'tır, o zaman Allah-u Teala size mutlaka onların da sevgi kapısını açacaktır. Hiç merak etmeyin. İşte Fusret 34'te kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sav. Böyle yaparsan sana düşman olanınki candan bir dost olur. Düşmanın bize candan bir dost olması onun da artık bizi sevmesi manasına geliyor. Biz düşman olan kişi candan bir dost olur. Biz düşmanı seviyoruz, seviyoruz, seviyoruz ve bizim sevgimiz onun kalbine yerleşiyor. O da artık bizim dostumuz oluyor. Allah'a ulaşmaya ediliyor. Kalpleri birleştiren Allah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Hüseyin hocam, bir hadis-i şerifte malı uğrunda öldürülen şehittir, kanı uğrunda öldürülen şehittir, dini uğrunda öldürülen şehittir, ailesi uğrunda öldürülen şehittir diye yazıyordu. Bu hadiste bahsi geçen şehitlik kavramları Kur'an'da geçen şehitlik kavramlarına uyuyor mu, açıklayabilir misiniz? Malı uğrunda öldürülen şehittir. Çünkü mal da mukaddestir, can da mukaddestir, din de mukaddestir. Mukaddesat uğruna eğer bir savaşta ölüyorsa, evet, Kur'an ayetlerine ölüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son veda hutbesinde buyurduğu gibi, malınız mukaddestir, canınız mukaddestir, ırzınız mukaddestir vesaire. Bu mukaddesat uğrunaki olan şehitlerde ölüm söz konusu ise şehit. Ama diyeceksiniz ki onların kalpten Allah'a ulaşmayı dileme olayı var mı yok mu? E zaten yoksa o kişi mukaddesat uğruna asla böyle bir savaşta yer almaz. Muhterem Efendimiz Kur'an ayetlerine göre sizi vatanınızdan çıkartıyorsa bir insan, sizi öldürmeye kalkıyorsa, size zulmediyorsa, böylesi bir onunla olan sıcak çatışmada bizim üzerimize farz oluyor. Hicret 9. Eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldırgan grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bunu, bu ayet-i kerimeye bize örnek veren Muhterem Efendimiz Irak ve Kuveyt Savaşı'na haber veriyor. İkisi de Müslüman. Ama Müslüman ülkelerin birlik olup onları adalete davet etmesi, aralarında ıslaha gerçekleşmesi gereken yapmıyorlar. Yapabilmeleri için Allah'ın katında zulme karşı bir mücadele içinde olmaları lazım. Ayet-i kerime gayet açık ortada. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cevaplar Hocam. Sizi çok ama çok sevdim kanım inşallah. Ellerinizden hürmetle öpüyorum. Müsaadenizle size bir soru arz etmek istiyorum. Namaz, Müslümanların Allah'a olan bağlılığı nasıl işlendirir? Allah razı olsun inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seni çok seviyoruz ve bir kere daha suali bir kere namaz, Müslümanların Allah'a olan bağlarını nasıl güçlendirir? Sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz her işin başarısında başı İslam, orta direği namaz ve en üst noktası da, doruk noktası da cihattır diyor. Sana bütün işlerin başını, ana direğini ve doruk noktasını bilirim. İşin başı İslam, direği namaz ve doruk noktası cihattır. İşin başı İslam, kişinin teslim olmayı dilemesi gerekir. Nitekim Yunus 25'te Veli Resuller teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyorlar. Birinci görevleri ayetleri tilavet etmek. Evet, Nahl 36'da veya ne diyelim, Cuma 2'de her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Cuma 2 Resul gönderiliyor ve birinci görevleri ayetleri tilavet etmek. Ayetleri tilavet ederek Resul, Veli Resul onu teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyor. Daveti kabul eden kişi ayetlere teslim oluyor. Onu hemen Nem suresinin 81. ayet-i kerimesine bakalım. Sen ölüleri işitiremezsin. Sen o körleri delaletlerinden hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslimdirler. Öyleyse her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemek ve ayetlere iman. Çünkü dinin iki kaynağından bir tanesi kitap, diğeri de bu kitabı açıklayan Allah'ın Resulü. O zaman ne yapıyor birincisinde? Ayetlere iman eden kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, işitenlerden oluyor. Allah Teala diyor ki işte o bize teslimdir. Yani işin başını gerçekleştirmiştir, başı İslam'ı gerçekleştirmiştir. Direği namaz, bu direği namaz. Biz mürşidimize ikinci kaynağa nasıl ulaşabiliyoruz? İnsanlardan bir ipe hacet namazı kılarak ulaşıyoruz. Hacet namazı kılarak ulaştığımız için de doruğu da cihattir. Ondan sonra kişinin cihad-ı ekberi, nefsine karşı cihadı başarması lazım. Yedi kademedeki tezkiye ve yedi kademedeki tasfiye dinin tamamını içeriyor. O zaman bu namaz Müslümanların Allah'a olan bağlılığını nasıl güçlendiriyor? Hacet namazı eğer Allah'a ulaşmayı dilen müşerrid-i tabiyet Allah'tan bir ipe, insanlardan bir ipe tutunan varmış olmuşsa ki bu ikinci ipe tutunmak namazdadır. O zaman kesinlikle %100 bir illet rabıtası var. Hacet namazını kılarak müşridini Allah'tan soruyorsa bu namaz onu %100 Allah'a bağlılığına götürecektir inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsin afetlerini tanıyoruz. Nefsin isteklerini nasıl tanıyabiliriz, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nefsin afetlerini tanıyorsan nefsin bütün arzu ve istekleri bu afetlerin muhtevası içinde yer alıyor. Mesela kin ve nefret nefsin birinci afetidir. Etrafındaki insanlardan sen nefret duyuyorsan o zaman o afete tabisin. İnkar ediyorsan Allah-u Teala'yı küfür afetine tabisin. Yalan söylüyorsan yalan afetine tabisin. Zulüm ediyorsan zulüm afetine tabisin. Haset ediyorsan başkasına, yani 19 afetin 19'u da nefsin arzu ve isteğidir. Sabırsızlık gösteren bir insan nefsin bu afetine tabi. Başkasına öfkelenen insan nefsin bu afetine tabi. İsyan eden insan nefsin bu afetine. Kibir ve gurur, hırs ve şehvet vesaire. Şeytan da sadece bunu aktif hale getiriyor. Öyleyse nefsin afetleriyle şeytanın talepleri, istekleri birbiriyle çakışıyor. Nefsimizde kin ve nefret var. Şeytan başkasına tesir, bize tesir etmek suretiyle kin ve nefrete, başkasından nefret etmemizi sağlıyor. Ama muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, irşada ermekle irşad makamına ulaşmak arasındaki fark açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, irşada ermek 28. basamağın 4. kademesinde irade tesliminde gerçekleşiyor. Ama irşad makamına ulaşmak 14. basamakta gerçekleşiyor. Tekrar edeyim, irşad makamına ulaşmak, irşad makamına tayin olmak da 28. basamağın 5. kademesinde. Fakat burada sualde irşada ermek var, irşad makamına ulaşmak var. İrşad makamı, mürşid irşad makamıdır. İrşad makamına ulaşmak 14. basamakta, kişi 7 furkanın sahibi, huşu sahibi birisi ise 12 tane insanla hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan soruyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mübeşirat nedir? Salih rüyadır. Kişi hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah gösterirse bu bir mübeşirattır ve ona gidip tabi oluyor. O zaman irşad makamına ulaşıyor. İrşad makamına ulaşan kişi 7 kalp şartının sahibidir. İrşad makamına ulaşan kişi 7 nimetin sahibidir. İrşad makamına ulaşan kişi 7 inanç şartının sahibidir. Ama irşada eren kişi o ilmel yakinin, aynel yakinin ve tek bir son sır kalmış. Henüz hakkal yakinin sahibi değildir. Ama imal yakinin, akın yakinin bütün safhalarını bitirmiş, yerin göğün Allah'ın kendisine gösterdiği, melekütün alemin gösterdiği birisidir. Son bir sır kalmış, henüz hakkal yakin olmamıştır, Allah'ın zatını görmemiştir. İrşada eren kişi. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, Enam 163'te Peygamber Efendimiz ben Müslümanların ilkiyim diyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kalu Bela gününde Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor. Ve Elesu bi Rabbiküm, ben sizin Rabbinizdeyim. İşte üç hücresel vesileyle yaratılan Aleyhisselam'ın sureti herkes Allah'a ruhun misak veriyor, teslim olacağına dair fizik vücut ahd veriyor, teslim olacağına dair nefsimiz yemin veriyor, teslim olacağına dair irademiz misak veriyor, teslim olacağına dair. O zaman Allah Teala da sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve atana diyoruz. Yani bu misak-ı ahdi, yemini ve irademizin misakini yerine getireceğimize dair. Enam 163'te muhterem Efendimizin teslimi Müslüman, teslim olan demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. İlk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem'di. Teslim onunla başladı. O ruhunu ve nefsini ve iradesini Allah'a teslim etti. Ona tabi olan oğulları, kızları, torunları, teslim olanların hepsi Allah'a da teslim oldular. Ruhlarını, beşerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve tabi Hazreti Adem ilk insan olduğuna göre ondan evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevcut olmadığına göre ilk teslim olanın Hazreti Adem olması lazımdır. Ama zamandan evvel Allah-u Teala nefsle, ruhla, fizik vücutta bizi ezelde bir araya topladı. Hepimiz oradaydık. Araf 172. Daha bedenlenmemişti. Ki ruhlarımız bize üfürülmemişti. Fizik bedenlerimizin içinde nefslerimiz yoktu. O zaman ilk teslim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Hazreti Adem de insanlardan da hiçbiri henüz yaratılmamıştı. Sonsuz bir zamandan sonra yaratılacaklardı. İşte o gün zamandan evvelki devredeki teslimler yapıldı ve bu teslimler insanın gelecekteki dizaynın bir görüntüsü olarak başlangıçta zamandan evvel gerçekleşti. Allah Teala orada bizlerden yemin, misak ve ahd aldı. Yani zamandan evvel ilk teslim olan Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nizdeki Maraf 172'deki olay zamandan evvelki bir durumu ifade ediyor. İkinci suali, tebliğ yaparken nelere dikkat etmeliyiz diyor kardeşimiz. Sevgili kardeşlerim, 7 tane ayet-i kerimemiz var. Tebliğde dikkat edilmesi gereken güzel sözler. Şimdi bir dikkat edin. Bir kere Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel sözle. Hikmet daimi zikrin sahibi kişidir, hikmet sahibi. O zaman daimi zikirdeki bir insan Allah'a davet etsin. İsra 53, başka insanlarla konuştuğun zaman güzel söz söylesin, onların nefsine hitap etmesin. İsra 53, Taha 44, tebliğ yaptığı zaman yumuşak söz söylesin. Ankebut 46, ehli kitapla ahsen bir şekilde mücadele etsin. Enam 108, insanların Allah'tan daha önem arz ettikleri şeylere insanlar küfür etmesin. Mesela puta tapanlar var. Siz gidip onların putuna küfür ederseniz olmadı. Ve en güzel öğütle Allah'a davet etsin ve dinde hiçbir zaman insanları zorlamasın. 7 tane ayet-i kerime tebliğin hangi statüde yapılması gerektiğini bize en güzel biçimde açıklıyor. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, bizi mutsuz ve huzursuz eden nefsimizdeki afetlerden nasıl kurtulabiliriz? Çok basit. Sevgili kardeşlerim, öncelikle Allah'ın bizdeki emanet olan ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmamız, teslim etmemiz lazım. Bu misakimizin gereğidir. Ama biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bu talebi kalbimizde görürse derhal Rahim esmasıyla tecelli ederek 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırır. Mürşide ulaşmak hacet namazı kılarak Allah'tan sormakla mümkündür. Ama biz 12 tane insanın sahibiysek Allah Teala'nın garantisi var. Hacet namazıyla o kişiye mürşid göstereceğini garanti ediyor. O zaman mürşide tabi olduğumuz an bizi huzursuz ve mutsuz kalan nefsimizin tezkiyesi başlıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezkiye kademeleri Allah'ın garantisinde gerçekleşir. Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Mürşidi bize gösteren de Allah'tır. Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Yedi kademedeki nefsimizi tezkiye eden de Allah'tır. Yedi sene gök katı ruhumuzu kendisine yükseltip teslim eden de Allah'tır. Hepsi Allah. Burada biz ve aynı zamanda bir vasıta olarak görünen mürşid. Birer vasıta. Ama sevgili kardeşlerim, ondan sonra ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra bu sefer ne olması lazım? Fizik vücut teslimi için harekete geçmemiz lazım. Fizik vücut teslimi için talepte bulunmamız lazım. O bittikten sonra nefsimizin teslimi için talepte bulunmamız lazım. Ve bu şekilde devamlı olarak Allah-u Teala'dan yardım talep ederek safhaları, basamakları bir bir geçmemiz gerekir. Daimi zikre ulaştığımız zaman afetlerin hepsi yok olur. Yerine 19 tane fazilet gelip yerleşir. Ruhun hasletleriyle faziletlerin talebi aynı. Dolayısıyla daimi zikre ulaşan insan dünyada da %100 mutludur. Ahirette de meva cennetin sahibidir. Bir üst seviyedeki cennet, cennetin naim, o kişinin annel yakin mertebesinde yerin göğün melekütüne sahip olması lazım. Bir sonraki cennetin ad, Allah'ın zatına şahit olanların girdiği cennettir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Ellerinizden hürmetle öpüyorum inşallah. Hocam, sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Zikir sadece dil ile yapılan bir ibadet midir? Yoksa kalbi ve bedeni kapsayan bir ibadet midir? Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşim, dil başlangıçta dille yapılan bir ibadettir. Üç çeşit zikir vardır. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Şimdi zikir yapıyorsunuz. 3 saat zikir, 12 saat zikir. Hep dille yapıyorsunuz. Ama bir gün Allah nasip eder de bu sefer kalp zikrine geçiyorsunuz. Kalp zikrine geçtiğin zaman fizik ötesini de ihtiva ediyor. Nefsinizin manevi kalbinde. Öte yandan ihlasa ulaştığınız zaman bedeniniz de artık, saçınızın teli de zikre katılıyor. Öyleyse tedirici basamaklar içinde dille yapılan bu zikir çok sonradan kalbe sirayet ediyor. Kalpten kalbi zikir yapıyorsunuz. Ve daha sonra ihlasta bütün bedeni kapsıyor. Saçınızın teli de külli zikirde zikrediyor. Yani tedirici basamaklar içerisinde zikir dilden, sonra kalben, sonra bedenen hepsini ihtiva ediyor. Yeter ki biz bu ibadetlerin sultanı olan zikri en güzel biçimde, Allah'ın emrettiği biçimde yapabilelim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6 19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarlar vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.
3: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutfakında bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz Allah'a kul olmak. Birinci sual, Allah'a kul olmak herkesin sahip olduğu bir vasıf mıdır? Herkesi Allah yaratmıştır. Yaratılış açısından öyle. Ama kul olma vasfını kazanmak açısından hayır. Yaratılış açısından herkes Allah'ın kuludur. Ama Allah'ın kastettiği anlamdaki herkes Allah'ın kulu değildir. İnsanlar hayatta şeytanın kuluyla başlarlar. Herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkesin şeytanın kulu ve dostu olması. Bütün insanlar hayatta şeytanın kuluyla başlar dedik. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilemek ayetlere iman etmeyi gerektiriyor. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Ayetlere iman edenler. O şeytanın kulu olmaktan iştinap etmeye başlamıştır. Yani Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ يَنْجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَّهِمِ الْبُشْرَفَ بَشَرِ بَعْدِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinap ettiler. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar müjdeler vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilden dilemek var. İki, kalpten dilemek var. Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde قَالُوا اَمَنَّا بِاَفْوَاهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ Onlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmiyor. İşte ne zaman kişi Allah'a inandığını söylüyor ağzıyla. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını da söylüyor. Farz olduğunu da söylüyor ağzıyla ama kalbine indirmediği takdirde lem tu'min kulubuhum o değil. Kalbiyle de mümin olduğu zaman o takva sahibidir. İşte burası kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bir dönüm noktasıdır. Ruhumuzun Allah'a ulaştırıp teslim ettiğimiz zaman birinci kulluğa ulaşırız. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ekber kulluğa ulaşırız. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman da azim kulluğa ulaşırız, en üst kulluğa ulaşırız. Allah'ın istediği gerçek anlamda kul oluruz. Nebine Sultan-ı Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe merakla soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz sana şöyle buyuruyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur ama Allah'ın kulu olmak ayrı bir basariyettir. Bir gün sizler de Allah'ın kulu olacaksınız. Kim ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilerse, mümin kulluğa, kim fizik vücudunu teslim yaparsa ekber kulluğa, kim de iradesini de, nefsini de Allah'a teslim ederse azim kulluğa ulaşıyor. Yaratılış itibariyle Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bizi abd olsun diye yarattık. İşte şeytanın kulu ve dostu olmakla hayata başlayan insanlar, davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı diler, birinci safa takva sahibi olurlarsa o zaman onlar da birinci safa itibariyle Allah'a kul olurlar. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 safa kul olmak var. Allah devamlı kalbe bakıyor. Birinci safa kalbe baktığı zaman O kişi kalpten ulaşmayı diliyorsa birinci safa takva, birinci safa kul olmak. İkinci mürşidine tabiyet kalbine girdiği zaman, işin safa takva, ikinci safa kul olmak. Ruhun Allah'a teslimi kalbine girdiği zaman, üçüncü safa kul olmak. Fizik vücudun teslimiyeti kalbine girdiği zaman, dördüncü safa kul olmak ve böylece yedi safa kul olmak söz konusu. Allah razı olsun. İkinci sual, halk arasında söylendiği üzere Allah ile kul arasına birilerinin girmesi yanlış mıdır? Hayır, Allah'ın bir emridir. Allah ile kul arasına insanlar zaten girmezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisinin arasına vazifeli tayin ediyor. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya da Veli Resullerdir. Yani Allah'la kullar arasına insanlar girmiyor. Allah'la diğer kulları arasına bizzat Allah ya Nebi Resullerden ya Veli Resullerden bir tanesini tayin ediyor. Devrin imamı olarak. Nebi Resul ise asaletin devrin imamıdır. Veli Resul ise vekaletin devrin imamıdır. Resul'e tabi olduğumuz zaman şeytana kul olmaktan ikinci defa kurtuluruz. Bu sebeple her zaman Allah ile kul arasında hidayetçi olmuştur. Ve kıyamete kadar da hep olacaktır. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah ile kul arasında kişilerin Kur'an-ı Kerim standartında 19 farklı isimle isimlendiğini buyuruyor. Bu isimlerden bir tanesi Nebi, bir tanesi İmam, bir tanesi Halife, bir tanesi Resul, bir tanesi Nezir, Mürşit, Veli, Hidayetçi vesaire. Ve ikinci safa kul olmak, mürşide tabiyette gerçekleşir. Allah sizin üzerinizde nimetini görmek ister. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, hepiniz delalettesiniz ama hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve ben zulmü kendim, ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Üçüncü sual, Allah ile kul oldukça, Allah'a kul oldukça körlüğümüzün artacağı, hürriyetimizin kısıtlanacağı inancı doğru mudur? Allah, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a köle olmamızı emretmiyor. Kul olmamızı emrediyor. Oraya kadar ise de daha salah makamına ulaşmadan tamamlanıyor. Ama kulluğun kendisini tatmin etmediği bir insan, Allah'ın kendisine verdiği her şeyi Allah yolunda tüketmek için harekete geçecektir ve Allah'a köle olmayı dileyecektir. Dünyadaki kölenin en açık delili tabii ki hürriyetin kısıtlanmasıdır. Dünyadaki köleliğin en açık delili hürriyetin kısıtlanmasıdır. Fakat Allah ile ilişkiler dünyadaki ilişkilere benzemez. Orada hürriyetiniz kısıtlanmak şöyle dursun, ne kadar köle olabilirseniz o kadar sonsuz hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a mutlak kölelik en üst noktadaki özgürlük demektir. Kulluk arttıkça hürriyetimiz de, mutluluğumuz da artacaktır tabii. Konumuza ilgili halkımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın bizden istediği mutluluğun temelinde yatan esas Allah'a kul olmaktır. Ve Allah'a kul olmanın temel şartı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Benim duamın kabul olması.
3: Allah'a ulaşmak deyince kendi ibadetini yapacaksın yani. İbadete Allah'ın şeye ihtiyacı yok. İbadeti kendine yapacaksın.
4: Ruhen ve bedenen onun kurallarına uyaraktan bir düzenli oluşturmuş olduğu sistemi var. O sistemi yakalayarak ona kalben artık bağlı olabilmek diye anlıyorum ben.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Yaptığın dualar ulaşır.
4: Ruh tabii ki de beden geçici, hepimiz bunu biliyoruz.
1: Peki daha önce hiç bu şekilde bir dua duydunuz mu? Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak, ben de senin o ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
2: Yok, yapmadım.
1: Bir dua hiç talep ettiniz mi, böyle bir manevi dua?
3: Etmedim de onu yapman için de dualara ihtiyacı var yani. Bunu harbiden şey olmaz yani, böyle Allah'ı görüp peygamberi görüp ona mümkün değil yani, göremezsin. İbadet yaparsan belki.
4: İnsanlar sanki bunu dile getirince her şeyi bir kenara bırakıp dünyaya sırtını dönüp her şeyiyle, varıyla, yoğuyla sürekli ibadet etmek, sürekli zikir çekmek, sürekli namaz kılmakmış gibi algılanıyor.
2: Ben de yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Bunca ermiş evliyaların gibi sana dost olmak istiyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum. Yaşarken senin dostlarından olmak istiyorum. Bu duayı kalbime indir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda aynı zamanda. Bunu dile getirince sanki her şeyi kenara bırakıp dünyayı sırtını dönüp sürekli ibadet etmekmiş gibi algılanıyor. Allah insanlardan istediği şey devamlı ibadet etmeleri midir? Hayır, Allah istikametinde hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için vasıta emirler var. Vasıta emirleri yerine getiren herkes abittir. Ama bu vasıta emirleri yerine getirerek hedeflere ulaşmak abd olmayı ifade eder. Yedi safa abd olmak var. Birinci safa abd olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa abd olmak mürşide tabiyet. Üçüncü safa abd olmak ruhun teslimi. Dördüncü safa abd olmak fizik vücut teslimi. Beşinci safa abd olmak nefsin teslimi. Altıncı safa abd olmak ihlas. Ve yedinci safa abd olmak iradenin teslimini ifade ediyor. Ama bu hedeflere ulaşmak dediğim gibi vasıtalarla gerçekleşiyor. Birinci safa abd olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci safa abd olmak kişinin tövbe etmekle. Üçüncü safa abd olmak ruhumuzu Allah'a ulaştırmakla, Allah'a teslim etmekle. Dördüncü safa abd olmak fizik vücudumuzu teslim etmekle. Beşinci safa abd olmak nefsi teslim etmekle. Altıncı safa abd olmak ihlas ve yedinci safa abd olmak iradenin teslimiyle gerçekleşir. Ama vasıtaları yerine getirmekle, mesela birinci safa vasıta Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa vasıta tövbe etmek, müşriklerine tövbe etmek, üçüncü vasıta emir oruç tutmak, dördüncü vasıta emir namaz kılmak, beşinci vasıta emir hacca gitmek, altıncısı zekat vermek, yedincisi zikir. Kim Allah-u Teala'ya kul olmak istiyorsa o ibadet etmek durumundadır. Hiç kimse ibadetsiz Allah'a kul olamaz. Ama amacımız ibadet etmek değildir. İbadet etmek hedefe ulaşmak için bir vasıtadır. Amacımız Allah'a kul olmaktır. Nefs eskisi olmasa fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması mümkün değildir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kulluk kademelerinde ilerlemek istiyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi ve devamında da mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşid sizin için neyi ifade ediyor?
2: Allah'ın yolunda ilerleyen evliyaları aklıma geliyor.
5: Yaradan bana göre kuluyla arasında elçiliği kabul etmiyor.
1: Yani şu anda da Allah-u Teala bizler için bir mürşid tayin etmemiş midir? Bu konuda ne düşünüyorsun? Yok mudur yani bir mürşid?
3: Bence yok ya.
2: Tabii ki var yani. Olmaz olur mu? Onların kanalları var, kolları var, sizler gibi böyle bizleri böyle aydınlatan insanları var.
3: Namazımı kılarım, orucumu tutarım. Ben öyle şeyleri de bilmiyorum yani.
5: Yaradan'ın varlığına inanıyorum ama arada herhangi bir köprüyü kabul etmiyorum. Benim kabul ettiğim dini kurallar temel ahlak kuralları. Komşunun tavuğuna kışlemeyeceğim, çalmayacağım, yemeyeceğim.
1: Şu devirde bir mürşit varsa bana gösterir misin? Demek istemez misin bu konuda?
3: Çok geçmiş yani. Kur'an-ı Kerim'i hatmedeceksin, bileceksin, duanı yapacaksın. Bizde o yok yani, yalan mı söyleyeyim?
1: Peki bir mürşidiniz olsun ister miydiniz?
2: Ya tabii hiç düşünmedim ama olabilir yani, neden olmasın?
3: Aramak istesen de yani bulamazsın yani, nereden bulacaksın? Bir ibadet yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz yani, nereden bulacaksın ibadet etmeden? Öyle hadi gel seni müşrikten tanıştırayım, Efendimiz'e ruhunu şey yapayım, olmaz öyle.
5: Ben kendime ahlaki kuralları temel alan, o referansı kabul eden bir insanım. Benim mürşide ihtiyacım yok yani.
0: Misafirimiz mürşid konusunu aramak istesen de bulamazsın. İbadet etmeden nereden bulacaksın? Hadi gel seni mürşidle tanıştırayım demek de olmaz. İbadet etmeyen bir insan mürşide ulaşsa da faydası olmaz mı? Elbette ulaşır. Yani mürşide ulaştığı zaman Allah ona namazı sevdirir. Örneğin Emine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki öyle Allah'ın kulları var ki onlar kulları Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. Kulları Allah'a sevdirirler, Allah'a davet etmekle. İnsanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Diyelim ki Allah'a ulaşmayı diledi. Bu sefer o ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala mürşid gösterir. Yani Allah'a da kulları sevdirirler. Mürşidine tabi olan kişiyi Allah sever. Allah severse ona, o sevdiği kuluna namazı sevdirir, zikri sevdirir, orucu sevdirir. Yani Allah Teala sevdirir. Onlar da onu yerine getirmekle Allah'ın onları daha fazla sevmesini gerçekleştirir. Mesela kişi namazını kılar, Allah'ın üzerindeki sevgisi azalmasın diye. Kişi orucunu tutar, Allah'ın üzerindeki sevgisi azalmasın diye. Zikrini yapar, Allah'ın üzerindeki sevgisi azalmasın diye. Nahl 9'da Allah Teala Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 46'da onlar Allah'a ulaşmayı kaviyen, iman edip huşu sahipleridir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a mutlaka o kişi

0: sevdirdiği zaman açlığı hissettirmeyecektir. Mürşid sevgisi de dahil o kişiye herhangi bir eksikle cihazlanmış varsa o eksikten hepsini Allah'a ulaşması babında yapabilmesi için gerekli olan yardımı, sevgiyi verecektir. Öyleyse bir insan mürşide ulaşmayı dilemiyorsa, böyle bir şey sevmiyorsa, namaz kılmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa, o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İşaretler kesinlikle böyle geliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta Efendimiz olmak üzere ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde "Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz" buyuruyorlar. Burada geçen kardeş olma emrini nasıl yerine getirebiliriz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sanıyorum bu hadis şöyle başlıyordu ben yanılmıyorsam. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte bunlar nefsin afetleri. Kin ve nefret, haset, düşmanlık vesaire, bunların hepsi nefsin afetleri. Ama ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ne zaman kişi bunu gerçekleştirir? Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Buradaki Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Hepiniz toptan sırat-ı müstakime ulaşın. وَلَا تَفَرَقُوا. Fırkalara ayrılmayın. Tabi başlangıcı ne anlamak için şu hadis-i şerifi bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Kim kibrinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru, yani Kur'an-ı Kerim, Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir dediğimiz zaman diğer muhtevayı da içine alıyor. İşte hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَقُوا. Yani Allah'ın ipi sırat-ı müstakime, mürşidinize tabi olun. Ve fırkalara ayrılmayın. وَلَا تَفَرَقُوا. وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ. Allah kalplerinizi telif etti. Sevgide birleştirdi. فَاسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Buradaki nimet devrin imamının ruhu. Böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi kurtardı. Ey birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Yani mürşidinize tabi olun ve kardeş olunuz. Kur'an'da geçen kardeşlik kavramı sahabenin kardeşlik kavramıdır. Daha 4 asır evvel birbirinin can düşmanı iken bütün sahabe hepsi Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Allah'ın kalplerini telif etti ve can dostları olmuşlar. Allah'a kul olduktan sonra yeni, yani ruhlarını Allah'a teslim ettikten sonra Allah kalplerini telif ettiği için kardeş oldular.

0: Tabi olmadan kardeş olunmaz. Kalplerin telif edilmesi o anlamda bir ifadedir. Tabi olduktan sonra sizler de bunu yaşadınız. Birbirinize karşı daha fazla sevgi beslediğinizi gördünüz. Bu hakikatler bütün dünya insanına mutlaka ulaştırılacak. Bütün dünya kardeş olacaktır. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. İncil'de Matta 22-37-38 İsa ona şu karşılığı verdi. Allah'ın Rabbi tek yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci emir, buyruk şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Allah'ı bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de mutluluğumuzu ve Allah'a olan kulluğumuzu arttıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir diğer ibadetlerden farklı mıdır? Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Allah'a olan duyguları, muhabbeti artar.
3: Kendinden geçiş, Allah'a yaklaşma, Yaradan'a yaklaşma ortamı sağlayan bir eylem diyeyim. Bu sesli olabiliyor. Bazı tarikatlar bunu sesli dile getiriyorlar.
1: Daha önce hiç zikir yaptınız mı?
4: Zikir yapmadım, yok. Allah-u Teala'nın dediğinin şeylerini %1'ini yapamıyoruz biz yani. Şimdi yalan mı söyleyeyim?
2: Yani illa böyle bağırarak hu hu demek değil yani. Oturuyorsun Allah'ımla konuşuyorum ben. Onu zikir ediyorum. Allah diyorum. Onun vermiş olduğu tesbihleri çekiyorum.
3: Benim inandığım felsefe zaten vahdedi vücuda dayanıyor. Muhyiddin Arabi'ye dayanıyor. Onun da ene hak dediği için parçalara bölünüp Nil Nehri'ne atıldı biliyorsunuz Hacı Mansur. Halbuki orada kastettiği neydi, ben Allah'ım derken, enel hak derken. Ben onun içinde eridim, o benim demek istedi ama anlamadı yobazlar.
4: Fatiha Sürem okuyorum, asansöre iniyorum, biniyorum, hemen okuyarak iniyorum, biniyorum. Allah'ım bizleri kötülerden koru diyorum, iyilerle karşılaştır. Başka yapacağım bu yani.
2: Her türlü, her zaman arabaya binerken, çıkarken, merdivenden çıkarken her yerde ben zikir ediyorum onu.
1: Nefes alıyorsak her şey için vakit var.
4: Derim bundan sonra, derim Allah, Allah, Allah derim. Zikrederim, kendi kendime yaparım yani.
0: Sabrimi zikir konusunda benim inandığım felsefe vahdeti vücuda dayanıyor. Vahdeti vücut ne demektir? Allah'a köle olmak, tasarruf altında olmak, vahdeti vücut tek vücut olmak demektir. Bu öyle bir seviye ki orada Rabbiniz sizde tecelli eder. Ve her uzvunuzun bütünüyle onun tarafından işgal edilir. Bu Allah'ın bir sırrıdır. Ama teslim, ama iradenizin teslim edip Allah'ın zatını gördükten sonra Allah size vahdeti vücut sırrını açıklar. Kim vahdeti vücudu yaşarsa, eğer bir nevi sarhoşluk halinde değilse, katiyen enel hak demez. Enel hak diyenler de o sırada sarhoşluk halinde oldukları için bunu söylemişlerdir. Ama bu onunla asla hak yapmaz, Allah yapmaz. Allah haliktir, bizler mahlukuz. Vahdeti vücut sırrının sahibi olan Yunus, bir ben vardır bende, benden içeri. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa sual arz etmek istiyorum. Allah'ın has kulları kimlerdir? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Esselamu Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Avam havas ve hasul havas. Allah'ın has kulları salihlerdir. Evvela kişi daimi zikre ulaşır, ulelbab olur. Sonra irşada ulaşır, daha sonra da irşada memur ve mezun kurulur, salihlerden olur. Allah'ın has kulu olmak daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Nefs tezkiyesiyle fizik vücudumuzun şeytanak olmaktan %51 onda kendisini kurtarır, ruhun teslimi. Daimi zikirdeyse nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %100'e ulaşır. ulaşacaktır. Yani nefs tezkiyesi kalbin yüzde nur, yani bir nurlanmasını, nefs tasfiyesi ise kalbin yüzde yüz nurlanmasını sağlar. Ancak o zaman ulelbab oluruz. Ancak o zaman asıl kulluğa ulaşır sıddıklar, şehitler, salihler ve Allah'ın has kulları, işte bunlar bir bütünü teşkil eder. Peygamber Efendimiz şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurunca, ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır. İşte Kur'an ehli dediği ulelbab, Allah ehli dediği muhlisler ve Allah'ın has kulları, salihleri ifade ediyor. Veya en üst noktada iradesini Allah'a teslim edenler. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, maaz-ı-Rabbani.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz yaratılış. Birinci sual, konunun başlangıcına dönersek, kainat nasıl yaratılmıştır? Yaratma fiili her zaman olduğu gibi Rabbimize ait, Allah'a ait. Başka kimsenin ulaşabileceği bir fiil değildir. Yaratmak, yoktan var etmek sadece Allah'ın işidir. Onun dışında ne varsa hepsi sadece bir yaratıktır, mahluktur. Başlangıca bakıyoruz. Aslında başlangıç diye bir şey de söz konusu değil. Ne kadar geriye gidersek gidelim, Allah hep vardır. Allah kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ سَمَاوَاتَ وَالَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık. Her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse semalar ve arz bitişikti. Allah Teala onları yarattı. Neyle? Enerjiyle. Enerjiden oluşan bir tek nokta patlattı. Bütün kainat tek noktadan patlatılarak dağıldı. Bazı zavallı insanlar kainat tesadüfen oluşmuştur. Bu tabi asla doğru değil. Ebu Hanife Hazretleri ile ateistin tartışmasına baktığımız zaman ateist diyor Allah yoktur, ben inanmıyorum. Ve münakaşaya giriyorlar. Bir zaman tayin ediyorlar ve ateistin suallerini Ebu Hanife Hazretleri cevaplayacak. Ama randevusuna Ebu Hanife Hazretleri geç gidiyor. Bir iki saat geç gidince ateist omurdanmaya, öfkelenmeye başlıyor. İşte benden korktu, kaçtı diye. Sonuçta Ebu Hanife Hazretleri yetişince niye vaktinde gelmedin diye söylüyor. Diyor ki bir köprüden geçmek durumunda kaldım ama yağan yağmurlar sebebiyle su taştı ve köprü yıkıldı. Bekledim. Ağaçlar kesildi. Tomruk oldu. Tahtalar birbirine çakıldı. Ve köprü oluştu. Ben de bu sebeple geciktim. Ancak köprü oluştuktan sonra geciktim. Ateist gülmeye başlıyor. Ya diyor hiç kendine ağaç kendi kendine kesilir mi? Tomruklar oluşur mu? Birbirine çakılır mı? Bunlar hiçbirisi kendi kendine olabilir mi? O zaman Ebu Hanife Hazretleri diyor, bir köprü bile, bir ağaç bile kendi kendine kesilmezken, bir tahta bile kendi kendine çakılmazken sen koskoca kainatın tesadüfen kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Tabi ateist dona kalıyor. Evet, Enbiya 30'da tek noktadan başlayan bir kainat yaratılır. Allah-u Teala'nın maddeyi enerjiden oluşturması, ilk sağ ve sol spinli nötrü, sağ ve sol spinli karşı nötrü, sağ ve sol spinli anti nötrü, sağ ve sol spinli karşı anti nötrülerde zahiri alim karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb aleminin elektron ve karşıt elektronlarını oluşturuyor. Zahiri alem karşı zahiri aleme bakacak olursak, bu zahiri alemin en küçük atomu hidrojen atomu merkezde bir proton etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta bir elektron söz konusu. Protonun içerisinde 3670 6 tane karşıt elektron, 3675 tane elektron. Ve merkez pozitif elektrik yükü, karşıt elektronların yükünü taşıyor. Ama 10 üzeri eksi 13 santim uzakta bir elektron eliptik yörüngede dolanıp duruyor. İki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor ve küçük eksen etrafında hız en yüksek, manyetik alan düşük. Elipsin en uzak noktasında da hız en düşük, manyetik alan en yüksek ve böylece devamlı Allah Teala'nın denge içerisinde maddeyi büyüttüğünü, devam ettiğini görüyoruz. Eğer normalde olsa küçük eksen noktasında merkezle birleşir, kainat yok olur. En uzak noktasında da manyetik alan güçlü olmasa elektron kaçıp gider ve madde oluşmaz. Her iki halde de Allah-u Teala'nın devamlı bir dengeyi koruduğunu ve kainatı bu dengeyle devam ettirdiğini görüyoruz. Ve Tekvir Suresinin 15-16. ayet-i kerimelerinde bu sistemi açıklıyor. فَلَا مُخْتُمُ بِالْهُنَّسِ merkezi çekim gücüne وَالْجَوَالِ الْكُنَّسِ ve onun etrafında dönen merkezi çekim kuvvetinin etrafında dönen yörüngede dönen elektrona Allah-u Teala bütün kainatı bu kanunla Tekvir 15-16'da zikredilen kanunla yaratmış. Üç asıl ve uçta karşıt olmak üzere altı tane alem. Emre alemi, karşıt emre alemi. Gayb alemi, karşıt gayb alemi. Zahiri alem, karşıt zahiri alem. Ve bütün bunların hepsini kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti. Ama zatıyla yoklukta, fakat ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış. İşte kainat böyle bir dizayn içerisinde insanlar için yaratılmış. Altı yömde. Tabii ki bu yem Allah-u Teala'nın bildiği bir zaman parçası. İkinci sual, Allah'ın yaratma sisteminde insanın yaratılış gayesi nedir? Yaratma sisteminde İnsanın yaratılış gayesi, insanların Allah'a en üst seviyede kul olması ve en üst seviyede mutluluğu yaşaması. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musallat kıldık. Yeryüzünde yaratılanlar insan içinse, göktekiler ve yerde kainat insan içinse, o zaman Allah'ın katında mahlukatın içerisinde en üstün varlığın insan olduğunu görüyoruz. İnsan eşrefi mahlukattır. Yani bütün mahlukatın Allah'ın yarattıklarının en şereflisidir. Eşrefi mahlukat olan insanın yaratılış gayesine baktığımız zaman Allah-u Teala bunu son derece açık olarak ifade ediyor. İnsan Allah'ın bütün diğer mahlukatıyla Allah arasında bir köprüdür. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmıştır. Her şeyin insan için yaratıldığı bir alemde insan için yaratıldığına bakıyoruz. Allah için yaratılmış ve mutlaka Allah'a dönecek. Evet. Allah Teala Bakara 156'da قَالُ اُنَّ لِلّٰهِ وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte Allah için olmak ve ölümle birlikte Allah'a dönmek. O zaman bu dünya hayatında hepimiz Allah içiniz, Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, Allah'ın iradesine ram olmak, bağlanmak. Allah Teala'nın insandan istediği şey bu. Bu sebeple Bakara 156 çok manidar. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz. Ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani Allah için olmak, Allah'a teslim olmak ve başkaları için yaşamayı ifade ediyor. Üçüncü sual, insanların her geçen gün daha fazla yaratılış sırrını keşfettiği doğru mudur? En'am suresinin 38. ayet-i kerimesine Allah-u Teala, biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Cin 26-27'de de Alimul gaybi ve la yuzurru bi ahaden ila men irtada min rasulin. Allah gaybin alimidir. Gaybini kimseye izah etmez. Ancak tasavvuf rızasının sahibi Resul müstesna. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve ma arsalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhi fesalu ala zikrin la ta'lemun. Senden önce de vahyettiğimiz rical, erkekler, başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir eline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Yaratılıştaki sırları insanlar birer birer ortaya çıkarıyor ama Allah'ın kanunu da unutmayın, her ortaya çıkardığınız yeni şey sadece gerçeğin %5'idir. Geri kalan %95'i onun sırrıdır. Daha ileride daha çok sırlara girilecektir. Ama hiçbir şey Allah'ın yaratılış kanunları dışında tahakkuk edemez. Evet, insan beyniyle maymun beyni, insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar ve en şerefi mahluk olan insana Allah-u Teala'nın verebildiği yetki, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde 6 milim ile 11 milim arasında %5'lik bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan 0 ile 6 milim arasında yok, 11 milim ile artı sonsuz arasında yok. Sıfırdan eksi sonsuz yok insanda, algılama kapasitesinin dışında. En üstün varlık bu olmasına karşılık, işte %5'lik bir algılama sistemine dahildir. %95 bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri orada öğreneceğiz. Profesör Doktor Edwin Paul Hubble, Nobel mükafatını almasına sebebiyet veren buluşunu Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinden aldığını anlıyoruz. Allah-u Teala layık olursak kapıları açar, sırlarını bize de öğretir. Yeter ki biz en üst seviyedeki Allah'ın liyakat ve mükafat kanunlarına tabi olalım. Her zaman o konudaki iştiyak talebimiz, gayret ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği fizik ötesine geçmek üzere himmet, Allah'ın nusreti, liyakat ve mükafat kanunu gereğince neye layıksak Allah-u Teala o mükafatını bize mutlaka veriyor. Allah'ın dizaynı bu. Konumuz ilgi, hakkımızda suallere yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Yegane yaratıcı olan Allah yaratmayı dilemiş ve bütün kainatı biz insanlar için yaratmış. İnsanlardan isteği ise sadece mutlu olmaları. Sizce bir insan nasıl mutlu olur?
2: Her şey güzelse mutlu olur. Her şey kötü olursa nasıl mutlu olacak?
3: Ailesiyle, geçimiyle, sağlıklı, namaz, abdesti mutlu olur. Nasıl olur?
4: Para pul olursa.
5: Yüce yaratıcımız bizi bu dünyaya boş bir gaye için göndermemiş. Her şeyden önce Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet yolunda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında niyetimizi, kalbimizi temiz tutup insanları her zaman iyiliğe ve güzelliğe yönlendirerek bu şekilde olumlu şeyler olacağını düşünüyorum.
1: Allah-u Teala mutluluğun temelinde bir tek dilek olduğunu açıklıyor. O dilek ise Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Bol bol dua etmek.
3: Abdestli namazlı olmak, Allah'a ulaşmak için.
5: Allah'a ulaşmak herkes için çok farklı anlamlar içeriyor. Kimisi dua ederek Allah'a kendini daha yakın hissediyor. Kimisi secde anında kendini Allah'a daha yakın hissediyor. Herkesin kendince Allah'a ulaşma yolunda yaptığı amelleri vardır. Ben dua ettiğimde, özellikle buraya geldiğimde Allah'a kendimi daha yakın hissediyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmak ister misiniz? Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: Dilerim, niye dilemeyeyim? Sorduğun soruya bak. Hem de böyle bir yerde. Ey yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana yaşarken ulaştır. Beni de dostlarım, velilerim arasına al. Peygamber Efendimiz'i öldüğümde komşu eyle.
0: Bir misafirimiz mutluluk konusunda her şey güzelse insan mutlu olur. Her şey kötüyse nasıl mutlu olacak dedi. İçinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu etkiler mi? Aslında insanın mutluluğu ve mutsuzluğu kendisinden kaynaklanıyor. Erşi Bektaş Veli hararet narda taşta değil, dervişli kırkada taşta değil, ne ararsan kendi içinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, ağaçta değil. İçinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu elbette etkiler ama yaratılışa baktığımız zaman İnsanın üç ucuz ve serbest iradeyle hayatı yaşadığını görüyoruz. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait, nefsimiz berzah alemine ait ve ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Nefsimizde 19 tane afet, 19 afette şeytanın tesiri altında %100 negatif istikamette bizi etkiliyor. Ama ruhumuz da Allah'ın emrinden mütevazısında 19 tane hasret var. İnsanoğlu bir denge içinde yaratılan varlık. Ama Allah Teala ruhun Allah'ın emrinden olduğu ve tehkamın en üst noktasında bulunduğunu bize bildiriyor. Hayatı yaşarken nefsimizin değişmesi gerektiğini bize bildiriyor. Tezkiye ve tasfiye ile ahsene ulaşmasını istiyor. İnsanoğlu kendisiyle çevre arasında bir iletişim içerisinde. Hani halk arasında bir söz var. Evdeki hesap çarşıya uymaz. İçimizdeki her şey çarşı. Evde de biz varız. Dolayısıyla biz eğer kendimizi değiştirebilirsek o zaman çevreyle uyum halinde bir hayatı yaşamaya başlarız. Kavga biter. Ama kendimizi değiştirmezsek, nefsimizi tezkiye tasfiye etmezsek, devamlı iştahımızda nefsle ruh arasında bir kavga, dışımızdaki insanlarla devamlı bir sürtüşme halinde huzursuzluk ve mutsuzluk, Allah'ın emirlerine itaat etmeyin, yasakları çiğneyen bir yapıda varlık, devamlı huzursuz ve mutsuz olan birisi oluruz. Ama eğer biz Allah'ın kanununa uyarsak ki Allah-u Teala, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Eğer nefsimizi ihlasa ulaştırır, 19 tane afeti kalbimizden temizler, 19 tane fazileti yerleştirebilirsek, kısaca nefsimizi de Allah'a teslim edersek, o zaman ruhun, fizik vücudunun, nefsinin Allah'a teslim olduğu bir varlık, tamamıyla Allah-u Teala'nın emrettiği mutluluğu, huzuru yaşar. İnsanın iki tane düşmanı var. Nefs ve şeytan. Ama şeytanla nefs mukayesesi İbrahim 22'de bildiriliyor. İblis diyor ki benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben size hep yalan söyledim. Fakat bunları ben size zoruna yaptırmadım. Ben size davet ettim. Davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Dıştaki varlık şeytan. Şeytan devamlı nefsimize davetiye çıkartıyor. Ama eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in emir buyurduğu gibi şeytanın kapısını zikirle kilitlersek, nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afeti temizlersek, şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. O zaman üç cephede sürf ve sükunu sahip oluruz. Kim olursak olun, dünyanın neresinde bulunsanız bulunun, ne kadar büyük dertler üzerine çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır, bir çözüm kesin olarak vardır. Sadece insanlar bilmiyorlar, bizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece bize teslim edilmiştir, içimizde. Evvela kendimizi tanıyıp mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Evet, mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmamalıyız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kainatın tüm yaratılış sırlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve bu sırları bize açıklayacak olan Resul'e, mürşide tabi olmamızı da farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit, Allah'ın bize emrettiği, yapmamızı istediği şeyleri insanlara anlatmakla görevli kişiler olarak düşünüyorum.
2: Ben peygamberden başka hani başka bir şey bilmem. O da Allah'ın elçisi olduğunu bildiğim için.
1: Peki günümüzde de var mıdır mürşit?
5: Günümüzde çok olduğunu düşünmüyorum. Hani çok çok eskilerde kaldı ama yenilerde genç insanlar da dine yöneldiğinde, yavaş yavaş ilim irfan sahibi olduğunda o yolda ilerliyorlar. Ama şu an benim için hani mürşit olabilecek tarzda birisi çıkmadı karşıma. Görmedim yani.
1: Peygamber Efendimizin varisleri her devirde varlar. Bu devirde de var. Peki onları nasıl bulabiliriz?
3: Vaktesi namazı yaptığın her hayırda şerde bulursun yani.
2: Her şeyimizi, ruhumuzu, bedenimizi, beynimizi, dilimizi temiz tuttuğumuz sürece ona ulaşırız.
5: Onları gönül gözümüzle bulabileceğimizi düşünüyorum. Genelde iman, itikat, ibadet bunlar gözle görülebilir şeyler değil. Gizli yapılması makbul. Karşımıza çıktığı zaman kalben zaten bir hissiyat oluşur. Ama açık ve net bir şekilde şudur budur diyemem.
1: Peki onları bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımız nasıl değişir?
2: Bir dünyayı değiştirecek. Zaten dünya berbat olmuş. Bari Allah orada yüzümüzü güldürse de bizi kurtarsın.
0: Misafirimiz günümüzde mürşit olduğunu düşünmüyorum. Çok eskilerde kaldı dedi. Günümüzde mürşit yok mudur? Tabii ki mürşit bütün zaman parçalarında vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde diyor ki her devirde Allah'a itaat eden ve sünnetimi yerine getiren, hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı insanların Allah'a şirk koşmamaları. Ya insanların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara mürşit göndermesi. Öyleyse eğer kullar Allah'tan mürşit talep etmeleri halinde mürşit bulamayacaksa olabilir mi? İmkansız. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede insanların Allah'a karşı bir mazereti olmasın diye Resulleri vazifeli kıldığını buyuruyor. Veli Resuller, Nevi Resuller. 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. İşte ayetlerden bir tanesi de İsra 15. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Daha 134'te, evet şu anda ekrana geldi. Ne görüyoruz? Bu değil. Başka bir slaytımız vardı. Daha 134'te rezil rüsvay olmadan bize de bir Resul gönderseydin ya Rabbim diye Allah Teala bize ayet-i kerimede bildiriyor. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen, ayetleri okusak ve ayetlerine tabi olsak. Bu meyanda İsra 15, Zümer 71, Mülk 8, 9, 10 tüm bunlar hep bize kesinlikle her devirde veli Resullerin her kavimde ardı arkası kesilmeksizin var olduğunu ve Allah-u Teala'nın haccet namazıyla Allah'a sormamız halinde bize mürşidi göstereceğini garanti altına alıyor. Mürşidi olmayan insan delalettedir. Delalette olan herkes de gideceği 7 kurp ayet gelince cehennem. Ne yazık ki insanlar diyorlar ki mürşitler eskiden varmış. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonra bir daha mürşit gelmesi söz konusu değil. Evliyalar da var ama onlar da mürşit değiller. Mürşit diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Allah-u Teala El-Hak esmasının sahibi olması dolayısıyla bir devirdeki insanlara mürşitleriyle beraber tutup ondan sonraki devirlerde insanları mürşitsiz bırakırma söz konusu değil. Hangi devirde yaşarsak yaşayalım hepimize mutlaka Allah'ın tayin ettiği hidayetçiler var. Tayyip 23'te Kâleh bi tercemiyen ba'dukun ba'din adu. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velayetü bi aşka. Öyleyse eğer Allah Teala delaletteki insanlara hidayetçiler gönderir ve hidayeti onlarla tebliğ ediyorsa, o zaman hidayeti dileyen kişinin mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi göstereceğini de garanti altına almış. Öyleyse hidayetçi yok, mürşit yok olayı kesinlikle doğru değil. Her devirde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle belirttiği gibi El ulema ve verasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. 7 grup varis var. En üst seviyedeki varis vekaleten devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere Kur'an'ın lafzını ve ruhunu, hikmeti öğreten 7 grup varis. Bunlar hayırlarda yaşayanlar her devirde var ve Allah-u Teala hacet namazıyla Allah'tan sormamız halinde onu bize göstereceğini garanti ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
4: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Abdülcebbar Hocam, ben Mardin'den Kemal Çakas. Bütün Mardinli kardeşlerim adına özlem ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin hakkında tefekkür etmesine mağaraya gelmektedir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür etmesi ne anlama gelmektedir? Zikir ehli kalp gözü açılmış olandır. Allah-u Teala'nın yerleri ve gökleri kendisine gösterdiği kişidir. Gökleri ve yeri gören kişi bir büyük düşünce statüsünün sahibi olur. Bu tefekkür ona çok şey ifade eder. Burada bir Allah-u Teala'nın bunları yaratmıştır diye düşünmek var. Bu da tefekkür etmektir. Ama bir de ulul elbabın tefekkürü var. Görerek tefekkür. Öyleyse zikir ehlinin tefekkürüyle görmeyen insanın tefekkürü birbiriyle aynı şey değildir. Zikir ehlinin tefekkürü ulelbap kademesinde 7 kat cehennemi kalp gözüyle Allah-u Teala onlara gösteriyor. Göklerin meleklerini muhlislere 7 kat gökleri göstermesi söz konusu. Kısacası varlıklar aleminde varlıklar alemin son noktasına kadar olan fizik ötesi hepsini Allah-u Teala kullara gösteriyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesi. Göklerde ve yerlerde her şeyi Allah'ın size musahhar emrinizle amade kıldığını görmediniz mi? Neyle bunu yapıyor Allah-u Teala? Kalp gözünü açtırmakla. Sizin üzerinde görünen ve görünmeyen, görünen ve görünme, görünen zahiri alem statüsü içerisinde olanlar, görünmeyen ötesini ihtiva ediyor, nimetlerini tamamladı. Ama Allah-u Teala'nın yerin ve göğün melekutunu kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu ayette zikredildiği gibi. Bir de hiç bunlara sahip olmayan insanlardan bir kısmı ilmi, bir ilmi yok. Hidayetçiye tabi değil. Nurlu bir kitaba dayanmayan Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ediyor. İşte o inatçı şeytana tabi oluyor. Bir tarafta Allah'ın yerin göğün melekutunu kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu Alman 191'deki ve tefekkürne fil halk semavati vel ard. Ma halakta haza batıra. Sen bunları boşuna yaratmadın. Ve kine azabena, bizi ateşlerin azabından koru. Öte yandan hiçbir ilmi yok. Mürşide tabi değil. Nurlu bir kitaba dayanmadan boşboğazlık yaparak devamlı Allah'ın Resulü ile cidalleşiyor. İkisinin bir olması mümkün değil. Birisi doğrudan doğruya gideceği yer cehennem. Öbürü ise Allah'ın bir sevgilisi. Allah razı olsun. Öyleyse ne yapabiliriz? Yapabilmemiz gereken şey Allah'ın hakikatlerini öğrenip hayatımıza tatbik etmek ve yaşamak inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala biz insanlara serbest irade vermiş ve istiyor ki yaratılışımıza uygun olarak irademizi kullanalım ve Allah'ın ismini her an zikredelim. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir kalpten gelen, yürekten gelen bir istektir. Ama zikir yapmana gerek yok. Her dakika, her daim, her saniye onunla birlik olmak en güzel.
5: Şimdi insanlarda zikir algısı çok farklı. Genelde bazı kesimlerce farklı da algılanabiliyor. Zikir sesli ya da sessiz yapılabilen bir şey ve herkesin kalbinden ne geçiyorsa ona göre yapması gereken bir şey. Hani Allah'ı zikrederek de, Allah'ın isimleriyle zikrederek de zikir yapabiliriz. Ya da kendi, yani dinimize uygun bir şekilde, kendi ruh durumumuza göre de zikir yapabiliriz.
1: Zikir yapan insan nasıl olur?
3: Kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım. Güvenilir biri olması lazım. Hıllı hırsız olmaması lazım.
1: Allah-u Teala veskül isme rabbike. Rabbini zikret diyor. Peki siz Allah'ın ismini zikrediyor musunuz?
5: Yani hayatımın her alanında, evden çıkarken, bir yere giderken, hayırlı bir işim olacaksa, günlük hayatımda Allah ismini her zaman zikretmeye çalışırım. Dilim yettiğince, aklım döndüğünce.
3: Benim tabii niyetmeyim. Her başın, işin başında Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Allah, la ilahe illallah diyorum.
1: Peki Allah'ı zikrettiğiniz zaman neler hissediyorsunuz?
2: Kalbim çok rahatlıyor dünyadan, her şeyden. Kocamı bile terk ettim Allah için.
0: Bir misafirimiz zikir yapan biri için kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım, güvenilir olması lazım dedi. Zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü olmalıdır. Tabii ki tesettürlü olursa güzel olur ama zikir Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesin Allah'ın ismini tekrar ederek zikir yapması söz konusudur. Neden Allah'a ulaşmayı dileğini şart koştuk? Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi zikir yapsa Allah-u Teala rahmetini göndermez. Yahya'yı gönderse bile nur yolu açık olmadığı için kalbine o rahmet ulaşmaz. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kesinlikle kapalı olsun, açık olsun, zikrettiği zaman Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir o kişinin kalbine. Rahmet ve fazıl. Rabbimiz şöyle buyuruyor Nur 21'de. Ya eyyühellezine amenü la tettebihutu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte Allah'ın daveti kendisine ulaştığı an daveti kabul etmeyen, isyan eden, Allah ve Resulü'ne isyan eden bir kişidir. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İşte bu Allah'ı bilip isyan eden kişi şeytanı bilmesine rağmen ona itaat ediyor. İtaat edince ne oluyor? İtaat edince Nur 21'de وَمَنْ قُتُوَتِ الشَّيْتَانِ فَاَنَّهُ يَعْمِرُ بِفْحَشَيْ وَمْكَرِ Kim şeytanın adımlarına uyarsa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. İşte fuhşiyat nefsin afetlerinin talebi olan Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Münker ise Allah'ın emrettiği ama iblisin inkar etmemizi sağladığı hakikatlerdir. Dolayısıyla eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek o zaman otomatikmen şeytan bize fuhşiyatı münkeri emreder ve devamlı olarak Allah'a kulum olmak yerine şeytanın kulu olarak hayatımızı sürdürürüz. Öyleyse zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü mü olmalıdır? Hayır, tesettür olsa nurun ala nur güzel olur. Ama olmadığı takdirde herkes kesinlikle zikir yapabilir. Bakara suresi 256. ayet-i kerimesinden la erke ahbiddin dinde zorlama yok kadde ben üçtü milgay irşat yolu var yolu birbirine ayrılmış. İrşat yolunda olanların mutlak surette zikir yapması lazım. Allah-u Teala hanımlara tesettürlü olmanı emrediyor. Hangi hanım kardeşimiz tesettüre riayet etmiyorsa nefsi istemediği içindir. Ama sakın bu konu yanlış anlaşılmasın. Allah-u Teala herkesin kendi iradesini kullanarak gönülden dilekle gerçekleştirmesini istiyor. Eğer bir hanım başını örtmek istemiyorsa onu hiç kimse başını örtmeye zorlamak hakkına sahip değildir. Eğer bir hanım örtülmek istiyorsa ona da mani olmak yetkisi de kimseye verilmemiştir. Allah'ın emri tebliğidir, uygulamak veya uygulamamak insanların kendi bilecekleri bir iştir. Yani dinde zorlama yok. Tesettür Allah'ın bir emridir. Yerine getirilmesi halinde nurun ala nur güzel olur. Ama bunu yerine getirmiyor diye onu Allah'a zikredemez manasında değil. O Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, tesettürlü olmayan kişi de Allah'ı zikredebilir Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve İnşaatı Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimiz zimmetiyle hem de kalbimizden. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Evrim denen bir şey var mıdır? Arz ederim. Sonsuz hürmet ve özlemle gül kokan ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Evrim diye bir şey var mıdır diyor Suha kardeşimiz. Hayır, evrim diye bir şeyin insan için geçerli değildir. Ama hala insanlar bizim atamız maymun diye sırala iddia ediyorlar. Tabii genetik mühendisliğin henüz gelişmediği noktalarda Darwin adından birisi bir takım farazi eden zanlardan hareket ederek insanlar maymundan türemiş. Ama genetik kodların hüküm ferma olduğu bu dönemde üç açıdan insan maymunun devamı değildir. Bir, kromozom yapısı itibariyle insan maymunun devamı değildir. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Eğer insan maymunun devamı olsaydı o zaman insanın 35 kromozoma sahip olması gerekirdi. Halbuki insan 23 kromozoma sahip ve o kromozom sayısında da bir maymun hala yaşıyor. Bir, ikincisi beyin yapıları maymun beyni ile insan beyni arasındaki mukayeseye baktığımız zaman insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar. Bu açıdan da imkansız. Üç, maymunlarda topuk yok. Ayaklar el hüviyetinde. Öyleyse bu üç açıdan insan maymunun devamı değil. Maymun türleri üzerine yapılan incelemeler bizi bu sonuca ulaştırıyor. Evrim nazariyesi iflas etmiştir Kur'an'ın hakikatleri karşısında inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz. Tasavvufta kardeşliğin önemi nedir? Bu kardeşliği en ahsene çıkarabilmek için davranışlarımızda, düşüncelerimizde önceliğimiz ne olmalıdır? Eğer Allah-u Teala her şey insan için, insan da Allah içinse, Allah için olmak başkaları için yaşamaksa o zaman kendimizi başkalarına adamamız, onların mutluluğuna adamamız lazım. Öyleyse her yönüyle onlar için olmamız lazım, onların mutluluğu için. Herhangi bir ihtilafta hatayı kendimize almak, karşı tarafın güzel taraflarını düşünmek, her zaman affetmek, özür dilemek, onları kendimize öne geçirmek bizi en güzele ulaştırır inşallah. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, fizik vücut teslimi ve daimi zikre ulaşmak için sesli mi yoksa sessiz zikir yaparak mı anlaşılır? Ulaşılır, açıklayabilir misiniz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Zikrin en eftalı hafi olanı, rızkın en halisi de kafi gelenidir. Öyleyse üç çeşit zikir var. Sesli zikir, hafi zikir ve kalp zikri. En eftal olanı hafi olanıdır. Yani dilimizin hareketiyle sessiz yapılan bir zikirdir inşallah. Fizik vücut teslimine de daimi zikre de tabii ki kalp zikri de ilave edeceğiz ama bununla ulaşılır inşallah. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, etrafımda ki tasavvufta olmayan insanlara Allah razı olsun dediğim zaman tepkiyle karşılaşıyorum. Bana sen fakir misin? gariban mısın, neden Allah razı olsun diyorsun diyorlar. Bu durum karşısında nasıl davranmam gerekiyor? Sen yine Allah razı olsun diye söylemeye devam et. Ama neden onlara bunu söylediğini söyle. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Bir dilinden karşı tarafı incitecek bir söz söylemek var. Bu seni de rahatsız eder. Nedir mesela? Şöyle misal veriyorum sırf anlaşılsın diye. Sen onlara güzel söz söylüyorsun. Allah senden razı olsun. Bu onları mutlu etmesi lazım. Mutlu edemiyorsa onlarla Allah arasında, ama seni mutlu eder kesinlikle. Allah senden razı olsun dediğin zaman seni mutlu eder. Ama tersi, eğer sen onlara Allah senden razı olmasın deseydin, onları üzmüş olacaktın ve sen de o yanlış davranışı sergilediğin için sen de üzülecektin. Öyleyse benim gayem sizi mutlu etmek ve böylece mutlu olmak diyeceksin. Ama benim gayem sizi mutlu etmekse ve siz mutlu olmuyorsanız, o sizinle Allah arasında. Ama kesinlikle ben bu sözü söylediğim zaman mutlu oluyorum. Tam tersi, Allah senden razı olmasın desem, nasıl seni rahatsız ediyorsa, Allah senden razı olsun diyorsam, bu olay beni o kadar mutlu ediyor ve seni de mutlu etmesi lazım diye düşünüyorum. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlara hacet namazının vakar 45'te geçtiğini anlattığım zaman hacet namazını anlamakta güçlük çekiyor. Hacet namazı hakkında bilgi verir misiniz? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bana Cebrail kardeşim iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri hacet namazı. Bilinmeyen bir bilgiyi Allah'tan sormak istiyorsak iki rekatlık istihare namazını kılıyoruz. Boy abdesti alarak Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. İki hacetimiz varsa, hacetin yerine gelmesini istiyorsak hacet namazını kılıyoruz. Bu Peygamber Efendimiz'in hadislerinde var. Eğer o iki çeşit namaz, istihare namazı, hacet namazını bu hadislerle ilgili şey çıkarsa kardeşimiz görecektir ki evet. Nedir? Hacet namazının geçtiği ayetler, hacet namazı ile ilgili hadis sevgiler. Bir kimsenin Allah'tan veya Adem'den, insanoğlundan haceti olursa tertemiz bir abdest alsın, sonra da hacet namazını kılsın, sonra Allah-u Teala'ya sana hamd da bulunsun ve peygambere selavat getirsin. Bu şekildeki namazı kılsa hedefine ulaşacaktır. Hadis-i şerifi ki üstadlarımız, hocalarımız, biz bu hacet namazını kıldık ve ihtiyaçlarımız, dileklerimiz onunla görüldü demişlerdir. İbn-i Halı abinler rivayet eden başka bir hadis. Başka bir hadis yine aynı şekilde, yani hem istihare namazı hem hacet namazı Resulullah'ın hadislerinde var. Tirmizi, İbni Abidin, İbni Abidin ve diğer ayetlerde de bu söz konusu inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, cehenneme gidecek olan nefsler kıyamete kadar berzah aleminde azap çekecek mi? Konuyu açıklar mısınız? Hayır. Üç çeşit azap var. Dünyadaki azap, vicdan azabı, her yapılan yanlışın karşısında ruhun nefse yaptığı azaptır. İki, ölüm noktasında berzahta, kabirde 40 günlük bir manevi azap söz konusu. Yapılan şerlerin karşısında bir manevi azap, hayırların karşısında da bir sürur, mutluluk. Ama asıl olan cehennem azabı kıyametten sonra söz konusu. Dolayısıyla berzah aleminde bu dünyada nasıl yaşıyorsun, nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Nasıl yaşıyorsan öyle olursun ve nasıl ölürsen öyle de dirilirsin. Yani berzah aleminde bu dünyadaki hayat neyse o da öbür tarafta da o şekilde devam ediyor. Azap, cehennem azabı kıyametten sonra gerçekleşiyor. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz bir sohbetinde siz kimi mutlu ederseniz Allah da sizi o şekilde mutlu eder buyurdu. Bu sadece tasavvufta yaşayan kişi için mi? Yoksa bütün insanlar için mi? bütün insanlar için. Kimi mutlu ederseniz Allah mutlaka sizi de mutlu eder. İyilik yap denizat, balık bilmese kim bilir, halik bilir. Allah mutlaka sizi mutlu eder. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Müslüman toplumlarında genelde hep Allah korkusu aşılanıyor insanlara. İslam'da sevginin yeri nedir açıklar mısınız? Din baştan sona sevgidir. Korku da sevginin kaybedilmesi korkusudur. Eğer anne ile çocuk arasındaki ilişkiye bakacaksanız bütünüyle sevgiye dayalıdır. Ama ne diyelim, 1,5-2 yaşındaki bir annenin evladı, annesi mutfakta çalışırken dış kapı açık ve o emekleyerek dışarıya çıkmış olsa annenin yüreği pırpır korkuyla heyecan içerisinde olur. Ama bu korku çocuğunun sevgisini kaybetme korkusudur. Başka bir şey değil. Öyleyse hayatın sırrı sevgidir ve Allah'la aramızdaki ilişki tamamen sevgiye dayalıdır. Evvela Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a hayran olmak. Tüm bunlar sevginin versiyonlarıdır. En üst noktada ilişki sevgidir, sevgi. Korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah razı olsun. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimizin minneti Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutlu programın bu versiyonunu burada sonlandırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha,

0: yatmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki, siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha mâ salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz öğrenenler ve öğretenler. Birinci sual, Allah-u Teala'nın öğrenmemizi istediği şey nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizden öğrenmesini istediği şey kutsal kitaplardaki Allah'ın emir ve nehileridir. Her doğan insan bir şeyleri öğrenmek yeteneğiyle dünyaya gelir. Öğrenebilirlerse kendilerini kurtarırlar. İnsanların yanlış şeyler düşünmelerine de Allah-u Teala açık kapı bırakmıyor. Yeşil ışık yakmıyor. Herkesin Kur'an doğrularını öğrenmelerini istiyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine farzdır buyuruyor. Hadis-i şerif bu şekilde. İlim öğrenmek, yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her kadın ve erkeğin üzerine farz kılınmıştır. Kur'an cephesinden insanları inceleyecek olursak, üç grup insanla karşılaşıyoruz. Evet, ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ayetlerden gafil olanlardır, zanlarına tabi olanlar. İlim verilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve ilmin sahipleri de 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Ve de ilim sahipleri, evet, burada görüyorsunuz. Kur'an'ın lafzını öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, maruf ve münkerden nehyedenler, veli resuller ve en son nokta devrin imamı. Nitekim Peygamber Efendimiz Hanım'ın hadis-i şerifinde açıkça şöyle buyuruyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hayrikum men taallamel Kur'an ve allemehu. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Kur'an doğrularını öğrendikleri takdirde her şeyin en güzeline ulaşacaklardır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an 7 safa hedef emirler var. Ve bu 7 tane hedef emre ulaşmak üzere 7 tane de vasıta emirler var. Hedef emirler bütün kutsal kitaplarda yer almış vaziyette. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. İşte hep sevgiye dayalı, ruhun teslimi sevgiyle, fizik vücut teslimi sevgiyle, nefsin teslimi sevgiyle, irşat sevgiyle ve iradenin teslimi ise sevgiyle gerçekleşir. Ama bu noktaya ulaşabilmek, 7 tane vasıta emri de yaşamakla mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşid önünde tövbe etmek. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez, güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez buyuruyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah ile olan ilişkilerimizde mutlaka bir öğreten şart mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, mutlaka bir öğreten şarttır. Âl-i İmrân 7'de bu kitabın ayetleri muhkem ayetler, müteşabih ayetlerden oluşuyor. Muhkem ayetler ümür kitabın esasını teşkil ediyor. Müteşabih ayetler, onlar manasını Allah bilir. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetlerini yanlış tevil ederek fitneye sebep olurlar. Ama Allah Teala bilir bunların manasını. Rasihun da muhkem müteşabihatların hepsi Allah'tandır. Ama onlar da müteşabihatlere tezekkür edemezler. Ne kalbinde zey olanlar tezekkür edebilir, ne rasihun tezekkür edebilir. Tezekkür edebilenler sadece ulu elbaptır. O zaman bilmiyorsak Enbiya 7'de ulul elbaba sormamız gerekir. Enam 48'de Allah-u Teala Risalette vazifeli olan kavim Resullerinden bahsediyor. وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi başka bir şey için değil, müjdeyici, uyarıcı olarak gönderdik. Sevgili kardeşlerim, kıyamet gününde bütün insanlar cehenneme gideceklerdir. Ve cehennemin kapılarında cehennem bekçileri cehennemliklere sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden buraya ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öğretmek ve irşad etmek elbette farklı şeylerdir. Öğretmek bir bilginin karşı tarafa ulaştırılması. Ama irşad öğretmeyi de içeriyor, aynı zamanda yaşamayı da içeriyor. Öyleyse her irşad olan kişi hem öğrenmiş hem yaşayan kişidir. Allah-u Teala din konusunda daima bir öğretimi esas alır. Allah'ın emirleri bize o emirleri tebliğ edenler vasıtasıyla ulaştırılmadıkça biz onların gerçek anlamını anlamak yetkisine sahip değiliz. Allah bütün müşrikleri için şunu söylüyor. Onlar diyor, ayetlerimizi tilavet ederler. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi vardır. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi vardır. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerde bir Resul her birine onların diliyle Allah'ın doğrularından bahsetmektedir. Öğreten kişi devrin imamı olabilir, beş görevin sahibidir. Bakara 151'de Allah-u Teala bunu dile getiriyor. O size ayetlerimizi tilavet eder bir, o sizin nefsinizi tezkiye eder iki, o size kitabı öğretir üç, o size hikmeti öğretir dört, hikmetin ötesini de o size öğretir. Ayetlerin tilaveti, nefsin tezkiyesi, kitabın öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi olmak üzere dört görevle o kişi vazifelidir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar Allah'ın ilmini yanlış öğrenmiş ve öğretiyorsa insanlar nasıl kurtuluşa ulaşabilirler? Sevgili kardeşlerim, her devirde kesinlikle irşatla vazifeli olan Allah'ın mürşitleri vardır. Her devirde Allah'ın dostları var. Her devirde de şeytanın dostları var. Tağut ve avanesi zanlara tabi olmak suretiyle insanları emaniyeye mahkum ederler. Ahzab 67-68'de قَالُ رَبَّنْ اِنَّا اَتَعَنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. Ama bu istikamette bu tağutun dostları ve kübera ve saadetler insanları delalette kalmasına sebebiyet verirken Allah'ın dostları da boş durmuyor. Onlar da mütemadiyen Allah'a davet ediyorlar ve daveti kabul edenler Kur'an-ı Kerim'de ilim verilenler olarak ifade ediliyor. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala ilim verilenlerden bahsediyor. Bakara 78'de Allah-u Teala kitabı bilmeyenlerden bahsediyor. Ahzab 67'de Saadet ve Kübera'ya tabi olup delalette kalanlardan bahsediyor. Ama Allah'ın dostları Allah'a davet ederler ve bu daveti kabul edenler Haç 54'te ilim verilenler olarak zikrediliyor. وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَهَذِي الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اِلٰى صِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ Kendilerine ilim verilenler onun irşat makamının Veli Resulü, Nebi Resulü'nün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri için. İlmi Allah-u Teala huzur namazının imamı vasıtasıyla gönderir. O Allah'tan öğrenir ve başkalarına da öğretir. Bununla görevlidir. Peki öğrenenler ve öğretenler onu öğretmiyor ve öğrenmiyorlarsa insanlar kurtuluşa nasıl ulaşacak? Ne kadar acı bir gerçek ki ulaşamayacaklar. İnsanlar Kur'an'ı değil, din zannettikleri ilmi öğreteceklerdir. Ve ne yazık ki insanlar sadece cehenneme girecek. İlmin sahibi olmak kişinin ayetleri adım adım öğrenmesiyle tahakkuk eder. İlim verenlerden olabilmek gerçekten sadece ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkündür. Hadis-i şerifte كُنُوا عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ سَامِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنُوا خَامِسًا Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun. Evet, ya öğrenen ol, kunnu alimen. Ya öğreten, ev mutallimen. Ev samihan, ev muhibben. Ve la tekunu hamisen. Kimdir o beşincisi ya Resulullah deyince? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İnsanlık tarihinin her safhasında Allah'ın ilmini öğrenenler ve öğretenler olmuş. Ve Allah'ın ilmini öğrenmek isteyenlere, herkese öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemeleri tebliğ edilmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz. Çünkü Allah'la Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıktığında ben sana ulaştım ya Rabbi. Benim ümmetim nasıl ulaşacak sana demişti. Onlara da namazı verdim demişti. Ondan dolayı Allah'a ulaşmak en kolay ve en kısa, en temiz yolu burası.
3: Dinin sonu yoktur. Sürekli ilim öğrenmek. İlim öğrenmek için de her kapıyı çalmaktır.
4: Allah her şeyden önce gelir kızım. Allah istediğini yapar. Rızk veren Allah'tır. Çocuklarına rızk veren O'dur. Ne bileyim, Allah'ı bilirsen evlatlarını da güzel yetiştir. Allah korkusu olursa. Allah korkusu olursa çocukların, kızların güzel yetiştirirsin. Çünkü ne ya? Cemiyete yararlı olur yani.
5: I think just having a connection to Allah subhanahu wa ta'ala helps you survive in the world because life is really really hard and without having a connection to Allah subhanahu wa ta'ala it's really difficult to just you know like whatever you have in this world it's very superficial mm-hmm. it will never satisfy you you'll never feel completely mm-hmm. content mm-hmm. and satisfied unless you have this connection with Allah subhanahu wa ta'ala
2: Ey Yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumuzu ölmeden evvel bu dünya hayatını yaşarken bizi sana ulaştırıp dostlarımdan olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraca çıktığında ben sana ulaştım ya Rabbi, benim ümmetim sana nasıl ulaşacak dediğinde Allah onlara da namazı verdim demişti dedi. Bizi Allah'a ulaştıracak olan şey namaz mıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Ve akimus salate. Enne salate tenhanen fahşai ve münker. Salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki namaz fuhuştan münkerden men eder. Ve le zikrullahu ekber, ama Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Peygamber Efendimiz dönüşünde Peygamber Efendimiz Hanımız Miraç olayını yaşamış mı? Bunun cevabı kesinlikle evettir. Dönüşünde de kendisine emredilen beş vakit namaz farzını da beraberinde getirdi. Biliyorsunuz namaz dinin direğidir deniyor. Doğrudur, namaz dinin direğidir ama en üstün ibadet namaz değildir. Şu kainattaki Allah'a yapılabilecek en büyük ibadet zikirdir. Neden zikirdir? Çünkü zikir yapmasanız nefs seskesini tezkiye edemezsiniz. Zikir yapmasanız nefs tezkiye edemezsiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. İslam olabilmeniz için tek anahtar söz konusu o zikirdir. Zikirsiz bir ruh teslimi, zikirsiz bir fizik vücut teslimi, zikirsiz bir nefs teslimi ve zikirsiz bir irade teslimi hiç kimse için mümkün değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde bütün kavimlere o kavmin lisanıyla Allah'ın ilmini öğretmesi için resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Arabayı yönlendiren nedir? Tekerdir. Aynı zamanda şofördür. Yani bunu tabi olmadan sonuca ulaşamazsın. Aynı şekilde mürşid kamiller de bundan dolayı yaratılmıştır. Bundan dolayı vardır. Ki onlar bu yolu yürümüşlerdir. Allah'a ulaşmışlardır. Veya ulaşmaya çalışıyorlardır. Bizlere de yolları gösteriyorlardır.
3: Nasıl ki Peygamber Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak üzere gelmiştir. Kur'an-ı Kerim tek başına yeterli değildir. Sünnetler bize her daim lazımdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da mürşitler çok önemlidir. Onlara ya bir şekilde tutunmak gerekir diye düşünüyorum.
4: Onlara her vakit saygımız var. Onlar çünkü bizden daha iyi her şeyi bilirler. Biz Allah korkusunu biliyoruz ama onlar kadar yani bilgili değiliz kızım. Onları tanırız, onlara saygımız var, sevgimiz var. Nasıl peygamberlerimiz onlara olmazsa biz olmayız. Önce Allah, ondan sonra onlar gelir.
5: In Islam we know there are awliyaullah, the friends of Allah, and only Allah knows who they are. But from the outside we can sort of judge, but in the end Allah knows. You know, even I'm not sure if it was Umar or Abu Bakr, may Allah be pleased with them, said they didn't even know if their foot would reach heaven.
0: Bilmiyorum, İslam'daki evliyaların kim olduğunu sadece Allah bilir. Hazreti Ömer miydi, Hazreti Ebubekir mi? Onlar bile bile cennete ulaşıp ulaşamayacaklarını bilmiyorlardı dedi. Allah'ın evliyası olarak kimlerin cennette müjdelendiğini sadece Allah mı bilir? Allah bilir ama Allah-u Teala bu bildiklerini kutsal kitaplara yerleştirmiş. Zaten bütün kutsal kitaplar Allah'ın ilmini içeriyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylerken oradaki ilmin sahibinin zaten Allah'tır. Ve Allah-u Teala kimlerin cennete gireceğini ayetlerde bize bildiriyor. Örneğin ne diyor Rum 31'de? Münibine ileyhi ve takuhu ve akimusela. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahiplerini Allah-u Teala cennetle müjdeliyor. İşte Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi. Vettakullah ve alemu enne mülaku ve beşiril müminin. Müminleri müjdele. Öyleyse takva sahibi kişiyi Allah-u Teala müjdeliyorsa bunun manası ne? Bunun manası ulaşmayı kalben dileyen takva sahibi kişi birinci kat cennete. Arap 157. Allah-u Teala bütün özellikleriyle bahsi geçen Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe. Onlar felaha erenlerdir buyuruyor. Hepsi cennetliklerden olmuşlardır. Evet Allah bunu biliyor ama Allah-u Teala o bilgisini de Kur'an-ı Kerim'de Arap 157'ye koymuş. Şimdi Arap 157'ye göre biz bütün sahabenin cennette müjdelendiğini söylersek biz Allah'ın önüne mi geçmiş oluyor? Hayır, Allah Teala zaten söylemiş. Bize de bunu başkalarına öğretmek düşüyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar Fevzül Azim'e ulaştılar. Fevzül Azim en büyük kurtuluş, en büyük ücret, en büyük güzellikleri ihtiva ediyor. ayetlerde bildirilmiş, vasıflarını da dile getirmiş. Biz de bu özellikleriyle vasfı geçen insanlardan bahsettiğimiz zaman, sahabe, hepsi salihlerdendir dediğimiz zaman Allah'ın önüne mi geçiyoruz? Hayır. Sadece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hakikati bir kere daha muhataba ulaştırmış oluyoruz. İşte Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kardeşimiz diyor ki evliyayı Allah bilir. Tamam, evliyayı Allah bilir gerçekten. Ama kimin cennete ve kimin cennete giremeyeceğini de Allah bilir. Güzel de özellikleriyle ayetlerde bildirmiş. Ne demiş? Allah'ın velilerine korku yok, onlar mahzun olmazlar. Neyin korkusu yok? Cehennem korkusu yok. Neyin mahzuniyeti yok? Sen onlara cenneti verdin, bana vermedin diye. Bütün bunların sahibi hükümlerini bildiren elbette Allah'tır. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَحْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Nasıl iştinab ediyorlar? وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. فَبَشْرْ عِبَادِ. Kulların müjde. لَهُمُ الْبُشْرَ. Onlar için müjdeler vardır. فَبَشْرْ عِبَادِ. Kulların müjdeler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın evliyası olarak kimlerin cennette müjdeleneceğini Allah bilir ama Allah Teala da o bildiğini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bize bildiriyor. Bir takım kişiler diyorlar ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Biz de diyoruz ki elbette biz bilmeyiz, Allah bilir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e kaideler koymuş. İnsanlar tek bir dilekle cennet saadetine ulaşabileceklerini bilmiyorlar. Allah'ın yardımıyla evliya olabileceklerini de bilmiyorlar. Ve insanların çoğu öyle bir inancın sahipleri ki sahabeden bile sadece 10 kişi cennette müjdelendiğini sanıyorlar. Konunun can damarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dünyada da ahirette de mutlaka müjdelere kavuşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu dilek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Allah'a ulaşmayı dilemek yine Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır, giriş anahtarıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cabbar hocamız, muhterem efendimizin himmetiyle mübarek ellerinizden hürmet ve hasretiyle öpüyorum. Sizleri çok ama çok kalpten seviyorum. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ilim ibadetin imamıdır buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Arz ediyorum. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ilim ibadetin imamıdır buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, burada bahsi geçen ilim tabii ki Kur'an ilmidir. Ve eğer ilimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. İbadet yapan kişinin adı abittir. Ama abid ibadet yapıyorsa ki günümüzde İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ama ilim sahibi değilse, yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa. Hemen Yunus 7-8'e bakalım. İnnellezîne lâ yercüne likâne. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Varâdü vel hayâti dünyayı. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla utmayın onlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ama bu ayetlerden gafil olan kişi İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Bu sebeple diyoruz ki ilimsiz sofu, yani ilimsiz abi şeytanın maskarası, kurtuluşa eremez. Kurtuluşa erebilmesi için öncelikle ilim sahibi olması lazım. Örneğin 7 tane vasıta emirden birincisi hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman ne kadar zikrese zikresin derecet kazanır ama boşa gider. Mürşide, hangi mürşide olursa ulaşsın yine aynı şekilde. kendisinde pozitif manada hiçbir değişiklik vücuda gelmez. Gelebilmesi için mutlak surette o kişinin ilim sahibi olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Yani ilimdir. İlmin hedefi de mutluluktur. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. Kul innehu idallahi vel hüda. De ki Allah'a ulaşmak ve işte o hidayettir. Ve nîn tebâte ahvân ba'dellezî câke minel ilmi. Bu ilim, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma ilmi sana geldikten sonra sen onların hevasına tabi olursan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi onların hevasına tabi, ya kendi hevesine tabi oluyor ya onların hevasına tabi oluyor. O zaman senin için Allah'tan bir veli mürşit yok. Bir veli yok, bir nesir yok. O halde kimler için veli mürşit var, kimler için veli mürşit yok? 10 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalette olanlar için bir veli mürşit yok. Mürşide tabi olmayanlar, onlar 10 ayet gelince delalettedir. Ama kişinin mürşidine ulaşabilmesi mutlak surette ilmin sahibi olmasına, yani Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah-u Teala mürşidine ulaştıracaktır. İmam sadece namaz kıldıran insan değildir. İmam liderdir. İmam öğreticidir. İmam mürşittir. Ama acaba ilim ibadetin imamı yoksa abd olmanın mı, Allah'a kul olmanın mı imamıdır? İkisi de birbirinden çok farklı kavramlar. İlim Allah'a kul olmanın imamıdır. Öğreticisidir demek Arapçada öyle yazıldığını düşünüyorum. Daha doğru her şey yerli yerine oturuyor o şekilde düşünürsek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın lisanıyla konuşuyor. İlim diye aslında ilim ve irfan söz konusu. Bütün sahabe Allah'a en üst kulluğun, bir hakkın kulluğun sahibiydi. Neyle? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendikleri ilimle, Allah'ın onlara ihsan buyurduğu irfanla bu noktaya gelmişlerdi. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanlara öğrettiği ilimle mutluluğu en üst boyutta yaşayabilmeleri için Allah'ın ismini devamlı zikretmelerini emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Şu zamanda insanlar ne yaparsa yapsın hiçbir vakit mutluluğa ulaşamıyor. Niye? Bir mutluluğa ulaşıyorsun, o da bitiyor. Ne yapıyorsun? Başka yer arıyorsun. Bir mutluluğa ulaşıyorsun, başka yer arıyorsun daha sonrasında. Yani zenginin de fakirin de aynı şekilde bir tıkanık noktası oluyor. Ondan sonra başka bir yer arıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ne buyuruyor? Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutlu olur. Başka gerisi yalandır. Ki az önce sorduğun soru da aynı şekilde. Allah dostları bu yüzden Allah dostu oluyor. Sabaha akşama oturması, kalkması, yürümesi, gezmesi, uyuması dahi onların zikirdir. Bundan dolayı da insan, Rabbimiz onları lütfediyor yani açıkçası.
4: Allah her vakit eşveden la ilahe illallah ve eşveden ve Muhammeden abdühü ve resulü. Şehadet kelime getireceğim. Allah'ım şükür diyeceğim. Şükür etmezsen, saygı etmezsen nasıl Allah senin rızkını verecek? Olmaz.
1: Sizce devam zikir yapan insanın Allah'ın emirlerine olan itaati artar mı? Kesintisiz mutluluk mümkün olur mu?
3: İlla ki kesintisiz mutluluk mümkün olur. İtaati artar. Şöyle bir örnekten göstereyim. Yani Müslüman durgun suya benzer. Hani durgun su ne olur? Bulanıklaşır, yosunlaşır. Ama zikirle, ibadetle, ilimle coşarsa, devam ederse akar suya benzer. Sürekli berraklaşır. Sürekli etrafına da bir şeyler saçar.
0: İyi misafirimiz Müslüman durgun bir suya benzer. Ancak zikirle, ibadetle, ilimle coşarsa akar suya benzer. Sürekli berraklaşır. Etrafında daha bir şeyler saçar. Devamlı Allah ile meşgul olmadan başkalarına da faydalı bir Müslüman olabilir miyiz? Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz emri bil maruf ve nehyi münker ve zikrin dışındaki her şey Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Öyleyse üç şeyi Allah Teala dile getiriyor. Emri bil maruf ve nehyi münker, zikir ve insanlara iyilik yapmak. İşte zikir başkaları için yaşamak, noktasında da ikiye ayrılabiliyor. Başkaları için yaşamak ve onları mutlu etmek. Müslüman elinden ve dilinden başkasının emin olduğu kişidir. Öyleyse böyle bir dizende Allah-u Teala'nın bizlere ulaşmak istediği bir mesaj var. Güzele yönelmek. Elbette serbest irade bizim irademiz. Dilersek Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarına uyarak mutluluğu yaşarız. Dilersek mutsuzluğu tercih etmiş oluruz. Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatımızın her yanında, her ayında, her saniyesinde ne yapmamız lazım geldiğini bize öğretiyor. Ve Müslüman tarifi verilerek insanların bu hedefe yönelmesi isteniyor. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm, Rahmetullah, Berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Uygun görseniz sualimi arz ediyorum hocam. Öğrendiğimiz ilmi her gördüğümüz kişiye tebliğ etmeli miyiz? Yoksa onlardan bir talep gelmesini mi beklemeliyiz? Bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah, Berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Elbette ilmi öğretmeliyiz. Ne kadar çok kişiye tebliğ yaparsak hayatımızı o kadar faydalı kullanırız. Unutmayın, Allah-u Teala kim bir kişinin hidayetine sebebiyet verirse onun kazandığı derecende ona da verilir. Kim kimin derahatine sebebiyet verirse, derahatte kalmasına yol açarsa onun kaybettiği derecende ona da pay verilir. Davranışlar tebliğ yerine geçmez. Davranışlarla Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatamazsınız. Söz ile mutlaka ayetler vererek anlatmak lazım. Dolayısıyla insanları Allah'a davet etmek mutlaka gerekli. Tüm peygamberlerin asli vazifesi tebliğidir. Başlangıç noktasında insanlar bilmiyor tabii. Bilenlerin bildiklerini bilmeyenlerle paylaşması ve o bilmeyenlerde bir talep oluşturmasıdır. Nitekim tebliğ herkese ulaşıyor. %90'dan fazla insan tebliğe dikkate almıyor. %10'dan azı ancak daveti kabul ediyor. Tebliğ herkese ulaşmasına karşın %10'dan azı ancak Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve bu talep sahibi kişinin de daha sonraki kademelerde mürşidine ulaşarak sahabe gibi en güzele ulaşması ve asr-ı saadeti yaşaması her zaman mümkün. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an-ı Haram programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her mutlulukta bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutlu olmanın formülü. Birinci sual, Allah hepimize hedef gösterdiği mutluluğa nasıl ulaşabiliriz? Gerçekten Allah bütün insanların kendisine dost olmasını istiyor, kul olmasını istiyor ve mutlu olmasını istiyor. Her şeyden evvel bir insanın olarak yaratıldığımız için hepimizin hakkı. Ama mutlu olmak bedava bir olay değildir. Bir bedeli vardır. Muhterem Efendimiz, her zaman mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir ve tekkeyi bekleyen çorba içer. İşte o bedeli ödemeden mutluluğa adım atmamız mümkün değil. Nedir mutluluğun bedeli? Mutluluğun bedeli bir dilektir. Mutluluğu dilemektir. Demek ki Muhterem Efendimizin söylediği mal herkes için mutluluk. Mutluluk, mutluluk dileyenlerin hakkıdır. Ve bedeli bir dilektir. Mutlu olmak bir dilektir, dileyene dürün dernektir. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Hiç kimse Allah devreye girmese mutlu olamaz. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Öyleyse bir kere daha üstüne basa basa söylemek, altını çizerek söylemek gerekir. Mal alıcıya satılır. Mutluluk almak isteyenlerin hakkı. Ama her şeyin bedeli peşin ödenir. Mutluluğun da bir bedeli var. Bedeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Yani mutlaka kişinin mürşidine tabi olması lazım. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz insanların Allah'ın mutluluk çetesinden haberdar olmadığını söylenebilir mi? Evet, tüm kutsal kitaplar bir mutluluk davetisidir. Bir mutluluk reçetesidir ve garantisidir. Bütün peygamberler, onların olmadığı dönemlerde devrin imam ve kâreten devrin imamları, onlar nefs hastalıkların doktorlarıdır. Gerçekten de kişi yaratılıştan doğuştan 19 afetten mali olan bir hasta nefsin sahibidir. ve herkes nefs açısından hasta. Yaratılışa baktığımız zaman Allah herkesi bir fizik bedenle, bu fizik bedenimiz bu dünya alemine ait insanın kalıbı, et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde bir de nefsimiz var. Şemsiyedi de belirtine ve nefsin oma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte 19 afetle mağlul olan bir nefsimiz, hasta bir nefsin sahibiyiz. Kilme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, rütbe, şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Doktorlar, tıp fakültelerinden mezun olan doktorlar, fizik gücü üzerinden ihtisas sahibidirler. Ama nefsin hastalık üzerinden Allah'ın tayin ettiği doktorlar Allah'ın peygamberleri, veli resulleri, mürşitleridir. İşte günümüz insanların Allah'ın mutluluk çetesinden haberdar olmadığı söylenebilir mi? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa mürşidine tabi olamaz. 10 ayet gelince delalette kalır ve bunlar reçeteden haberdar değillerdir. Türkiye'de son 2 yıldır en fazla randevu talep edilen branş psikoloji olmuştur. Yani bir bedensel hastalıklar var, biyolojik hastalıklar, bir de nefsani hastalıklar, psikolojik hastalıklar var. Bizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar Allah tarafından bize teslim edilmiştir. Evvela kendimizi tanıyalım. Mutsuzluğumuzun kökeninde olan şey nefsimizin afetleridir. Afetler içimizde durduğu sürece devamlı huzursuz, mutsuz oluruz, yanlışlıklar yaparız. Allah'ın hedefi nedir? Nefsin afetlerini devre dışı bırakmak. İşte Kur'an-ı Kerim nasıl mutlu olacağımızı öğreten kainatın en mükemmel kitabıdır. Allah tayin ettiği Resuller o kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için Allah tarafından görevlendirilmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi, saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayet bulmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Başlangıçta herkes delalette. Öyleyse delalette olan insanlardan hidayete kavuşmak isteyen, 7 ayet-i kerimede gelince delaletten isteyen Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın kendisi için tayin müşride tabi olacak ve delaletten kurtulup hidayete erecek. Mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, şehit olmak isteyen, mutlu olmak isteyen herkes Kur'an'ı ders alacak. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Kur'an şeytana karşı koruyan bir kalkandır. Kur'an amel terazisini ağırlaştırandır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi öyle cennetlik amel yapar ki kendisiyle cennet arasında bir mesafe kalır. Aşırı mesafe kalır ve derken Kitabın hükmü, Kur'an hükmü devreye girer ve o kimse bu sefer cehennemlik ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. İşte davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o zaman cehennemlik amel işlemeye başlıyorlar ve cehenneme giriyorlar. Ama öyle insanlar var ki cehennemlik ehlinin amellerini işliyor. Hiçbir cennetlik ameli yok. Derken kitabın hükmü devreye girer. Davet kendisine ulaşır ve daveti kabul eder. Allah'a ulaşmayı diler. Ve artık o noktadan itibaren kişi cennetlik ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete girer. İşte amel terazisini ağırlaştıran Rahman'ın kelamı, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter ve amel terazisini ağırlaştırır, cennete gider. Ama kişi eğer cennet amel işler de Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman da amelleri boşa gider. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Şeytan insanı ne yapıyor? Zikirden alıkoyuyor. İşte şeytana karşı korunabilmek ancak Kur'an-ı Kerim'in öğretisiyle mümkün. Üçüncü sual, kesintisiz mutluluk diye bir şey mümkün müdür? Evet. Üç cephede kesintisiz sürpesükün haline ulaşmak mümkündür. İnsanlar bir olaya sevdiğinde mutlu olduğunu söyleyebilir. Ama arkadan onu üzen bir olay cereyan ettiğinde mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mesela kişi kiradaysa ev sahibi olması halinde mutlu olacağını sanır. Eşiyle kavgalıysa eşi kendisine itaat ettiği zaman mutlu olacağını sanır. Fakirse zengin olduğu zaman mutlu olacağını sanır. Hayır, bunlar geçici zevklerdir, sevinçlerdir. Ama mutluluk böyle değildir. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutlak saadete ulaşmanın yolu irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmaktır. Mutlaka çok dik bir yokuşu aşmak gerekir. Bu dik yokuş daimi zikir yokuşudur. Yani fizik vücut teslimi. Dünyamızı cennet haline getirecek olan reçete daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi üç cephede de kesintisiz bir mutluluğu yaşar, sıh ve sükun halini yaşar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın

0: Yani.
1: Sizce insan namaz kılarak Allah'a ulaşabilir mi?
0: Evet. Evet. Zaten cennetin kapısının anahtarı namazdır. İlk başta namaz uygulanacak.
2: Ancak bu Allah'ın gösterdiği yolla mümkündür. Yani o yolda nereden geçer? Kur'an-ı Kerim'den geçer. Peygamber Efendimiz'in sünnetinden geçer. Peygamber Efendimiz'in sünnetine, hadislerine, Kur'an-ı Kerim'e herhalde sıkı sıkı sarılırsak Allah'a ulaşabiliriz.
3: Kur'an'ı tefsiriyle dinlemek. Ben mesela Türkçe daha iyi anlayacağımız için Türkçeyi daha çok öne sürüyorum.
2: Sonsuz olanı bulmak sadece sonsuz olanla mümkün. Sonsuz olan da Allahu Teala. Allahu Teala'ya ulaşabilirsek sonsuz mutluluğa ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
0: Ey Yüce Allah'ım,
4: ölmeden önce
0: ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Hazreti Rabia gibi,
4: Hazreti Mevlana gibi dostlarından olmayı diliyorum.
2: Beni de dostlarının arasına al ya Rabbi. Amin.
5: Misafirimiz cennetin kapısının anahtarı namazdır. İlk başta namaz sorgulanacak dedi. İnsanların cennete ya da cehenneme gitmesini belirleyen unsur namaz mıdır? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse rahmetin bize ulaşabilmesi bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Boğazı ancak dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmaktır. Cemaat rahmettir. Tevhid, tefrik azaptır. Dinde fırkalara ayrılmak. Allah Teala kimin üzerine rahim esması ile tecelli eder? Yusuf 53 ve ma uberru nefse inne nefse le emaretin bi sui ila ma rahime rabbi. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Ama rahim esmasıyla tecelli olan nefsler müstesna. Allah kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. İşte Allah Teala Hud suresinin 118-119. ayet-i kerimesinde ne diyor? Lev şa'a rabbuke lec'alennâse ümmeten vahideten. Allah hepinizi tevhidde tek cemaat kılardı. Eğer Allah dileseydi. La yezalune muhtalifun. 119'da ama Rabbinin rahmet ettiği rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği kimseler ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar tek cemaat içinde yer alırlar. Öyleyse insanları cennet ya da cehenneme gitmesini belirleyen unsur namaz değil, bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da rahim esmasıyla tecelli ettiği kişilerdir. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. Cem olmanın adresi hidayettir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayeti dilerse, Allah onun üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Cennet saadetini verdiğimiz şey aslında bizim tek bir talebimize bağlı. Reçeteyi Allah Teala net olarak veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Cennetin anahtarı, cehennemin kilidi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Cennet saadeti bir dilektir. Mümin'in 102'de kimin hasenat tartıları ağır gelirse, kimin hasenat tartıları ağır gelir? Enfal 29'a göre günahları örtülen, takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, Rum 31'e göre de şirkten kurtulan.

0: Kimin amelleri boşa gider? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amelleri boşa giden. Yunus 7:8. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri boşa gider ve günahları sebebiyle gideceği yer cehennem. İşte Zümer 65. وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ اَلْ شِرْكْ koşarsan, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dilemezsen, takva sahibi olmazsan, لَيَبَتَّنَّ عَمَالُكَ amelin boşa gider, وَلَتَكُمْ مِنْ اَرْخَاسِنِ ve cehennemliklerden olursun. Öyleyse, cennet saadeti bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre mutluluğun ikinci özelliği devamlılıktır. Yani kesintisiz olmasıdır. Sizce kesintisiz mutluluk var mıdır?
2: Bilmiyorum, yok bence.
3: Yani illaki bir şey oluyor. İllaki bir şeyler çıkıyor yani. Mutlu geçiremiyor.
4: Bence yoktur. En azından bu dünyada yoktur.
5: Dünya bir gelgittir. Hani mutlu da olabilirsin, mutsuz da olabilirsin. Arka planda eğer Allah'a düşünürsen sürekli mutlu olursun. Mutsuz olsan bile bir imtihan dünyasında olduğunu düşünürsen kesintisiz mutluluğa çevirebilirsin.
1: Allah-u Teala her gün 24 saatin her anında Allah'ı zikredersek bu hedefe ulaşabileceğimizi söylüyor. Sizce zikir yapan insan mutlu olur mu?
4: Yani bu inancıyla alakalı. İnanarak yaparsa olur.
3: Tabii ki yani. Çünkü zikirde her şey vardır. Ne istersen, eğer yokluktaysan zikir çek. Muhtaçsan zikir çek.
6: İnsanı ferahlatıyor yani. Allah'a yalvarmak ne demek? Tabii ki mutluluk veriyor. İçin rahatlıyor, ferahlıyorsun.
2: Ya bir insan çok boş kaldığı zaman insan psikoloji olarak da hani kötü oluyor. Zikretmek ya da başka şeylerle uğraşmak. Yani Kur'an'da da var aslında, Allah hani boş durmayı istemiyor. Hani bir şeylerle uğraşın diyor ki iyi şeyler yapın diyor.
4: Yani zikir sadece oturup da tesbihat çekmek ya da tesbih çekmekle de olmaz. Bu benim şahsi görüşüm.
6: Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra ben çok mutlu oluyorum mesela. Mutluluk sonsuzdur Kur'an okuduktan sonra.
5: Zikri sadece lafız olarak, söylem olarak değil, çalışmak bir zikirdir, namaz kılmak bir zikirdir, ahireti düşünmek bir zikirdir. Bunu sürekli böyle düşünürsen mutlu olursun.
0: Bir misafirimiz Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra ben çok mutlu oluyorum. Kur'an okuduktan sonra mutluluk sonsuzdur dedi. Sonsuz mutluluğun yolu Kur'an-ı Kerim'i okumaktan mı geçiyor? Kur'an-ı Kerim'i okumak da bir zikirdir. Ama fıtratımız gereği hiç kimse daimi Kur'an okuyamaz. Ama namaz kılmak da bir zikirdir. Daimi namaz da söz konusu değil. 7 vakit namaz ve daha ötesi, ama daimi namaz da var, yok. Ama asıl bizi mutlu kılan Ankebut 45'te zikredilen "Vele zikrullahu lekber." Daimi Allah ismini tekrar edebiliriz. Ayaktayken zikredebiliriz. Otururken zikredebiliriz. Yan üstü yatarken, uykudayken zikredebiliriz. İşte bu Allah isminin tekrarıdır. Allah Teala Müzzemmil 8'de Rabbin ismini zikret. Ashab 41'de Rabbin ismi çok zikret. 13 saat zikir. Nisa 103'te Rabbin ismi daim zikret. Şu dünya üzerinde her şeyin bir ölçüsü vardır. Allah'ın söylediği ölçü asıldır. Allah'ın emrettiği asgari standartlardan çok daha aşağıda bir şey yerine ikame etmek, çalışmak tefrittir. Allah'ın emrettiği hiçbir ölçüyü vurmadan onun çok daha ötesini yapmaya çalışmak da ifrattır. Ölçüleri bilmeyenlerse her devirde ifratla ve tefrit birbirine karıştırırlar. Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmak için sadece zikir ibadetini bir sonsuzluk olarak vermiş. Daimi zikri herkesin üzerine farz kılmış. Diğer ibadetlere baktığımız zaman bunların hep kısıntılı olduğunu görüyoruz. Öyleyse ifratın mümkün olmayacağı ibadet şekli var mıdır? Evet vardır. Adı zikirdir. Yani her şeyde ifrat ve tefrit vardır, ama zikirde tefrit vardır, İfrat yoktur, çünkü Allah Teala daim zikri farz kılmıştır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Sizleri çok ama çok severim, kalbimden inşallah hocam. Hocam müsaadeniz olursa bir sualımız olacak. Arz edebilir miyiz inşallah hocam? Kalbinde olmayan bir düşünceyi fiile döken kişi mutlu olabilir mi inşallah hocam? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Kalbinde olmayan bir düşünceyi fiile döken kişi mutlu olabilir mi? Hayır. İnsan var, başkaları başkalarına yardım ediyor desin diye yardım ediyor görünür. Aslında hedefi yardım gibi gören o şeyi yapıp başkalarını kendine saydırmaktır. Başka bir ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Mutlu olması lazımdır ama daha çok mutsuzluk duyar. O kişinin dili, ben Allah'a ruhumu ulaştırmayı diledim derken kişi kalben bir böyle bir talepte bulunmamışsa, Allah katında bunun bir değeri, kıymeti yoktur. Allah o kişiyi asla kendisine ulaştırmaz. Öyleyse dilinin söylediği kalbinde olmalı. Kalben tasdik, dil ile ikrar asıldır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde insanları mutluluğa davet eden resuller, mürşitler göndermiş ve onlara tabi olanlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşitlere yakın olmak güzel bir şey. Yani insan böyle gerçekten Allah yolunda giden insanları dost edinirse mutluluğu yakalamış olur.
2: Günümüz için mesela iyi insanlar var aslında. Böyle hani iyi şeyler gösterenlerle hani konuşmak, sohbet etmek falan. Bu da bir şey, vesiledir aslında.
4: Ben açıkçası körü körüne bir kanala bağlı olmayı çok doğru bulmuyorum kendi şahsıma. Çünkü bununla ilgili insanların dini inancını kötüye kullanan insanlarla dolu ortalık. Hangisinin tam anlamıyla doğru, hangisinin tam anlamıyla yanlış olduğuna kanaat getiremiyoruz.
1: Mürşit her devirde irşad eden, Allah'a ulaştıran Allah dostları. Siz de hayatınızda onlarla olmak ister miydiniz?
6: Tabii ki isterim. İstemem mi? Mutluluk verir.
1: Onlarla beraber olmak bize neler katar mesela mutluluğumuza?
2: Mesela hani inancımızı biraz daha yükseltir. Daha görüş açımızı daha farklılaştırır.
5: Mutluluğun bir yolu da onlara yakın olmak.
1: Allah-u Teala bu korkuları yaşamamamız için hacet namazıyla bulmamızı söylüyor. İster miydiniz hacet namazıyla mürşidinizi bulmayı?
4: Yani tabii Allah nasip ederse isterdim tabii ki. Neden olmasın?
0: Misafirimiz mürşit konusunda mutluluğun bir yolu da onlara yakın olmak. Allah'ın mürşitlerine yakın olmak mutluluğumuzu arttırır mı? Elbette. Al-İmran 164 Allah-u Teala لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Andolsun ki Allah müminlerin üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere bir Resul bahseder, onlara onun ayetlerini tilavet eder, onların hepsini tezkiye eder, onlara kitap ve hikmet öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten apaçık bir derahat içindeydiler. Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca bütün insanlara hep aynı şeyi emretmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olmayı. Mürşidimize ulaştığımız gün adım adım hayatımız değişecektir. İslam'ı yaşamaya asıl burada başlayacağız. Dikkat edin, kimler için? Mürşitlerine ihsanla tabi olanlar için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz insanların sahibi oldunuz, mürşidinize tabi oldunuz. Bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Her bir sevabınız 700 katına da yükseliyor. Yani bizim için cehennemi imkansız kılıyor mürşide tabiyet. Hadis-i şerifte şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Bu nimet devrin imamın ruhudur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi kalpten çok ama çok seviyorum. Size bir soru arz edecektim inşallah. Bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Hayır. Allah Teala'nın insanların mutluluğu için vaaz ettiği evvela ahiret saadeti, daha sonra dünya saadeti. Öyleyse dünyada saadeti yakalayamayan kimse ahiret saadetinin sahibi olmayanlardır. Yani bu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen, cennetin anahtarı, cehennemin kilidini elde etmeyen kimse mürşidine de ulaşamaz ve dünyada da mutlu olamaz. Ama kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse, kalben dileğin sahibi olan kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Dünya saadeti mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracak ve üç tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala ona hibe edecek. İşte mücrimler bizi dünyaya geri gönder. Ne yapalım? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olalım diyorlar. Dünya ahiretin tanrısıdır. Dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan herkesin şartları ne olursa olsun gideceği yer cehennem. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyene kadar mutsuz bir insandır. Nefsindeki afetler onu devamlı huzursuz kılacaktır. Böyle bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediğini, diledikten sonra da hiçbir amel yapmadan öldüğünü düşünün. Bu kişi Allah'ın cennetine gidecektir. Öyleyse dünyada mutluluğu hiç yaşamayan bir kişi tam mutluluğa başlayacakken Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse bu kişi dünyada mutsuzken cennette mutluluğu yaşayabilir. Hadis-i şerif, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Görüyoruz ki bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler için doğrudur. Kişi cehennemlik amel işliyor ama Allah'a ulaşmayı dileyip ölürse o birinci kat cennete gidecektir. Bunun için doğrudur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için bu doğru değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Ve kişi kendi ameliyle cennete giremez, ancak Allah'ın rahmetiyle. Rahmetin de bize ulaşabilmesi, tevhidde olmamıza, sırat-ı müstakim üzerinde olmamıza bağlı. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Ümmetim delalet üzere birleşmez, cem olmaz. O zaman birleşmenin adresi hidayettir. Hidayeti dilemek gerekir. Allah razı olsun. Hidayeti dileyenler sırat-ı müstakimde olanlardır. Hidayeti dileyenler cem olanlardır. Hidayeti dileyenler hidayete ereceklerdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramazan Kur'an'ın mutfunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Mutlu musunuz?
10: Değilim.
9: Değilim. Mutluyuz.
11: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
9: Neden mutlu değilsiniz?
10: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
11: Hayat pahalılığından.
12: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
10: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
6: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
12: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil kızım.
13: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Onlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar, teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım zenginlik, diğeri ise başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkilerin mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler bizi ateş azabından koru derse işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir.
14: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ma'as-salavat.

Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Kutsal kitaplara göre dünya barışı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama başlamadan evvel benden sonraki konuşmacı kardeşimizin Christian Fingerli ile bugün kutsal kitaplar konusunda yapacağım konuşmanın dünya barışına katkıda bulunmasını Rabbimizden, Efendimizin nimetiyle diliyorum. Ve hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatını yaşayan Allah'ın yarattığı binlerce mahluk var. Ama Allah Teala en üst noktada insanı yaratmış. İnsan Allah'ın yarattığı meleklerden üstün, cinlerden üstün, her şeyden üstün olarak yaratılmış. Kısacası Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsan, Allah ile diğer varlıklar arasında bir köprü durumunda. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey, dünya hayatında barış, huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatını yaşamaları, ölüm sonrası hayatta da Allah'ın insanlar için hazırladığı sonsuz ahiret saadetini yaşandığı cennete gitmeleri. Ama şu an dünyanın manzarasına baktığımız zaman hiç de öyle değil. Dünya her çömert içerisinde, inananlar arasında bir düşmanlık, bir kavga, ayrılıklar söz konusu. Neden böyle? Bize göre Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitapların bilinmemesi ve yaşanmamasından kaynaklanıyor. Allah'ın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Şu anda elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde aslında herkesin kutsal kitaplara uyması halinde bu dünyanın kesin bir cennet olacağını Allah garanti ediyor. Ama insanlık tarihi boyunca konuyu incelediğimiz zaman her devirde insanlar arasında, inananlar arasında hep çatışmalar ve harpler olmuştur. Evvela insanlar yaratılışlarını bilmiyorlar. Yaratılış gayelerinin farkında değiller. Kutsal kitapları incelemedikleri, Allah'ın kanunlarını öğrenmedikleri takdirde de huzurlu, mutlu bir dünya hayatı
hiç kimse için mümkün olamaz. Biz elimizdeki mevcut kutsal kitapları inceledik. Allah insanı bu kutsal kitaplarda nasıl tarif ediyor? Ayetler ışığında size anlatmak istiyorum. Kutsal kitaplara göre, Tevrat'a göre, İncil'e göre, Kur'an'a göre Allah bay ve bayan bütün insanları bir fizik bedenle yaratmış. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Tevrat'a göre, İncil'e göre ve Kur'an'a göre bir fizik beden. Öyleyse şuradan da anlıyoruz ki bütün kutsal kitaplar en şerefli mahluk olan insanı en güzel biçimde tarif etmiş. Devam ediyoruz. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a göre Allah bütün insanları bir nefse dizayn etmiş. Nefsle dizayn edilen muhtevaya baktığımız zaman işte Tevrat, işte İncil ve işte Kur'an. Bu nefs muhtevasında şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık söz konusu. Sonradan geleceğim. Ama Allah Teala'nın barış ve huzur içinde yaşamasını istediği insanın bir üçüncü vücudu daha var. Ruhu. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş. İşte Tevrat'a göre, işte İncil'e göre, işte Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın zatından üfürülen ruh. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışı açısından kutsal kitapları incelediğim zaman bir fark yok. Tevrat da, İncil de, Kur'an da insanın üç vücutla yaratıldığını buyuruyor. Üç vücuda sahip olan insandan başka bir varlık yok. Sadece insan var. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. İnsanı meleklerden üstün kılan, insanları cinlerden, bütün mahluktan üstün kılan olay Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve ruh kainatın her noktasında fizik ve fizik ötesi olabilir. Allah kainatı üç asıl ve üç de karşıt olmak üzere altı alemden yaratmıştır. İşte zahiri alemde şu anda biz insanlar yaşıyoruz. Karşı zahiri alemde nefslerimiz yaşıyor. Gayb aleminde cinler var. Karşıt gayb aleminde cinlerin nefisleri. Emri aleminde melekler. Karşıt emri aleminde şeytan ve tayfası var. Ama dikkat edin, bunlar varlıklar aleminde Allah'ın yarattığı alemleri ifade ediyoruz. Fakat insan ruhu Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Allah ise alemlerden münezzehtir. Hiçbir mekana, zamana ihtiyacı yoktur. Alemler yoktu.
kainat yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala kainatı yarattı ve bütün varlıkların tepesinde kendisine temsilci olarak seçtiği insanı tayin etti. Meleklere ve cinlere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife olarak yeryüzünde yaratılan varlık insan. O zaman insan bu kadar üstün, bu kadar Allah'a yakın, bu kadar şerefli yaratılmış olmasına rağmen insanı karşı karşıya getiren, onları birbirine düşman eden sebep ne? Neden mutlu, huzurlu bir dünya hayatı değil de devamlı kavgalar, çatışmalar, ayrılıklar hüküm sürmektedir? İşte muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize verdiği nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bakın şimdi Tevrat'a göre, İncil'e göre ve Kur'an'a göre insan nefsinde mevcut olan 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve secde emrine isyan eden insanların baş düşmanı şeytan, bu 19 tane hastalığa %100 tesir ediyor. İşte insanların şeytanın dış tesiriyle karşı karşıya gelmeleri, birbirine düşman olmaları, dinde fırkalara ayrılmaları tamamen şeytanın insanlara kurduğu bir tuzak. Şeytan denilen mahluk, insanların bu dünyada birbiriyle kavga etmesini, dünyada harplerin olmasını, huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatını insanlar için istiyor. Ama bizi yaratan Allah da biz insanların bu dünya hayatında huzur ve mutluluk içerisinde, barış içerisinde bir dünyada huzurlu bir hayatı yaşamamızı istiyor. Allah'ın insanlar için talebiyle şeytanın insanlar için talebi taban tabana zıt. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar dünyada var olan çatışmaların, harplerin arkasında daima şeytan var. Şeytan Allah katında zülmanin nedeni ilmi öğrenen ve bu ilmine güvenerek Allah'a isyan eden bir varlık. Ben elçim, halifem olarak insanı yarattığım zaman, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman, ey melekler ve cinler secde edin. Bu emre karşı gelen, isyan eden tek varlık o şeytan. Ve şu anda slaytımızda da gördüğünüz gibi şeytan devamlı olarak insanların yanı başında nefslerin afetlerine tesir etmek suretiyle insanları birbirine düşman kılıyor. Evvela
bu düşmanlığı insanın içinde gerçekleştiriyor. Sonra bu düşmanlık ailede devam ediyor. Bugün dünyada mevcut olan aileleri incelediğimiz zaman başlangıçta sevgi, huzur ve mutluluk içerisinde evlenen insanlar bir müddet sonra şeytanın nefslerine tesir etmek suretiyle %50'den fazlası boşanıyor. Yetmez, bu karı koca arasındaki kavgalar sebebiyle çocuklar travma geçiriyor. Nesil alabildiğine sakat bir vaziyette hayatını idame ettiriyor. Ne olabilirdi? Madem ki kutsal kitaplar Allah tarafından bize indirilmiş, bir davetiye, bir reçete ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman bizlerin bu kitaplardaki kanunları öğrenmesi, hayatına tatbik etmesi gerekir. Allah bizden bunu istiyor. Bir kere daha ifade edeyim. Herkesin nefsinde Tevrat ayetlerine göre, İncil ayetlerine göre ve Kur'an ayetlerine göre şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. Dağılımlar farklı. Bakın Tevrat, İncil ve Kur'an. Ve bu afetlerin geçtiği ayetler de ayet sırasına göre dizilmiş vaziyette. Konferansımız kutsal kitaplardaki dünya barışı. Af barışın anahtarıdır. Öyleyse hayatımıza affı düstur edinmemiz, kılavuz edinmemiz lazım. Her an şeytan insanları karşı karşıya getirebilir. Ama Allah'ın kutsal kitaplarda bize emrettiği affedici olmayı kendimize benimsersek, kılavuz edinirsek, o zaman onun tuzağına düşmeyiz, kavgayı körüklemeyiz, kavgayı oluşturmayız. Af, affetmek. Son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf 199'da şöyle buyuruyor. Huzul avfe ve'amr bil urfi ve'anet ene'l cahilin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevirir. Affın anahtarı ne? Affın anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve nefs tezkiyesi. Tasavvufa girdikten sonra mürşidimizin bize anlattığı bir kısa var. Mürşid kendisine tabi olan önünde tövbe eden kişiye diyor ki evladım şimdi imtihanın başladı. Birinci odadaki kutsal kitapları okuyan kişinin ensesine bir tokat at. Ve gel bana anlat. Gerçekten birinci odadaki şahsın ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor, aşk ve şevkle ona tokat atıyor. Ve mürşidini anlatıyor. Tamam diyor evladım, şimdi git ikinci odadaki şahsın ensesine tokat at.
ikinci odadaki şahsın ensene tokat attığı zaman o ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve tokat atmıyor. Affediyor. Affediyor. Şimdi diyor, üçüncü odadaki şahsın Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı okuyan üçüncü odadaki şahsın ensesine bir tokat at. Ve gel bana anlat. Ona da tokat atıyor. O da İncil'de Luka 27-29'da zikredilen ensesine tokat atılan kişi öbür yanağını çeviriyor. Diyor ki ensem senin elini acıttı. Senden özür diliyorum. Acaba ben kendimi sana nasıl affettirebilirim? Ve Allah beni, seni mutlu etmek için yarattı. Seninle kavga etmek için değil. İşte aynı şahıs, kutsal kitapları okuyan üç ayrı odadaki kişiler, ama kutsal kitaplardaki algıladıkları muhtevaya göre davranış biçimleri. Birinci odadaki şahıs henüz nefs tezkiyesini yapmamış. Ve nefs tezkiyesini yapmadığı için şeytanın 19 afete tesir etmek suretiyle onu karşı tarafa karşı kışkırtıyor ve ona kısa tokat atmasını sağlıyor. Ama ikinci odadaki şahıs affın anahtarı olan nefs tezkiyesini yapmış. Tokat aynı kişiye atıyor ama nefs tezkiyesini yaptığı için o affediyor. Af devreye girdiği zaman söylemiştik, af barışın anahtarıdır. İster sosyal hayatta iki kişi arasında olsun, ister aile fertleri arasında olsun, ister gruplar arasındaki ilişkide olsun, taraflardan bir tanesi affedebiliyorsa kavga oluşmaz. Kavganın olabilmesi için, harbin, savaşın olabilmesi için iki tarafın da şeytanın tesiri altında birbirine düşmanca davranması lazım. Belki diyeceksin ki hocam, affetmek o kadar kolay değil. Biraz sonra anlatacağım. Allah'ın yardımıyla çok kolay olduğunu siz de kesin anlayacaksınız. Affetmek kadar kolay bir şey yok. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. O zaman bütün mesele, biz affetmek istiyorsak Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a sığınmamız lazım. Allah Teala bu şekilde insana öğüt veriyor. O zaman dünya barışı için birinci adım affetmeyi benimsemek, affetmeyi öğrenmek, affetmeyi yaşamak, affetmeyi hayatımızda mutlak surette kalbimize nakşetmek gerekir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bir gün anlayacaksınız, göreceksiniz,
Allah biz insanları birbirimize düşman olalım diye yaratmadı. Aksine tam tersi, Allah'a kul olalım, Allah'a dost olalım ve Allah için birbirimize yardımcı olalım diye yarattı. Allah'ın başka bir gayesi yok. Ama ne yazık ki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği o üst seviyedeki yaratılışı kıymetin farkında değiller. Allah bizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki ben %100 eminim. Eğer insanlar Allah'ın kendilerini ne kadar sevdiğini idrak edebilselerdi, bu dünya şu saniye itibariyle anında cennet olur. Çünkü muhterem misafirler, insanlar akıllarıyla idare olunurlar. Aklın hükmü de belli bir kapasitesi var. Ama siz idareyi Allah'a bırakırsanız, Allah'a teslim olursanız, o zaman Allah her yerde sizinle beraber. Ve sizin bütün taleplerinize en güzel şekilde cevap verir. Mesela şu anda salondaki kardeşlerimiz, günlük hayatta hepinizin talepleri, istekleri var. Geceleyin uyumazsınız, düşünürsünüz ben yarın bu işimi nasıl yapacağım? O zordur, şunu yapamam, bunu yapamam diye devamlı uykusuz geceler geçirirsiniz. Halbuki Allah'a tevekkül ederseniz, işi Allah'a bırakırsanız, Allah sizin istediğiniz biçimde o kadar en güzel çözüme ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ama insanlar dünyaya çok önem verdikleri, hayatlarını dünyaya harcadıkları, dünyevileşmiş bir hayatı tercih ettikleri için Allah'a diyor ki dur bakalım Rabbim, evvela ben dünya işimi yapayım, sonra senin işini yapacağım. Allah da onlara diyor ki ey kulum, sen bana yönel, ben senin işini yapayım. Ne dersiniz, hangisi daha kolay? Ne diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Her işte. En basitinden en üst noktadaki planlamaya kadar. Yıllar evvelinden mürşidimizin bir akrabası vardı. Çok güzel kahve yapardı. Biz de dedik acaba nasıl yapıyorsun, bize bir tarif eder misin? Çok enteresan bir cevap geldi. Ben dedi suyu ve kahveyi koyuyorum. Ya Rabbim tadını da sen koy. Ne diyorsunuz? Önemli olan nasıl olduğu değil. Önemli olan o kahveyi içenin ağız tadıyla zevk içerisinde içmesidir. Ona da o tadı koyan Allah'sa Allah her şeye kadirdir. En basit olay. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, o her zaman bizimle beraber, yeter ki yaratılış gayemize uygun olarak ona dost olalım, ona kul olalım, onunla birlikte bir hayatı yaşayalım. Bir Allah dostu diyor ki, insanı yaşat ki toplum yaşasın. Çünkü toplum fertlerden oluşuyor.
toplumu teşkil eden fertler mutlu ise o toplum mutlu, huzurlu bir toplumdur. Ama toplumu teşkil eden fertler mutsuzsa ne yazık ki onlar arasında hep kavga, huzursuzluk ve mutsuzluk söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, şu an yaşamakta olduğumuz dünyada ne yazık ki insanlar iç dünyalarında kavga ve huzursuzluk içindeler. Hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyorlar. Aralarında alabildiğine kavgalar var. Sebep, kutsal kitaplardaki barışın anahtarını bilmemeleri. Barışın anahtarı ne? Barışın anahtarı hidayet. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar farklı zaman dilimlerinde Allah peygamberler vazifeli kılmış. Onlara insanların huzur ve mutluluğu meyanında kutsal kitaplar indirmiş. İşte Hazreti Nuh, ona verilen şeriat kitabı. İşte Hazreti İbrahim, ona verilen şeriat kitabı. İşte Hazreti Musa, ona verilen Tevrat. İşte Hazreti İsa, verilen İncil. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, verilen Kur'an-ı Kerim. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biz bu kitapları inceledik. Ve dikkat edin, yaptığımız bütün konferanslarda tek Kur'an'dan hareket etmiyoruz. Elimizdeki mevcut olan bu dört kitaba göre konuşuyoruz. Dört kitaptaki din aynı din. Ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça dili İslam. Şimdi kısaca hemen bu noktayı nazarından size sunmak istiyorum. Kutsal kitaplara göre din hedeflerden oluşuyor ve vasıtalardan oluşuyor. Şimdi Tevrat'a göre, İncil'e göre, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın barış ve huzur içerisinde insanın yaşaması için insanın yerine getirmesi gereken hedefleri nasıl ayetlerde tarif etmiş onu görelim. Birinci safa Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Nedir birinci safa? Allah'a ulaşmayı dilemek. Neden öyle? Çünkü dikkat edin, Allah kainatı insan için yaratmış. Ama insanı kendisi için yaratmış. Öyleyse bütün insanlar için Allah en üst seviyedeki hedef. Evvel bu hedefe ulaşmak var. Sonra o hedefi yaşamak var. Bu konferansı size misal getirmek istiyorum. Ben buraya Aschaffenburg'dan geldim. İlk hedefim buraya ulaşmak, bu salona ulaşmak. İkinci hedef de bu salonda konferansı icra etmek. Tıpkı bunun gibi her insanın da evvela hedefine ulaşması, Allah'a ulaşması, sonra Allah'ın zatını görmesi söz konusu. Bütün insanlar, yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun, Allah'ın insanlar için vaz ettiği hedef Allah. Evvela ulaşmak, sonra Allah'ın zatını görmek. Hatırlayın bakalım Hazreti Musa, "Ya Rabbim ben seni görmek istiyorum."
Ya Musa, baş gözüyle beni göremezsin dedi. Eğer görmek istersen şimdi şu dağa tecelli edeceğim. Dağa tecelli edince tuz buz oldu. Çünkü bu beş duyu organı ile Allah'ın zatının görülmesi hiç kimse için mümkün değil. Ama Allah'ın zatı görülemez mi? Elbette. Neyle görülebilir? Kalp gözüyle. Neyle görülebilir? Ruhun baş gözüyle. Öyleyse kalp gözüyle bizim Allah'ı görebilmemiz için orayı afetlerden temizlememiz lazım. Bir Allah dostu diyor ki, hane mamur olmadan, yani kalp temizlenmeden, o kalp aynasında Allah görülmez. O zaman

yanına alırken ruhu vücuduna örtü oldu. Üç vücudun sahibi ama ruh fizik vücuda örtü olunca ruhun kanunlarına tabi olarak yukarıya çıktı. Ve şu anda huzur ilahide ruhun baş gözüyle Allah'ı görüyor. Tıpkı İdris aleyhisselam gibi, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Her şeyin size de bize de güzel olabilmesi neye bağlı? Bizim dışımızdaki insanlar için yaşamamıza bağlı. Göreceksiniz ki bir gün Allah muhteşem bir hayat bahşetmiş. Bu dünya bir cennet. Ama gelin görün ki bir cennet olmasına rağmen insanlar bunun farkında değiller, olmamasının arkasında Allah'ın kutsal kitaplardaki kanunlarını bilmemeleri sebebiyle. Bilseler çok şey değişebilir. İkinci safa, mürşide tabiyet, Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Üçüncü safa, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun Allah'a teslimi. İşte Tevrat ayeti, işte İncil ayeti, işte Kur'an ayeti. Öyleyse ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın bütün insanlar için ilk emri ruhun Allah'a teslim emridir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, şu zahiri alemde bir yerden bir yere giderken vasıta kullanırsınız. Ama Allah'a giden yolda vasıtamız kalptir. Kalp ayağıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Bütün Allah dostları, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tabiinleri, havariler, sahabenin hepsi ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıran, teslim edenlerdir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den zikredilen bir hadis. Benden önceki her peygambere, onun sünnetine uyan, onun emrini yerine getiren, havarileri, arkadaşları vardı. Dikkat edin. Peygamberin sünnetine uyan, emrini yerine getiren havarileri, arkadaşları var. Ama onlardan sonra onların yerine geçenler, yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapanlar geldi. İşte insanları şeytana teslim eden bunlar. Bunlarla kim eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim diliyle mücadele ederse mümindir. Kim kalbiyle mücadele ederse mümindir. Diğer insanlarda iman yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son Peygamber Efendimiz'e gelene kadar kutsal kitapların kendisine indirildiği peygamberler, onlar ve onlara tabi olan havarileri, arkadaşları Allah'ın kutsal kitaplardaki dini yaşadılar. Örneğin cahiliye adetini yaşayan Arap bedeviler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte

Kur'an'ı öğrenip yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Hazreti İsa aleyhisselam ve ona tabi havariler İncil'i yaşayarak huzur ve mutluluğu yaşadılar. Hazreti Musa aleyhisselam ona tabi olanlar Tevrat'ta 7 sayfayı yaşayarak huzur ve mutluluğa ulaştılar. O zaman reçete belli, gayet açık ortada, bakın dikkat edin. Reçete belli, ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken onları örnek alıp, onlar gibi kutsal kitapları öğrenip yaşamamız lazım. Bugün de Hazreti Musa'ya iman edenler, bugün de Hazreti İsa'ya iman edenler, bugün de Peygamber Efendimiz'e iman edenler, insanların %10'dan azı bu kutsal kitaplardaki dini havariler gibi, sahabe gibi yaşayarak huzur ve mutluluk içerisinde bir hayat yaşıyorlar. Ama gelin görün ki her üç dinde de, Musevilerde de, Hristiyanlarda da, Müslümanlarda da insanların %90'dan fazlası dinden sapmış durumda. Kutsal kitaplardaki dini yaşayamıyorlar. Amerika'da mürşidimin yanında bulunurken biz kiliseleri dolaşıyorduk ziyaret üzere. Bir kilisenin başında mermer levha üzerinde bir yazı çok dikkatimi çekmişti. Şöyle yazıyordu: sakın İncil'i kendine göre değiştirme. Sen İncil'e göre değiş. İşte şu anda insanların %90'dan fazlası kutsal kitapları kendilerine göre değiştirenler, zanlarına tabi olanlar, yorumlayanlar. Bu %90'ın içerisinde %10'dan azı da insanları birbirine düşman edenler. Ama sevgili kardeşlerim, tekrar ediyorum, yaratılış gayemiz birbirimize düşman olalım diye değil. Evvela birbirimizi sevelim. Birbirimize kardeş olalım. El ele, gönül gönüle yardımlaşalım diye Allah bizi yarattı. Martin Luther King'in çok enteresan bir sözü. Diyor ki, biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, kuşlar gibi uçmayı öğrendik, ama kardeş olmayı öğrenemedik. Çok mu zor? Kardeş olmak bir dilek. Tek bir dilek. Bu dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, hepiniz kalbiniz üzerinden Allah'a iletişim halindesiniz. Allah sizinle konuşuyor, sadece siz anlayamıyorsunuz. Ama bir gün kalp hattını siz de tesis ederseniz, kalp üzerinden Allah'la konuşmaya başlarsanız, göreceksiniz ki her noktada sadece Allah sizin yardımcınızdır. Ve sevgili kardeşlerim, kullar için imkansız ama Allah için çok kolay. Öyleyse daima hayata Allah'ın gözlükleriyle bakalım. Din tek, ikinci bir din yok. Allah bir tek din vücuda getirmiş. Fakat farklı dinlerin olmasının arkasında kutsal kitapları kendine göre yorumlayan, değiştiren, faydasız ilmin sahiplerinin
insanları birbirine düşman etmesi söz konusu. Tekrar ediyorum, biz insanız, insan. Hazreti Ali'nin deyimiyle ya insan kardeşiyiz ya din kardeşiyiz. Dinimiz tek. İşte İncil'i inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Hazreti İsa'ya vermiş, açıklamış. İşte Tevrat'ı inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Hazreti Musa'ya vermiş, açıklamış. İşte Kur'an'ı inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Peygamber Efendimiz'e vermiş. Bunları biz ezbere konuşmuyoruz. Ayetlerle size gösteriyoruz. İşte az evvelki kutsal kitaplarda insanın tarifi. Öyle farklı dinler yok. Hepimiz aynı dini mensubuyuz, din kardeşiyiz. Hepimiz insanız, insan kardeşiyiz. Öyleyse bir Allah dostunun ifade ettiği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Herkesin ana lisanı farklı. Ama herkesin evrensel lisanı aynı. Bu evrensel lisan nedir derseniz sevgi. Hiç birbirinizin dilini bilmeyebilirsiniz. Ama yan yana geldiğiniz an, gülücüklerle, tebessümlerle karşılaştığınız an, ha işte bu beni seviyor. Bu kadar basit. Hatta nasıl güzel davrandı ya, bakın. Tebessümle en güzel şekilde beni karşıladı. Yani demek ki evrensel bir lisanı Allah bize teslim etmiş. Sevgi. Ve bütün kutsal kitapların dili sevgidir. İşte İncil'de en çok beni tesir altına alan, ilgilendiren Luka galiba 27-29'da Allah Teala buyuruyor ki düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Size tokat atan öbür yanağınızı çevirin. Mintanınızı sizden isteyene abanızı esirgemeyin. O zaman görüyoruz ki kötülüğe karşı iyilik. Ama aynı muhteva Kur'an'da da anlatılmış. İşte altına eğer Al-İmran 119'u eklerseniz orada da Allah şöyle buyuruyor. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Yani siz düşmanlarınızı seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, kitabın tamamına iman edenler, bir de kitabı kendilerine göre değiştirip kısaltanlar. Mesela şu anda İslam alemi, İslam alemi kitabın tamamını bir kenara atmış, sadece İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Sevmü selat, hacü zekat, kelime-i şehadet. Bunun içinde hedeflerin hiçbirisi yok. Allah da kutsal kitaplarda özellikle hedefleri bildirmiş. İslam'da niyet amelden üstün. İslam'ın 5 şartı ameldir, vasıtalardır. Ama bu 5 tane vasıtanın içerisinde hedef yok. Niyet yok. Ve niyet amelden üstün olması hasebiyle kıyıya bağlı bir kayın küreklerini devamlı çekiyorlar. Ama birbiriyle kavgadan bir türlü kurtulamıyorlar. İslam alemine bir bakın bakalım. Her tarafta kavga, her tarafta huzursuzluk. Halbuki tek bir dilek.
dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisini Allah garanti ediyor. Söz vermiş. Allah'ın verdiği sözü değiştirmesi mümkün değil. Kaf suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah katında söz değiştirilmez. Öyleyse görüyorsunuz ki din tek, Allah tek ve bu dinin şeriatı da tek. Nereden biliyoruz? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Nuh'un şeriatı, İbrahim'in şeriatı, Musa'nın şeriatı, İsa'nın şeriatını sana da şeriat kıldık. Yani muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah demiş oluyor ki Nuh Aleyhisselam döneminde biz Nuh'a bu şeriatı verdik. Gemiye binenler bununla amel ettiler. İbrahim Aleyhisselam döneminde aynı şeriatı verdik. İbrahim Aleyhisselam ona tabi olanlar bununla amel ettiler, mutluluğa ulaştılar. Musa Aleyhisselam döneminde yaşayan insanlar bu şeriatla amel ettiler ve mutluluğa ulaştılar. Havariler bu şeriatı tatbik ettiler ve mutluluğa ulaştılar. Sahabe bu şeriatı tatbik etti ve asr-ı saadete ulaştı. O zaman görüyorsunuz ki şeriatlar arasında bir fark yok. İblis bu Allah'ın bize bahşettiği kolaylığı, huzuru ve mutluluğu unutturmuş. Hidayeti unutturmuş ve insanları kutsal kitaplarda yer almayan dine girmiş olan bidatlerle, faydasız ilimle meşgul ettiriyor ve bu üç safayı insanlara unutturmuş. Nedir bu? Bir kere daha izah edeyim. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide tabiyet unutulmuş. Ruhun Allah'a teslimi unutulmuş. Ve bu sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Mesela şu anda salonda muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Kalbiniz var. Kalpten ona ulaşmayı dileyin. Çünkü bundan %100 emin olun şu anda Allah kalbinize bakıyor. %100 emin olun bu talep kalbinizde Allah gördüğü zaman işitir, bilir ve görürse mutlak surette Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Benim kazancım ne olacak diyeceksiniz. Kazancın şu olacak sevgili kardeşlerim. Allah'ın senin ruhunu kendisine ulaştırabilmesi, şeytanın pençelerini geçirebildiği nefsin manevi kalbindeki %51 karanlığı temizlemesine bağlı. Bunun manası ne? Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki hadisinde, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yolunun daraltılması tek bir dilekle %51. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah kalbinizdeki %51 karanlığı nura dönüştürecek. Kendisi mutlaka yapar. 1 ay, 2 ay, 3 ay, maksimum 7 ay. 7 ay içerisinde kalbinizdeki karanlıkların %51'ini nura dönüştürmek Allah'ın garantisinde. Herkes için. O zaman sevgili kardeşlerim, bu dünyada insanların birbiriyle kavga etmesi mi kolay? Yoksa barış ve huzur içerisinde bir hayat yaşamaları mı? Ne diyorsunuz? Bana öyle geliyor ki barış ve huzur içerisinde yaşamak çok kolay. Çünkü bu kolaylığının garantisi, vekili Allah'tır.
ve o devamlı bizimle beraber. O zaman tekrar dönelim. Bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a giden yol sevgiden geçer. Ve şeytanın bize unutturduğu bu üç safhayı bir kere daha tekrar edelim. Ne yapın yapın, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın sizin için tayin ettiği yedi safhayı yaşayan mürşidinize tabi olun. 7-8 aylık süre içerisinde Allah mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Kalbinizin, şeytanın pençelerini geçirebildiği nefsinizin kalbinin %51'inin nurlanmasını Allah garanti ediyor. Geri kalan %49. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz %100 nurdan müteşekkil. Nefsiniz %100 karanlık. 200'de 100'ü karanlık, 100'ü aydınlık. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala bunun yerine ilaveten %51 nuru daha ilave ediyor. Bunun manası ne? 200'de 151 nurun sahibisiniz. Sadece %49 karanlık var. O zaman siz etrafınızdaki birisi nefsine uyarak, şeytana uyarak bilmeden size bir zulmederse %51 nurun sahibi olan siz kolaylıkla affedebiliyorsunuz. Devam ederseniz, bir gün fizik vücut teslimine ulaşırsanız, o zaman kesinlikle bir gün her olayda öfkenizi yutarsınız. Anlarsınız ki muhatabınız evet bir insan gibi görünüyor ama Allah onu Allah'ın mesajını anlayabilmen için karşına çıkartmış. Onun için tasavvuf ehlinin üzerinde durduğu üç şey var. Onunla sözümü bitireyim. Çünkü burada galiba bana ayrılan süreyi çok aştım. Özür diliyorum sizden. Tabii konuları kolaylıkla anlatmak mümkün değil. %51 nurun sahibi olmak mutlak surette hidayeti ve hidayetin yaşanmasını öğrenmek ki kutsal kitaplar bir hidayet rehberidir. Bize düşen istisnasız ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran Allah dostları gibi ulaşmayı dilemek, tabiyeti gerçekleştirmek ve huzurlu mutlu bir hayatı yaşamak. Din tek, şeriat tek, Rabbimiz tek ve bizden istediği huzurlu mutlu bir toplumu oluşturmak. Hepinizin huzurlu ve mutlu günlerde kavgasız gürültüsüz ele gölü gönle kutsal kitapların bütününü yaşayarak mutlu bir dünya hayatı peşinden huzurlu bir cennet hayatı yaşamanızı Efendimiz nimetine Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikrin insana etkileri. Birinci sual, zikir tüm insana tesir eder mi? Zikir sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah onlara Rahman esması ile tecelli eder. Rahman esması herkes için geçerlidir. Rahman esması ile Allah Teala her hayrımıza bir on verirken, Rahman esması ile Allah Teala bu dünyaya ait olan faktörleri açarken, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, zikir yapsa da onun göğsüne Allah'ın katından rahmet, fazl ve selavat hiçbir zaman gelmez. Selavat ve rahmetin, selavat ve fazlın çağırıcısı, davetçisi Rahim esmasıdır. Rahim esmasının tecellisi söz konusu. Mürşidine tabi olan kişiye ise Rahim esması tecelli eder. Nefs tezkiyesi ve teslimler Allah'ın Rahim esması tecelli etmedikçe hiç kimse de oluşmaz. Öyleyse Rahman esması ile Allah-u Teala'nın bize verdiklerine Allah Teala şükretmemizi, Rahim esmasıyla bize verdiklerine ise Allah Teala'nın hamd etmemizi Allah Teala istiyor ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an peş peşe Allah Teala ona 7 furkan veriyor ve 7 furkanın ötesinde 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaşan bir insan 7 kalp şartının sahibidir. Mürşidine ulaşan bir insan 7 nimetin sahibidir. Mürşidine ulaşan bir insan 7 tane inan şartının sahibidir. İnan şartları gelersen dil tanbikatında Allah'a, meleklerine kitaplarına ve bahsü ba'del mevte ölümden sonra dirilmeye aynen olduğu gibi var ama Resullerine inanmak, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrı Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ne yazık ki günümüz din tatbikatında bunlar erozyona uğramıştır. Resuller deyince sadece Nebi Resuller insanların aklına geliyor. Yevmül Ahir deyince de sadece kıyamet günü akla geliyor. Ve tabii ki Kur'an-ı Kerim'in bütünü incelediğimiz an Allah-u Teala'nın Kur'an'ın bütünü içerisinde Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği nebiler ve ama o şeriat kitabıyla nebinin olmadığı dönemlerde onunla amel eden veli resuller de var. Kıyamet günü yevmül ahir manasına geldiği gibi ruhun ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması da yevmül ahirdir. Ve hayır Allah'tandır. Şer bizim nefsimizdendir. Olayları bu şekilde Kur'an çerçevesi içerisinde algılamak, kalbimize indirmek, nakşetmek gerekir. İkinci sual, manevi tekamülün artışında zikrin etkisi var mıdır? Çok büyük etkisi vardır. Manevi tekamülü sağlayan yegane tatbikat zikirdir. İnsanların bir kısmını Allah'ın evliyası deniliyor. Onlar zikirlerini yeterli boyutta artırabilenler her an zikirle meşgul olanlardır. Onlar zikrin en çoğunu yapanlar, daimi zikirde olanlardır. Varmak istediğimiz hedef bu olmalıdır. Acele edin demiyoruz ama gerçekleştirmek için vazgeçmeden devamlı bir gayretin içerisinde olabilirsiniz. Zikir yapmanıza rağmen tezkiye ve tasfiye yavaş oluyorsa bu zikrinizi lazım geldiği boyutta yapmamanızdan kaynaklanıyor demektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alim dediği kişi aslında daimi zikrin sahibi olan, hikmet sahibi alimi kastediyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinize farz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadisinde bu dünyada iki kişiye gıpta edilir. Bir, Allah Teala'nın kendisine verdiği malı Allah yolunda harcayan, diğeri de Allah Teala'nın kendisine verdiği hikmeti hükmeden kişiye gıpta edilir. Öyleyse bütün insanların hedefi daimi zikir olmalı. Daimi zikre ulaşmak hepimizin hedefi olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bütün kutsal kitaplarda bahsettiği, Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar ezeli ve ebedi vaaz ettiği tek dinin 7 tane hedef emri vardır. Hangi Nebi'ye verilen şeriat kitabını incelersek, bunun bidayeti Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası mürşide tabi olmak, üçüncü safhası ruhun teslimi, dördüncü safha fizik vücut teslimi, beşinci safha nefsin teslimi, altıncı safha ihlas ve yedinci safha iradenin teslimi. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Resulü buyuruyor ki, şüphesiz ki Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlasa ulaşan insan ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim eden kişidir. Ve İhlasa ulaşan insan Allah'ın seher vaktindeki tövbe-i nasuh davetiyle tövbeye çağırdığı, salaha ulaştırdığı kişidir. 7 tane vasıta emirle bu hedeflere ulaşılır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın hacet namaz yeri gösterdiği müşrinin önünde tövbe etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet ve din tatbikatında yer almayan zikir. İşte bu 7 tane vasıtayla bu 7 hedef emir mutlaka gerçekleştirmesi lazım. Kişi mürşidine tabi olduğu anda emmare, levame, mühime, mutmainne, raziye, maziye, tezke kademelerini geçerek Şems 9'da katteflaha men zekâ, nefsini tezke eden felah ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olduğu yer felahtır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala men tezekka fe enema yetezekka li nefsi. Kim tezki olursa kendi nefsi için tezki olur. Ve ilallahül mesih. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Yani ruhun Allah'ın zatına ulaşması, emanet olan ruhun Allah'a ulaşması ancak nefsin tezkiye olma şartına bağlıdır. Bakara 257'de Allah-u Teala Allah ameni olanların dostudur, onların zulmetten nura çıkartır. İşte zulmetten nura çıkış 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, bireysel yapılan zikirler toplumdaki tevhidin oluşması açısından da önemli midir? Toplumlar fertlerden oluşuyor. Toplum teşkil eden fertler Allah'ın emrettiği kutsal kitaplardaki vasıta emir olan, ibadetlerin sultanı olan zikir yapıyorlarsa elbette. Daimi zikir tevhidin bir tanıtımıdır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tevhidin ikinci tanıtımıdır. Kötüle iyilikle mukabele etmek üçüncüsüdür. Öyleyse daimi zikir tevhidin birinci işareti. Kur'an-ı Kerim ikincisi oluyor ve kötüye karşı hayırla mukabele etmek de üçüncüsü. Tevhidin anahtarı. İşte 14 asıl evvel sahabe tevhidin bütününü tatbik etmişler. Aralarında hiç niza oluşmamış. Zaman açısından Kur'an'ın bütününe tabi olmuşlar. Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesi.
1: Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde birlikteyiz. Bu pazar sohbetimiz Mani'ndeki dergahımızda gerçekleşiyor. Allah'ın bir nisani bir lütfu keremi çok kısa zamanda kardeşimizin gayretiyle bu da her tarafa yayın yapabilecek bir durumdayız. Ve şu anda bu sohbeti buradan gerçekleştiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, hayatın tek gayesi var. Belki insanlar buradan öğrenir veya hiç öğrenmeden de bu dünyadan gidebilirler. Nedir o gaye? Gaye, men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu. Nefsine arif olan Rabbine arif. Evet, her insan olduğunun insanlık tarihi boyunca merak ettiği bir şey vardır. Bu kainatı yoktan var eden bu kainatın sahibinleri de merak içindedir. Tam Allah-u Teala o yolu da açık tutmuş. İşte az evvel söylediğim hadis-i şerifte, eğer siz nefsinize arif olursanız, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği kanunlar çerçevesinde nefsinizi tezkiye ve tasfiye ederseniz, Allah-u Teala size zatını göstermeye kadirdir. Allah'ın bir kanunu var. Bu kanun en seviyedeki kanun. Nedir bu? Liyakat ve mükafat kanunu. Allah kimseyi kayırmaz. Allah her gayret sahibinin gayretini anında ödemeye kadirdir. Ama aynı zamanda nefsine uyması halinde yapacağı yanlışlar sebebiyle de o cezayı vermeye de kadirdir ve hak sahibidir. İşte bu pazar sohbetinde ilk söyleyeceğimiz size ayet-i kerime, sahabenin Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'le bu Kur'an öğrenimine başlayan sahabenin Resulullah'tan öğrendiği ayet. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl içtinab ettiler, kurtardılar kendilerini? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Sevgili kardeşlerim, çoğu insan henüz bu Allah'a ulaşma dileğinin farkında değil. Bu Allah'a ulaşma dileği bu kainatın sahibini sevmenin alameti farikasıdır. Çok insandan duyarsınız. Sual sorsanız, Allah'ı seviyor musunuz? O da laf mı? Tabii ki ben Allah'ı seviyorum diyebilir. Ama bu dileğin sahibi değilse farkında değil, aslında o yalan söylüyor. Evet, dilinden söylüyor ama kalbi hayır diyor. İşte bu dileğin sahibi olmadığı için. Bu dilek bir duadır. Bu dilek kainatın şifresidir. Bu dilek 3 asır ve 3'le karşılamak üzere bütün alemleri insana tadınmanın yegane anahtarıdır. Siz Allah'ı severseniz Allah da sizi sever. Ondan sonra hayatı sevgiyle yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Sevgi deyip geçmeyin. İnsan hayatında en üst seviyedeki duygu sevgidir. Ve bugün bütün dünyadaki kavgaların arkasında sevgisizlik hakimdir. her kim kendi başkasına şikayet ediyorsa aslında şunu demiş oluyor. Benim kalbimde sevgi azlığı var. Şikayet varsa sevgisizlik var. Ama bir gün Allah nasip eder de daimi zikre ulaşırsanız o zaman hiçbir şeyden şikayet etmezsiniz. Her şeyin merkezinde sadece hayranlıkla bakarsınız. Aslında insanlar değişmemiş, aynen olduğu gibi duruyor. Neden evvelden hiç siz bu hayranlığın içinde değildiniz de o noktaya geldiniz? İşte Allah-u Teala'nın vaaz ettiği kanunlar çerçevesinde basamak basamak öğrendiniz, itaat ettiniz, yaşamaya başladınız. Allah'ın yardımıyla daimi zikre ulaştığınız an, o zaman o daimi zikirde Allah-u Teala bütün kainatın kapılarını açıyor size, Allah-u Teala'ya. Ve bakıyorsunuz ki aslında her şey merkezinde. Ne demek istiyorum? Kim ne yaparsa kendine yapıyor. Kötülük yapan da kendisine yapıyor. İyilik yapan da kendisine yapıyor. O zaman akıl sahibi kişiliği ne yapması lazım? Her gün biraz daha yapacağı iyilikleri arttırması ve yanlışları da azaltması lazım. İşte Allah-u Teala'nın öğreti sistemi böyle. 14 asır evvelki döneme cahiliye dönemi deniyor. Bu cahiliye döneminin ne kadar çirkef söylemesi bile insana zor geliyor. Kız çocukların diri diri gömüldüğü, bugün özellikle modern çağın hulusilerinden sayılan içkilerin fıçılarla içildiği, alabildiğine aşiret arasındaki kavgaların sürdüğü, herkesin birbiriyle kan davanı olduğu bir hayatken Allah Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i seçti, onu tasarrufuna aldı, sahabesine ve ona öğretmesi gereken değişmez evrensel kanunlarını bir bir ayet bir ayet ona öğretti ve onlar da öğrendiler ve yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, çoğu insan şunun da farkında değil. Ben biliyorum mantığıyla geçiniyor. Halbuki bilmek yetmiyor. Evet, hepimiz kabul edelim bugün burada derya açılmış. Geldik, biliyoruz, oturuyoruz. Oturursak yerimizde bir şey olur mu? Olmaz ama biliyoruz ve şu anda geldik burada. Sohbet yapıyoruz. Gerekirse namaz kılacağız, gerekirse zikredeceğiz. Yani bilmek meselenin belki üçte biri, dörtte biri. Ama o ilmi hayata yaşamak lazım. İlim ibadetin imamıdır. Öğreneceğiz ve öğrendiklerimizi de hayatımıza tatbik edeceğiz. O zaman hedefine ulaşabiliriz. Bir meyve düşünün. Ekiyorsunuz, o ağaçtan meyve almak üzere. Ama bir müddet sonra geliyor, kökten kesiyorsunuz. Tekrar tekrar meyve alabilir misiniz? İşte insanların zigzaklı hayatı, yani tehlikeli bir yöndeki yaşadıkları hayat, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaşanan hayatın adıdır. Ama eğer kişi sabit kadem olur, devam eder de bu dileğin mutlaka takipçisi olursa, hayatına tatbik ederse, o zaman hakikaten Allah-u Teala kapıları bir bir açıyor ve o zaman daimi zikirdeki bütün kapıların açılması söz konusu olduğu zaman, o zaman diyorsunuz ki arkadaş hayır, her şey merkezinde. İşte bu kısa, hepiniz biliyorsunuz, bir kere daha tekrar edelim. Et tekrarul ahsen ve levkanı yüksekser. Sümbül Efendi ve Merkez Efendi. Adı Merkez Efendi olacak olan müridi. Mürşit Sümbül Efendi bütün müritlerine diyor ki gidin her tarafı dolaşın. Nerede bir haksızlık, zulüm gördüyseniz kağıda yazın, gelin bana anlatın. Müritini hepsi dağılıyor. İşte şu anda buraya gelirken arabada pazardan geçtik. Bilmiyoruz burada pazar. Acaba araba geçer mi geçmez mi? İşte böyle park edilir vesaire. Bir sürü kaos hayat yaşanıyor. Yani insanın istemediği işler oluyor. Herkes bir şeyler yazmış. Fakat bir tanesi susmuş, hiçbir zaman hocasına bir şey söylemiyor. En sonunda Sümbül Efendi diyor ki evladım sen gitmedin mi? Sen de arkadaşların bir pazarda dolaşmadınız, dolaştın diyor. Sen ne diyorsun diyor. Efendim ben baktım her şey merkezindeyim. İşte herkesin, her şeyin merkezinde olması, kim ne yapıyorsa kendisine yapıyor. Yanlış yaparsanız farkında değilsiniz. Siz o yanlışı kendinize yapıyorsunuz. Doğru yaparsanız mükafatını siz alırsınız. O zaman böyle bir hayat varsa hepimiz el bele, gönül gönüle ne yapmamız lazım? Birbirimize yardımcı olmamız lazım. Hangi açıdan? Başkalarının yanlışlarını azaltma açısından. Biz öyle yaparsak ne olur? Allah da bizim yanlışlarımızı azaltır. Son noktada bizi hedefe ulaştıran Allah'tır. Ama Allah her şeyi bir sebep ve sonuç tarafında yaratmıştır. Sebebe sarılmasak hiçbir zaman sonuca ulaşamayız. Sebep ne? Etrafımızdaki bütün insanlar. Efendim o böyle ateist, hiç önemli değil. O bir insan, Allah'ın emanetini taşıyor. Ve siz ona Allah'ın emrettiği biçimde mutluluk verirseniz, huzur içinde yaşatırsanız, onu Allah'ın istediği eşref-i mahlukat olarak onu yerli yerine oturtursanız, bundan emin olun, Allah'ın size yardım etmemesi mümkün değil. Allah Teala hayatın içinden, neden diyor hayatın içinde? İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Ama zatıyla yoklukta. Hani eskiler söylemişler, ol mahiler ki derya işredirler ama deryayı bilmezler. Ne demek bu? Balıklar su içindedir, suyun farkındalar mı? Hayır. Ama insanlar da Allah'la beraberdirler fakat farkında değiller. Zannediyor ki ben yalnızım, istediğimi yaparım vesaire. Hiç kimsenin farkında değil. Evet, hayır kesinlikle söyleyelim ki Allah Teala her şeye şahit, her şeye kadir. 99 esmanın sahibi Rabbimiz bizlerden bir şey istiyor. Kendisine ulaşmayı dilememizi istiyor. Bir şeftali ağacı için hedef nedir? O meyveyi verebilmesi. Bir öğrenci için hedef nedir? Okuldan çalışarak mezun olması. Ne diyelim, bir taş için hedef nedir? Bir binanın tuğlası olması. Düşünebilirseniz her şeyin bir hedefi var. Ama insan için hedef nedir? İnsan için hedef Allah'tır. Çünkü insanın dışındaki her şeyi Allah insan için yaptı. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerlerde onlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musar kıldık. Her şey insanın emrinde. O zaman her şeyi insanın emrine veren ki bu kainatı yoktan var eden Allah Teala. İnsan başı boş olabilir mi? Allah Teala Kıyamet Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde insanın başı boş olmayacağını, boşuna yaratılmayacağını da ifade ediyor. O zaman insanın hedefi ne? İnsanın hedefi Allah için olmak, Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Öyleyse insanı da bir ağaç olarak düşünürsek meyvesi nedir? Meyvesi kesinlikle Allah'a kul olmak. A'dan Z'ye kadar bunu başarabilenler var. Bunu hiç bu dünya hayatına gelip de ömür sermayesini yitip zikzaklı hayat içerisinde tehlikeli alanda ömür tüketenler ama bunun farkına varmayanlar ve bu dünyadan bir bitki gibi göçüp gidenler var. Ama sevgili kardeşlerim, kesin şunu bilin. Ulaşmayı kalben dilemeden yaşadığınız bütün olayların kökeninde Allah'ın sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. İki yönlü bir imtihandayız. Bir nasihat, iki musibet. Nasihat, Resullerin, mürşitlerin, devrin imamlarının, yani kısacası hayatta olan Allah'ın temsil eden kişilerin lisanıyla gerçekleşiyor şu an nasihat. Ama musibet de kişi hayatı yaşarken Allah Teala asla onu başıboş bırakmıyor. Onu bir hedefle dizayn etmiş. Eğer Allah'ın emirlerine ters giderse o zaman ceremesini öder mi? Öder. İşte musibet nedir? Musibet kişinin hayatında yaptığı yanlışların hülasası, ceremesi, yani karşılığını Allah Teala ona onu üzecek tarzda vermesi. Hedef yine Allah Teala o kişiyi üzmek için mi? Değil. Hakikati anlasın, hedefine yönelsin. Ben de ona yardım edeyim, onu kendime dost koyayım. İşte şu kainatta Allah'ın bir tek dini var. Ezeli ve ebedi dini. Babamız İbrahim'in Hanif dini. Hazreti İbrahim de bir insan değil miydi? Evet, o da bizim gibi birisiydi. Ama Allah'a öyle bir bağlıydı ki tarifi gayri mümkünsüz. Çocuğunu Allah için Allah'a kurban edebilecek seviyede. Yani rüyasında görüyor, bir daha görüyor, bir daha görüyor. Ve karar veriyor, evet bu Rabbimin bana işaretidir. Ben kesinlikle Rabbim için hangi olursa olsun hayatımı da veririm. Ama en sevdiğim çocuğun hayatını da kesinlikle verebilirim. Ve Allah-u Teala bu azmi, bu cehdi, bu güzelliği Hazreti İbrahim'de gördüğü için bütün kutsal kitaplarda ne diyor? Seni milletlere, insanlara imam kılacağım. Evet, her devirde şu an mesela 8 milyar 250 milyon insan var. Çeşitli milletler var. Ben sayamam belki. Şu anda bu dünya coğrafyasında farklı lisanları konuşan, farklı dillerle olan binlerce millet var. Hepsinin içerisinde mutlaka Allah'ı ayetleri onlara okuyan Resuller var. Ama bütün bunlara hepsinin başında ne var? Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam. Devrin imamı Allah'ın tasarrufunda. Onun dışındaki bütün veli mürşitlerin hepsi devrin imamını temsil ediyor. Vesiledirler. Vesile olan onun elinden tutup nereye getirecektir? Ara dergaha, ara dergahtan da Allah'ın zatına. Yani yaratılış gayesine onu ulaştırmak için herkes seferber. Şu anda birisi karar versin. Ulaşmayı dilesin. Emin olun eğer olabilseydi, mikro alem dizaynı içerisinde inceleyebilseydik, görecektik ki her zerre o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin hedefine ulaşması için seferber. Taş da öyle, toprak da öyle, bitki de öyle. Her şey, her şey Allah'ın emrinde. Zannetmeyin ki bu kaos var. Sevgili kardeşlerim, bu dergahı 2 gün temizlemeyin. Gelirseniz şikayet edersiniz. Ya burası niye böyle, kim? Şimdi her gün bu güneş bizim için doğuyor. Geceler bizim için, gündüzler bizim için. Her şey. Bunun eğer bakımı yapılmasa böyle olabilir mi? Biz farkında değiliz. İşte kuraklık geldiği zaman ne diyoruz? Homurdanmaya başlıyoruz. Ya Rabbim bize bir yağmur yağdı. Yok gece farklı şekilde, yani hep insan için, insan için, insan için. Ama Allah Teala diyor ki ey insanoğlu, seni de boşuna yaratmadım. Seni de kendim için yarattım. Dolayısıyla farkına varırsın veya varmazsın. Ama farkına varabilirsen, idrak edebilirsen seni hedefine ulaştıracağım. Sen benim dostum olacaksın. Sen benim kulum olacaksın ve sen bu dünyada mutluluğu, huzuru en üst seviyede yaşayacaksın. İşte sahabe bunun farkındaydı. Zümer 17'ye göre Resulullah'ın öğretisine başladı ve bütün sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17'yi. Dileyince ne oldu? O güne kadar kişi yanlışların içerisindeydi. Devamlı olarak nefsine uyarak hata işliyordu. Kur'an'ı bilmiyordu. O yanlış mı doğru mu bilmediği için de o hatanın içerisinde, o yanlışların içerisinde ne yazık ki kendini zulmediyordu. Böyle bir dizayn içerisindeydi. Ama Kur'an'ı öğrenmeye başlayınca, farkına varınca, o zaman hatasından vazgeçip ben niye kendime zulmedeyim? Ne yapıyor o zaman? Kalben Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah bu talebi onun kalbinde gördüğü an ona bembeyaz bir sayfa açıyor. Öyleyse şu dünya üzerinde 8 milyar 250 milyon insanın kurtuluşu var mı? Var. Farkına vardığı zaman serbest iradesiyle karar alacak. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği an o güne kadar işlenen bütün günahların hepsini Enfal 29'a göre Allah-u Teala örtüyor. Ve o kişiye bembeyaz bir sayfa açıyor. Onunla da kalmıyor. Rahim esması ile tecelli ederek peş peşe ihsanlarla onu destekliyor. 7 Furkan 12 tane ihsanla onun müşridine ulaştı. İşte sahabenin hepsi bu standart içerisinde hedeflerine ulaştı. Bu Zümer 17 ile örtüşen hadis ne? Cennet sizin her birinize ayakkabısının bağından daha yakındır. Cehennem de öyle. Yani cennet ve cehennem diyoruz ya. Ayakkabımızın bağı. Şu anda biraz sonra diyelim ki biz ara versek hepimiz ayakkabımızı giymeyecek miyiz? Giyeceğiz. O ayakkabının bağı bize ne kadar yakınsa cennet de öyle, cehennem de öyle. Belki tuhafınıza gidecektir ama şimdi size anlatacağım slaytla. Bir gün Allah sizi yokluğa geçirseydi, yokluktan Allah size kainatı gösterseydi, görecektiniz ki kainat 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 alemden oluşuyor. Bu 6 alemin birincisi zahiri alem. Biz şu anda insanlar yaşıyoruz. Karşı zahiri alem ölülerimizin yaşadığı alem. Ölüler yaşıyor mu? Evet. Ölüler sadece mekan değiştirdiler. Kendi alemlerine göçtüler. Orada hayatlarına kıyamete kadar devam ediyorlar. Cinlerin gayb alemi, cinlerin berzah alemi, meleklerin emri alemi ve zülmani alem. Şimdi cennet bize niye yakın? Şu anda bu odanın içerisinde bu size gösterdiğim altı alemin altısı da var. Sadece biz bir yüzünde oturuyoruz bu odanın. Ama şu anda bu odanın bizim görmediğimiz, ki gönül gözü açık olanlar görebilir Allah gösterirse, görmediğimiz bir yüzü ölülerimiz de var. Burayı inşa ederken rahmetlik annemiz, babamız burada yaşıyordu, biz burada doğduk o şekliyle. Belki onlar da şu anda buradalar ama ne görüyoruz? Biz onları görüyoruz. Pardon, biz onları görmüyoruz ama onlar bizi ne yapıyorlar? Görebiliyorlar. Cinler de bu alemde. Cinlerin gayb alemi. Cinlerin berzah alemi de bu alemde. Nitekim şu anda insanların içerisinde cinlerin, tabi zülmani cinlerden müzdarik olan binlerce insan yok mu? Musallat olan vesaire. Onlar da bu alemde. Cinlerin berzah alemi de burada. Meleklerin emri alemi de burada. İşte bu meleklerin emri aleminde 7 tane cennet var. 8.'si 7 cennetin ikiye bölünmesinden oluşuyor. Öyleyse bu odanın içerisinde cennetler var mı? Var. Aynı olay bu odanın içerisinde cehennem de var mı? Zülmani alem var. Öyleyse neden Allah Resulü diyor ki cennet size ayakkabının bağından daha yakın, cehennem de öyle? İşte bu alemin içerisinde yani. Sadece enerjik birimleri farklı olduğu için biz onları göremiyoruz. Mesela şöyle size izah edeyim. Zahiri alemin elektronun 4 enerji küresinden oluşuyor. Biz 5 duyu organıyla burayı görebiliyoruz. Çünkü buranın elektronunun dış enerji küresi zahiri alemin enerji küresidir ve biz görebiliyoruz. Algılayabiliyoruz. İletişime geçebiliyoruz. Ama biz karşı zahiri alemin enerji küresiyle 5 duyu organıyla iletişime geçemiyoruz. Neden? Çünkü bakın zahiri alemin enerji kürelerine baktığımız zaman birincisi bu aleme ait. İkincisi karşı zahiri aleme ait. Üçüncüsü gayb alemine ait. Dördüncüsü karşı gayb alemine ait. Şimdi gelelim şu anda ölülerin berzah alemindeki elektrona bakalım. Ölülerin berzah alemindeki elektron dış enerji küresi karşı zahiri alemin enerji küresi. Oraya göre fizik. İkincisi zahiri alemin enerji küresi. Öyleyse neden göremiyoruz? Bizim beş duyu organı algıladığı şey artık öbür tarafa geçmiş durumda. O fizik ötesine. Mesela yarın uzay hava gemileri gerçekleşirse biz bu diğer alemleri de gidebilecek miyiz? Evet, gidebileceğiz. Neden? Çünkü üç hız kanunu gereğince. Birincisinde bütün şu zahiri alemde itme enerjisiyle varılan hızların hepsi ışık hızının altında. Her gece ışık duvarını geçiyoruz ama ışık duvarını geçip de sonsuz hıza ulaşmak noktasında artık o nesne görünmez oluyor. Öbür tarafa geçiyor. İşte bugün şu anda bizim karşı zahiriyi görmemizin sebebi bu. Çünkü enerji küresi bizim zahiri alemin enerji küresi değil, karşı zahiri alemin küresi. Melekleri neden göremiyoruz? Çünkü meleklerin elektronunun dış enerji küresi emri alemin enerji küresi. Şeytanları neden doğrudan olarak göremiyoruz? Çünkü onların bulunduğu alemin enerji küresi karşı zülmanin enerji küresi. Yani enerjiler farklı. Enerjiler farklı olduğu zaman beş duyu organıyla biz algılayamıyoruz. Ve en üst seviyedeki varlık insan, insan o kadar muhteşem, o kadar Allah tarafından üst seviyede yaratılmış olmasına rağmen Allah'ın ilminden eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga tutmak içerisinde algılayabildiğimiz 6 milimle 11 milim arasında 5 milimlik bir kısım. 5 milimin dalgalarını algılayabiliyoruz bu zahiri alemde. Onun ötesi yok. Bu sonsuz kainatı Allah ilmiyle ve rahmeti

Simdi'nin dışında başka bir tercihi olamaz. O zaman hocam ne diye madem insanlar %90'dan fazlası şu anda şeytanın peşinde tin tin tin mi gidiyor? İşte o da şeytanın mahareti. Şeytan boş bardağı dolu gösteriyor. Yani öyle bir mahareti var ve ne yazık ki insanlar farkında değil. Şeytanın dolmuşuna binmiş durumdalar. Bilmedikleri şey ne? Bilmedikleri bir Kur'an ayeti Zümer 17. Yani Zümer 17'ye göre bir bilseler sadece bir dilekle Allah Teala onları tüm negatif şartlardan kurtaracak. O kadir, her şeye kadir. O zaman onlar da dileyecekler bizim gibi. Ama ne yazık ki şu ana kadar hangi döneme bakarsak bakalım insanların %90'dan fazlası şeytanın tesiri altında kalben ulaşmayı dilemiyorlar. Şimdi kalben ulaşmayı dilemezse ne olur? Kalben ulaşmayı dilemezse Allah'ın yardımını alamaz. Allah'ın yardımını alamayan herkes hayatı boyunca tehlikeli alanda hayatını sürdürmek durumunda. Asla oradan çıkamaz. Çıkabilmesi bir tek şarta bağlı. Allah'a bildirgesini, dilekçesini yazacak. Ben seni seviyorum ya Rabbim. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Kalpten bunu söylediği an 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği an şeytanın kapılarını kapatıyor, Allah'ın kapılarını açıyor ve artık o kişi fizik ötesini de görmeye başlıyor. İşte cennet böyle insanların hayal ettiği bir yer, hayır değil. Anlayabilseniz her şey o kadar merkezinde dört dörtlük bir dizayn içerisinde anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de ama insanlar Kur'an-ı Kerim'i bilmedikleri için ne yazık ki çoğu kişi bunun farkında değil. Ve şu anda din adına siz onlarla konuştuğunuz zaman herkes çekmecesindeki zamlarını çıkartıp pazarlıyor. Öyleydi, böyleydi, böyleydi. Aslında yapa geldikleri şey ne? Zanlar. Zan da Allah Resulü diyor ki sözlerin en yabanıdır. Zanlardan, zancılardan önce ilim öğrenin. İlim Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim kainatın kitabı. Yani sevgili kardeşlerim bu kainat işte 3 asır ve 3 asır karşılamak üzere 6 alemden oluşan kainatı biz kelam haline getirseydik neyle karşılaşacaktık? Kur'an'la. Kur'an'ı biz et ve kemik haline getirmiş olsaydık neyle karşılaşacaktık? İnsanda. Yani insanla Kur'an'ı birbirinden ayırmak mümkün değil. O zaman sohbetimize devam ediyoruz. Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala ebeveynlerine hitap ediyor. Ey amene olanlar, ey anne babalar, kendinizi ve evlad rüyanızı yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyun. Allah Teala hemen uyarıyı veriyor. Biz doğduk bir anneden babadan dünyaya geldik. Bir aile ortamındayız. 15 yaşına kadar sorumlu muyuz? Hayır. Ölürsek nereye gideceğiz? Gideceğimiz yer cennet. Kimin oğlu olursak olalım. Yani sorumluluk mevkinde olmadığı zaman Allah Teala onun teklifi sorumlu kılmıyor. 14 yaşına kadar kim? Hristiyanın, Mecusi'nin, putperestin, Müslüman'ın, velinin çocuğu öldüğü zaman eğer bu yaştaysa Allah-u Teala ona teklif yapmıyor, sorumlu değil, gideceği yer cennet. Ama 15 yaşından itibaren sorumluluk durumuna geçiyor ve her yaptıklarından artık o sorumlu. Ve Allah-u Teala bu ayeti kerimeyle sorumluluk çağına gelen anne babalara çocuklarınız sorumluluk çağına geldi. Şimdi onları ne yapın? Allah'a davet edin. Ey anne babalar, yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten, cehennemden kendinizi ve evlad-ı yanınızı koruyun. Korumak nedir? Tek bir dilek. Yani anne baba ulaşmayı dileyecek, çocuğuna da diyecek ki sen de ulaşmayı dile. Anne baba mürşidine tabi olacak, çocuğuna diyecek ki sen de mürşidine tabi ol. Onun için Allah Resulü diyor ki bir anne babanın şu dünyada evladına bırakacağı en büyük miras nedir? Tarla mı? Araba mı? Makam mı? Hiçbirisi değil. Şu dünyada olan hiçbirisi değil. İslami terbiye. Çünkü onu mutlu kılacak, onu huzura ulaştıracak tek şey İslami terbiye. Şimdi misal veriyorum size. Bir ev düşünün. İçinde yangın var. Arada bir sürü daha hiç kimse bir şey görmüyor. O evde oturulabilir mi? İçeriden yangın alabildiğine gidiyor ama dışarıdan görünmüyor. İşte insan da bunun gibi. İş dünyasında diyalektik bir kavga var.

0: Nedir bu kavga? Nefse ruhun kavgası. Nefsimizin manevi kalbinde şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik vesaire. Baba çocuğuna diyor ki oğlum yalan söyleme. Baba diyor ki ben her zaman yalan söylemekten nefret ederim. Ama aynı baba, aynı evler bir oturuşta bir ton ne yapıyorlar? Yalan söyleyebiliyorlar. Nedeniyle çünkü yalanın menbaı kendi içinde. O zaman ne yapacağız? Bunun farkına varacağız. Yani kendimizi bileceğiz. Ne demiştim? Men arefe nefsehu fekad arefe rabbu. Biz nefsimizin farkına varacağız. Evet arkadaş, Allah bizi doğuştan bir hasta nefse dizayn etmiş. Bu hasta nefsin içerisinde 19 tane hastalık var. Ve bu hastalıkların hepsini şeytan %100 tesir ediyor. Hadi ikisi de bize düşman. Şeytan da nefsimiz. Bu iki düşmandan en azılı olan hangisi? Şeytan ve nefs. İbrahim 22'de şeytan diyor ki ey Ademoğulları, Allah size ne söylediyse doğruyu söyledi. Ben de size ne söyledim hep sizi kandırdım, yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kimi kınayın? Nefsinizi kınayın. O zaman sevgili kardeşlerim, azılı olan hangisi? Nefsimiz. Nefsimiz acaba neden? Yani hem bizim nefsimiz bize ait hem de bizim aleyhimizde. Ne diyorsunuz? Cehaleti sebebiyle. Yani nefsin aslında bize ait olması, bizim aleyhimize çalışmasının arkasında, şeytanın nefsimizi kandırmasının arkasında cehaleti var. İşte Allah Teala emaneti, ruhu bu için bize vermiş. Nefsimizi o cehaletten kurtarın. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesine ne diyor? Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara hepsine yüklensin diye teklif ettik. İnsan yüklendi çünkü insan hem zalimdir hem cahildir. Zalimdir. Neden zalimdir? Zulüm nedir? Derecat kaybettiren her şey zulüm. Derecat kazandıran her şey de adalet. Ama eğer nefs bilmiyorsa ve nefsine uyduğu zaman derecat kaybediyorsa, o zaman o bilmemesinin arkasında ne var? Cehaleti kendisine zulmü getiriyor. O zaman nefsin ne yapılması lazım? Eğitilmesi lazım. Şimdi siz eğer nefsi Allah'ın eğitimine tabi tutmasanız, nefs eğitimsiz kalır mı? Kim eğitirir? Şeytan. Beraberce bakalım ayetlere. Allah diyor ki ben sizi yarattım. Siz ey insanlar, nefsiniz benden ders alacak. Nefsiniz benden ders alacak. Nefsinizin benden ders almasının ayetleri ne? Bakara 129. Bakalım Allah Teala peygamberini niçin göndermiş? O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse Allah Teala nefsi bize vermiş ama nefsi başıboş bırakmamış. Katından Resul gönderiyor ve bu Resul sizin nefsinizi eğitecek. Diyor mu demiyor mu? Diyor. Gelelim ikinci ayete. Bakara 151. O sizin nefsinizi tezkiye edecek. Bakara Ali İmran 164. O sizi tezkiye edecek. Cuma 2 o sizi tezkiye edecek. Öyleyse demek ki Allah Teala tekrar tekrar nefsiniz var, 19 afet var. Ama ben sizin nefsinizin 19 afet sahibi hastalıklı nefsinizi eğitecek olan Resulleri ben göndereceğim. Müşrikleri ben göndereceğim size. Şimdi eğer insanoğlu bunu unutursa ve yapmazsa, o zaman bu nefse kişi kim eğitiyor? Nur 21. 7 ayet-i kerime söyledi ama bu 7 ayetten bir tanesi de Nur 21. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın eğitimini kabul etmezseniz, kimin eğitimini kabul ediyorsunuz? Şeytanın eğitimini. Bakara 168. Şeytanın adımlarına, yani şeytanın eğitimine tabi olmayın. O size düşman. Bakara 208. Şeytanın adımına, şeytanın eğitimine tabi olmayın size düşman. Yani biz insanlar Allah'ın okuluna kayıt olmak durumundayız. Hayır, ben istemiyorum. Allah'ın okuluna çocuğumu kaydetmek istemiyorum. O zaman hangi kaydı kabul etmiş oluyor? Kim söyleyecek? Şeytanın okuluna çocuğumu kaydediyor. Ayet bunu söylüyor. Enam 142. İsra 53. Mesela şu anda şunu söylüyorum. İki kişi birbirine küs. Öyle kabul eder. Ve bu küslük noktasında ne yapıyor? Bir takım ona laf söylüyor. Aslında bakarsanız o davranışlarla her iki tarafta ne yapmış oluyor? Şeytanı aralarına koymuş oluyorlar. İşte İsra 53 bunu söylüyor. Kullarıma en güzel sözü söyle. Yani onu incitecek söz söyleme. Onu aşağılayacak söz söyleme. Onu rencide edecek söz söyleme. Onu yüceltecek, onu güzele ulaştıracak söz söyle. Evet, onu güzele ulaştıracak söz söyleyin. Güzel söz söyleyeceğiz, şeytanı aramıza koymayacağız. Devam ediyor Nur 21. Şeytanın adımlarına yani eğitimine tabi olmayın. Çünkü şu şeytanın adımlarına eğitimine tabi olsanız şeytan size neyi öğretir? Fuhşiyatı ve münkeri. Allah bize emri bil maruf ne anil münkeri öğretirken şeytan bize de fuhşiyatı ve münkeri emrediyor. Öyleyse ikisinin eğitimi birbirine zıt. Birisi kendi aleyhimize bir eğitimdir. Diğeri kesinlikle Allah'a teslimiyetin bir eğitimidir. Allah bizim sahibimizdir. Devamlı nurlarla kalbimizi besliyor. Bizi mutluluğa ulaştırıyor. Şeytan da tam tersi karanlıklarını kalbimize gönderiyor ve devamlı bizi huzursuz ve mutsuz kılıyor. İşte Tarim 6 bunun beyanıdır. Diyor ki ey ebeveynler, ey anne babalar, çocuk evvela kendinizi daha sonra çocuğunuzu yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyun. Ne yapacaklar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Diledikleri takdirde Allah-u Teala bu talebi onların kalbinde görürse ne olur? Bu talebi kalbinde gördüğü an Rahim esmasıyla tecelli eder ve bakın onları mutlaka cennetine alır. İşte 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sohbetinde Hazreti Ali hatta şöyle Şuara 214'te Allah ne diyor? Enzir aşiretekel akrabin. Allah Peygamber Efendimiz'e diyor ki en yakın olan aşiretini uyar. Hazreti Ali diyor ki bütün akrabayı talukatı Haşim oğulları nerede topla? Arafat'ta topla. Bir yemek vereceğiz. Ama kendisi de bakın ne hitap ediyor. Ey Abdüşems oğulları, ey Kab İbni Üvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Sualim var size. Bir insan kendisini cehennemden nasıl kurtaracak? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Yani Allah'a ulaşma dileğine hiç kimse müdahale etmez. Çünkü bu dilek iradenin tezahürüdür. İrade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi hiç kimsenin de karışmasını istemiyor. Mutlaka ama mutlaka o kişi kendi iradesini kullanmaya hak sahibidir. Kızı da olsa, amcası da olsa, Peygamber Efendimiz amcası onu Allah'a defaatle davet etti. Daveti kabul etti mi? Etmedi. Resulullah'ın şefaati ona fayda verdi mi? Vermedi. Öyleyse ilk karar, ilk talep kişiden gelecek. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ve devam ediyoruz. Bu ayet ve hadisleri destekleyen başka bir hadis. Peygamber Efendimiz sevgili kızı Fatıma'ya şöyle diyor. Yavrum, sorumluluklarını yerine getir. Kendini ateşten koru. Yaşadığı müddetçe babalık görevimi eksiz yerine getiririm. Lakin hesap günü sana bir faydam dokunmaz. Öyleyse herkes bağımsız olarak hesaba çekilecek mi? Evet. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Kimse bir torpile sahip değildir. Herkes amel defterine neyi kaydetmişse mutlak surette onun hesabını verecek. İşte 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala kimse kimsenin günahını yüklenmez diyor. Ne demektir bu? Ameli yapan kişinin amel defterine yazılıyor. Mesela Hazreti Ayşe validemize rahmeti rahmana peygamberimiz kavuştuktan sonra birileri geliyor Hazreti Ayşe validemize diyor ki ya sen ona yakındın. Peygamber Efendimiz'in eşiydin. Dolayısıyla en yakın olman hasebiyle bizim şu sualimi sen bize cevap verebilir misin? Ölü ölüyor, yakınları ağlıyor değil mi? Ve diyor ki birisi ölü öldükten sonra akrabayı talukatı ağlarsa Allah ölüye azap eder. Ne dersin? Hazreti Ayşe validemiz şöyle bir iki dakika, üç dakika Kur'an'ı adeta bütün gözden geçiriyor. Ve diyor ki yazıklar olsun size, siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bilseydiniz bunu söylemezdiniz bana. Çünkü ayakta bir Kur'an-ı Kerim'di ve şunu söylüyor. Eğer insanları ağlatacak olan bir amel kişi kendi serbest iradesiyle yapıyorsa, tamamen iradesi kapalı olan ölüye Allah niye azap etsin? Kayıtsanız ki bir kabirde irade ile arasında bir alakası kalmamış. Öbürü ise serbest iradenin sahibi. Dolayısıyla kim amel yapıyorsa, kim günah işliyorsa, o işlediği günahın cezasını kim ödeyecek? Kendisi. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Ve diyor ki peygamberine, onları uyar, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Şimdi yine bu şuara 214'te benzer şekilde ona uyan hadis. Ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinden veya şu vadide düşman atları var, hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Onlar da hiç düşünmeden evet inanırız, çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç etmedik. Oraya gelmiş bulunan herkesten bu cevabı aldıktan sonra Peygamber Efendimiz şunu söylüyor. O halde ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanları, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler, size karşı benim halim, düşmanı gören, ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi dirileceksiniz, kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddeti azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennem. Şimdi biz emekli olmuş Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ile bir programda beraber olduk. İlk başlangıç noktasında her şey normal gitti. Sonra sohbetin bir yerinde dedim cehenneme giren kişi bir daha asla çıkamaz dedim ve ayağa kalktım. Olmaz dedim. Böyle şey olur mu? Biz 58 tane ayet gösterdik. O hiçbir ayet göstermedi. Delilin ne? Hadislerde var. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki bir gün benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Eğer 58 tane ayet diyorsa ki cehenneme giren kişi bir daha oradan çıkamaz. Cennete giden kişi bir daha oradan çıkamaz. Ve şu anda hadis de söylüyor. Bakın tekrar ediyorum. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddeti azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennem. Bunu Allah Resulü söylemesine rağmen adam hop oturdu, hop kalktı. Ben kabul etmiyorum dedi. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar öyle evvela bir kere bilmiyorlar. Hiç önemli değil. Ama en kötü şey ne biliyor musunuz? Ön yargı. Adam hiç Kur'an'a bakmadan, Kur'an'ı bilmeden ön yargılarla etraftan duymuş, kulak hırsızlığı yapmış ve o yanlışı doğru biliyor. Evet, Allah Resulü diyor ki her devirde Allah'a ulaştıran bir tek yol var. Sırat-ı müstakim. Ama bu yolun sağında solunda başka yollar var. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Şimdi dünyada öyle bir insan şeytan topluluğu artmış ki her gün birileri ne diyor? Ay canım diyor. Evvela cezamızı cehenneme birazcık çekeceğiz. Sonra Allah bizi ne yapacak? Cennetini alacak. Allah Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerime. Sırf ibret-i alem olsun diye göstermek istiyorum. 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişi cehennem ebedi bir daha çıkamaz. Cennete giren kişi de cennette ebedi bir daha çıkamaz. Bakın cehennemden çıkış yok. Biz bunları ayetleri inceledik. Şu anda ayetler burada. Devam edelim inşallah. Tam 58 tane ayet-i kerime. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi 58 sana ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme giren kişi bir daha çıkamaz. Cehennem ebedi diyor. Cennet ebedi. Ama bizim zat-ı muhteremler ne diyorlar? Hayır diyorlar. Önce günahımızın karşısında cehennemde azabımızı çekeceğiz. Sonra bizi ne yapacak? Allah cennetini alacak. Bu sebep ne? Kur'an'ın bütününü bilmiyor, bütününe hareketler hüküm vermediği için. Ve birileri öğretmiş, hatta Einstein ne diyor? Einstein diyor ki, bir ön yargıyı toplumdan yıkmak, atomu parçalamaktan nedir? Daha zor. Hani atomu parçalayabilirsiniz, fakat yanlışı doğru kabul eden bir kişi o ön yargıdan kurtarmak çok daha zor. Ama herkes tabii serbestse hayatı vardır ve sonuçta bu ceremeyi, bu hayatın karşılığını Allah tarafına verecektir. Evet muhterem misafirler, bu pazar sohbetimizde ayet ve hadislerin dizaynını bu şekilde size anlattıktan sonra tabii her zaman olduğu gibi sohbetimiz burada devam ediyor. Nereden? Sosyal medya platformundan gelen suallerle sohbetimiz devam ediyor. Bir izleyicimiz muhterem hocam, gerçek İslam'ın kurallarını yani şeriatı nereden öğrenebiliriz? Bu konuda kime başvurabiliriz? Gerçek İslam'ı, şeriatı Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliriz. Kur'an-ı Kerim mucize-i baki. Kur'an'da yok yok. Şimdi şu anda size göstereceğim bir slayta bakın Allah ne diyor. 7 tane ayet-i kerimede. Allah Teala Zümer 27'de. Bu Kur'an'da her misali sana açıkladık. Devam ediyoruz. Enam 38'de. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadı. Nahl 89'da. Bu kitapta her şeyi açıklamak için sana indirdik. Enam 67'de. Her haberin bir zamanı vardır. Ve Furkan 33'te. En güzel tefsiri Kur'an-ı Kerim'le Allah sana verir. Şimdi her şey Kur'an'da kimler için var veya kimler için Kur'an-ı Kerim eski masalı. Kur'an okuyorsunuz, adam karşısına dikiliyor. Bırak ya diyor, çöl Araplarının 1400 eve söylediği şeyleri. Bunlar çöl kanunu. Hiç geçerli değil. Birileri öyle söylüyor. Ama birileri için kainat durdukça her şey nerede var? Kur'an'da var. Ne demiştim? Şu anda Allah bize imkan tanısaydı, olsaydı, 3 aşırı ve 3 dakika olmak üzere 6 alemin 6'sını kelam haline getirseydik neyle karşılaşacaktık? Kur'an'la. Öyleyse her şey Kur'an'da var mı? Var. Ama kim için? Hikmet sahibi alim için. İşte Bakara 269'da Allah Teala ne diyor? Yutul hikmete men yeşâ'u ve men yutul hikmete fakat utiye hayren kesire. وَمَا يَذَكَّرُ اِلَّا الْاَلْبَابِ Allah ne diyor? Allah hikmeti dilediğine verir. Hikmet bir nevi daimi zikir. Allah daimi zikri dilediğine verir. Kime daimi zikir verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Çünkü daimi zikirdeki adam ne yapıyor? Daima hayır işliyor. Ama bunu kim tezekkür edebilir? Ul-elbab. Ul-elbab kimdir? Ul-elbab Alimran 191'de zikredildiği gibi Yesunallaha kıyamen ku'uden ve ala junubi. Onlar ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikrederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz Kur'an-ı Kerim'de her şeyin olmasını istiyorsanız ne yapmanız lazım? Daimi zikre ulaşmanız gerekiyor. Devam ediyoruz. Şura 51'de daimi zikre ulaşırsanız ne olur? Daimi zikre ulaşırsanız Allah Teala vahiy yoluyla sizinle konuşur. Daimi zikre ulaştığınız gün. Öyleyse artık o güne kadar şöyle söyleyeyim, nasıl bir izah edeyim ben size anlamanız için sadece. Şimdi şu anda ilkokul çağına gelmiş bir çocuk yazdırması lazım. Bu çocuğa siz arkadaş sen gidip falan yerden doktora tezini hazırlayıvereceksin derseniz olur mu? Henüz o çağa o bütün atlaması gereken sınıflar ne okumuş ne geçmiş. Ama bu çocuk eğer bütün ara kademelerindeki eğitimi ilkokuldan mezun olmuş, liseden mezun olmuş, fakülteden mezun olmuş, master'ını yapmış, lisans şeyini geçmiş, doktorunu yapmış, o zaman gidersen dersen ki al, burada da doçent tezini hazırla, o zaman anlamlı olur. Ama görüyorsunuz ki ara kademeleri geçirmeden size o şeyi veremiyor Allah Teala. Burada da aynı şekilde Allah'ın sizinle konuşabilmesi için mutlaka mutlaka daimi zikre ulaşmanız lazım. Öncesinden de konuşamaz mı? Her şeye kadirdir o. Keyfe ma yaşadır. Ama Allah'ın kanunları bu şekilde. Allah diyor ki daimi zikre ulaşan herkesle ben vahiy yoluyla konuşurum. Ve Şura 51'de de فَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَلَا هِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَهُ فَيُّحَى بِذْنِهِ Allah beşerle vahiy yoluyla konuşur, perde arkasından konuşur ve ona dilediğini vahyetmesiyle konuşur. Konuşunca ne olur? Konuşunca artık biz gidip o Allah'ın lisanını bilen ama aynı zamanda bizimle de konuşan kişiye suallerimizi sorar. İşte Enbiya 7. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَانِ النُّحِي اِنَيِّ فَسَلُوا اَهْلَ زِكْرٍ كُنْ لَا تَعْلَمُونَ Öyleyse kim için her şey Kur'an'da var? Hikmet sahibi ehli zikir için her şey Kur'an'da var. O zaman bilmeyenler ne yapacak? Bilmeyenler de gidip o hikmet sahibi alim ehli zikre girip soracak. Sorduğu zaman Allah Teala ayetini gösterir. Allah Teala açıklamada bulur ve mutlaka ama mutlaka onun öğretisini onun üzerinden gerçekleştirir. Öyleyse şeriatı biz nereden öğreneceğiz? Şeriatı Kur'an'dan öğreneceğiz. Bu konuda kime başvurabiliriz? Bu konuda ehli zikre başvuracağız. Allah Kur'an'da bunu açıklıyor mu? Evet. Hangi ayet-i kerimede? Bakara 186. Bakara 186'da ne diyor? Kullarım sana benden sordularsa. O zaman biz gidip hikmet sahibi alime sorduğumuz zaman aslında kime sormuş oluyoruz? Kim söyleyecek? Evet. Çünkü o da oradan alacak. Ayet bunu söylüyor Bakara 186. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. O zaman onlar da bizim davetimize icabet etsinler ki böylece mümin olsunlar ve irşada ulaşınlar. O zaman kime müracaat edeceğiz? Ehli zikre, hikmet sahibi alime. Nitekim Allah Resulü hadisinde ne diyor? Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Çünkü nasıl Allah kuru toprakları yağmurla diriltiyorsa, ölü kalpleri de neyle diriltiyor Allah Teala? Hikmet nuruyla, daimi zikir nuruyla diriltiyor Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, gelecek kaygısını çok yoğun yaşıyorum. Ve bununla ne yaparsam yapayım, baş edemiyorum. Kaygı bozukluğu ve ankesiliğim var diye mi izleyicimize ne dersiniz? Sevgili kardeşlerim, şimdi ben size cevabı kesin söyleyeyim. Daimi zikre ulaşmış olsaydık bu kişi bu gelecek kaygısını yaşar mıydı? O zaman gelecek kaygısı yaşayanların reçetesi ne? Görüyorsun, cevap çok basit, çok kolay. Yani hangi problemin içerisindeyse cevap belli. Öyleyse hepimizin hangi hedefe kilitlenmesi lazım? Zikir, daimi zikir. Çok zikir ve daimi zikre hedefine kilitlenmesi lazım. O zaman bu kaygı bozukluğundan kurtulmak istiyorsak zikrimizi arttırmamız lazım. Evvela ruhun teslimi 3 saat zikir. Daha sonra fizik vücut teslimi 18 saat zikir. Ve en sonunda nefsimizin teslimi daimi zikir. Ne demiştik sohbetin başında? Men arefe nefsehu fakat arefe rabbuhu. Nefsine arif olan Rabbine ariftir. Kimdir nefsine arif olan? Kim söyleyecek? Daimi zikrin sahibi olan kişi. Daimi zikrin sahibi olan kişi nefsine ariftir. Nefsine arifse daimi zikrin kişi Rabbine de arif olur mu? Evet. Devam ederse Allah Teala mutlaka salahta ona iradesini teslim almak suretiyle bütün güzellikleri gösterecektir. Bir izleyicimiz muhterem hocam, severseniz sevilirsiniz. Mutlu ederseniz mutlu olursunuz sözünüze. Bir izleyicimiz hayır sevdik, iyilik yaptık ama nankörü gördük diyor. Yorum yapmışım. Ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Bak şimdi bir kere daha söyleyeyim size. Severseniz sevilirsiniz. Bu Allah'ın kanunu. Mutlu ederseniz mutlu olursunuz. Ama birisi de yorum yapmış. Hayır sevdik. İyilik yaptık ama nankörü gördük. Ne diyorsunuz? Hayır bilememiş sevgili kardeşlerim. Severseniz o şimdiki şey mesela nedir? Ahmet'i seviyor. Sevmiş, vermiş, vermiş. Ve tekrar bir müddet sonra Ahmet'le ne yapıyor? Bekliyor. Şimdi seven kişi Ahmet'ten mi bekler yoksa Allah'tan mı bekler? Şimdi Allah'tan bekler. Mozambik'te bir tren istasyonunda kişi biletini almış bir yere gidiyor. Bir Mozambikli geldi onu, ya seni çok seviyorum, gel sana yardım edelim. O sevginin karşılığını Allah verir mi? Onun vasıtasıyla veriyor mu? Öyleyse insanların yanlışı ne? İnsanların yanlışı bir noktaya kilitleniyorlar ve Allah'ı unutuyorlar. Allah Teala mülkün sahibi. Sen Ahmet'e iyilik yaparsın. Allah Teala sana Joe'dan gönderir. Acaba anlatabiliyor muyum? Yani ama size karşılığını vermemesi mümkün değil. Çünkü o Allah. Onun yanında yok yok. O her şeye kadir. O zaman kesinlikle kardeşimize diyor ki hayır. Biz sana katılmıyoruz. Sevdik, iyilik yaptık. Aynı zamanda sevgi ve iyilik gördük. Ama ondan değil. O 8 milyar 250 bin insanda herhangi birisinden bize diyor. Ama mutlaka. Ne diyoruz bu kanun gereğince? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Birimiz hepimiz için, biz herkese yetmiyor ama o hepsi de kim içindir? Bizim içindir. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir takipçimiz Muhterem Hocam, beşeri ilimler, eğitim, başarı ve zenginlik Allah'ın ilmi ve nimeti değil midir? Bunlar Allah'a ulaşmaya engel midir? Yoksa doğru niyetle ona yaklaştırılabilir mi? Kesinlikle bir nimettir. Sevgili kardeşlerim, biz hiçbir zaman, mesela şu anda biz bu yayını buradan yapıyoruz. Bilseniz benim doğduğum yer Pınardere, burada dergahımız açıldı. Yayını buradan yapıyoruz. Ve Allah nasip etti, ona sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. O zaman buradaki bir sohbeti size nereye? Yani Avrupa'nın herhangi bir şehrine. Nereye? Amerika'daki bir kardeşine ulaştırabiliyorsak bu neyle? Bu beşeri ilimle, tekniğin bulgusuyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla hiçbir zaman biz tekniğin karşısında değiliz. Teknikle dini ilim birbirini et ve kemik gibi besleyen, hedefe ulaştıran bir yapıda. Birinin yanında diğerinin karşısında değiliz asla. Dolayısıyla tekniği de kullanmak durumundayız. Hatta Einstein'ın sözüyle bir cevap verelim. Religion, din, without science, yani ilimsiz din topaldır ama dinsiz ilim de kördür. Şu anda bu ilim, mesela şu anda matematiğin dışında bütün beşeri bilim dallarına bakarsanız Kur'an gerçeğini yaşamıyorlar. Kur'an gerçeği sadece bu zahiri alemin kabuğu değil. Kur'an gerçeği 3 asır ve 3'le karşılaştırmak üzere 6 alemin 6'sını da ihtiva etmesi lazım. Bir tek matematik buna sahiptir. Çünkü matematikte pozitif sayılar kadar ne kadar ne var? Negatif sayılar da var. Yani madde ve antimadde, fizik ve fizik ötesi beraberce ifade edilebiliyor. Ve dolayısıyla bu mümkün. Ama Allah'ın ilmi nimettir de şu anda tekniğin bizi ulaştırdığı bu seviye nimet değil mi? Nimet. Size şu anda ben bu sohbeti yapıyorum. Bir nimet. Ama bu sohbetin bu vasıtayla Amerika'ya ulaştırması ne sayesinde gerçekleşiyor? Bilim sayesinde gerçekleşiyor. O da bir nimet. Dolayısıyla kesinlikle kardeşimize katılıyoruz. Allah'a ulaşmayı engel midir? Tam tersi. Allah'a ulaşmayı destekliyor. Ben burada size hitap edebiliyorum. Siz beni dinliyorsunuz, görebiliyorsunuz, yaşıyor yani. Ama şu an Amerika'daki bir kardeşim beni görmüyor. Fakat bunun vasıtasıyla işitebiliyor, bunun vasıtasıyla görebiliyor. Dolayısıyla ilim de aynı şekilde manevi ilim gibi Allah'ın dünya nimeti. Sadece bu dünyadaki saadete yardımcı olabilir. Ama kıyamet gününde kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ne diyelim bütün televizyonların sahibi olsa, ne diyelim bütün tekniği sahibi olsa, ulaşmayı dilemediği takdirde saadeti yaşayabilir mi? Asla. Kanunlar bu. O kanunlar çerçevesinde biz hayatı yaşamalıyız inşallah. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, hacet namazını düzenli kılmama, Allah'a ulaşmayı sürekli dilememe, dua etmeme rağmen mürşidimizi henüz göremedim. Rüyalarımı da tam hatırlayamıyorum. Bunun bir vakti var mıdır? Daha çok zikir mi çekmem gerekir? Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah katında bir zamanı var. Bize verilen şey de, mesela Allah bize mürşidi gösteriyor. Biz nefsimizi tezkiye ediyoruz. O mürşidi görmek bir imtihan mıdır? Evet, layıkı veçileyle mürşide sadık ve itaatimizi koruyamazsak imtihanı kaybediyor muyuz?
1: Evet.
0: Aynı şey mürşidi görmeyen kişi içinde. Sabır imtihanı var mı? Evet. Ama sonuçta her ikisi de daimi zikre ulaşırsa aynı sonuçla eşitlenir mi? Yani birisi hiç daimi zikre mürşidini göremez. Öyle kabul edin. Ama birisi daha yola girer girmez mürşidini gördü. Gören kişi de imtihanda, görmeyen kişi de imtihanda. Her ikisi de ne zaman imtihanı %100 kazanıyor? Daimi zikre ulaştıkları gün. Dolayısıyla ikisinin arasında fark yok. Birisi şükür imtihanıdır, diğeri sabır imtihanıdır. Mürşid görmeyen kişiyi Allah sabırla imtihan ediyor. Mürşid Allah'ın kendisine gösterdiği kişiyi neyle imtihan ediyor? Şükürle imtihan ediyor. Ama ikisi de imtihanda ta ki hedefine ulaşıncaya kadar. Allah'ın izniyle. Rüyalarımı tam hatırlamıyorum. Allah dilese sana rüyaları hatırlatır. Yeter ki sen Allah'ın yolunda sabit kadem ol. Bir takipçimiz muhterem hocam kendi kendime zikir çekiyorum. Ama çevremdekiler beni dışlıyor. Hatta deli diyenler bile oluyor. Mürşidim olup olmadığını varsa kim olduğunu nasıl öğrenebilirim? Evet sevgili kardeşlerim. Kendi kendine mürşid zikir çekersen olmaz. Bu neye benzer? Bu birisinden duymuş. Eczanedeki ilaçlar hepsi şifa. Bu adam da eczanesi var. Raflardan tomar tomar alıp kendisi hiç kimseye sormadan yutup duruyor. Bu adam zehirlenir mi? Gayet açık ortada. Yani her şeyin bir ölçüsü var. Kur'an'da her şeyin ölçüsü. O zaman bu ilacı almak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Bir kalp doktoruna ihtiyacınız var. Gideceksin arkadaş. Ben hastalıkları bu. Çok yalan söylüyorum. Sen ona söylersen o zaman mürşidin sana uygun bir reçeteyi verecektir. Reçete ne zikir? Hangi zamanda ne yapman gerektiğini söyleyecektir. Ve sen onun verdiği dizayn içerisinde bu zikri yaparsan şifaya kavuşursun. Ama kendi kafandan bunu tatbik etmeye kalkarsan ne olur? Zehirlenirsin. Birisi intiharın bir reçetesi, öbürü ise selamete kavuşmanın reçetesi. Kalp doktorunun verdiği reçete selamete kavuşmak ama bilmeden kendi kafana göre yapacağın reçete aslında intiharın bir reçetesi oluyor. Onun için sevgili kardeşlerim insanlar anlamıyorlar. Bakın size şunu söyleyeyim. Şu kainatta 3 asır ve 3 ile karşı olmak üzere 6 alemin altısında yani kainatın hepsinde her şey bir ölçüyledir. İfrat ve tefrite gitmemek lazım. Birisi yahu D vitamini çok güzel. Tamam. Aldı D vitamini kutu kutu almaya başladı. O D vitamini çok güzel diyebilir miyiz? Yani ölçüyü kaçırdığın zaman ifrat ve tefrit yok. Ölçüye uymak durmasın. Tek bir şey hariç hangisi o? Zikir. Zikir sonsuz şekilde yapabilirsin. Zikrin önünde bir engel yok ama onun dışındaki her şey bir ölçüye dayalıdır. Dolayısıyla ifrat ve tefrite girmemek, Allah'ın verdiği ölçüyle hayatımızı yaşamaktan durumdayız. Her devirde de öğrenen ve öğretenler var. Her devirde. Hadi diyelim ki şu anda ben bir kahve istedim. Burada hiçbiriniz kahve bilmiyor. Bilmesi gereken bir kişi gerekli mi? Evet. O tecrübeyi nereden almış? Bir bilenden. Annesine öğrenmiş, babasına öğrenmiş, kardeşine, arkadaşına öğrenmiş ama bir kahve bile basit kılavuzsuz olmuyor. Bilmeden yapamıyoruz. Öyleyse her şeyde öğrenen ve öğretme dolayı var. Kainatın neresine giderseniz gidin. O zaman bu kanuna uyacağız ve Allah'ın ilmini öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir takipçimiz muhterem hocam. Madem zikir bütün hastalıklara iyi geliyor. O zaman neden doktorlar, hastaneler, ilaçlar var? Neden insanlar yine de hastalanıyor, hayatını kaybediyor? Ne diyorsunuz? Görüyorsunuz. Evet zikir her şeyin ilacı. Ama Eyüp Aleyhisselam'a soralım. Hastalıkları için doktora müracaat etti mi? Nereye müracaat etti? Allah'a. Evet tekrar ediyoruz. Her şeyin ilacı zikir. Neden o kadar emin konuşuyorum? Çünkü sevgili kardeşlerim, bir gün Allah Teala idrak ettirecek size. Her şeyi Allah zikirle yaratmış. Tek noktadan başlayan bir yaratılış zinciri, her şeyi enerjiyle, her şeyi zikirle yaratmış ve her şeyin hayatı zikirle devam ediyor. Mesela şu anda doktorlara giderseniz ne der? Arkadaş, sen kanserden öleceksin. Doğru mu söylüyor, yalan mı? Yalan, çünkü neden? Bizi öldüren kanser mi, Allah mı? Gittik yine, ne diyelim, bağırsak enfeksiyonuna gittik, müracaatik doktor. Doktor diyor ki senin bağırsakların gitmiş, telef olmuş, öleceksin. O hastalık mı bizi öldürüyor, yoksa Allah mı? Şu Kur'an-ı Kerim'de Hicr 23'te öldüren de Allah, dirilten de Allah. İşte o en üst noktadaki kanunu insanlar biliyor. Bilmedikleri için de bu noktaya gelebiliyorlar. Dolayısıyla kesinlikle eğer bilebilirsek, asla ve asla her olayda hesabı kiminle göreceğiz? Allah'la. Bu kadar muhteşem bir hayatı Allah bize bahşetmiş. Neden insanlar ölüyor? Onları öldüren Allah, onları o kadar ömür sermayesi biçmiş. Ne bir saniye ileri, ne bir saniye geri. Ayetlere bakalım beraberce. Ölüm nasıl bir dizayndır bizim hayatımızda Kur'an-ı Kerim'e göre? Münafık, evet, şu anda mesela geldik. Münafıkın 11'de. Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez. Öyleyse kişinin eceli geldiği zaman ertelenebilir mi? Hayır. Öne alınabilir mi? Hayır. Allah öyle buyuruyor. Nahl 61. Artık onları, encelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ne de bir saat evvele alınır. Ölümler herkes için eşit mi? Evet, herkes ölür ama farklı şekilde. Cehennemlikler azap görerek ölüyor. Cennetlikler mükafat yaşayarak ölüyor. Nerede? Birisi Nahl 28'de, diğeri Nahl 32'de. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettikleri zaman onlar savunmaya geçiyorlar. Biz bir kötülük yapmadık. Ama cennetlikler, melekler onların canlarına azman ediyorlar. Melekler onları tayyip bir şekilde vefat ettirirler. Selam derler. Birisi selamla karşılaşıyor. Öbürü hemen savunmaya geçiyor. Ben bir kötülük yapmadım. Kim kötülük yapmasına rağmen savunmaya geçiyor? Evet. Öbürü ise selamla karşılanıyor. Çünkü güzellikleri yapmış. Ve diğerleri, diğer bütün ayetler bunu bize gösteriyor. Şimdi neden insanlar yine de hastalanıyor, hayatını kaybediyor? Elbette zikir çekelim ama bütün hastalıklara iyi geliyor demek bana biraz ilginç geliyor. Sen bir devam et sevgili kardeşim. Zikre başla. Biz bu daimi zikri insanlara verirken aman doktora gitmeyin, sakın yanlış anlamayın. Biyolojik bedenimiz, fizik bedenimizden hastalandığı zaman doktora gidin diyor. Çünkü biyolojik hastalıkların hepsi zahirde tıp fakültelerinden mezun olan doktorlar ihsas sahibi. Elbette mesleklerini icra edeceklerdir. Elbette biz onlara müracaat edeceğiz. Elbette şifayı, tedaviyi oradan bekleyeceğiz. Ama sonuçta şunu söylüyoruz, diyoruz ki bir hasta nefsimiz var. Bu hasta nefsimiz maddi değil. Laboratuvar ortamına koyamıyorsun. İşte bu hasta nefsimizin hastalıklarının ilacı zikirdir diyoruz. Peygamber Efendimiz diyelim ki onu ifade ettik. Allah Resulü diyor ki vücuda bir et parçası var. O hastaysa saçınızın teli de hasta. O ıslahsa saçınızın teli de şifada. Nedir ya Resulü? O kalptir. O zaman zikir, kalp, daimi zikir bütün hastalıkları iyi ediyor mu? Allah Resulü cevap veriyor, öyledir diyor. Bütün hastalıkları ediyor. Dolayısıyla biz Resulullah'ın açıklamasına dayanarak bunu diyoruz. Kendimizden asla bir ilave yapmamız mümkün değil. Bir takipçimiz Muhterem Hocam, son zamanlarda gündeme gelen çocuklara yönelik cinsel ve psikolojik şiddet bir imtihan mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, Allah herkesi serbest iradeyle yaratıyor. İradesini dilediği gibi kullanabilir. Ama bu kullanma noktasında Allah onu hesaba çekecek mi? O yaptığı yanlışın bedelini ona ödetecek mi? %100 evet. Yani ne yaparsanız kendinize yapıyorsunuz. O zaman diyelim ki bu kadar yanlış yaptı en sonunda anladı, Allah'a ulaşmayı diledi, tövbesini aldı. O zaman bu yaptıkları çoğu kişi bundan da söylüyor. Yani bu kadar yanlış yaptı, bu kadar şeyle yaptı. Gitti tövbe aldı, tertemiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu var. Allah diyor ki yanlışları ben kendi fazlımdan düzeltirim. Fazıl Allah'ın elinde. Yani sizin hakkınızdan alıp diğerine vermiyor. A, B'ye zulmediyor. A zulmettiği zaman derecat kaybediyor. B de o dereceti kazanıyor. İşte şu anda ekrana geldi. A bakın tokat atıyor B'ye ve B derecat kaybediyor -100. Onun kaybettiği dereceti kim kazanıyor? Mazlum. Şimdi diyelim ki Allah Teala'dan diledi bu kişi. Allah ulaşmayı diledi bu zalim. Allah Teala onun günahını örtüyor. Günah miktarı kadar sevap yazıyor. Kişi diyor ki bak ne olur? Öyle şey olur mu diyor. Bak bu adam B'ye tokat attı. Sen diyorsun ki onun günahlarını sıfırladı. Şimdi sıfırlayınca Allah B'nin hakkını alıp ona vermiyor. Çünkü Casiye 14'te Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın diyor. Siz Allah'ın kanununa tabi olduğunuzda Allah fazlından size veriyor. Ama asla diğerinin hakkını zayi kılmıyor. İşte burada ayet-i kerime Casiye 14'te Allah'ın cezası yani bu A'nın B'ye uyguladığı zulmün karşılığını diyelim ki A Allah ulaşmayı diledi. Ulaşmayı dileyince Allah-u Teala bütün günahlarını örtüyor. B'nin hakkını Allah kaybediyor mu? Hayır. B'nin hakkını kaybetmiyor. Zaten amel defterine yazılmış vaziyette. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir izleyici Muhterem Hocam İrşad Makamını sevdiklerimizden hatta kendimizden daha çok sevebilmeyi nasıl başarabiliriz? Kendinizi defterden silerek. Allah razı olsun. Bir izleyici Muhterem Hocam Müslüman olmayan insanlar dünyevi konularda akıllarını kullanıp teknoloji ve bilimde büyük ilerleme kaydetmelerine rağmen neden aynı aklı kullanarak İslam'ı kabul etmiyorlar? İşte orada da şeytanın bir oyunu var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Ama insanoğlu devamlı, mesela şu anda diyelim ki biri sizinle ticaret yapsa, siz neyse peşin para mı yoksa borç mu? Sizi gördünüz mü? Burada anlaşılıyor. Yani kişi her zaman peşini kullanıyor. Peşin para istiyor. Burada da aynı şekilde insanlar bu çabuk geçen dünyayı tercih ediyorlar. Şeytanın da göz boyamasıyla. Yani şeytan da onlara güzel gösteriyor. Mesela şu anda sorsam size musibet mi yoksa hediye mi hangisi? Efendim? Tabii siz öğrendiniz şimdi. Ama elinizi vicdanınıza koyun. Yani biri size bir hediye veriyor. Öbürü gelip aynı kişi size tokat atıyor. Ne diyorsun? Hediye verene teşekkür ediyorsun. Öyle değil mi? Tokat atana ne diyorsun? Ne hakkın var ya? Niye bana tokat atıyorsun vesaire? Halbuki Allah katında hangisi daha değerli? Musibet daha değerli. Onun için zahitler için musibet, musibetsizlikten iyidir. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın bu kadar hastalıklı kalmasına rağmen Allah'a müracaat etmemesi. Hanımı diyor ki, "Valim sen peygambersin yahu. Allah'a müracaat et bu hastalığını kaldırsın." Hazreti Eyüp Aleyhisselam diyor ki, "Ya eşim diyor, hanımım diyor. Beni 50 yıl hastalıksız yaşattı. Benim yüzüm varmıyor Rabbime. Daha 2 gün hastayım hemen müracaat et bu hastalığı benim üzerimde al. Bu kadar hastalıksız bir hayatı bana bahşetti Rabbim. Daha ne istiyorum?" diyor. Yani insanlar hemen nefsani bir atlayışta bulunuyorlar ve onu tercih ediyorlar. Halbuki geçerli olan daima Allah'la muhasebeyi yapmak ve Allah'ın dediğini tercih etmek. Allah'ın bizim için dilediğini. Çünkü o Allah, o bütün sonsuzun sahibi. Biz ise diyorum ya sevgili kardeşlerim, aciz varlıklarız. Hadi çok gördük 2 kilometre ötesi. Çok işittik 5 kilometre ötesi. Hani halk arasında bir söz var. Lan ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. aciz varlıklarız, insanız. Bizi üstün kılmış ama Rabbimizle kıyaslamada asla. O sonsuzun sahibi, ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Her şeye kadirdir. Şimdi mesela biz bize desek ki arkadaş bu binayı 3 günde yap. Yapabilir miyiz? Ama Allah Teala kainatı sıfır zamanında yapmış. Öyle mi değil mi? Zamanı kullanmayan Allah sıfır zamanında yapmış. Dolayısıyla sevgili kardeşim, insanlar Allah'ı idrak etse o kadar güzel bir sahibimiz var ki, o kadar bizi seviyor ki, bundan emin olun Bilal-i Habeş gibi siz de bu mescid gibi içerisinde cirit atmayı başlarsınız. Bilal-i Habeş öyle olmuş, mescitte böyle oynamaya başlamış. Ya Bilal, burası mescid, ibadet yeri, böyle şey olur mu? Ya diyor, siz benim yaşadığımı bilseniz siz de oynardınız. O kadar mutluluk içerisinde. Dolayısıyla Allah var, sahibimiz var, bizi çok seviyor, çok seviyor, çok seviyor. Ve sadece bizden istediği tek bir dilek, geri kalanını Allah-u Teala bize hep hibe ediyor. Allah'ın izniyle. Bir izleyicim Mühterem Hocam, Mümtehinin Suresinin 12. ayetinde bu kadınlar için biat şartları maddeler halinde belirtiyor. Ancak Fetih Suresinin 10. 8. ayetlerinde erkekler için benzer şartlar açıkça zikredilmiyor. Bunun hikmeti nedir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kadınlara tatbik edilen kanun, erkekler bundan istisnadır. Hayır, öyle bir şey yok. Kur'an'daki her ayet hem erkeğe hem de bayana ne yapıyor? Hitap ediyor. Bir tek yaratılış açısından, fıtri açısından, biyolojik açısından ayetler farklı. Yani hanımların yaratılışı, biyolojik bedenleri farklı, erkeklerin farklı. Onun dışındaki Allah'ın ayetlerine muhatap olmak noktasında herkes muhataptır. Şu anda Mümtehin 12 hanımlaraymış, benimle ilgisi yok kimse diyebilir mi bir erkek? Hayır, aynı şey beyler içinde var. Hatta onu bugün şu anda beyler için söyleyeyim. Mümtehin 12 geldi. Ey beyler, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, iftira etmemek, maaş konusunda sana asi olmak, bütün bu emirler beylere de geçerli mi? %100. Hayır, ben erkeğim. Haşa. Ben Allah'a şükür kusuruyorum. Hayır, ben erkeğim. Ben hırsızlık yapabilirim. Hayır, ben erkeğim. Ben. Hayır, öyle bir şey yok. Yani kanunlar Kur'an'da, beyler ve hanımlar hepsi muhatap. Herkes kendine ait olanı yapacak, yerine getirecek. Sadece bu ayetin indiriliş sebebi hanımlar. Bu kadar. Fetih 10'da da 18'de de beyler söz konusu. Genellikle insanlar şöyle bir kanun söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim'deki muhteva itibariyle. Esbabın hususiyeti nasın umumiyetin engel değildir. Al sana sahurdan Mardin'e giden bir yol. Zamanın birisinde birisi dilekçe vermiş müracaat etmiş. Arkadaş, bizim Mardin'e giden bir yolumuz olsa fena olmaz. Tamam. Müracaat dilekçe alan kişiler de yapmışlar ve yol yapmışlar. Bu yolu biz kullanıyoruz. Diyebilir miyiz ki ya o dilekçe sahibi sadece kullanır, biz kullanamayız. Hayır, öyle bir şey yok. Kanunlar hepimiz için. Evet, sebep olarak onun sebebiyle inmiş ama bugün bu yolu hepimiz kullanıyoruz. Allah razı olsun. Bir izleyici Muhterem Hocam, günümüzde Osmanlı dönemindeki dergahlarda uygulanan çilehane geleneği neden artık uygulanmıyor? Çilehaneye gerek yok ki. Ya sevgili kardeşlerim, genellikle münzevi hayatı birçok tarikat ehli yaşamış ama hamd eder şükür ederiz. Peygamber Efendimiz'in hadisine uygun bir hayatı yaşıyoruz. Ne diyordu? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi hayretle. Bunu idrak ederseniz hedef ve vasıta emirlerin neden olduğunu da anlarsınız. Öyleyse kesinlikle her zaman dünya için çalışacağız. Her zaman. Ama neyle çalışacağız? Zikirle. Hiç ölmeyecek gibi bir ayete. Ya arkadaş, hemen şu anda ben o ayeti söyleyeyim. Evet, İbrahim 44. Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar tehir et. Bize zaman ver. Senin davetine icabet edin, Resullerine tabi olalım. Var mı böyle bir lüks? Beni bekle. Ben işimi göreyim. Şu ana kadar anlamadım ama. Sen treni kaçırmışsın. Allah Teala A ile B arasında sana bir ömür sermayesi vermiş. Onu tüketmişsin. Tekrar bana ikinci bir kredi ver. Böyle kimseye Allah kredi tanımış mı? Hayır, imkansız. Vakit geldiği zaman bitiyor. Treni kaçırıyorsun. İşte bu manada. O halde bize düşen Allah'ın kanunları çerçevesinde bir hayatı yaşayabilmek. Burada da Kur'an-ı Kerim A'dan Z'ye kadar her şeye hakim. Bir takipçimiz muhterem hocam, bize anlatır mısınız biz nasıl sizin gibi olabiliriz? Bunun sırrını bizlerle paylaşır mısınız? Sevgili kardeşlerim, ben şöyle söyleyeyim. Efendimiz'e tabi olduktan sonra sağıma solama bakmadım. Ve dinledim. Dinlediklerimi insanlarla paylaştım. Aynı şeyi siz de yapabilirsiniz. Yani birçok insan vardır. Onu bunu araştırır, şu bu. Ama yani ben biraz da Allah'ın bana bir ihsanı, fiziği bilmem hasebiyle, kainat fiziğini bilmem hasebiyle en çok beni ilgilendiren konu neydi hiç unutmuyorum. Hız kanunları. Çünkü Einstein fiziğini bize öğrettikleri zaman ışık hızından daha bir seviyede hız yoktu diyorlardı. Ama Kur'an'a baktığınız zaman hiç de öyle değil. Evet, bu kanun belli, bu zahiri alem için geçerli. Ama fizik ötesine her gün hepiniz sonsuz hızı yaşıyorsunuz. Hepiniz ışık hızını da aşıyorsunuz. Öyle mi değil mi? A'dan Z'ye kadar. Nefsiniz vücudunuzu terk ediyor. Işık duvarından geçiyorsunuz. Ötesine geçtiğin zaman sonsuzu yaşıyorsunuz ve görünmez oluyorsunuz. Rüya alemini yaşayan hepiniz rüya gördünüz değil mi? Rüya gördüğünüz zaman uyanık olan birisi, ya bak falan yerde ben oturuyorum, gel beni gör. Görebiliyor musunuz? Şu an, o anda sonsuzu yaşıyorsunuz. Hız sonsuz olunca kişi görünmez oluyor. Madde de mana da farklılaşıyor. Mesela kitle için ışık hızı yok. Işık hızının altında bir hız var. Elle tutuyorsunuz. Ama kütle sıfır olduğu zaman ışık oluyor. Dolayısıyla sizin hızınız ne? Sizin hızınız buradaki gibi değil. Artık ışık hızına ulaşmışsınız. Ama eğer sonsuz hıza ulaşırsanız artık görünmez oluyorsunuz. Ve her gece rüya alemini görünmez standartlarda yaşıyorsunuz. Öyle değil mi? Sabahleyin mesela az evvel bugün bana bir sual soruldu. Bir kardeşimiz diyor ki ben uyanır uyanmaz uyandığım yerde sanki bu alemde miyim değil miyim? Sendeleniyorum, bu tarafa gidiyorum, bu tarafa gidiyorum. Ancak bir müddet sonra kendime geliyorum. Acaba sebebi ne? Sebebi nefs vücuda geliyor ve yerli yerine oturmuyor. Çocuklarınızı uyandırdığın zaman okula gönderirken kalkar kalkmaz hemen birdenbire kendine geliyor mu? Hayır, elinden tutmasanız belki düşebilir. Çünkü nefs fizik beden içerisine oturmamış tam manasıyla. Oturduğu zaman akılla edebiliyorsunuz ve Kur'an'ın kanunlarına tabi oluyorsunuz. Allah'ın izniyle. Bir takipçimiz bu terim hocam, İnşirah suresinin 2. ayetinde bahsedilen yük nedir hocam, ağırlık? Bu yük nefsin afetleri sevgili kardeşlerim. İnşirah suresinde اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ سَدَرْكَ وَوَدَعْنَا عَنْكَ وُزْرَكَ اَلَّذِي اَنْكَدَ زَارَكَ. Senin göğsünü şer etmedik mi? Senin üzerindeki ağır yükü kaldırmadık mı? Bu yük nefsin afetleri. Nefsin afetlerini öyle düşünün ki ne diyelim? Balonun iki heybesi var, iki tarafı var. Birisinde taşlar var, yükselmiyor. Diğerinde siz taşları attıkça öbürü havayla yükseliyor. Birisi ruh, birisi nefs. O ağırlıkları, o nefsin afetlerini siz devreden çıkarttıkça, nefsiniz ağırlaştıkça, tezki oldukça ne yükseliyor sizde? Ruhunuz. Ruhunuz. Eğer afetler azalmasa kalbinizde, ruhunuz gök katlarına yükselebilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla ikisi de onlar bizim nefsimizin afetleri. Allah Resulüne diyor ki ben sendeki nefsin yükünü kaldırmadık mı? Yani birdenbire Allah Resulü Peygamber Efendimiz peygamber olduğu için onun bütün nefsin afetlerini anında söküp çıkartıyor. Ve onun faziletlerini %100 dolduruyor. Bir takipçimiz muhterem hocam, seri katillerin nefs yapıları diğer insanlardan farklı mıdır? Seri suç işleyenlerin adeta bir kriz yaşar gibi tekrar suç işleme isteğine kapılmalarını şeytan nasıl sağlıyor? Artık şeytan onlara hükmediyor. Şeytanla bağ kuranların da durumu farklı. Mesela bazıları insan şeytanlar var. Diğerleriyle şeytan onlara günah işlettiriyor. Birisinin kalbi kasiyet bağlamış. Diğerin kalbi hasta, artık o hastalıktan kurtulamıyor. Dolayısıyla Bakara suresinin 8, 9, 10. ayetlerine bakalım beraber ne diyor Rabbimiz. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Bazı insanlar biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik ama onlar mümin değillerdir.

0: girmeyecektir ve artık onlar sadece insan şeytanlar olarak hayatı yaşayacaklar. Ölünce de şeytanla birlikte en derin cehenneme gideceklerdir. Bir takipçimiz muhterem hocam, çocuklarımıza, gençlerimize Kur'an-ı Kerim'i anlattığımızda yapay zeka destekli arama motorlarına araştırma yaparak doğrunu sorguluyorlar. Yapay zeka aracıyla Kur'an hakikatlerine doğru ve güvenli şekilde ulaşmak mümkün müdür? Kısmen. Olabilir yani. Şu anda az evvel bir kardeşimiz sual sordu. Manevi ilimler var, Kur'an ilmi. Bir de maddi ilimler var. Bugün tekniğin ulaştığı seviye. Dijital çağdayız. Şimdi bu dijital çağın ulaştığı seviyeyi hayır bu işe yaramaz diyebilir miyiz? Hayır, bunu da kullanıyoruz işte. Bakın şu anda önümüzde bir ekran var. Oradan ben size bazı sualleri okuyorum. Öbür tarafta bir yayın yapıyoruz. Canlı bir yerlere yaklaşıyor. Dolayısıyla her ikisinin yeri de farklı. Kısmen ama yapay zekayı da her şeye ayırabilir miyiz? Hayır, kesinlikle. Sizin önünüzde bir örnek olması lazım Mürşid. O da sizin gibi duyguların sahibi. Yapay zeka duygu sahibi mi?
1: Yok.
0: Dolayısıyla yapay zekanın eksik olduğu yanlar var. Allah'ın eseri insan, hiç kimse insanın yerine geçebilecek bir şey yapamaz. Bu kadar muhteşem bir varlık insan. Allah razı olsun. Takipçimiz muhterem hocam, kardeşlerimizi kendimizden üstün tutmak ve onları sevmek Allah Teala'nın zatını görmeye giden yolda bir vesile midir? %100 evet. Evet sevgili kardeşlerim, yani daima siz başkalarının kendine öne geçirdiğiniz an Allah sizi yüceltiyor. Siz onu yüceltiyorsunuz, Allah sizi yüceltiyor. Yani sizin yücelmenizin sebebi kardeşinizi yüceltmeniz. Mesela birçok kişi şu anda aramızdaki bu saygı sevgiyi anlayamıyor. Ya diyor, bunları görüyorsunuz. Allah'a tapar gibi. Halbuki öyle bir şey yok. Biz de Allah'a tapıyoruz. Siz de Allah'a tapıyorsunuz. Hepimizin Rabbi kim?
1: Allah.
0: İnna Allah Rabbi ve Rabbukum. Fahmet. Hepimiz şu anda namaz kılmaya kalksak, ben namaz kılacağım, siz de ayrı mı yapacaksınız? Hayır. Ben de sizin gibi secdeye varayım. Ben de sizin gibi. Dolayısıyla hepimiz Allah'ın mahlukuyuz. Allah hepimizin Rabbi ve kesinlikle biz Rabbimizin kanunlarına uyarsak ancak hedefe ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bir başka kardeşimizin müşride duyu saygı nasıl affetmek derecat kazandırmaksa, nasıl müşride itaatinde derecat kazandırmaksa aynı şey. O da bir nevi vasıta aynıdır. Allah razı olsun. Bir takipçimiz muhterem hocam, babam rahmetli oldu, Allah hamdolsun, tabiydi. Onun için hangi sureleri veya ayetleri okumamı tavsiye ederseniz, sevgili kardeşinin ölülerinize hangi ayetleri okursanız o amel defterinize yazılıyor. Ama Rabbimiz ona da haber verirse hoşnut olur mu? Evet, kesinlikle. Mesela evladınız, siz onun namaza gitmesini cuma günü istiyorsunuz. Haberiniz yok, birisi haber veriyor. Ya bugün evladınız cuma namazına geldi. O baba sevinir mi, sevinmez mi? İşte tıpkı bunun gibi. Allah razı olsun. Bir takipçimiz muhterem hocam, Arap adab ile edep arasında fark nedir? Edep tekildir, adab çoğul. Bu kadar. Yani Kur'an'ın her ayeti kerimesi edep midir? Evet. Ama bunun çoğulu nedir? Adaptır. Hani ne söyleyeyim, dur bakalım bir dakika bakalım. Arapçada. Veli tekildir. Ama evliya nedir? Çoğul. Tıpkı bunun gibi. Adab da çoğuldur, edep tekil. Arapçada böyle kullanılıyor. Bir takipçimiz muhterem hocam, Peygamber Efendimiz komşusu açken tok olan bizden değildir buyuruyor. Bu hadisi Allah'a ulaşmayı diledim ve mutluluğa ulaştım. Bu mutluluğu yakın ve uzak tüm insanlara paylaşmalıyım anlayışıyla değerlendirebilirim. Evet, %100 evet. Yani siz biliyorsunuz, biz biliyoruz. Etrafımızda insanların çoğu bu dileği bilmiyorlar. Bilmeyenlere bizim anlatmamız gerekir mi? Evet. Onlar bizde hak sahibi mi? Evet. Yarın yemin mahşerde komşumuza biz bunu söylemesek, ya sen benim yanımda yaşıyordun, bu dilekte kurtuluş vardı, bana niye anlatmadın dese hak sahibi mi? Evet, kesinlikle. Onun üzerimizde hakkı var, söylemeliyiz. Bir takipçimiz, muhterem hocam, bazı sohbetlerinizde üst seviye manevi hedeflere ulaşmanın Allah katında belirlenmiş bir vakti olduğunu, bazı sohbetlerinizde neyse gayretle bu vaktin erkene çekilebileceğini anlıyorum. Manevi hedeflere ulaşmak vakti önceden belirlenmiş midir? Yoksa gayretimizle erkene çekilebilir mi? gayret size yardımı

ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Efendimiz her zaman şunu söylüyor, diyor ki sizin seyri sülükünüz 6 ayda, hadi bilemediniz 7 ayda, 8 ayda, 10 ayda. Benim seyri sülüküm 1,5 sene sürdü. Bunu bize anlatırken ne demiş oluyor? Seyri sülükte bize kılavuzluk eden kişinin Allah katındaki yeri önemli. Şimdi herhangi bir mürşide bağlı olan bir insanla hasabe Resulullah'a tabi oldu. Hepimiz eşit miyiz? Biz bütün gayretimizle ne yapıyoruz? Sahabenin durumuna erişmeye çalışıyoruz. Öyle değil mi? Çünkü onların muallimi, onları öğreten, onlara örnek olan kılavuz kimdi? Sadece bu zahiri aleme değil, alemlere rahmet olarak gönderilen Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti içerisinde en zirve noktada son nebiydi. Bir daha nebi gelmeyecek. Ayrı zaman peygamberiydi. Ayrı zaman peygamberin öğrencileriyle herhangi bir öğretmenin öğrencileri bir olabilir mi? İmkansız. Allah razı olsun. Takipçimiz Muhterem Hocam, devrin imamına tabi olmakla hak bir müşride tabi olmak arasında kazanımlar arasında fark var mıdır? Evet, vardır. Hep Efendimiz'e söylemiyor mu? Çok hamd ve şükredin. Siz devrin imamının etrafında birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Tekrar etmesinin arkasında bir sır var mı? Var tabi. Herhangi birinin müşride ulaşmak, tabi olmak ayrıdır. Devrin imamı. Mesela bütün insanların müşridi devrin imamıdır. Ama devrin imamın dışındaki bütün müşridi herkesin müşridi midir? Hayır, değil. Ya hastalığımız ne? Birisi ortopediste ayağını kırmış. Kulak burun boğazıya gitse şifa alabilir mi? Tıpkı bunun gibi. Nefsimizin hastalıkları da farklı. Ve biz devrin imamın dışındaki hangi müşride tabirsek ne yapıyoruz? Hacet namazıyla kılıyoruz. Ama devrin imamına tabi olmak istediğim zaman hacet namazı şartı var mıdır? Hayır, yok. Gelir, tövbe alır, bununla devam edemiyor. Allah razı olsun. Bir takipçimiz Muhterem Hocam, hiçbir hastalık yoktur ki çözümü olmasın irade eksikliği hariç. Buyurmuştunuz, irade eksikliğini nasıl giderebilir? İrade eksikliğinde ne var, kim söyleyecek? Evet, kim söyledi? Zikretmediğiniz zaman irade eksikliği var. Bir gün iradenizi tam kullanacaksınız. O zaman ne olur? Daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikir ulaştığınız an artık iradenizin bir fonksiyonu kalıyor mu? Onun için irade teslimini yapıyorsunuz. Yani nefsiniz var olduğu süre içerisinde iradeyi kullanıyorsunuz. Zikir, zikir, zikir, zikir. Daimi zikre ulaştığınız gün zaten afetler tamamen temizleniyor. O noktadan itibaren artık bir fonksiyonu kalmıyor. Ve daimi zikre ulaşan bir insan artık neyin kararını alıyor? Ya Rabbim, ben sana irademi de ne yapmak istiyorum? Teslim etmek istiyorum. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah razı olsun. Bir takipçimiz Muhterem Hocam, 3 küçük çocuğum oldu ve bulundum. Konum müsait olmadığı için sohbetlere katılamıyorum. Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, böyle demeyin. Bakın, Allah için hiçbir şey imkansız değil. Şimdi kardeşimiz kendi durumunu gözden geçiriyor. Kendi durumunu gözden geçirdiği zaman neyi unutuyor? Allah'ın kendisiyle her zaman beraber olduğunu unutmuş mu, unutmamış mı? Unutmuş. Ama eğer unutmasa, müracaatını Allah'a yaparsa, bu imkansızlıkları Allah onun için imkanlı hale getirebilir mi? Evet. Allah razı olsun. Bir takipçimiz Muhterem Hocam, iyi ki kısas var. Bana göre kısas yaşadığını yaşatmaktır. Sevgili kardeşlerim, kısas aslında bir miras yedi gibi malı boşa harcamak. Öyle mi, değil mi? Yani kazanmıştır kişi, kısas tatbik ettiği zaman ne yapıyor? Kazandığını kaybediyor. Ama kardeşimiz diyor ki, iyi ki kısas var. Bana göre kısas yaşadın ya. Yani adam karşı taraftan ölç alırsa seviniyor. Abi bu nefsin bir azı isteği. Böyle olmamak lazım. Evet. Sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم فاتوهم من كتابي كله. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. 24 saat boyunca hep kalplerindeki bir ses Allah'ı zikrediyordu. Ayetler açısından Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Kur'an neyi emretmişse bütün emirleri sahabe yerine getirmiştir. Yetmez. Aynı zamanda onlar hep kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek davranmışlardır. Öyleyse 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler bir daimi zikre ulaşarak, iki Kur'an'ın bütününe tabi olarak, üç kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek, üç cephede sulh ve sükunu gerçekleştirmişler, asr-ı saadete ulaşmışlar. Günümüzde de tekrar bir asr-ı saadet yaşanacak mı? Evet. Allah Teala nasıl tövbe yüzde bahsi geçen ensar ve muhacirini sahibi Kur'an-ı Evvelin olarak tarif ediyorsa Vakıa 13-14'te de sahibi Kur'an-ı Evvelin'den de bahsediyor ve tekrar bir asr-ı saadet mutlaka yaşanacaktır. Allah-u Teala'nın vaadi gerçekleşecek. Allah'ın izniyle. Konumuz Zevki Hakkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: O kişinin kendi inancı maneviyatıdır. O manevi bir duygu.
4: Allah'a ulaşmak gönlümüzü, ruhumuzu Allah'a vermek demek.
5: Konuşmak, beraber olmak, bir olmak, hemhal olmak, namazda olmak, duada olmak.
2: Allah'a neyimiz ulaşır bizim?
5: Ruhumuz ulaşır.
2: Bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
4: Ulaşır.
2: Allah'ım ben sana yakın olmayı, sana ulaşmayı, senin sevdiklerin arasına girmeyi diliyorum, sana teslim olmayı diliyorum diye bir talebin sahibi ol.
3: Gayet o kişinin kendi düşüncesi. O gayet doğal bir şey olabilir.
2: Böyle bir talebin sahibi misiniz?
5: İnşallah onu bilemem. Onu ancak Allah bilir. Tabii ki isteğimiz o bizim de.
2: Siz Allah'a ulaşmayı ister miyiz?
3: Ne demek? Bir inancı biz Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız.
5: Kesinlikle. Kim istemez ki? Ruhumuzu ulaştırmak isterim tabii ki. Ama bu mümkün değil. Sadece ölünce olacak bu.
2: Önce niyet etmemiz gerekiyor.
5: Lazım. Evet doğrusunuz. Niyet etmem lazım. Edeceğim inşallah.
3: Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Ulaşmaya çalışıyorum. Zaten çalışıyorum.
4: Ruhumu Allah'ım sana ulaştırmak.
5: İsteyin veririm diyor Rabbim. Yani yeter ki iste.
1: Misafirimiz Allah'a ulaşmak gönlümüzü, ruhumuzu Allah'a vermek demek dedi. Allah'a ulaşmak Allah'a teslim olmanın birinci göstergesi midir? İslam dini hidayet üzerine bina edilmiştir. Hidayetlerin her biri bir başka cepheden teslimi içerir. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşıp teslim olması, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememesi, nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi ve iradenin hidayeti. Ki de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün? 3. Öğretmen bilişim ağları. Bergen. 5. Kedi. 6. Ukrayna. TOKİ başvuruları 7. 8. Galatasaray Barcelona. 9. Asgari ücret. 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metafizikte ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem Efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. Hidayete yönelmek Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmekle birinci hidayet tamamlanır. Allah'a ulaşmayı dilemek kapı, Allah'a ulaşmak ise şehirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz اَنَا اِلْمِ الْمَد۪ينَةُ وَعَلْيُ بَعْبُهَا. Ama günümüz geleneksel din tatbikatında İslam'ın meşrenin şartı vardı. Biz bu şartları yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız olayı Kur'an-ı Kerim'e göre geçerli değil. geçerli olan Allah Teala Bakara 155, 156, 157'de ve ne bileyim ki bir şey min el kafi ve el joye ve naksin namali ve fusu ve semerat ve şunun min sabirin. Ellezine izâ sâviz musibetin kâlimine lillâhi ve neyle râciûn. Onları korku, açlık, maldan, candan eksilmek imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve Allah-u Teala'ya mutlaka döneceğiz. Yani ders alan, musibet kendisine ulaştığı zaman ders alan kişiler. Tövbe 126'da onları senede bir iki kere imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. İşte musibetten ders alanlar var. Allah'ın Resulleri nasihatçıdırlar, öğüt verenlerdir. Ama kişinin yaşadıkları, başlarına gelen olaylar ise musibeti ifade ediyor. İşte nasihat ve musibetten ders alanlar, onlar Resul'ün davetine icabet edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala Müddessir suresinin 54, 55, 56. ayet-i kerimelerinde kella enna tezkire femen şa'a zekere mayye ve ma yezkirunna yanşallah hu ahli takva ve ahli mağfire. Hayır, muhakkak ki o zikirdir, öğüttür. Artık kim dinlerse onu zikreder
2: olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin. Sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ey Ademoğulları bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsü ne? Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'a bunun Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karaman'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bugünkü İslam öğretisinde İslam'ın dört kaynağı vardır. Bunlar Kur'an, hadis, yani sünnet, icma ve kıyastır deniyor. Acaba bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu maddeler doğru ve yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın emirleri var. Bu emirleri yerine getirenler mükafatı, yerine getirmeyenlerin cezası ve sahabenin bunları yerine getirdiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de bu Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı, yaşaması olan İslam. Veya başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki emanet veriyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı, ehli beytim. İster hayrikum en teallemel Kur'an desin, ve'allemehu. İster iki emanet bırakıyorum, Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı, ehli beytim. Bunu kesinlikle anlıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim dinin birincil kaynağı, dinin teorisi kanunlarını içeriyor. İkincisi de bu kanunların hayata tatbiki yaşaması olan Resulullah'ın sünneti ve Ehl-i Beyt'in hayatı. Yani sahabenin hayatı. Onun dışında kıyas, onun dışında icma, o onların bileceği bir iş. Ama hakikat o ki, Kur'an-ı Kerim iki kaynak bize söylüyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beyt, Allah'ın tayin ettiği mürşid. Bu iki kaynakla teslimleri gerçekleştirerek tevhidi yaşayabiliriz. Dinin de üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, teslim ve tevhid. Vahdet akidesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Bu imana mütalik olan kesimi içeriyor. Teslim, ruhun, veşin, nefsin ve iraden Allah'a teslimi ve tevhid, bu teslimleri gerçekleştirenlerin vücuda getirdiği tek topluluk. İşte bu topluluk 14 asır evvel muhacirin ve ensardan oluşan sahabeydi. Bugün de aynı hayatı yaşayan birileri olabilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim Hicr 9'da zikredildiği gibi اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَاَنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ Bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın muhafazası altında olduğunu bilmemiz ve Allah'ın haccet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmamız gerekir. İster mürşide tabi olmak, ister Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, her ikisinde de o kaynağa ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onlara evvela mürşitlerine ve mürşit üzerinden de Kur'an öğretisiyle teslimlere götürür. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, bütün dünyada İslam deyince İslam'ın 5 şartı akla gelir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren her insan Allah'a teslim olur mu, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı sadece vasıta emirlerden oluşuyor. İslam'ın 5 şartının içerisinde hedef emirler yok. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman öncelikle hedef emirler var. Sonra bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler var. Hedef emirlerin birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Hedef emirlerin ikincisi Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Biri diğerini sağlaması. Kalben ulaşmayı dilemeyen bir insan devrin imamına tabi olsa dahi o tabiyet ona bir fayda sağlamaz. Ama herhangi bir kişiye tabi olsa dahi kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlak surette Allah Teala onu asli mürşide ulaştırır. Ondan sonra teslimler ve bu teslimlerin neticesi olan tek topluluk. Al-İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabe için "Kuntum hayrin ümmetin uhricet linnas." Siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. "Te'amenûne bil ma'rifi ve tenâvûne bil münker." Ve tu'minûne billah. Yani ma'ruf ve münkerden nehyeden. Öyleyse 7 sabah 4 teslimi yaşayanların görevi ma'ruf ve münkerden nehyetmek. Ama bu ma'ruf ve münkerden nehyetmek bir tek ümmeti oluşturuyor. Allah razı olsun. İslam'ın 5 şartı sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet. Bunların hiçbirisi bizi bir hedefe ulaştırmıyor. İslam'da hedef emirler vasıta emirlerden büyük hedefler, niyeti vasıtalar da ameli ifade ediyor ki niyet yoksa amelin hiç kimseye faydası yok. Bu meyanda şu söyleyeyim, ilimsiz amel hiçliktir. Kişinin ilmi yok, habire amel işliyor, ameller boşa gidiyor. Ama amelsiz ilim de delilik, her ikisi de negativiteyi ifade ediyor ki bunun doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin-i müşide ulaşıp tabi olmak. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hazreti Meryem'in filmini izliyordum. Orada Hazreti Meryem mabede çalıştığı dönemde herkes el birliğiyle eziyet edip cezalandırıyorlar. Ben de doktorluk mesleğim boyunca herkes tarafından ilk günden dışlanmış ve beni aşırı cezalandırıp küçük düşürdüler. Gecelerce gözyaşı döktüm. Bu durum Hazreti Meryem annemizdeki gibi Allah'ın manevi terbiye etme sistemi midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. Bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yine müminlerin tekrarladığı kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah'ın lütuflarına şükretmek, Allah Teala'nın musibetlerine sabretmek. İşte bu Allah Teala'nın mümin kullarının iki halini ifade ediyor. Meryem annemize mabede girip de onların bu davranışlarına sabrettiyse, o zaman sabrın sonu selamet, o güzel makama elbette onunla manevi terbiye, onunla ulaşmış durumda. Sabırda Allah-u Teala'nın en üst noktaları bize örnek gösterdi. Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Şükürde Allah'ın bize örnek gösterdiği Süleyman Aleyhisselam. Hap noktasında Allah'ın bize örnek gösterdiği Nebine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse hamd edeceğiz, şükredeceğiz ve sabredeceğiz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, En'am suresi 52. ayette sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma buyuruyor. Bu ayeti açıklayabilir misiniz? La تَدْرُوا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّا بِالْغَدَاتِ وَاَشِيرُوا دِنَ وَشَهُوا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَدْرُوهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ Sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Onları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. En'am 25'in tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada Allah-u Teala'nın bir sahih söz konusudur. Bu ayet-i kerimede sabah akşam günün her vaktinde Allah'ın veçini, zatını dileyenlerden bahsetmektedir. Allah'a ulaşmak yoktur. Ruhun Allah'a ulaşması mümkün olamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı an ölürsünüz. Safsatasına Allah-u Teala burada cevap vermektedir. Allah-u Teala bu ayette yürüdüğünü ve şevur. Kullanmış Allah'ın zatını dileyerek dua edenler. Ra'd suresinin 22. ayetinde وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوْتَا وَشَ رَبَّمْ Onlar sabırla Rabbinin zatını dilerlerdir. Onlar sabırla Allah'ın zatına iftiga ederler. İsterler, dilerler. Yürüdüğüne aynı şeyi ifade eder. Dilemek, irade etmek, iftiga, dilemek, istemek anlamına gelir. Üstelik Allah-u Teala veşi dileme demekle çok büyük bir ölçüyü devreye almıştır. Evvela Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ama Allah'ın zatını görmek deyince bu 28. basamağın 5. 6. 7. mertebelerin işaretidir. İnsan, insanı kamil yapan, kemalatın en üst noktasına ulaştıran bir özellik taşır. Kişiyi an cennetinin sahibi yapar. Allah-u Teala burada her iki standardı da ifade etmektedir. Allah'ın zatını dilemekle, yani Allah'ın zatına irade etmek, Rad 22'de hem zata ulaşmayı hem de zatı görmeyi dilemek istikametinde kullanmıştır. En'am suresi 52. ayet-i kerimesi ise Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi ve 23. ayet-i kerimesi paralel bir anlam taşımaktadır. Hem Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi hem En'am suresinin 52. ayet-i kerimesi aynı muhtemayı وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَادَاتِ وَالْعَشِيرُ الْجِنَ وَشَهُمْ مَلَا تَدُوْ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُورِدُ زُنَيَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُتُوْ مَا اَخْفَنَّ قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا Görüyorsunuz ki insanların ruh insana hayat ve ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Kur'an ayetlerine mukayese edildiği zaman bir safsata, bir hürafe olduğu ortaya çıkıyor. sahabenin hepsi Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzniniz olsa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Sadece diliyle tövbe istiğfar etmek yalancıların tövbesidir sözünü açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok, çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sadece diliyle tövbe istiğfar etmek yalancıların tövbesidir sözü ne demektir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Araplardan muhalefun geride kalanlar sana mallarımız, ailemizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Hayır, öyle değil. Allah yaptığın şeylerden haberdardır. Yani şimdi burada kişi mallarımız, ailelerimizi meşgul etti. Bizim için mağfiret dile diyecekler. Yani tövbe ediyorlar. Ama Allah da bu tövbe edenler diyor ki onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani yalan söylüyorlar diyor. Evet, yalan söylüyorlar. Bunun gibi dilin söylediği kalbinde olmayan bir slaytımız var, onu da devreye alırsak. Başka ayetler de var. O zaman Tövbe Suresinin 11. ayet-i kerimesinde sadece diliyle tövbe istiğfar etmek, Allah Teala bu dilin söylediği kalbinde yok ve onlar yalan söylüyorlar diyor. Maide 41. Ey Resul, ağızları iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar. Yani burada da قَالُوا اَمَنَّا بِاَفْوَاهِمْ وَلَنْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ağızları iman ettiyor ama kalpleri iman etmemiş. Hücret 14. Araplar dedi ki biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Halbuki mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü iman kalbinize girmedi. Fetih 11, münafıkun 1. Bütün bu ayetler bize dilinin söylediği kalbinde olmayanların söylediği söz yalandır. Allah'a göre yalan. Ama dilinin söylediği kalbinde olanlar, yani kalben tasdik, dillen ikrar edenler. Onlar hakikati söylüyorlar. Allah Teala da bunu ifade etmiş oluyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, ihlasın kademelerinden olan talepsizlik ve muhatabın ortadan kaldırılması gibi özellikleri açıklar mısınız? Bu kademeye gelmeden de bu özellikleri yaşayabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Muhatabın ortadan kaldırılması, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında insanlardan gelebilecek her türlü eza ve cefa, zulüm kişinin üzerine bıraktığı negatif tesir, tortuyu sıfırlayabilmek, o noktada kişi muhatabını ortadan kaldırmıştır. Yani onun yerine Allah'ı koymuştur ve Allah'ı zikrediyor. Negatif tesirin sıfırlanabilmesi, her olayın arkasında Allah'ın hükmünün icra edildiğini idrak etmemiz gerekir. Talepsizlik noktasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Ben talep etmeyene talep edenden daha fazla veririm. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşırsak Allah biliyor ve Allah'ın en sevdiği kanun, liyakat, mükafat kanunu. Talep etmeyene talep edenden daha fazla veririm. Kimdir talep etmeyen? İradesini teslim eden kişi. O zaman irademizi her teslim ettiğimiz noktada Allah Teala çok daha fazlasını verir bize. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, dinde yeminler mi önce geliyor, itaat mi önde geliyor? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer kalu bela gününe gidecek olursak, Allah-u Teala Adem'in İsa'nın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz, Arap 172'de Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela, şehitna, ruh ve fizik vücutta şahit olun. Kıyamet günü kimse bundan haberimiz diyemez. Ama Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi de şöyle: وَاسْكُنْ نَيْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاكُمْ أَلَّذ۪ينَ وَسَاكُمْ بِي اسْقُلْتُمْ سَمِيْنَ وَاَتَانَ. Hem işittik ve hem de itaat ettik demiştiniz. İşte topluyor Allah-u Teala, bana yeminler verin, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Yani Allah Teala, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyoruz. Neyse, kalu bela diyen, beni Rab olarak kabul edenlerden, beni sözlerimi işittiniz, eşittik diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a itaat ediyor, misak veriyor. Fizik gücümüz Allah-u Teala'ya itaat ediyor, ahd veriyor. Nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin veriyor. Yani ruhumuz misak veriyor, itaat ediyor, bana yeminler verin. Öyleyse kardeşimizin suali, yemin mi önce gelir, İtaat mi? Burada misak vermek suretiyle önce yemin, sonra itaat. Misak veriyor, itaat ediyor ruh. Ahd veriyor, itaat ediyor. Yemin veriyor, itaat ediyor. Bu ölçü içerisinde olay gerçekleşiyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Kabe'nin tavaf edilmesinde Allah'ın hikmeti nedir? Bu ibadet diğer inançlardan insanlara da Allah'ın bir emri midir? Birlik ve beraberlik açısından bir önemi var mıdır? Elbette dinimiz farklı din değil yani. Allah'ın insanlar için ezeli ve ebedi tayin ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanifliğini, Arapça değilse ve Kabe'nin temellerini Hazreti İsmail ve babası Hazreti İbrahim yükseltiyorlar. Bakara suresinin 127, 128 ve 129. ayetlerine bakacak olursak ne diyor 127'de? İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam beytin Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı. Şöyle dua ettiler: Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve bilensin. 28. Rabbimiz bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl. Zürriyetimizden sana teslim olanları ümmet kıl. Hac ibadetinin yerlerini ve kuralını göster. Tövbemizi kabul et. وَاَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَاَجْعَلْنِي مُسْلِمَيْنِ لَكَ İkimizi sana teslim olardan kıl. Ve min zürriyetine ve zürriyetimizden de ümmeten bir sana teslim olan bir ümmet kıl. Ve erina menasikena ve bize hac ibadetin yerlerini, kurallarını göster. Ve tub aleyna ente tevvabur rahim. 129 Rabbena ve'abbez fihim rasulen minhum yettu aleyhim ayatina ve'almul kitabe ve'l-hikmete ve'yüzekihim. Ma yeskurune ilahe inşallah. Allah'ın dilediği kişiyi

0: Al-İmran 73'te ise kul ünnehüden hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hidayet açısından mesele incelersek 7 sabah hidayeti görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 7 sabah hidayet ayetlerle ekrana getirebilirsek 5. sabah hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. sabah hidayet Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak. En'am 87-88'de 5. sabah hidayet Mumin 38'de 2. sabah hidayet Bakara 100. Bir görüntülü sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ve Muhterem Hocam. Efendimiz zimmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum hocam. Bizlere karşı düşmanca tavırlar alan, öfkeli ve dargın olan insanlara karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bize karşı düşmanca tavırları olan insanlarla ilişkilerimiz nasıl olmalı? Bunu en güzel biçimde İncil'de 23. sefa hidayet, Ankebut 69'da 4. sefa hidayet, Zümer 18'de 5. sefa hidayet, Yunus 9'da 6. sefa ve Beyne suresinin En'am suresinin 97. ayet-i kerimesi ise 7. sefa hidayeti Allah-u Teala zikrediyor. Allah razı olsun. Edin, bir yanınıza tokat atın, öbür yanınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı esirgemeyin. Yani sevgili kardeşlerim, hep veren taraf olun. Düşmanlarımız nefretle bize ulaşıyorlar ama biz bu nefret karşı sevgiyi, sizden nefret edene iyilik yapın. Onlar belki düşmanca tavırlar sergiliyor ama biz onlara kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiz. Lanet edenler için iyilik dileyeceğiz, dua edeceğiz. Hakaret edenler için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Allah beni beddua için değil, dua için gönderdi. Allah beni zorlayıcı değil, tebliğci olarak gönderdi. Bunlardan hareketle daima kötülere karşı hayırla mukabele etmemiz neticesine ulaşıyoruz. Allah razı olsun. Kötülere karşı hayırla mukabele etmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir kere daha bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a

0: araştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikir ve nefs tezkiye kademeleri. Birinci sual, zikir deyince ne anlamalı? Aslında zikir deyince Allah'ın isminin ard arda tekrarını anlamalıyız. Çünkü Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimus salat inne salate tenhevne anil fahşai vel münker ve le zikrullahu ekber. Allah Teala sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Kitaptan. Ve namazı kıl. Namaz kötülükten ve fuhşiyattan men eder. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. İşte Allah zikrinin en büyük olması, Allah Teala'nın insanlar için tayin ettiği mutluluk hedefine ancak zikirle ulaşmamız söz konusu. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit zikir tarif edilmiş. Cehri zikirde Allah isminin sesli olarak ard arda tekrarı söz konusu. Hafi zikirde sessiz olarak Allah isminin tekrarı söz konusu ki Allah Teala bunu Arap suresinin 205. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Fezkur rabbeke fi nefsike تدروان وخيفة بدون جهل من القول بالغدو ولا سال ولا تكون من الغافلين. Sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayan ile zikret, gafillerden olma. Gerçekten de zikrin Allah ismiyle olduğunu Allah Teala başka bir ismi Rabbike, Rabbinin ismini zikret. İşte az zikir bu ayet-i kerimede farz kılınmış. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Çok zikir Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Daimi zikir Nisa 103. Ve izâ kadeytumus salâte fezkurullaha kıyâmen kuvlen ve alâ cunûbihim. Otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Şimdi sevgili kardeşlerim, günümüzde bu zikirlerin hiçbirisi yok. Ne az zikir, ne çok zikir, ne daimi zikir. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah'a ulaşma dileği yok. Ne kalmış geride? İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ve insanlar namaz sırası yapılan tesbihatı zikir olarak kabul ediyorlar. Halbuki öyle değil. Allah'a ulaşma dileği ama arkasından da mutlaka zikir gelmesi lazım. Allah'ın indinde 3 tane zikir müessesi vardır ifade ettik. Namazın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve zikrullahın beraberce mütala edildiği Ankebut 45'i söyledik. Bu kainatta en hayırlı, en çok derecat kazandıran, en temiz ibadet zikirdir. Çünkü manevi tekamül zikir merdiveni üzerine bina edilir. Onun ötesinde her şey zikre yardımcıdır. Allah-u Teala'nın farzı sadece ara sıra zikir yapmak değildir. Daimi zikri farz kılmıştır. İşte Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'in size amellerinizin en iyisini hadisinde buyuruyor ki en iyisini, en temizi. Rabbinizin huzurunda en temizini ve derecenizi en fazla yükselten, hatta altın ve gümüş infakın takın daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Bunu Allah-u Teala'yı zikretmektir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben size Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Düşmandan kaçan kişi nasıl bir korunaklı kalenin içerisine sığınırsa, emin olursa, kişi ancak zikrullahla Allah'ın azabından kurtulabilir, emin olabilir. Alimlerin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır buyuruyor. İkinci sual, zikir kavramı ile nefs kademeleri arasında ilişki nedir? İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan bir fizik vücudun, bu fizik vücut nefs ve ruh için bir mekan, Şems-i 7'de dizayn edilen bir nefsin ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibi. Ruh Allah'ın bizdeki emaneti, 19 sene Hazreti Mücehez ve Allah-u Teala bize üfürdüğü ruh emanetini geri istiyor. İstemesi yine bizim mutluluğumuz içindir. Allah-u Teala insanı çok seviyor ve en sevdiği insanın sadece mutlu olmasını istiyor. İşte onun mutluluğu meyanında duvar doğma zatından üfürdüğü ruhu tekrar siz bana geri verin. Ama ruhun tekrar Allah'a dönebilmesi nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin 7 kademedeki tezkiyesi de fizik vücudun yaptığı zikirlerle mümkün. İşte slaytta gösterebilirsek 15 bin zikirle ruhumuz birinci gök katında. Zikri yapan fizik vücut ama Allah'ın katından gelen fazıl rahmet ve selavat kalpteki aydınlanmayı husula getiriyor şekilde gibi. 17 bin zikirle ruh ikinci gök katında, nefs-i levame. Nefs-i mülheme 19 bin zikirle ruh üçüncü gök katında. Nefs-i mutmaine 21 bin zikir ruh dördüncü gök katında. Nefsteki nurlanma artıyor 135. 23 bin zikirle 135 ruh beşinci gök katında. Nefsin manevi kalbi 135 nurlanmış. 25 bin zikirle ruh altıncı gök katında nefsin manevi kalbi %2 nurlanmış ve 33 bin zikirle ruh yedinci gök katında nefsin manevi kalbi %49'la 9 fazılla 7 kademede nefs tezkiye oluyor. Ruh da 7. gök katında 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte zikir kavramı ile nefs kademeleri arasında ilişki var mı? Var tabii. Allah-u Teala ezelde nefsten yemin almış 7 kademede tezkiye olacağına dair. Desir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimelerinde Kullu nefsin mimâ kesebet rahînetin illâ ashabil yemîn fi cennet. Nefsler kazandığı dereceler karşı rehinedirler. Ama yemin sahipleri müstesna. Yemin sahibi yedi kademedeki nefsi tezkiye eden kişidir. Nefs tezkiyesinin başlanabilmesi için mutlaka yedi kalp şartı ve yedi nimetin var olması lazım. Zikrin vücuda getireceği sonuçların en muhteşemi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbine Allah'ın fazlalarının gelmesi ve yerleşmesi işlemine denir. Zikir arttıkça nefsin kalbine yerleşen fazlalar miktarı %77 artarak devam eder. Bu artışla birlikte nefsimizin bütün negatif faktörleri yavaş yavaş yok olacaktır. Oraya ulaşabilmek mutlaka tasavvufa dahil olmakla gerçekleşir. Allah'ın nefsimizin kalbinde bir birikim vücuda getirebilmesi, getirebilmesi, yedi kalp şartı ve yedi nimete sahip olmakla mümkündür. Mürşide ulaşmak, nefs tezkiyesinin temel vasıtasıdır. Mürşidsiz nefs tezkiyesi yapılabilir. Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Hiç kimse mürşidsiz nefsini tezkiye edemez. Üçüncü sual, zikirle nefs kademelerini geçmek neden önemlidir? Allah-u Teala hepimizi mutluluğun en üst boyutlarına yaşamamızı, ulaştırarak yaşamamızı istiyor. Bu hedefe layık olmak için ödememiz lazım gelen bedel zikirdir. Ölçüler hep zikre dayalıdır. Zikir yapan bir insan, zikir yaptığı sürece Allah'ın ön plana almıştır ve kendisi ikinci plandadır. Dünya mutluluğunun yaşanması nefs tezkiyesine bağlıdır. Daha hızlı cennete girmek istiyorsanız yine nefs tezkiyesi %100 şarttır. Zikrimizi arttırabilmektir. Allah'ın en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın da en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalbin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle ulaşırlar. Öyleyse görüyorsunuz ki, göğüslerin selameti, göğüsteki hastalıkların tezkiye ve tasfiye ile tamamen temizlenmesine bağlıdır. O halde zikir eşittir teslim, o da eşittir sulh ve sükûne ulaşmak. Sahabe asr-ı saadete bu zikirle ulaştı. Allah razı olsun. Konumuza ilgili hakkımıza sualler yönelttik. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ibadetler arasında birinci sırada gelen ve dinin temeli olan en büyük ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın insana etkileri nelerdir?
2: Çok fazla etkisi var. Zaten tasavvufi bakımdan zikir çok önemli bir şeydir. Hem Allah-u Teala'ya daha yaklaşma yönünden güzel.
3: Huzur verir, hem de sonra sağlık verir. Hiç evin boş kalmaz. Her işin yolu paranda olur. Her şey rızk, Allah rızk verir.
2: Bir merkebin de en az zikri yani günde 60 tane de 64 tane yanlış değilse zikir çekermiş Allah-u Teala'ya. Yani bir insanın da çok zikir çekmesi lazım aslında. Yani.
4: İnsanları böyle sıkıntılı anlarında rahatlatır. Allah'a daha çok yaklaştırdığını düşünüyorum Allah-u Teala'ya ve zikir yaptığı zaman insanların iç manevi huzuruna kavuştuğuna inanan birisiyim.
1: Peki sizce zikir yapan bir insanla yapmayan bir insanı ayırt edebilir miyiz?
2: Mesela zikir çeken insanlara kalbi daha yumuşak oluyor. Daha kalbi yani zengin oluyor. Her şey bakımından daha böyle geniş bir pencereden bakıyorlar. Ama mesela zikir çekmeyen bir insan da yani tam bilmediği için tasavvufi bir eğitim görmediği için yani tam bilmiyor yani. Yani da öğrenmesi icap eder.
4: Tabii ki insanları hani konuşmalarından böyle yaşam tarzlarından şöyle baktığımız zaman işte sosyal yaşantılarına baktığımız zaman ben ayırt edebilirim. bileceğimizi düşünüyorum.
3: Sekreterle sekretmen bir olur mu yavrum? Ona az verir, öbürüne daha çok verir her şeyi. Bak belayı da ona verir, zulmedi de ona verir.
0: Hesabını zikir çekmeyen bir insan tasavvufi eğitim görmediği için tam bilmiyor. Zikrin önemi günümüzde yeterince biliniyor mu? Ne yazık ki hayır. Sadece İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. Ama İslam'ın 5 şartının içerisinde 32 farzın içerisinde 54 farzın içinde zikir farziyetine hiç rastlanmıyor. Zikir olmayınca nefs eskisi mümkün değil. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız mümkün değil. Fizik ucunu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul edilmesi mümkün değil. Yani kısacası zikir yoksa kurtuluşa ulaştıracak olan reçetenin bütün maddeleri 14 asırda tamamıyla yok olmuş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Onun için Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Men yahnu an zikr rahmanin nukayit lehu şeytanin." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince...
0: Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Siz ne anlıyorsunuz?
2: Sanki Allah-u Teala görürmüşsünüz gibi yani. Hem Allah-u Teala bize yardım ediyor her işlerinden, her şeyde. Kim Allah-u Teala'ya talep ederse yani ondan yardım isterse tabii ki Allah-u Teala bizim elimizi boş bırakmaz.
3: Allah'a ulaşmak için dua ediyoruz. Her zaman duamızı Allah'tan elimizi açıyoruz. Dua ediyoruz. Her zaman dua.
4: Onu gerçekten kalben, madden, manen her türlü yani sevmek.
1: Bütün Allah dostlarının yapmış olduğu ortak Allah'a ulaşma duası var. Bu tür dualarda bulunuyor musunuz?
2: Tabii ki de inşallah yani o makamı daha tam elde edemiyoruz yani. Veli zatlar daha çok yani onlar çokça ilimleri var yani. Bizim ilmimiz yani onlar kadar yani hiç bir zerre miktarı kadar. Yani tabii ki herkes ulaşmak ister de yani ama çok ama elde etmem. Yani daha çok çaba elde etmemiz lazım yani.
3: İsteriz tabii. Niye istemeyeyim? Ay istemez miyim? Benim gözlerim doldu şimdi. İstemez miyim?
4: Tabii ki. Tabii ki kim istemez ki? İnsan yaradanına kavuşmak, yaradanıyla birlikte olmak istemez mi?
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de bütün ermiş evliyaların gibi.
4: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Beni de sana ulaştır Allah'ım.
0: Tabii biz Allah'a ulaşmak konusunda o makamı daha tam elde edemiyoruz. Beni zattanın çokça ilimleri var. Bizim ilmimiz zerre miktarı kadar onların olamaz. Allah'a ulaşanlar ilmi çok olanlar mıdır? Hayır. Yani bir tek dilektir Allah'a ulaşmak. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Kimdir bilenler? En alt seviyede Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُ اِلَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ اِلَهُ Allah'a yönel, Rabbinize yönelin, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun, ruhunuzu, beşenizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Ama bu dileğin sahibi olmayanlar, onlar nefslerin hava hevesine uyanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus 7-8. Onlar hangi ayeti görsene iman etmeyen, irşadı onu tutmayanlardır. Arap 146-147 ve Câsiye 23'te hevasına tabi olan hastaları engelli olan insanlar. Ötesi de var mı? Var tabii. Hac 8'de minen nâsi men yekûlû amennâ ve minen nâsi men yücâdilü fillâhi bi gayri ilmin ve lâ hüden ve lâ kitâbin minir. İnsanların Allah yolunda tecrid edilmeleri Allah'ın verdiği ilimle gerçekleşir. Ama cehalet ilim sahibi olmak arasında köprü kesinlikle bir dilektir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğimiz anda Allah Teala derhal kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Vallahi Teala bir taraftan o kişi ilmi tecrid ederken öbür taraftan da onun iç dünyasında, dış dünyasında onu Allah'a ulaştıracak olan bütün şartları gerçekleştirir. Bu kişinin devamlı ilminin artması ancak ve ancak zikrin artışına bağlıdır. Allah Resulü faydasız ilimden Allah'a sığınırım buyuruyor. Kimdir bu faydasız ilmin sahipleri? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, hevasına tabi olanlar. Onun için Allah Teala ayet-i kerimede وَمِنِنْ نَاسِمَنْ يُجَادُ الْفِلَّهِ بِغَيْرِ يَلْمِنْ Allah'la mücadele eder. İlmi yok. İlmi olmadığına rağmen Allah'la mücadele eder. وَلَا هُدَنْ bir hidayetçisi tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مِنْهُ ve nurlu bir kitaba, mukaddes bir kitaba, Allah'tan gelen bir kitaba dayanmadan sadece zanıyla Allah'a karşı mücadele ediyor. O يَتَعُونَ كُلِّ شَيْطَانِ مَرِيلٍ O inatçı şeytana tabi olan birisidir. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Hocam benim sorum Esma-ül Hüsna çekerken yapmış olduğumuz zikrin nefsin temizlenmesine faydası var mıdır? Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar Muhterem Hocam.
0: Evet vardır. Çünkü Esma-ül Hüsna da bir zikirdir. Ama Allah isminin ard arda tekrarı bütün nefsin afetlerine %100 tesir ederken diğer esmalar ait olduğu alan içerisinde sadece geçerli. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın 99 tane esması geçer. Allah Teala Arap suresinin 180. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. En güzel isimler Allah'ındır. Ona onunla dua ediniz. Allah'ın isimlerini saptırmaya terk et. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala devam ediyor. Esma-ül Hüsna'dan birini çekiyorsak o esma ile alakalı olan nefs afeti hangisi ise sadece onda değişme olur. Örneğin sabırsızlık afeti es-sabır esmasını çekiyoruz. Fazilet o zaman sabırsızlık afetimizi azaltır. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Allah kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temirini bu kelime teşkil eder. Bu isim nefsimizdeki 19 afetin hepsine birden tesir etmek yetkisinin sahibidir. Hepsinde azaltmalar vücuda getirecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala yapılan zikrin kalpte kalıcı olabilmesi ve bizi huzursuz eden ve mutsuz eden nefsimizi gün be gün temizleyebilmesi için Allah'ın tayin etmiş olduğu bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yolumun lideri yani Allah-u Teala zaten o bizim ilahımızdır. Yani peygamberlerden sonra zaten veli zatlar geliyor. Yani bizim de yani bir mürşide bağlanmamız lazım.
4: Yani mürşit Allah-u Teala'nın yolundan gider. Onun ilmine işte onun söylediklerini yapıp söylemediklerinden uzak duran insan.
2: Bütün evliyalar hepsi aynıdır ama tabii ki insanın muhabbeti hangisini, hangi evliyaya daha çoksa ona bağlanması lazım yani.
1: Ya günümüzde de var mıdır?
3: Vardır tabii. Olmaz hacı olmaz olur mu? Her tarafta var.
4: Bu kadar kötü olan bu dünyada bu iyiler olmasa hep denir ya dünya iyilerin yüzü suyu hürmetine ayakta diye. Allah Teala da zannediyorum ki dünyayı o iyilerin yüzü suyu hürmetine ayakta tutuyor.
1: Onları sizce nasıl bulabiliriz?
2: Ziyaret ederek rabıta şeklinde de bulabiliriz aslında.
4: Her şeyi dost doğru yaparsak eğer mutlaka ulaşacağımızı düşünüyorum. Bir şekilde ulaşırız. Rüyamızda görürüz en azından.
1: Biz eğer hacet namazını kılıp Rabbimizden kendi mürşidimize sorarsak bize göstereceğini açıklıyor.
3: Evde sorunlarım olmasa niye yapmayayım ben?
4: Onları görebiliyorsak, Rabbim onları bize görmeyi nasip ediyorsa zaten bizde de bir şeyler var demektir.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Rabbim onları bize görmeyi nasip ediyorsa zaten bizde de bir şeyler var demektir. Allah'ın mürşidlerini herkes mürşid olarak göremez mi? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse mürşidin görülmesi imkansız. Allah Teala "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti." Sabırla namazda yardım isteyiniz. "İnne âle kebîretin." Ama zordur. Kimler için zor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. "İlla alel haşîn." Ama huşu sahipleri için değil. İşte o huşu sahipleri kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Enam 36'da "İnne mâ yestecibu ellezîne yesmeûn." Davete icabet edenler, onlar işitenlerdir. Ulaşmayı dilemeyen birinin Allah'a açılması gereken bütün kapıları kapalıdır. Gözler kördür, kulaklar sağırdır, kalpler dilsizdir. İrşad makamına baktıkları zaman onu alanede bir insan olarak görürler, onu müşrit olarak kabul etmezler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun da işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da Rahim esması ile tecelliye başlar. Baş gözü mürşidi herhangi bir insan olarak değil, mürşid olarak görmeye başlıyor. Kişi irşad makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlıyor. Ve bütün Allah'a açılan sistemler açılıyor. Kişi mürşidi mürşid olarak idrak ediyor. Öyle olunca da Arap suresinin 198. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz Arap 198'de? "İn ted'ûm ilel hüdâ lâ yesmeû." Onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cappur hocam, hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappur hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Zikir yapan bir insanın nefsine uyması mümkün olabilir mi? Cevabınız için Allah sonsuz kere razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselamun ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak. Zikir yapan bir insanın nefsine uyması mümkün olabilir mi? Başlangıçta nefs afetlerle dolu olduğu sürece şeytanla devamlı işbirliği halindedir. Şeytanın telkinleri altında yanlışları yapmanız her zaman mümkündür. Şeytan karanlıkları nefsinin kalbinde iman kelimesinin çekim gücünü azaltabilecek olan bir etkinin sahibidir. Ama eğer zikrederseniz nefsinizdeki afetler azaldıkça yerlerini Allah'ın nurları olacaktır. Ama henüz nurlanmayan kalbin öbür kısmı mutlaka şeytana açık olacaktır. Zikir devam ettiği süre içerisinde şeytan nefsinizin kalbine bir damla bile karanlık gönderemez. Allah'tan inen rahmet, fazl ve selavatla nurları nefsinizin kalbinizi bütünüyle doldurur. Ama zikir bıraktığınız zaman, ki onun için Allah Teala daim zikri farz kılmıştır. Daimi zikirde şeytanın kapısı zikirle kilitlidir. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tezkiye için şeytanın vücuda giriş yoluna daraltınız ve tasfiye için şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İşte şeytanın kapısının zikirle kilitlenebilmesi daimi zikirle mümkündür. Kişi daimi zikre ulaşmadan zikir yaptığı zaman tabii ki olmaz. Ama zikir bıraktığı zaman tekrar mühür Allah'ın kapısını kapatır. Şeytanın kapısı açık ve kalbin nurlanmayan, fazıllarla dolmayan kısmına şeytan yine tesir eder. Yine tekrar kişi günah işlemeye başlar. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaşana kadar. Daimi zikre ulaştığı an artık 24 saat şeytanın kapısı kapalıdır. Artık şeytan o kişiye asla tesir edemez. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an'ın her hamd programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir, Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, Hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Hamd eder, şükür ederiz. İster pazar sohbetleri, ister her an Kur'an, her an mutluluk olsun, konferanslarımız olsun. Tek bir hedef var. Allah'ın ayetleriyle Allah'tan bahsetmek, insanları Allah'a davet etmek, bu davetin neticesinde de bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin tanıtılması, bilinmesi ve nefsimizin tezkiye ve tasfiye ile en zirve noktada mutluluğu yaşamak hepimizin şiarı, temel hedefi olması lazım. Hepimiz bu gayeyle beraberiz. Bu gayeyle pazar sohbeti ve diğer sohbetlere iştirak ediyoruz. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisini zikretmeden evvel Allah-u Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِي أَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةُ اللّٰهِ Ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım! Ey çok günah işleyen kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Bütün günahlarınızı Allah Teala mağfiret etmeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta ayet-i kerimede Allah'ın rahmeti söz konusu, diğer tarafta da nefsimize uyarak İşlediğimiz günahlar söz konusu. Şeytan bu noktada ne yapıyor? Geliyor bize günahları göstermek suretiyle bu kadar günah işleyen kişi artık senin için kurtuluş ümidi yok. Sen bittin. Şeytan bize daima işin karanlık tarafını gösteriyor ve bizi kendisiyle birlikte cehenneme götürmeye çalışıyor. Ama Allah Teala da buyuruyor ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Mesela bir insan ne kadar günah işleyebilir? Kainat kadar. Hepimiz kainatın bir küçük kopyasıyız ve kainat kadar günah işlediğimizi düşünelim. Ama Allah'ın rahmeti bütün kainatı kuşatmıştır. Yani günah mı büyük, onun işlediği günah mı büyük, yoksa o günahı tamamen temizleyen Allah'ın rahmeti mi daha büyük? Allah'ın rahmeti ne diyor? Benim rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor. Yani Allah'ın kanunu bu. Öyleyse insanlar hangi günah işlese işlesin, kesinlikle hiç kimsenin Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi lazım. Mesela bugün çok kardeşimiz şeytandan korkuyorlar, cinlerden korkuyorlar vesaire. Halbuki bu mukayesede korkulması gereken varlık kim? Şeytan mı, biz mi? Şeytanın bizden korkması gerekir. Çünkü Allah bizimle beraber ve Allah bizimle beraberse kesinlikle Allah bizden yana. O zaman Allah bizden yanaysa şeytan bize galip gelebilir mi? İmkansız. İşte Allah Teala bizden ne istiyor? Kendisine güvenmemizi, tevekkül etmemizi istiyor ki bu noktada şeytan ne yaparsa yapsın asla. Mesela birçok kardeşimiz doğal olarak Allah fizik ötesini onlara gösteriyor. Şimdi şu anda eğer bir gözlük size verseydi, bu gözlükle siz insanların bu dünyadaki halini, röntgenini çekebilseydiniz, çeşit çeşit insan görecektiniz. Belki size kötülük yapmak kastıyla sana gelen insanı da görecektin ama şu anda göremiyorsun. Allah onu örtmüştür. O içinde sana karşı o kötülüğü saklıyor. Fakat fizik ötesine geçtiğin zaman şeytanı da görebilirsiniz. Şeytanın uşakları olan cinleri de görebilirsiniz. Her türlü şeyi görebilirsiniz. Ama bu görüntü size illa üstünüze geliyorsa zarar verecek manasında değil. Şu anda yoldan geçen birisi. Diyelim ki Allah onun durumunu bize gösterdi. Hakikaten hain birisi. Öyle kabul ederim. Fakat yoldan geçiyor. Bana ne şey var yani. O geçiyor. Kendi bir hedefe doğru gitmişti vaziyette. Ama kardeşlerimiz görünce ne oluyorlar? Korkuyorlar. Korkuyorlar. Yani aslında normal görüntü. Dolayısıyla ben kardeşlerimize şunu söylüyorum. Fizik ötesi negatif görüntüler film seyrettiğiniz an filmde gördüğünüz bir kobra yılandan kaçar mısınız? Koltuğunuzu terk edip kapıya yönelir misiniz? Hayır. Sadece seyrediyorsunuz. Hatta onu da kardeşlerimize şunu söylüyorum. Onunla da meşgul olmayın. Yani ne yapın? Sizin konsantre olmanız gereken tek bir şey var, zikir. Şeytanı da görseniz Allah Allah Allah. Cini de görseniz Allah Allah Allah. Ağacı da görseniz Allah Allah. Fizik ötesini, fizik yerini ne düşünürseniz düşünün. Ne demeniz lazım? Allah Allah Allah Allah. Yani çünkü Allah Teala bize bu görevi vermiş. Bu görevi verdiğine göre bizim vazifemiz bu. Bizim vazifemiz Allah Teala gidin onları seyredin. Bak sizin halinize ne yapıyor, ne ediyor. Veya bu şekilde bir görev biz edinmedik. Sadece beni zikredin, geri kalan kısmını size ait değil. Mesela kul diyor ki, ya Rabbim diyor ben işimi yapayım şu dünyada. Ondan sonra senin işine geleceğim. Allah Teala diyor ki, sen benim işimi yaparsan ben senin işini yapacağım. Şimdi hangisi daha şey? Allah diyor, Allah'ın işini yapmak ne demek? Allah'ı zikretmek demek. Allah diyeyim bakalım. Allah diyeyim bakalım.
1: Allah.
0: İşte siz buna konsantre olduğunuz an, devamlı bu zikri yaptığınız an, sizinle alakalı ihtiyacınız olan ne varsa Allah Teala gerekli sistemleri gerçekleştiriyor otomatik olarak. Öyleyse işimiz çok mu kolay yoksa bana mı öyle geliyor? Efendimiz ne diyor? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimeye paralel Peygamber Efendimiz'in buyurduğu hadis-i şerif şöyle. Kafir olan Allah'ın rahmetini tam olarak kavrayabilseydi. Yani kafir, günahkar, mücrim olan kişi. Eğer Allah'ın rahmetini tam olarak kavrayabilseydi, asla Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdi. Onun cennetinden asla ümidini kesmezdi. Neden öyle? Çünkü cennete neyle girilir? Allah'ın rahmetiyle. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse cennete giriş neyledir? Allah'ın rahmetiyledir. Ve kafir Allah'ın rahmetinin nasıl bütün kainatı kuşattığını bilseydi, hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden ne yapmazdı? Ümidini kesmezdi. Dolayısıyla günahınız ne olursa olsun, mesela bir misal veriyor Allah Resulü ki biz de idrak edelim, hayatımıza tatbik edelim. 99 kişinin katili. Yani Allah Teala ayetlerde diyor ki kim bir başkasını haksız yere öldürürse cezası cehennem. Bu değil bir kişiyi öldürmüş, 99 kişinin katili. Ama bir şey daha biliyor bu. Kur'an'daki ayet-i kerimede kim Allah'a ulaşmayı dilerse kesinlikle işlediği bütün günahları Allah Teala ne yapıyor? Örtüyor. Bu kanunu da biliyor. Dolayısıyla bu dileğin sahibi olan kişinin ilk uğraması gereken yer ne? Tövbe kapısı. Onu da biliyor çünkü. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi etrafındaki ya diyor ben 99 kişinin katiliyim. Ben tövbe edersem Allah benim tövbemi kabul eder mi? Bir tane emaniyeci diyor ki ya sen bitmişsin sen. Sen daha ne? Senin kurtuluşun imkansız. Onu da orada öldürüyor. Yüze tamamlıyor. Ve devam ediyor arayışa. Ben diyor tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bütün bunlarla tabii anlatıyoruz. Siz gidin adam öldürün diye değil yani. Egzecere misal olarak anlatıyoruz. Allah'ın kanunları nasıl işliyor? Onu idrak edebilmek için. Ve devam ediyor. Bir başka Allah dostuna gidiyor. Diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bu kişi tövbenin farkında. Yani 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin etmişin önünde tövbe ettiği takdirde Allah mutlak surette onun bütün günahlarını ne yapıyor? Sevaba çeviriyor. Ya sevgili kardeşlerim, doğan insan tamam, hiç günahı da yok, sevabı da yok. Ama mürşid önünde tövbe eden insan günahları sıfır, fakat o güne kadar işlediği günahlar ve sevaplar miktarınca neyi var? Sevapları var, yani aradaki fark bu. Ve kafir olan Allah'ın rahmetini idrak edebilseydi kesinlikle Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdi. Yani cennetten ümidini kesmezdi. Cennete giriş o kadar kolay ki sadece ve sadece bir dilek. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz başka hadisinde ne diyor? Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Lanet, kişiyi işlediği günahı yüklendiği gibi başkasının delaletine sebep olduğu insanların günahlarını da yüklüyor lanet. Mesela şeytan lanetliklerden. Şeytan sadece nefsine uyduğu için kendi günahları yok. Yoldan saptırdığı, Allah'ın yolundan saptırdığı bütün insanların da günahını şeytan yüklenmiş mi? Evet. Bu sebeple şeytan, hangi zaman dilimini incelerseniz inceleyin, en günahkar kul kimdir? Şeytandır. Ne kadar cehenneme giden kişi varsa o cehenneme giden kişilerin hepsinin günahları ne yapmıştır? Yüklenmiştir. Onların günahları da var. Yani şeytan devrede değilse, mesela Allah'a ulaşmayı dilediniz. Henüz nefsinizin afette %98 nedir? Karanlıklar içerisinde. Ama Allah Teala diyor ki şeytanın sizin üzerinizde bir sultanlığı yok. Afetler var, sultanlığı yok. Çünkü Allah Teala şeytanın üzerimizdeki tesirini sıfırlıyor. Sıfırladığı an kesinlikle afetler bir şey yapamıyorlar. Var ama yapamıyorlar. Öyleyse nerede şu zahiri alemde bir yanlış içerisindeysek burada bizi aktif hale getiren kimdir? Şeytan. Onun için İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Allah hep doğruyu söyledi. Ben de vaat ettim size ama ben hep yalan söyledim size. Yani sevgili kardeşlerim, iki tane durum söz konusu. Bir, Allah'ın doğruları. Bunlar kutsal kitaplarda Allah'ın sözüdür. Bir de insanların yalanları. İnsanların yalanları, insanların zanları. Yani siz Kur'an-ı Kerim'e hangi noktada tabi değilseniz neye tabisiniz? Zanna tabisiniz. Allah-u Teala ayet-i kerimede, 7 tane ayet-i kerimede onlar zanlarına tabirler. Zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Mesela zancılar kimlerdir? Diliyle alim, kalbiyle cahil olan insanlar. Bunlar da konuşuyorlar din adına. Ama bunlar farkında değil, zanlarına tabi oldukları için insanları ateşe davet ediyorlar. Ancak ne zaman farkına varacaklar? Ölünce. Ölünce her şey ayan beyan olacak. Öyleyse Allah'a çok hamd edip şükretmemiz lazım. Günahımızın büyüklüğü ne olursa olsun, biz Allah'ın emrine itaat ettiğimiz takdirde Allah bana diyor ki ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz an yerlerle gökler arası kadar günahınız dahi olsa Allah Teala bütün o günahları örtmeye hazır mı? Evet, kanunu şu. Enfal 29. Ya eyyühellezine amenü intettekullaha, eğer takva sahibi olursanız yecallekum furkanen. Size furkanlar verir ve yukafe ankum seyyatikum, ve bütün günahlarınızı örter. Kainat kadar günahınız olsun. Tamam. Ama siz Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğunuz an Allah'ın verdiği söz o günahların hepsinin miktarı kadar size sevap vermek ve böylece günahlarınızı sıfırlamak. E zaten insanı cehenneme götüren şey ne? Günahları sebebiyle. Günahlar sıfırlandığına göre tek bir dilekle herkese Allah-u Teala cenneti garanti veriyor. İşte Allah-u Teala Ankebut 5'te bu sebeple garantiyi veriyor. Kur'an insanlar için bir mutluluk davetesi. Gelip hidayetçi bizi Allah'a davet ediyor. Daveti dilememiz halinde mutlak surette cennet bizim. Kur'an bir saadet reçetesi. Reçeteyi kimden alıyor insanlar? Doktorundan. Mürşitlerin hepsi bizim için Allah'tan tayin edilen nefs hastalıklarının doktoru mu? Evet. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi herkese 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor mu? Evet. Saadet davetisi, saadet reçetesi ve saadet garantisi. Ve şimdi Allah Teala En'am 160'ta bir kul İslam'a girer. Bunda samimi olursa daha önce yaptığı bütün hayırları Allah lehine yazar. Yani öyle kanunlar da hep kulların lehine. İşlemiş olduğu bütün şerleri de affeder.

tabi değil. Bir hayır işlediği zaman nasıl işlem görüyor o kişinin hayrı? 1'e 10. Ama mürşidine tabi oldu. O zaman ondan 100, 200, 300, 400 ve 700'e kadar Allah Teala istisnasız derecat artımında bulunuyor. Yani Allah Teala vaziyeti kanunlar lehine, hatta şunu söylüyor Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in hadislerinde. Kul şerre niyet etti. Ama yapmadı. Allah Teala ona kesinlikle derecat kaybı yazmaz. Yani Allah'ın indinde düşünce suçu yok. Niyet etmiş. Ama işlememiş. Kulum kötü bir amel yapmak isteyince, şu anda ekranda görüyorsunuz, onu yapmadıkça yazmayın. Meleklere Allah'ın emri bu. Yapınca onun aleyhine sadece bir günah olarak yazın. Ama benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu, onun lehine bir sevap yazın. Yani düşündü ve tabii sonunda yapmadı ve de benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine sevap yazın. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince yapmasa bile onun lehine bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazın. Daha sonrası daha 700'ün üstünde. Daha sonra daimi zikre ulaştığı zaman hesapsız. İhlasa ulaştığı zaman sonsuz, salaha ulaştığı zaman ecrün azim. Yani her şey kulun lehine. Sevgili kardeşlerim, hepimiz dünya hayatında Allah'ın üniversitesinde hayatımızı sürdürüyoruz. Ben Allah'ın okuluna devam etmiyorum, ben istemiyorum diye bir lüksümüz yok. Kesinlikle dünya hayatına gelen herkes kaydını nerede görüyor? Allah'ın üniversitesinde. Ama Allah'ın üniversitesinin de ne diyor mesela bazen işte okul öncesi dönem çocuklar için. Bizim için de okul öncesi dönem çocuklar için ne zamana kadar var? 15 yaşına kadar o dönemi yaşıyoruz. Ve bu dönemde biz yaptığımız her iyiliği Allah Teala lehimize yazıyor. Şerleri ise dikkate almıyor. Ama ondan sonra da işte bu devre giriyor, üşülmeme devreye giriyor. Biz bir şer düşündük. Ama yapmadık. Derecat kaybı yok. Şer düşündük, yapmadık. Bir de Allah'ın rızasını düşünerek terk ettik. O zaman Allah Teala bize yine derecat yazıyor. Ama eğer bir hayır düşündüysek en az mutlaka yazıyor derecat. Yaparsak 1'e 10 ve daha sonra 1'e 700. Allah'ın üniversitesinin not sistemi böyle. Allah Teala bu şekilde insanları amel defterinde değerlendiriyor, notlandırıyor. Böyle düşününce aslında insan idrak ederse sınıfta kalmak olabilir mi? Hiç mümkün değil. Bir kere her şeyden evvel ilk 15 yıl Allah Teala devamı bizi hazırlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki ilk 7 yaşında 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. 7 ile 14 yaş arasında da onlarla birlikte yapınız. İnsanoğlu neden etkilenir? Toplumun tesirinde kalabilir. Anne baba tesirinde kalabilir. Arkadaş tesirinde kalabilir. Vesaire. Bütün bunların hepsi o kişiyi etki eden faktörler. Ama bütün bunların hepsinin negatif olduğunu düşünelim. Yani toplum öyle bir toplum ki bütün Allah'ın emirlerine isyan ediyor. Yasak olan fiilleri işliyor. Böyle olunca akıl doğal olarak neyi kabul edecektir? Nefsin taleplerini. Anne baba öyle düşünün ki şirkte. İşte çocuk diyor ki ya Rabbim diyor annem babam şirkte, annem babamın günahları sebebiyle beni telef mi edeceksin? Hayır, bu da yok, mümkün değil. Arkadaş keza öyle. Sonunda Allah Teala burada da kesinlikle insanlara öyle bir güzellik ayarlamış ki ne olursa olsun tek başına toplumun hepsi negatif olsun, anne baba tamamen kişiyi şirkte bıraksın ve

0: arkadaş çevresi kötü olsun, bulaşmayı dilediği takdirde bütün bu negatiflerin içerisinden Allah onu kurtarıyor mu? Kesinlikle öyle. Sadece bir dilek. Allah'a dileyecek. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah şöyle buyuruyor, diyor ki bana güvenin. Bu kainatı yoktan var eden benim. Bu kainatın sahibi de benim. Ve nerede olursanız olun, ben sizinle beraberim. Siz sadece bana yönelin, benden isteyin. Göreceksiniz ki mutlak surette bu dünya hayatını ben size cennet kılarım. İşte bu açıdan Allah'ın kanunlarını bilmek hepimize bir farz görev olarak düşüyor. Çünkü biz eğer Allah'ın kanununa göre hayatımızı yaşamazsak, devam ettirmezsek, kendi kafamıza göre bir hayat yaşasak, bizim kurtuluşumuz mümkün değil. Kurtuluşumuz Allah'ın vahiyledir. Zanlarla değil. Onun için zancılardan önce öğrenin. Şimdi sevgili kardeşlerim, kişi ne zaman bu yaptığı yanlışların farkına varabilir? Cevabı gayet açık. Nerede, hangi ayette yazıyor? Secde 11 ve 12'de. Secde 11'de vazifeli ölüm melekleri gelip bizi öldürüyorlar. Ölümle olay nedir? Ölümle Allah'ın zatından üfrenen ruh bizden ayrılıyor. Vazifeli melekler yedeğini alarak Allah'a götürüyorlar. Geri kalan fizik bedenimiz ve nefsimiz. Fizik bedende ne oluyor? Toprağa, tapudun içerisine gidiyor. Nefsimiz öyle bir yapı ki burada bizimle beraber, kabirde de bizimle beraber, cennet cehennem hayatında bizimle beraber. Yani nefsimizin bizi bıraktığı bir durum yok. Muhterem Efendimizin söylediği, nefsimizin bizden ayrıldığı nokta bayılma hali, uyku hali ve ölüm hali. Bu hallerde nefs bizden ayrılıyor. Ve bütün işlediğimiz sıkıntıların, mutsuzlukların arkasında ne var? Nefsimiz var. Nefsi de ayartan, nefsi de kötü yönde kullanan kim? Şeytan. İşte Allah Teala bu açıdan dinde bize nefsimizi tezkiye ve tasfiye etme görevini vermiş. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani nefs evvela tezkiyede kontrol altına alınıyor. Tasfiyede tamamen temizleniyor. 19 tane faziletin sahibi oluyor. İşte ölüm melekleri gelip mütevaffa kıldıkları zaman kişi Allah katında nasıl bir durumda olduğunu anlıyor, idrak ediyor. O zaman ne diyor? Allah'a diyor ki ben çok şey kaybettim. Beni tekrar dünyaya geri gönder. 7 ayet-i kerime bunu söylüyor bakın. Ayetlerde kafir olanlar, ulaşmayı dilemeyenler kayıplarını ölüm sırasında anlıyorlar. Allah Resulü kabir ya cennetten bir bahçe ya cehennemden bir çukur. Her halde kişi anlıyor. İşte Enam 77'de o zaman keşke biz geri döndürülseydik. Kim diyor bunu? Ulaşmayı dilemeyenler. Araf 53'te veya dünyaya döndürülmüş olsaydık yapmış olduklarımızdan daha başkasını yapardık. İbrahim 44'te Rabbimiz bizi yakın bir şeye kadar, süreye kadar ertele, öldürme. Biz senin davetine icabet edelim ve Resullerine tabi olalım. Allah'ın davetine Allah'a ulaşmayı dileme. Resul ne? Resul de Resule tabi olma. Bakın ayetler gayet açık. Müminin 99 ve 100. Rabbim beni geri dönder. Ölmüş olan bir insan ne diyor Allah Teala'dan? Beni tekrar dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih amel işlerim. Yani ölen bir insanın en çok pişman olduğu şey nedir? Bu dünyada zikirsiz geçirdikleri zaman. İşte Müminin 99 ve 100 bunu söylüyor. Secde 12. Secde 12'de ne diyor? Melekler emaneti alıyorlar ve mücrimler, yani günah işleyenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, farkına var. Keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek Rabbimiz biz gördük, işittik, dünyaya geri gönder bizi. Demek ki Ölüm sırasında gözünden perde kaldırıldığı zaman kayıplarını anlıyorlar mı? Evet. Rabbena ebsirna. Gördük. Semeyna işittik. Fercina. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. Dünyaya niçin gelmek istiyorlar? Ni'mel salihen. Salih amel işlemek üzere. Secde 12'de onu söylüyor. Salih amel yapalım. Fatır 37'de onlar orada feryat ederler. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Cehennemdeler bunlar. Bunlar cehenneme girmişler. Buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Bakın ölen insanların hepsinin pişman olduğu şey nedir? Salih amel. Ve Mümin 11 keza öyle. Bu dünyaya gelip de pişman olmayan kimse var mı? Hayır. Herkes pişman oluyor. Kötülük işleyen kişi neye pişman oluyor? Vazgeçmediğine. İyilik işleyen kişi neye pişman oluyor? Arttırmadığına. Dikkat edin. İyiler de aynı şekilde. Bizi dünyaya geri gönder, ne yapalım? Salih amel işleyelim. İyiliklerimizi arttıralım. Arttıralım, arttıralım. Öbürleri de bizi dünyaya geri gönder. Kötülüğümüzden vazgeçelim. Allah'a bulaşmayı dileyelim. Davete icabet edelim ve Resulüne tabi olalım. Yani herkes pişman oluyor. O zaman olay şu anda bizim bu sohbetlerde, pazar sohbetleri ve diğer sohbetlerde beraber olmamız, Allah'ın ayetlerini açıklamamız %100 gerekli mi? Evet, %100 gerekli. Herkes Allah'ın ayetlerini idrak edemiyor, henüz mürşide ulaşmamış ama bizim gibi mürşidine ulaşan, Allah'ın ilmini idrak edip de hayatına tatbik eden, yaşayan kişinin o zaman amellerinin artışını istiyorsa etrafındaki insanları da Allah yolunda tecrid etmesi lazım ki çok daha fazla kazansın. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki, ya Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi senin için dünyanın hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Bir tarafta iki dünyayı birisine verin, öbür tarafta bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olun. Hangisi ağır gelir? Hidayetine vesile olmak daha ağır gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yani bugün davete icabet etmeyen dünyanın peşinden koşan. Şimdi dünyanın peşinden koşan nedir mesela? Bir ülkenin, ben isim vermeyeyim, en kodaman zengini. Şu anda en zengin ülke Amerika. Amerika'daki en üst seviyede zengin olan kişi. Ulaşmayı dilemiyor. Ulaşmayı dilemiyor ve sahip olduğu şey belli. Fakat Allah Teala ötesinde de geçiyor. Diyor ki sadece onun sahip oldukları değil. Bir dünya ve bir dünya daha onun olsa o kişi fidye olarak verecek. Kendisini neden kurtarmak için? Cehennemden kurtarmak için. Ama Allah kabul eder mi? Hayır. Halbuki bu dünyadayken ona Resul gelip ne demişti? Ulaşmayı dile, o sonsuz cennet hayatını Allah sana garanti etsin. Yani bütün insanlar için Allah'a ulaşma dileği bir saadet davetisi, bir cennet bedeli, saadet reçetesi ve saadet garantisi. İşte Bakara 167'de Allah Teala diyor ki, o 167 burada var mı mesela? Bizi dünyaya geri gönder. 7 ayet-i kerimenin içerisinde var mı? Ona bakalım. Tekrar, evet, yoksa bunu da ilave ederim inşallah. Bakara 167. Ne diyor Bakara 167'de? Allah'tan başkasına tabi olanlar. Dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Ne yapmışlar bunlar? Putlara tapmışlar. Şeytanın adımlarına tapmışlar. Böylece Allah onların amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek ve onlar ateşten çıkacak değiller. Enam 40'ta ise Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müşriklere de ki, müşrikler kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Siz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Aclinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, karanlıkta kalmış, sağır ve dilsizlerdir. Demek ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Sevgili kardeşlerim, kimdir Allah'ın ayetlerini inkar edenler? Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Hicr 56'ya göre delalette olanlar. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Ankebut 23'e göre Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Kehf 105'e göre ameli boşa gidenler. Gayet açık. İşte Allah'ın rahmetine ümit kesenler. 4 tane ayet-i kerime. Hicr 56, Ankebut 23, Kehf 105, Rad 27. Yani bunlar Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Ama Allah'ın rahmetine ümit kesmeyenler kimlerdir? Onlar da kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 50 Zümer 53'e göre. 54'e göre de mürşitlerine tabi olanlar, yönelenlerdir. Enam 12'ye göre, Enam 54'e göre Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır. Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenler. Böylece görüyorsunuz ki iki grup insan var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler değil, Allah'ın rahmetine ümit var olanlarsınız. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve Enfal 29'a göre Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek hepinizi 7 Furkan'ın sahibi kıldı. Kapalı olan sistemlerinizi Allah açtı. Başlangıç noktasında herkes dünyaya göre diri, ahirete göre ölü. Ama dünyaya göre diri olanın ahirete göre diri olabilmesi için mutlak surete ne olması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala'nın da gözlerindeki icabın müstüreyi vesaire alması lazım. Ama eğer almıyorsa o kişi mürşide baktığı zaman mesela Arap 179'da kalbi var fıkıh etmiyor. Kalbi var ama fıkıh etmemesinin arkasında ne var? Kalbinde icabın ekinet var. Ekinet varsa bir kişinin kalbinde kalbi olmasına rağmen fıkıh edemez. Gözleri var görmüyor. Gözlerinde hicab-ı mesure var. Kulakları var işitmiyor. Kulaklarında ne var? Vakra var. O zaman kalbiniz varsa, fıkıh edebilmek istiyorsanız, mürşidi mürşid olarak görmek istiyorsanız, onun sözlerinin manasına varmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım ki Allah Teala da sizin için Rahim esmasıyla tecelli ederek bu kapalı sistemleri açsın ve siz de İdrak eden birisi olun. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra insanoğlu için en büyük ibadet nedir? Zikir. Allah'a ulaşma dileği hedef emirlerin de ilkidir. Allah'a ulaşma dileği vasıta emirlerin de ilkidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kesinlikle ondan sonraki vasıta emirine akla geliyor? Allah'ın ismini zikretmek. İşte Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesine. Ama Bakara 151'i size söyleyeyim. Hatta 150'den başlayalım. Bakara 150'de Allah-u Teala وَلَا تَخْشَنُمْ وَخْشَمْنِي Onlardan korkmayın, benden korkun. لِعُوتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki siz hidayete erersiniz. Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti. Şimdi burada da li utime nimeti aleykum. Üzerinizdeki nimetini tamamlayayım. Böylece hidayet erersiniz. Maide 3'te ise el yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün dininizi tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti. Ve nimetimi de tamamladım. Ve redestu lekum İslam'a dinen. Ve sizin için İslam'ı seçtim. Yani iki kaynak, dinin iki kaynağından birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklayan Allah'ın Resulü Hilal. O zaman bunu size tamamladım diyor. Kesinlikle. Şimdi Bakara 151'de o size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini de o size öğretiyor. Her devirde devrin imamlarının görevi nedir? Bu Bakara 151'de açıklanan 5 görev. ister Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, ayetlerin tilaveti bir, tabi olanların nefsini tezkiye etmek iki, yani onlara beraatini vermek, onları temize çıkartmak iki, üç, kitabı öğretmek üç, hikmeti öğretmek dört ve hikmetin ötesini öğretmek beş. Zaten dinin tamamı bu beş görevin içerisinde ifade ediliyor. Beş görev. İşte Bakara 152'de de bu beş görevin nasıl gerçekleşeceğini bize ifade ediyor. Feskurunu eskurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Veşkurili ve la tekfurun. Şükredin, küfür edenlerden olmayın. Şimdi bu ayetle örtüşen hadise bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Burası çok önemli. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki, aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dininle zikret ki, senin rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki, seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki, seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki, seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadeleyle zikret ki, seni müşahedeyle zikredeyim. Beni kulca zikret ki, seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki, seni beka ile zikredeyim. Ey Ademoğlu, beni unutuyor ve başkasını zikrediyorsun. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olunmuşken, kalbiyle, başkasıyla meşgul olma. Eğer beni bilseydin, benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu, beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmakla küfretmiş olursun. Öyleyse zikreden kişi nasıl birisidir? Şükreden kişidir. Zikretmeyen kişi nasıl birisidir? Küfreden kişidir. Ey Ademoğlu, zikrimle nimet bul ve benimle ferahla. Yani benimle mutlu ol. Ey Ademoğlu, kulumda benim zikrim galip duruma olunca o bana, ben de ona aşık olurum. Yani zikri öne geçirdiğin zaman Allah o kula, kul da Allah'a aşık oluyor. Ey Ademoğlu, kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden daha üstünü veririm. Tekrar edeyim. Kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden daha üstün. Birisi istiyor Allah Teala'dan, öbürü zikriyle meşgul. Hangisi Allah'tan daha fazla alıyor? Evet, zikreden kişi. Böylece Efendimizin zikir tanımı da yerine oturuyor. En büyük dua nedir? Zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şeyin başı zikirdir, zikirdir, zikirdir. Zikretmek bizi kurtuluşa ulaştırıyor. Ve Arap suresinin 205. ayet-i kerimesi وَاَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَرُّوًا خِيْفَةً. Rabbini nefsinde zikret, gizli aşikar olmayarak, sabah akşam sakın gafillerden olma. Ey Ademoğlu, emri bil maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözler lehine değil aleyhinedir. Evet, Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyi münker ve zikir. Allah ne istiyor? Allah diyor ki Allah'a ulaşmayı dile. Allah ne istiyor? Sakın dilememezlik etme. Allah ne istiyor? Mürşide tabi ol. Sakın başı boş dolaşma. Allah ne istiyor? Ruhunu teslim et. Sakın vuslatı kesme. Allah ne istiyor? Fizik ucunu teslim et. Sakın gafillerden olma. Allah ne istiyor? Daimi zikre ulaş, nefsini teslim et. Sakın ha sakın şeytanın uşağı olma. Vesaire. Bütün bunları hepsini maruf ve emretim münkerden nehyetmek suretiyle hep devamlı biz insanlara Allah Teala Resuller vasıtasıyla tebliğ ediyor. En üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. O Allah'ın tasarrufundadır. Ama ondan sonra kavim Resulleri geliyor. Tasarrufta olan bir insanla belli Resuller arasındaki fark, sevgili kardeşlerim, devrin imamı aklını da Allah'a teslim etmiştir. O kişi aklıyla yapmıyor. Allah ona kumanda ediyor, yaptırıyor. Ama veli Resul de olsan, kesinlikle mutlak surette aldığın emirleri aklın standartları içerisinde bedenine tatbik ediyorsun. Akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Dolayısıyla emri alıyorsun ve ona göre hayatına, vücuduna tatbik ediyorsun. Ama emir bin ma'ruf nehyil münker ve de zikrin dışında her şey Ademoğlunun lehine değil aleyhine. O zaman sevgili kardeşlerim, ulaşmayı dilediğiniz sizin için en büyük ibadet nedir? Zikirdir. Ama bir hakikat daha var. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi ve zikrediyor. Bu zikrin ona faydası var mı? Hayır. İşte Muhterem Efendimizin tefsirinde Rum 39'da bakın Allah ne buyuruyor. Diyor ki Allah Teala Rum 39'da insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o takdirde Allah'ın katını artmaz. Yani faize verirseniz de malınız artmaz. Ulaşmayı dilemediğiniz yaptığınız zikir de Allah katında bir değeri yoktur. Ama Allah ulaşmayı dilemeyeniz, evet. Fakat siz Allah'ın veçini Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece Allah onları kat kat artırır. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden verdiği zekatta bir değeri var mı? Yok. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız namazın bir değeri var mı? Yok. Allah'a ulaşmayı dilemeden hangi ibadeti yaparsanız yapın, geçerli değil. Yasaklar cephesinden de yani geçerli değil. Öbür açıdan da geçerli değil. Yani her şey kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek bir sonuca bizi ulaştırıyor. Efendimizin eğer siz bodrum katını inşa ederseniz Allah size 7 katlık bir saray verecektir. Bodrum katının inşası bir dilektir. Ama 7 katlık saray sizin 7 kademedeki tezkiye ve ruhunuzun Allah'a ulaşması ve geri kalan Allah'ın bütün müjdelerine kavuşmanızdır. O zaman Allah'a binlerce şükür ki en azından nasıl Allah'a mukarrep olacağız, nasıl Kur'an ayetleriyle tedbir alacağız, nasıl tefekkür edeceğiz, nasıl tezekkür ehlinden olacağız, bütün bunlar hepsini Allah Teala bir bir Kur'an ayetleriyle bizlere açıklıyor. Ve devam ediyoruz hadis-i şerifte. Allah'ı sevmenin alameti nedir? Kim söyleyecek? Allah'ı sevmenin aletini zikiremez. Bildiniz, 10 puan kazandınız. Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı zikretmeyi sevmektir. Zikri seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Diller mi, kalpten mi? Evet. Zikri seviyorsanız Allah'ı seviyorsunuz. Allah'ı sevmemenin alameti nedir? Allah'ın zikrini sevmemektir. Zikri seviyorsanız Allah'ı seviyorsunuz. Zikri sevmiyorsanız Allah'ı sevmiyorsunuz demektir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek ne manaya geliyor? Zikredenleri Allah için sevmek, yani biz zikrediyoruz ama bir de zikredenleri ne yapıyoruz? Seviyoruz. Zikretmeyenleri ne yapıyoruz? Allah için onları Allah'a davet ediyoruz. Siz de sevin Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işimiz çok kolay. O kadar kolay ki kalü bela gününde Allah Teala ezelde bizlerden yemin, misak ve ahd almış. Hatta başka bir deyimle sırasıyla ifade etmek gerekirse ruhumuzdan misak, fizik vücuttan ahd ve nefsimizden yemin almış. Ve bu dünya hayatını yaşarken bunları sırasıyla tek tek yerine getirmemizi istiyor. insanı en üst seviyede Allah'a yaklaştıran, nasıl zikir insana en büyük faydayı sağlıyorsa, Allah'ın en kıymet verdiği şey nasihat mi, musibet mi, yoksa örnek olmak mı? Efendim, örnek olmak. Evet, gerçekten de Allah kimi bize örnek gösteriyor? Sahabeyi gösteriyor, veli resulleri gösteriyor vesaire. Onları bize örnek gösteriyor. Ama nasihat bir musibet bin nasihatten evladır. Yani mukayese yaptığınız zaman nasihat yaparsanız ama bir tarafta bir musibet var. Musibet nasihatten daha insan üzerinde etkili olabiliyor. Ama musibetten de daha etkili olan nedir? Örnek olmak. Örnek olmak. İşte kimdir örnek olanlar? Örnek olanlar bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i hayatına tatbik edenler, daimi zikrin sahipleri. Kur'an ehli örnek insanlardır. Allah ehli örnek insandır. Allah'ın has kulları üç grupta örnek insan. Bunlar hepsi şeytana karşı kapıyı kapatmış durumdalar. Kur'an ehli ehli zikirdir. Allah ehli muhlislerdir. Ve Allah'ın has kulları ise salihlerdir. Bunlar hepsi hikmet sahipleridir. Bunlar hepsi sabikundur. Bunlar hepsi hayırlarda ileri geçen, hayırlarda yarışan insanlardır. Önemli olan bu örnek insanlarla birlikte olmak. Allah Teala Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminu takkullaha ve kunu ma'as sadikin. Öyleyse ne yapın? Sadıklarla beraber olun. Yani örnek insanlarla beraber olun. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne diyor? El meru ala dini halili. Kişi arkadaşın dini üzeredir. Yani kendisine örnek seçtiği kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, küfürde yarışan birisi ise o zaman dini olur. Ama kendisine örnek itaz ettiği, arkadaş çektiği, ondan ayrılmadığı kişi sadıklardansa o zaman Allah-u Teala onu uygun görüyor, onlarla beraber olun diyor. Ve Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Men yutullah ve resulehu, Allah ve resulüne itaat edenler fe ulake ma'allezine aleyhme annamallahu minen nebiyine ve siddikine ve şuhedai ve salihine. Allah ve Resulüne itaat edenler. Sualim var size. Kimdir Allah ve Resulüne itaat eden? Allah'a ulaşmayı dileyen ve tabiyetini gerçekleştiren. Allah ve Resulüne itaat edenler. Onlar Allah'ın nimetlendirdiği nebilerledirler. Onların Allah'ın nimetlendirdiği sıddıklarladırlar. Onların Allah'ın nimetlendirdiği şehitlerle beraberdirler. Onların Allah'ın nimetlendirdiği salihlerle beraberdirler. Ne güzel arkadaştır. O zaman örnek olan insanlar kimlerdir? Allah'ın peygamberleridir. Allah'ın sıddık kullarıdır. Allah'ın şehit kullarıdır. Allah'ın salih kullarıdır. Bunlar örnek insanlar. Onlarla beraber olmamızı buyuruyor. Öte yandan bunlar aynı zamanda nasihatçıdırlar. Mesela Peygamber Efendimiz Furkan suresinin 57. ayet-i kerimesine bakın ne diyor? Kul hazi sebili. Furkan 57. Kul ma eselukum aleyhi min ecrin. Ben tebliğ yapıyorum. Size nasihat ediyorum. Ama ben size ücret istemiyorum. Ma eselukum aleyhi min ecrin. İlla men şa'a ittehaza ila rabbi seviyya. Ama ben sizden ne istiyorum? Rabbinize giden yol tutmanızı istiyorum. Kimdir Rabbine giden yol tutan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse nasihat ettiğiniz zaman ki hepimiz bugün Allah'a davet ediyoruz, nasihat ediyoruz. Karşı taraftan beklentimiz mal para mı? Hayır, kesinlikle. Ne istiyoruz? Ya siz de Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz Allah'ın garantisi üç kane cennet, dünya saadetinin yarısı sizin olur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'la ilişkilerde kişi cömert oluyor. Ama dünya ile ilgili ilişkilerde siz ne bileyim 1'e 700 kazanç yerine ulaştığınız zaman ya etraftakiler siz de gelin Siz de kazanın der misiniz? Tam tersi ne yapıyorlar? Bir çit çekiyorlar. Burası benim. Başka kimse gelmesin. Bu da Allah-u Teala'nın kanunlarının bir gereği. Yani severseniz sevginiz artar. Verirseniz sahip olduğunuz şeyler artar. Hep devamlı. Yani Allah için kullandığınız her şeyin artışı kat be kattır. Ama dünya için olduğunuz an, dünya için olduğunuz an sahip olduklarınız artmaz. Ne olur? Azalır. İşte paranız artsın diye faize veriyorsunuz. Azalır mı, çoğalır mı? Azalır. Yani Allah Teala bu yönüyle de açık açık bize yol gösteriyor. Dolayısıyla nasihat ederken de hep Allah'ın kanunlarını insanlara anlatmalıyız. Onlara o istikamete tecrid etmeliyiz Allah'ın izniyle. Ve nasihat, musibet ve de örnek olmak. Kulağa musibet gelmez, hak yazmayınca. İmtihan diyoruz musibetlere. Devamlı nefs var olduğu süre içerisinde neyiz? İmtihandayız. Kulağa musibet gelmez, hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz, kul azmayınca. Öyleyse herkes kendi imtihanını kendisi yazıyor mu? Evet. Nefsine uymak suretiyle, nefsine uyduğu her noktada üzerimizdeki kiramen katip emlekleri ne yapıyorlar? Kaybettiğimiz derecatı yazıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sünnetullah bir termostat gibi çalışıyor. Kainatın her noktasında. Her zaman Efendimiz şöyle buyuruyor. Kutuplardaki iğne yapraklı ağaçlar var. Ozon tabakasının incelmesi söz konusu olduğu zaman derhal Allah-u Teala o iğne ağaçlı yaprakların üzerinden mevcut olan karı eritmek suretiyle bol bol oksijen üretimine sebebiyet veriyor ve o ozon tabakası belli bir kalınlığına gelinceye kadar. Ama belli bir kalınlığına geldiği zaman da bu sefer karı yağdırıyor. Tekrar o oksijen üretiminde yer alan iğne yapraklı ağaçların üzerine neyle örtüyor? Karla örtüyor ve o olmayınca üretim azalıyor, azalıyor. Yani ozon tabakası belli bir kalınlıkta Allah-u Teala daima durmasını sağlıyor. İşte hayatın her alanı da aslında böyledir. Mesela küfür ile zulüm. Küfür devam ediyor ama zulüm devam etmiyor. Müdahale ediyor hemen. Allah Teala başkasına zulmettiğini an kesinlikle kul zulmeder, Allah da adalet eder. Allah'ın iki tane esması var. Birisi el-hak, birisi el-ad. El-hak esmasıyla kişinin hak ettiği mükafatı Allah ona veriyor. El-Ad esmasıyla da yaptığı zulmü mutlaka ona tattırıyor mu? Kesin evet. O sebeple Allah mutlak adaletin sahibidir. Her saniye, her an Allah adaleti gerçekleştiriyor. Neyle gerçekleştiriyor? 7 ayet-i kerimede Allah seriül hesaptır. Her saniye, her an hesabı görüyor. Kim nerede olursa olsun. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melâiketu ulil mikâmi mikız la ilahe la özel hakim inne dîne andallâhi lisâm وَمَا اخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse Allah ne diyor? Ben senin üzerinde hesap görücüyüm. Sen yapabilirsin. Serbest iradenin sahibisin ama ben senin üzerinde hesap görücüyüm. فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. İki esma var devamlı tecellide olan. Birden fazla kul yer aldığı her noktada adalet var. Ama tek başına kulun hak ettiği şey var. Mesela Efendimizin bir kitabı var. Mutluluk senin de hakkın. Sen o hakka sahip olabilmen için ne yapman lazım? Vazifeni yerine getirmen lazım. Hak ve vazife. Sen hakkını istiyorsan o vazifeyi yerine getirir. Çocuk İyi bir karne istiyorsa ne yapması lazım? Ders çalışacak yani. Dolayısıyla ne istiyorsak, Allah'tan o mükafat istiyorsak bizim gereğini yerine getirmemiz lazım. Devamlı olarak Allah Teala seri hesap olarak hakkı, adaleti yerine getiriyor. Hakkı hak sahibine teslim ediyor. Câsiye suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala gökler ve yerlerin bunun için kurulduğunu ifade ediyor. Gökler ve yerler niçin vardır? Hak ve adalet için var. İşte ayet-i kerime eğer o varsa hemen Câsiye 23 değil. Câsiye 22. Benim aklımda kalan bu evet. Halakallah semavati vel ard. Allah gökleri ve yerleri yarattı. Bil hakki. Hak ile li tüczâ küllü nefsin bimâ kesebet ve hum la izlem. Yani Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Bütün nefslere kazandıkların karşılığı ceza veya mükafat olarak verilsin diye. Öyleyse aksi bir durum söz konusu değil. Herkese hak ettiği ceza da veriliyor. Herkese hak ettiği mükafat da veriliyor. Ya müjdelemek veya uyarmak ceza. O zaman her şey çok güzel. Bize düşen sadece ne yapmak? Allah demek. Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, ulaşmayı dilediğiniz an %2'lik nurla huşu sahibi oluyorsunuz. Allah Teala size mürşidi gösteriyor. Ve mürşide tabi olduğunuz an 4 tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. 22. basamak teslim. Fizik ucunun hidayeti, fizik ucunun Allah'a teslimi 25. basamak. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi 26. basamak. Ve iradenin hidayeti, hatta 27 de olabilir. Ve iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 4. kademesinde. Ondan sonra zaten kişinin irşada memur ve mezun kılması. Yani o güne kadar kendisi için, kamil insan olmak için uğraş veren o kişi, o noktadan itibaren Allah-u Teala onu yeni bir noktada vazifeli tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın. O zaman irşada memur ve mezun kılınan herkes için durum nedir? Durum kitabı açıklamak. Nereden biliyoruz? Ali İmran suresinin 187. ayet-i kerimesinde. Bakın Ali İmran 187'de Allah ne diyor? Ali İmran suresinin 187. ayet-i kerimesi. İz ahazallahu misakal lezine util kitabe. O kitap elinden misak almıştı. Bu misak neyin misaki? İradenin misaki. Yani iradenin Allah'a teslim olmasının sözü. Litübeyyinnehu linnâsi ve lâ tektumine. Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat o misakı arkalarına attılar. Sözlerini tutmadılar. Onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Öyleyse hepimizin irade tesliminden sonra Allah'ın bizden istediği şey ne? Allah'ın bizden istediği şey kesinlikle irademizi de ne yapmak? Allah'a teslim etmek. İradenin tesliminin sağlaması nedir? İradenin tesliminin sağlaması sevgili kardeşlerim kitabı açıklamanız. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Ha entum haulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kulli. Siz müminler öyle kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte kitabın tamamına iman edenler onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlara Allah'ın verdiği görev irşada memur ve mezun kılındın. Bu sefer de kitabın bütününe tabi olan, tebliğ eden ve insanları Allah'a davet eden kişilerdir Allah'ın izniyle. İşte bir mürşitten aldığını nasihat yoluyla insanlara aktarmak, İki kişinin yaşadıkları nefsine uyarak işledikleri günahlar sebebiyle musibete düşer olmak. 3. Örnek olmak suretiyle. Çünkü biz insanları Allah-u Teala birbirine yardımcı kılmış. Biz insanlar birbirimize düşman olalım diye değil, %100 birbirimize yardım edelim diye hayattayız. Eğer bir insan yanı başındaki kişi onun içinden ona kötülük düşünüyorsa, umurdanıyorsa falan şubasında o kötülüğü kime yapıyor? Kendisine. Yani o sadece bir sebep. O kişi vasıtasıyla içindeki nefs nasıl bir durumda onu ona gösteriyor. Ama sevgili kardeşlerim, musibetler her zaman olabilir. Fakat o musibetlerden kurtulmak neyledir? Kesinlikle Allah'ın zikriyledir. İşte ulaşmayı diledik. Allah Teala bizi musibetlerle imtihan ediyor. Musibetlerden ders alanlar kimlerdir? musibeti musibet mi iyi, musibetsizlik mi? Evet, zahitler musibeti musibetsize tercih ediyorlar. Zahit kimdir? Zahit 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 13 saat ve daha fazlasını zikire geçiren. Az önceki hadiste zikrettiğim gibi kul beni öyle zikreder ki ben ona aşık olurum, o da bana aşık olur diyor. Yani 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kendine ayırdığı zaman, Allah'a ayırdığı zaman, mukayese edildiği zaman, Allah'a ayırdığı zaman kendisine ayırdığı zamandan daha fazla. O zaman kul bu yönüyle Allah'a aşık oluyor. Allah da ona aşık oluyor, onu seviyor. Ne diyor Allah Teala? Ali İmran 31'de İn kuntum tuhibunallaha. Allah'ı seviyorsanız. Kimdir Allah'ı seven kişi? 24 saatlik zaman dilimi içerisinde zamanın en az 13 saatini kime ayırandır? Allah'a ayıran. Eğer siz 13 saatinizi Allah'a ayırmışsanız, Allah'ı seviyorsanız, o zaman Allah Resulü bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yani ben de Allah da sizi sevenlerden olalım. Allah'ın izniyle. Bu halde mürşide tabiyette 4 tane hidayet ve bütün bu engeller her şey neyle aşılır? Zikirle. Namazın hiçbir hükmü yok mudur? Namaz bize derecat kazandırır. Bizi kötü fuhuşiyattan men eder. Zekatın hükmü yok mu? Yine bize derecat kazandırır. Yani zikrin dışındaki bütün vasıta emirler zikir için nedir? Yardımcı hükmünde. Asıl hedefe ulaştırıcı zikirdir. Allah'ın izniyle. Mesela oruç, irade güçlenmesinde yardımcı olur. Zekat, keza öyle. Yani hepsi zikre yardımcıdırlar. Ama asıl hedefe ulaştırıcı olan Allah isminin tekrarı zikirdir. Allah Teala Resulüne şöyle dedi diyor. Gelin ibadetlerin en temizini, en iyisini, en fazla derecenizi yükseltecek. Altın, gümüş, dağ kadar altın, gümüş infak etmek daha hayırlı. Allah yolunda öldürmek ve şehit olmaktan daha kıymetli bir şey söyleyeyim size. Buyurun ya Resulullah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Zikre ait olduğunuz yerde düşünüyorsunuz. Zakirlerdensiniz ve bu zakirlerden olmak aynı zamanda etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Hepimiz bu gayretin içindeyiz. Herkesin Kur'an'ı unuttuğu bir dönemde bizim ibadetlerin sultanı zikirle meşgul olmamız Allah'ın bir lütfu keremi, bir ihsanı. Gazanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Evet, hamd eder, şükrederiz. Bu pazar sohbetinin sunuş konuşması burada tamamlanıyor ama sizden gelen sualler var. O sualleri inşallah birlikte beraber cevaplandıran sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam'ın şartlarını elimden geldiğince yapan birisiyim. Ancak kendimi gerçekten mutlu gibi hissetmiyorum. Yaşadığım mutluluklar hep çok kısa süreli şeyler. İslam'ı yaşayarak bu mutlulukları hayatımıza yaymak mümkün mü? Mutlu olmayı bizlere anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak var ve mutsuz olmak var. Ahirette cennete gitmek var ve cehenneme gitmek var. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman bizi mutsuz kılan şeytan. Bizi bu dünyada mutlu kılan Allah-u Teala. Ahirette bizi kendisi bir cehenneme götüren şeytan. Ahirette ondan kurtulup cennete gitmeyi sağlayan Rabbimiz. Ve Allah-u Teala vaaz ettiği emirlerle 7 safayı yaşamamızı istiyor. Ve 7 safayı yaşamak hep Allah'ın garantisinde. Sadece bir dilek, geri kalanı Allah'ın garanti etmesiyle 3 alemde kavganın tamamen bittiği sülh ve sükun halini yaşamamız bize mutluluğu tarif ediyor. İç dünyamızdaki kavga nefse ruh arasındaki kavgadır. Diyalektik kavga. Başlangıçta herkes bu her zaman var. 19 afet hep dünyaya dönük bir talebin içerisinde. Ama Allah Teala denge varlığı devreye koymuş. Ruhun da 19 tane hasreti hep Allah'a diliyor. İşte bütün meselene ruh değişmediğine göre değişmesi gereken nefsimizdir. Nefsimizin de ikinci bir ruh haline getirmek bize görev olarak verilmiş. Ama bu neyle mümkündür? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Fakat nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için ruhun Allah'ın zatına ulaşması lazım. Ruh Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Allah onu mutlaka doktoruna, mürşidine ulaştırıyor. Mürşid kimdir? Nefs hastalıklarının doktorudur. Yani nasıl fizik beden hastalandığı zaman bu dünyada gidip doktora danışıyorsanız, o verdiği teşhisle, reçete tatbik ediyorsanız, nefs hastalıklarının doktorları da Allah'ın mürşitleridir. Tabi olduğunuz an reçeteyi size verir ki, bu reçete nedir? İlacı zikir. Zikir dersini veriyor. Hangi oranda zikrederseniz o oranda kalbinizdeki afetler azalır ve faziletler artar. %51 nur, %49 karanlık ruhunuzun Allah'a teslimini sağlıyor. Bu herkes için Allah'ın bir garantisidir. Ve sadece 7-8 aylık süre içerisinde bu mutlaka olur. Ama asıl olan fizik vücudun Allah'a teslimi, dik yokuş. Fizik vücudun bütün istedikleri nerede? Burada. Ama sevgili kardeşlerim, şöyle bir de açıklamayı da unutmamanız lazım. Bütün dünya üzerindeki sıkıntıların hepsini toplayın. Cehennem azabının yanında bir zerre bile değil. Ama bütün bu dünyadaki mutlulukların hepsini toplayın. Cennet mutluluğunun yanında da ne değil? Bir zerre değil. Ama bunları mukayese ettiğimiz zaman bu dünyadaki mutluluk peşin yaşanıyor. Ahiretteki mutluluk en sonda yaşanıyor, kıyametten sonra. Ama Allah Teala sadece bu dünyada huzursuz olun, ahirete, cennete gidin diye değil, her iki cihanda da Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Bu dünyadaki mutluluğumuz zikrimizle paraleldir. Ahiretteki mutluluğumuz da derecatımızla paraleldir. Ve gerçekten bilirsek, istisnasız, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah Teala örtüyor. Manası ne? Manası bizi birinci kat cennetin sahibi kılmak için günahları örtmekle Allah bunu bize ikram ediyor, hediye.
1: Allah Teala zikrin kalbimizi temizleyebilmesi için
0: ediyor. Mürşidimize ulaştık. İkinci kat cennet. Bu sefer o günahları bir kere daha ne yapıyor? Sevaba çeviriyor. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'a ulaştıran kim? Allah. Bunu nasıl gerçekleştiriyor? 7 kademe nefsimizi tezkiye ederek. Yani ilk 3 tane cennet Allah'ın ikramı. Bunun paralelinde zikri de Allah Teala bize sevdiriyor. 3 saatlik zikri herkese hibe ediyor, hediye ediyor. Yani şöyle söyleyelim. Ruhun Allah'a teslimi şu zahiri alemdeki eğitimle mukayese edecek olursak ne dememiz lazım? Ruhun Allah'a teslimi okul öncesi bir dönem olarak düşün. Çocuklar okula kaydolmadan evvel nasıl bir ön okuldan geçiyorlarsa veya üniversitede Almanca üniversite eğitimini yapan bir kişi eğer ana lisanı Türkçe ise gelip ne diyor? Bir hazırlık sınıfı. Yani ruhun Allah'a teslimi bir hazırlık sınıfı, bir okul öncesi önemli dönem ve Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Marifet ne? Marifet kesinlikle bu dünya hayatına ait olan fizik vücudumuzu Allah'ın emrettiği biçimde Allah'a teslim etmek. Evet, Allah'a teslim etmek. İşte burada fizik vücut tesliminde Allah ne diyor? Diyor ki beni bollukta zikredersen ben de seni ne yaparım? Darlıkta zikrederim. Kardeşlerimizin en çok şikayetine en çok darlıklarında haber veriyorlar. Fakat o darlıktan sıkıntı duyan, şikayet eden kardeşimiz aslında hangi vazifeyi yapmamıştır? Bollukta zikretmemiş ki darlıkta Allah-u Teala imza adına yetişmemiş. Biz de diyoruz ki zikret. Ve o zikri ait olduğu seviyede yapılabilirse mutlak surette o kişi de daimi zikirle üç alemde sonsuz mutlulukları yaşar. Diyalektik kavga biter. Nefse ruh arasında kavga bittiği için mutludur iş dünyasında. Başka insanlarla olan kavgası da biter. Çünkü kavganın olabilmesi için afetlerin olması lazım. Afetler yok, 19 fazilet var. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya ulaşıyor. Öyleyse hamd eder, şükrederiz. Mutlu olmak herkesin hakkı. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, kaderle nasip aynı manaya mı geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Evet. Kaderde mutlaka iki taraf var. Nasipte bir kişi var. Ama nasipte siz eğer kadere benzetmek isterseniz onu da iki tane olsun düşünelim. O güne kadar kazandıklarınızın ölçüsü bir ikinci şahıs olarak devreye giriyor. O zaman da kaderle nasip eşdeğer manada. Yani bir şeyin kader olabilmesi için mutlaka sizin iradenizin dışında başka bir iradenin de, iki irade, üç irade hiç önemli değil, birisinin yer alması lazım. O zaman sizin için o kaderdir. Birden fazla iradenin yer aldığı her olay kaderdir. Ama tek iradeniz varsa, o zaman o güne kadarki kazandıklarınız, müktesebatınız da bir ikinci irade gibi devreye giriyor. Müktesebatınız neyse Allah onun karşılığını verir. Mesela 30 kişi sınıftan niyet etmiş, sınıf geçmek üzere. 20 kişi geçiyor, 10 kişi kalıyor. 10 kişinin müktesebatı sınıf geçmeye yeterli değil, çalışmamış. Çalışmış olsa o da geçer mi? Evet, onun için ikili bir sistem orada da. Fakat onun adı nasip. İrade tek ama geçmişi devreye girdiği için, müktesebatı devreye girdiği için ona nasip diyoruz. İnşallah. Kader nasip aynı manaya mı geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Aşağı yukarı. Ama nasipte kayıp da var, kazanç da var. Fakat kaderde hiç kimsenin kaybetmesi mümkün değil. Kader ya bir fayda ya bir hayırdır. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam. Ben namazımı kılıyorum ama sohbetinizde gizli şirk diye bir anlatımınızı duydum. Ben namaz kılan birisi olarak böyle bir risk içinde olabilir miyim? Bu konuyu nasıl idrake? Evet sevgili kardeşim. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. İki kişi namaz kılıyor. Birisi Mü'minun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde namazı huşu içinde kılmak var. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Onlar namaz kılarlar ama namazlarını ne kılarlar? Huşu içinde kılarlar. Huşu içinde namaz kılan kişi kimdir? Evet, Bakara 46 اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبُّهُمْ. Yani ben huşu içinde kılıyorum. Senin marifetin ne kardeşim? Ben öyleyim yani. Bu yeterli değil. Mutlak surette karşılığının yerine Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكُ رَبُّهُمْ. O zaman kalpten bu dileğin sahibiysen huşu için namaz kılıyorsun. Ama öte yandan birisi daha namaz kılıyor. Ama o namazında sevip içinde. اَرَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Dini yalanlayanı gördün mü? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُدْعُ الْيَت۪يمِ. O dini yalanlayan kişi ne yapıyor? Yetimin hakkını vermiyor. Yoksulu doyurmuyor. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُدْعُ الْيَت۪يمِ وَلَا يُحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Miskine hakkını vermiyor. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ. Yani siz miskinin hakkını vermeyince namaz kılarsanız namaz ne olur? Sevap içinde olur. Şimdi sevgili kardeşlerim dikkat edin. Allah Teala namazı hep zekatla anıyor. وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Yani terazinin bir kefesinde zekat var, teren diyen kefesinde namaz var. Eğer siz zekatınızı vermiyorsanız namaz yerine ulaşıyor mu? Ulaşmıyor. O zaman o kişi namazı kılıyor, namaz sevap içinde. Buna dair birçok kıssalar anlatırım. Behlül Hüdane bir Allah dostu manavcılık yapıyor. Heybenin bir kefesinde kavunlar var, diğer kefesinde karpuzlar var. Kıyamda dururken sırtında problem yok. Her iki taraf dengede duruyor. Kavunlar heybenin bir kefesinde, kavunlar karpuzlar da bir kefesinde. Rükûa giderken de kurtarıyor. Fena değil. Oluyor fena değil ama secdeye gittiği zaman kavun karpuzlar mescide dağılıyor. Bunlar rahatsız duyan cami cemaati var ve Behlül'ü şikayet ediyorlar. Behlül de diyor ki ya gelin bakalım durun. Diyor sizinkiler kavun karpuzlar mescitte yok. Benimkisi ise mescitte dolaşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kavun karpuzları nerede hep? Evet. Dışarıda. Yani hatta bu kısa anlatıyorlar. Tartışmaya başlamışlar. Kaç rekat namaz kıldık. Herkes tartışma içerisindeyken birisi diyor ki 3 rekat kıldık.

Allah Resulü hadisinde ne diyor? Benden sonra nübüvvet yoktur. Mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulallah, mübeşşirat nedir? Salih rüya. Kişi hacet namazını mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah mürşidi o rüyada kendisine gösterirse bu nasıl bir rüyadır? Salih rüyadır, mübeşşirattır yani. Allah ona mürşidini müjdeliyor. O kişinin de gidip ne yapması lazım? Tabi olması lazım. Gayet açık ortada. Dolayısıyla hiç öyle ikilemde bir tenakuza düşmek mümkün değil. Kalpten ulaşmayı dileyecek. Dilediği an mutlak surette dilen kişinin kalbine mürşid sevgisini koyuyor. İstisnası. O sevgiyle hacet namazı kılması halinde Allah ona mürşidi gösteriyor. Tabi olduğu zaman da bütün hedeflerine bir bir onunla ulaşıyor. Bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Mevlana Hazretleri buyuruyor ki bazı insanlar vardır dinin içine girerler. Bazı insanlar vardır dinin içine girer. Eğer dine girerseniz kılığınız, kıyafetiniz değişir. Ama din içine girerse siz değişirsiniz. Evet sevgili kardeşlerim, Hücurat Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde şu anda iki tür insan yok mudur? Mesela burada adam ecnebi, ben diyor Müslüman olmak istiyorum. İmam çağırıyor, iki tane de şahit getiriyor, diyor ki gel bakalım şimdi kelime-i şehadeti getir. Getiriyor, tamam diyor, sen artık Müslüman oldun. Bu dine girdi. Ama din içine girdi mi? Hayır, gelmedi. Dinin içine girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte Hücurat 14 bunu söylüyor. Kâletel Arabu amennâ. Araplar biz mümin olduk. Kullem tümin. Hayır, siz mümin olmadın. Velâkin mukullu esnemle. İslam dairesine, yani İslam'ın dinin içine girdiniz siz. Ama din sizin içinize girmedi. وَلَمَا يَدْخُلُ اِمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Ama kalplerinizin içine ne girmedi? İman girmedi. Yani Araplar dine giriyorlar ama din onların içine giriyor mu? Hayır. لَمَا يَدْخُلُ اِمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Kalplerinizin içine iman girmedi, din girmedi. Dolayısıyla marifet dinin içimize girmesi. Dinin içimize girdiği zaman biz değişiyoruz. Ama biz dine girdiğimiz zaman ne değişiyor? Kıyafet değişiyor. Dervişlik olsaydı taç ile hırka, biz de alırdık 30'a 40'a. Bugün günümüzde ne var? Günümüzde herkes kıyafetini değiştiriyor. Hatta birçok ecnebi, yani Cat Stevens miydi neydi, bir İngiliz şarkıcı, Müslüman olduktan sonra diyor ki bu Müslümanlara bakarak ben Müslüman olsaydım benim işim yaştı, ama ben neye göre Müslüman oldum? Kur'an'a göre. Yani belli ki din onun içine girmiş. Girdiği zaman da ki bir Müslüm, Mısırlı alim, ben batıya yöneldim, İslam'ı gördüm ama Müslüman yoktu. Ama ben doğuya yöneldim, Müslümanları gördüm ama İslam yoktu. Anladınız mı ya? Batıya yöneldim, İslam kıyafeti, Müslümanlar yok. Ama İslam'ı yaşıyorlar. Doğuya yöneldim, Allah. İslam kıyafeti insanlar var ama İslam yok. O halde marifet ne marifet? Dinin içimize girmesi, kalbimize Allah'a ulaşma dileğini vermemiz. Koca halinde bir kalp sigarayı bırakmayı deniyor ama bırakamıyorum. Bu durum beni üzüyor. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. Bütün çözümler aynı zamanda Kur'an'da. Şimdi sigarayı bırakmak için Allah bir açıklamada bulunmuş mu? Evet. Nerede yazıyor? Sigara bir kötü alışkanlık. Allah-u Teala kötü alışkanlıklardan Maide 90'da ve 91'de bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu ve ezlamu rüşün me'amele şeytan feştennibu la'allekum tuflihun. Ey amenolar, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları şeytanın pis amelleridir. Yani bunlar kötü alışkanlıklardır. Şarap bir kötü alışkanlık mıdır? Evet. İradeyi azaltıyor. Kumar bir kötü alışkanlık mıdır? Evet. İnsanlar birbirine düşman kılıyor. Putlara tapmak kötü alışkanlık mı? Evet. Fal okları. İnsanlar yön tayini için neye başvururlardı? Fal oklarına. Ama Allah-u Teala ne yapın? Hacet namazı kılın. Nitekim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, bir tanesi hacet namazı. İstihare namazıyla bilinmiyor.

Hem bir gaybi bilgiyi Allah'tan öğrenmek istiyorsanız başvurmanız gereken vasıtadır. Ama hacet namazıyla da Allah'tan bir hedefe ulaşmak istediğiniz zaman yardımını Allah Teala size verecektir. Her ikisinde de kesinlikle namazla başvuruyorsunuz. Ama eskiden insanlar bu namazın yerine neye başvuruyorlardı? Fal oklarına. Ok atıyorlardı. Sağa düşerse şu, sola düşerse bu vesaire. İşte Allah Teala o cahili hükmünü kaldırıyor birden. Bunlar kötü alışkanlıklar. E kötü alışkanlıklardan kurtulmak neyledir? Feştenibuhu lealekum tuflihun. Feştenibuhu size neyi hatırlattı? Kim söyleyecek? Efendim? Zümer 17. Çok güzel. Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا. Yani her kötü alışkanlığın arkasında bunu yaptıran bize nedir? Bir insan şeytan, cin şeytan. Ondan içtinab edin. E neyle içtinab edecek kişi? Allah'a ulaşmayı dileyerek. وَاَنَابِلَ ulaşmayı diyerek. O zaman sevgili kardeşim, sigara bırakmak isteyen kardeşim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin zaman Allah Teala sana 7 furkan verecek ve 12 tane insanla sana mürşidi de gösterecektir. Ne diyoruz? Evvela negatif bir şeyi bırakmak için karar alıyorsunuz. Ama mutlaka bu bir hastalıktır. Alışkanlık haline gelmiştir. O alışkanlık haline gelen hastalıktan da kurtulmak bir doktorun sayesinde gidiyorsun mürşide. Mürşid de dua ediyor yani. Mürşidin himmeti devreye giriyor. Sizin talebiniz sigaradan kurtulmak. Mürşidin himmeti o istikamete duasını yapmak. Allah'ın nusratı geliyor ve sizi tamamen o negatiften kurtuluyor. Efendimiz eskiden şöyle bir misal verdi bize. Allah bir ağaçtan yaprağın düşünmesini isterse, Allah isterse, evvela o ağacın köküne giden suyu kesiyor. Köküne giden suyu kestiği zaman yaprak ne oluyor? Hayır, sararıyor. İki etaplı bir olaydır. Yaprak sararıyor, yani kökü zayıflıyor. Ama sonbahar mevsiminde ne estiriyor Allah-u Teala? Efendim? Rüzgar. İki etaplı bir olay. Evvela suyu, yani düşmanın ikmal yolu, öyle kabul edin. Suyu kesiyor, arkasından da rüzgarını gönderiyor. Ve iki şekilde siz ondan kurtulun. Nefsin afetleri de böyledir. İstisnasız. Bu şekilde yapmanız halinde Allah-u Teala sizi o kötü alışkanlıktan kurtaracaktır. Ama yaptığınız kararınıza sabit kadem olmadınız. Zikir yapmıyorsunuz vesaire. O zaman tabii bu kötü alışkanlık devam eder. Ve hep üzülürsünüz, hep sıkılırsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Sunuş konuşması ve sualler böylece tamamlandı. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısı'nda nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E = mc². B
yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ اَنَّ سَمَوَاتَ وَالَّذَ كَانَ تَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 da karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Fatur programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Sizin anlattığınız İslam mutluluğu vaat ediyor. Bizim öğrendiğimiz İslam ise dünyada rahat yoktur tezi bütün boyutları iyileşmiş ve İslam için bu dünyada sadece sıkıntı çekilir. Bu dünyada İslam'ı yaşayanlar için mutluluk asla yaşanmaz. İslam'daki mutluluk sadece cennettedir, sonucuna ulaşılmıştır. Doğru olan hangisidir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, neyin doğru, neyin yanlış olduğunun ölçüsü Kur'an'dır. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın emirleri var. Bir. İki. Bu emirleri yerine getirenlerin mükafatı cennet, bu dünyada mutluluk var. Üç. Bu emirleri yerine getirmeyen, isyan edenlerin cehennem ve bu dünyada çektiği sıkıntılar var. Dört. Sahabenin hepsi bu emirleri yerine getirmiş. Sahabe bu emirleri yerine getirmeden evvel yaşantıları cahiliye döneminin yaşantısıydı. Herkes birbiriyle kavgalıydı. Herkes birbiriyle savaş halindeydi. Alabildiğine bütün boyutlarıyla İslam yaşanmıyordu. İşte şu anda sahabe ne yapmış? Yerine hangi bidatlar gelmiş, yerleşmiş? Birlikte görüyoruz. Sahabenin hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak üzere birinci hedefimiz olan Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün ise onun yerini ruh vücuttan çıkınca çıkarsa kişi ölür. Sahabe hepsi Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etmişler. Mürşidi kabul etmişler ve biat etmişler, tabi olmuşlar. Bugün ise mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Enam 71, hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bugün üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Sahabenin hepsi Alman 20'ye göre fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bugün ise bunun yerine dördüncü bidat, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben 5 tane şartı gerçekleştiririm. Namazı kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kemiği şahit getirerek Allah'a teslim olurum diyor. Bu bir hürafe. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefsini de Allah'a teslim etmişler. Bunun yerine bugün 5. bidat olarak devreye girmiş. Devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar ulelbaptır. Sizin aklınız Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yetmez. Sahabenin hepsi ihlasa ulaşmışlar. Bugün bunun yerine 6. bidat, bir şey için işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Sahabenin hepsi tövbe yüze göre iradenin Allah'a teslim etmişler. 7. bidat, sahabe irşada ulaşmamıştır. İşte 7 safa hedef emrin yer almadığı bir din yaşantısı, bidatlerle yaşanan bir din yaşantısıdır. Öyle olunca da hiç kimseyi ne bu dünyada huzura mutla, ne ölüm sonrası hayata, cennete götürür. Öyle olunca minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bu standart içerisinde insanlar bidatleri din edinmişler ama ona kılıf uydurmuşlar. Halbuki bizim söylediğimiz İslam 14 asıl ve sahabe tarafından yaşandı. İslam'dan önceki dönem cahiliye dönemi, huzursuzluğun, mutsuzluğun, kavganın had safhada olduğu bir dönem. Ama sahabe Kur'an'daki bu 7 tane hedefimi yerine getirerek asr-ı saadete ulaştılar. Şimdi sahabe bizim için örnek, asr-ı saadete ulaşmış, Kur'an'daki emirleri yerine getirerek. Eğer bugün insanlar bu dünyada rahatlık yok diyorlarsa, o zaman bunun manası ne? Bunun manası onlar Kur'an'daki emirleri yerine getirmiyorlar. Muhtevasında nefs tezkesi ve tasfiyesi yer almayan bir din tatbikatıyla karşı karşıyayız. Bu da hiç kimseye mutluluk getirmez. Halbuki Allah'ın emirleri herkesin huzur ve saadete ulaşması, ikinci cihan saadetini yaşaması için Kur'an'da yer almış. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Cuma namazında bir hoca, Allah'la kul arasına kimse giremez. Bir insan tek başına Allah'a yaklaşabilir dedi. İnsanların Allah'a ulaşması için başka bir kimseye ihtiyaçları var mıdır? Elbette vardır sevgili kardeşlerim. Allah Teala 7 ayet-i kerimede dinin yaşanabilmesi için mürşidi farz kılıyor. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler, onlar en üst seviyede Allah'ın mürşitleridir. Onların olmadığı dönemde ardı arkası kesilmeksizin gönderilen belli Resuller de Allah'ın mürşitleridir. Onlara tabi olan, yedi safayı yaşayan veli mürşitler de Allah'ın Resulleridir. Ve Kur'an-ı Kerim'de hepimiz için farz. Farz olan Kur'an-ı Kerim'de 19 tane ayrı isimle Allah mürşidi açıklıyor. Geçtiği ayetleri de gösteriyoruz. Nebi kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir mürşidin ismidir. İmam kelimesi yine mürşidin bir ismidir. Halife mürşidin bir ismi. Veli Resul mürşidin bir ismi. Müjdeleyici, uyarıcı mürşidin bir ismi. Hidayetçi, keza öyle. Ehli zikir mürşidin bir ismi. Münadi mürşidin bir ismi. Sadık mürşidin bir ismi. Salih, sultan, hikmet sahibi, alim ve velinin diğer türevleriyle tam 19 tane isim söz konusu. Neyse Allah-u Teala bu isimle adlandırdığı mürşidi boşuna koymamış, herkesin mürşide tabi olmasını farz kılmış. Hatta Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne, gizli şirk, gizli şirkten kurtulmak için mutlaka mürşid farz. Mürşidsiz hiç kimse gizli şirkten kurtulamaz. Öyleyse insanların kendi zanları ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Münafıkların 3 alametinden bir tanesi yalan söylemek, verdiği sözü yerine getirmemek, ahde vefa etmemek ve emanete ihanet etmek. Şimdi kimdir yalan söyleyen? Zanlarına tabi olan. İki tür insan var. Bir, zanlarına tabi olanlar, bunlar yalan söylüyorlar. Öyleyse zanlarına tabi olan, yalan söyleyenler onlar münafıklardır. İşte münafığın 3 alameti konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman da sözünde durmaz. Buhari'den nakledilen bir hadiste. Halbuki yalan söylememek için Kur'an'la konuşmak lazım. اِنَّ اَسْتَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرِ الْحَادِ هَادِ مُحَمَّدْ وَكُلُوا مُتَسِتِمْ بِدَا. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabı ve en üst seviyedeki hidayetçi Nebi'yle Sultan-ı Peygamber Efendimiz, işlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bir de delalettir. Delaletin sonu da nar-ı cehennem. Bunlar zanlarına tabi olanlar. Ama hidayetçi ise vahye tabi olan Allah'ın farz kıldığı mürşittir. Şimdi Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu insanın kendi zannı, yalanı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enbiya 73'te ve cealnahum eymeten yahtune bi emrina. Onların hepsini emrimizle hidayet eden imamlar kıldık. Bütün peygamberler hidayete erdiren imamlardır. Onların olmadığı zamanlarda veli resullerden bir tanesini seçiyor ve Allah Teala secde 24'e göre ve cealna minhum eymeten yahtune bi emrina. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Devrin imamı hayatta ve en üst seviyedeki mürşidi ifade ediyor. Diğer mürşitlerin hepsi vesiledirler ve devrin imamını temsil ediyorlar. Ve tabiyet farz. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, tabi olan ama büyük günah işleyen ama bununla birlikte mürşitten şüphe etmeyen ve bir dini de terk etmeyen bir müridin Allah'ın katında durumu nedir? Bu konuda ne yapmalıdır? Günah işliyorsa günahından kurtulması lazım. Zikrini bırakmaması lazım. Zaman içerisinde kalbindeki karanlıkların azalması, afetlerin direncinin azalmasıyla paralel yavaş yavaş o işlediği büyük günahlardan da kurtulacaktır Allah'ın izniyle. Bundan şüphesi olmasın. Nitekim kemalat da tedirici basamaklar içerisindedir. Kişinin yozlaşması da negatif tedirici basamaklar içerisindedir. Dolayısıyla yozlaşma birdenbire olan bir hadise değil. Zaman içerisinde kişi bütün cephelerde yozlaşmaya başlar. Ama zaman içerisinde de kemalata. İşte burada seçim kişiye bırakılmış. İrşad nuru seçenler tedirici basamaklar içerisinde kemalata, gay yolunu tercih edenler ise tedirici basamaklar içerisinde yozlaşmaya doğru gitmek eğili içerisindedirler. Dördüncü sual, İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, başkaları için yaptığımız uzun süreli duaların kabul olmadığını görüyoruz. Burada kendisi için dua ettiğimiz kişilerin taleplerinin olmamasından mı yoksa bizim yüzümüzden mi bu dualar kabul olmuyor? Sevgili kardeşim, duanın kabulü o kişinin davete icabet etmesiyle noktalanıyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Bakara 186, Allah vaat ediyor. Kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Demek ki suallerimizi kime sormamız lazım? Ehli zikre. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Ama bir şartla, onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah Teala herkesi kendi zatına davet ediyor. Benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. O zaman kişinin duasının kabulü o kişinin Allah'ın davetinin kabulüyle mümkündür. Nitekim burada kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani münafıkların alameti, farikası, münafıklar verdiği sözü yerine getirmeyenler, emanete ihanet edenler ve söz verdiği zaman cayanlar. Cayanlar. Üç tane özellik söz konusu. Öyleyse sözünden caymayan kişi ezelde Allah'a verdiği ahdi yerine getiriyor. Ama yerine getirdiği zaman zanda emanete ihanet etmiyor. Ruh yükselerek Allah'a ulaşıyor. O zaman duası da kabul oluyor. Çünkü o dua kişinin kalbinden olan bir talebi ifade ediyor. Bu talep nedir? Bu talep ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Evet, bu Ebu Hüreyre'den nakleden başka bir hadiste münafın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyanet eder, oruç tutsa da namaz kılsa da kendini mümin zannetse de. Evet, demek ki olay onunla noktalanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle mübarek gül kokulu ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum muhterem hocam. İnsan ruhunun sıkılmasının sebebi nedir? Ruhumuzun hiçbir şey yokken sıkılması şeytandan mıdır? Bunu bize açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsan ruhunun sıkılması değil de nefsin işlediği hata sebebiyle, ruhumuzun nefse yaptığı azap sebebiyle sıkıntı oluşur. Yetmez. Bu noktada Allah-u Teala da fizik bedene azap eder. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var ve şeytan da bu afetleri tetiklemek suretiyle devamlı aklın nefsin taleplerini yerine getirmesini istiyor. Nefs aklı ikna ederse fizik vücut şer işler ve şer bir derecat kaybıdır. Kaybettiği derecat miktarı kadar Allah fizik bedene azap eder. Aynı zamanda ruh da nefse azap eder. Sıkıntı ve huzursuzluğu duyar. Aklın dizaynı içerisinde kişi tövbe edebilir. Ama nefs de mutevasındaki afetler sebebiyle devamlı bu tövbeyi bozar. Ama ne zaman bu tövbe kabul olur? Kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu an. Şeytan insanların baş düşmanı. Kişinin şeytanın telkinlerinden korunabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilediği takdirde Allah-u Teala'nın 4 ayet-i kerimede verdiği söz, senin sultanlığın Allah'a tevekkül edenlere, senin sultanın kulların üzerine, senin sultanın mümin kulların üzerine bir etkisi yok. E kimdir kul olan? Başlangıçta herkes şeytanın kulu ve dostu durumda ama Allah'a davet olun zaman daveti kabul ederse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilek sahibi kişi kendisini şeytana kovmaktan, şeytana dost olmaktan kurtarıyor. Ve öyle olunca da Allah-u Teala onun üzerine devrin imamının ruhunu bir koruyucu kalkan olarak gönderiyor. Önden arkadan sağdan soldan Allah-u Teala o kişiyi şeytanın telkinlerine karşı koruyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Ünter Hocam, yaşadığımız imtihanlar esnasında nasıl bir aksiyon içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, nefsin aklı ikna ettiği her talep şerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir imtihandır. Dilemeyenler için delalette olan ve gayonu tercih edenler için de bir azaptır. İşte imtihanlardan Allah'ın muradı ne? Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse Allah'ın muradı kişinin tövbe ederek zikre başlaması. Ama kişinin tövbe ederek zikre başlaması için mutlaka o kişinin ders alması, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Herkes mi böyle? Hayır, herkes öyle değil. Allah-u Teala Bakara 155, 156, 157'de şöyle buyuruyor. وَيُنَبْلُوَكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسِمْ اَمْوَالِ وَاَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشَرٍ مِنَ السَّابِرِينَ Seni mutlaka korkuyla, açlıkla, mal ve can ve ün eksikliğine imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَى رَاجِعُونَ Musibet ki kulağa bir musibet gelmez. Hak yazmayınca, hak musibet yazmaz. Kul yazmayınca. Musibetler bizim yaptığımız şeylerin bir sonucudur. Yani musibetlerle karşılaştığımız zaman o kişi ben Allah içinim ve mutlaka ölümle Allah'a döneceğim. Yani ben Allah içinim diyen kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Ölümle de bir kere daha ruhu Allah'a ulaşır. Böyle diyen kişilerin Ulaike aleyhisselam semaatim Rabbim. Mürşitlerine tabidirler. Ve rahmetün. Onların üzerine selavat ve rahmet var. Ve onlar hidayete ermiş olanlardır. Allah razı olsun. Öyleyse yaşadığımız imtihanlar esnasında nasıl bir aksiyon içinde olmamız lazım? İmtihanlardan ders çıkartarak Allah'a ulaşmayı dilememiz ve zikre başlamamız gerekir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, henüz daimi zikre ulaşmadığımız için bazı olaylarda kararsız kalıyoruz. Ve nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu kararsız durumlarda Allah bizi yönlendirecek midir? Ulelbab, İhlas ve Selah makamlarında Allah'ın emir ve kumandası değişir mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmadığınız her noktada daimi zikirde mürşidiniz var. Nerede bir itiraf söz konusuysa ona ulaşıp sormanız lazım. İtaatle Allah'ın yardımına mazhar olabiliriz. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah ve Resulüne itaat edin, nizâ etmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz, kuvvetiniz elden gider. Sabredin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. İşte burada Resul'e muhalif olanlar nizâ edenlerdir. Öyle olunca da o zaman yardım elden gidiyor. Allah razı olsun. Evet, bir kere daha suali tekrar edecek olursak, henüz daimi zikre ulaşmadığımız için bazı olaylarda kararsız kalıyoruz. Nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu kararsız durumlarda Allah Teala bizi yönlendirecek midir? İşte bu karar noktasında Allah Teala'ya soracaksınız ve cevabı Allah'tan alacaksınız. Ama henüz daimi zikre ulaşmayanlar da aynı suali bağlı oldukları müşritten soracaklardır. Ulebab-ı İhlas ve Selah makamlarında Allah'ın emir ve kumandası değişir mi? Değişmez ama kişi artık kalbi yedi kademeli müzeyyen olduğu için bu müzeyyen olma noktasından bakarsak kişi ehli hayırdır. Ehli hüküm hikmettir ve ehli tezekkürdür. Bilmediklerini Allah-u Teala'ya sormak suretiyle cevabını alabilir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, uyku afetimizi nasıl yenebilir? Üzerimizdeki ağırlığı nasıl atabiliriz? Eski evliyalar şöyle demişler. Az yemek, az uyumak ve az konuşmak. Gerçekten de çok yiyen insanlar hemen peşinden o yediklerini sindirebilmek için akıl, beyni devre dışı tutuyor ve dinlenmeyi alıyor. Enerjisini o aldığı besinlerin sindirilebilmesi için harcıyor. Öyle olunca fizik vücudu uykuya geçiriyor. Ama az yerseniz, ki nitekim Efendimizin ölçüsü şu, tokken sofraya oturmayın, doymadan kalkın. O zaman ölçüyle bunu aldığınız zaman az uyursunuz. Az uyumanın da mutlaka bir bedeli vardır, zikir. İşte iki ayet-i kerimede, bir secde 16, iki Zariyat suresinin 17. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman Allah Teala
2: onlar kalpte iman kelimesi olması gerektiğini ve bunun da mürşide
0: yanları yataktan uzaklaştırırlar, yani üstü yatarken kalkarlar, Rablerini ümit ve korkuyla zikrederler. Zariyat 17, onlar geceden uydukları şey az. Demek ki az yemek ve az uyumak, bunun neticesi az konuşmak. Burada Resulullah'ın ölçüsüne ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Öyleyse onun bunun kıymetini yapmak istemiyorsak konuşmalarımız hep Kur'an'la olmalı. Kur'an dışında da konuşmamalıyız mümkün olduğu kadar. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Enam 87'ye göre peygamberlerin zürriyetinden gelecek nesillerden bir kısmını seçerek sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunlar Resuller mi yoksa Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar mıdır? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar, mürşitlerine tabi olanlar. وَمِنْ عَوَاهُمْ زَرَيْتُمْ اَخْوَانِمْ وَاشْتَبَيْنَا وَهَدَيْنَا مُنْ يَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Allah Teala Resullerini sırat-ı müstakim üzerinde vazifeli kılıyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine ulaşırsa o zaman Allah Teala onu da sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Nasıl? Mürşide tabi olduğumuz an yedi nimetten bir tanesi ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması. Ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması buradaki fiziki bir sırat-ı müstakim. Yani ruhu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim, bu fizikidir. Ama müşride tabi olduğumuz noktadan devri imamın ana dergahına gelene kadar olan sırat-ı müstakimin birinci bölümü yatay bir seviye oluşturuyor ve sanaldır, fizik değildir. Ondan sonrakiler de fizik değil. Sadece fiziki sırat-ı müstakim emr aleminden ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala seçtiklerinin mürşide tabi olmaları halinde ruhları vücuttan ayrılıp o emr alemindeki fiziki yola sırat-ı müstakim ulaşacağını Allah-u Teala beyan ediyor, açıklıyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. İnsanın yaratılıştan gelen özellikleri nelerdir? Ve bu özellikleri nasıl kullanması gerekir? Lütfen açıklar mısınız? Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cabbar Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanın yaratılıştan gelen özellikleri, yaratılışta Allah-u Teala'nın bize verdiği ruhumuzdur, fizik vücudumuzdur, nefsimizdir, irademizdir ve aklımız. Bunlarla Allah bizi mücehaz kılmış. Allah-u Teala herkesi bir fizik vücutta yaratıyor. Hicr 26'da. Allah Teala herkesi bir nefse dizayn ediyor Şems-7'de. Allah Teala herkese zatından ruhu fırıyor Secde 9'da. Allah Teala herkese serbest ilaveleri Bakar 256'da. Allah Teala herkesi akıl sahibi, düşünce sahibi kılıyor. Şimdi bunları nasıl kullanmamız lazım? Bunları nasıl kullanmamız lazımın ölçüsü beyanı Kalü Bela gününde şekilleniyor. Kalü Bela gününde Allah-u Teala halk arasında en zamanda benim Müslümansınız dedi. Hepimizin cevabı Kalü Bela günü. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor. ve şöyle hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalu vela diyoruz. Fizik vücut ve ruh da şeytana ve kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktur diyemez. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesiyle bu ayet arasında, Araf 172 arasında bir yet rabtası var. وَذْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Maide 7. وَمِسَاكُ مَنْ لَزِينَ وَسَاكُمْ مِسْكُلْتُمْ سَمِيْنَ وَاَتَانَ Ve o misak ki sizi onunla bağlamıştı, işittik ve itaat etmiştiniz. Şimdi Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz kalu bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala söyle beni Rab olarak kabul eden, benim sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz, öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz itaat ediyor, misak veriyor Allah-u Teala'ya. Hidayete ereceğine dair. Fizik vücut itaat ediyor hidayete ereceğine dair. Nefs itaat ediyor hidayete ereceğine dair. Ve ruhun verdiği misak, dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak. Fizik vücudun verdiği ad, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefsin Allah'a verdiği yemin, 7 kademede tezkiye ve tasfiye olmak. İşte bunların kullanılması bu ayetlerin beyanıyla sabittir. Bunları yerine getirdiğimiz an, o zaman ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimiyle iradenin teslimi de noktalanıyor. Kim bu üç emaneti teslim ederse irade, nefsin afetlerine karşı koyan güç. Nefs Allah'a teslim olmuşsa o zaman otomatikmen irade de Allah'a teslim oluyor. İradenin Allah'a teslim olduğu noktayı belirleyen Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu en güzel bir şekilde dile getirmiş inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizi bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Sırat-ı Mustakim. Birinci sual halk arasında söylendiği gibi Sırat-ı Mustakim için doğru yol demek yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet ile sırat-ı müstakim birbiriyle çakışıyor. Çünkü sırat-ı müstakim nedir diye bir sual sorulduğunda bunun cevabı Allah Teala Enam 87-88'de veriyor. Ve min avâhum zürriyetum ve ahvânum ve iştebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sırat-ı müstakim. Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik. Demek ki sırat-ı müstakim, ruhu Allah'a ulaştıran yol. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması Allah'ın hidayetidir. Kullardan dilediğini onunla hidayet erdirir sırat-ı müstakimle. Eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şey heva olup giderdi. Neden öyle? Çünkü Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ اَعْمَالُكَ وَلَتَكُنُ مِنْ الْخَاسِرِينَ Andolsun ki sana ve senden öncekilere gerçekten eğer şirk koşarsan Allah'a ulaşmayı dilemezsen. Yani ulaşmayı dilemeyen hepsi gizli şirkte amellerin mutlaka heba olur ve hüsrana düşenlerden olursun. İnsanların cehenneme gitmesinin arkasında amellerin heba olması var. Amellerin heba olmasının arkasında gizli şirk var. Gizli şirkin arkasında da kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi var. Allah-u Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sırat, yol demektir. Müstakim, istikamet üzere olan demek. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sırat-ı müstakimin tarifini istikametlenmiş yol olarak veriyor. Ama Nisa 175'te ise فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَبُوا بِهِ فَيَسْتَلْكُمْ فِي رَحْمَةً مِنْهُمْ وَفَدْلٍ Allah'a amin olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri, ona Allah'a saranları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir. Demek ki evvela zikredildiği zaman rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet kalbe sızıyor ama fazıllar içeri girmiyor. Ve kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah-u Teala ona mürşidini gösteriyor. Mürşid de o kişi sırat-ı müstakim oluşur. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek, doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hürafeye inanmanın standardını içeriyor. Kur'an'daki sırat-ı müstakim kavramı ne yazık ki asli mecrandan saptırılmış bir anlamda bir hürafe olarak din tatbikatına girmişti. Halbuki Hicr 41'de işte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim. Şimdi Türkiye'de 23 tane mahallede hep doğru yol olarak, dost doğru yol olarak tarif edilmiş. İster doğru yol desin, ister dost doğru yol desin. Sadar şifa vermeyen bir mana içerisinde kullanılıyor. Çünkü doğru yol hiçbir hedefe ulaştırmayan bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki 7 safa sırat-ı müstakime baktığımız zaman, 7 safa davete baktığımız zaman davetin sırat-ı müstakimle
çakışlarını görüyoruz ve Allah Teala herkesi kendi zatına davet ediyor. Yani sırat-ı müstakime davet ediyor. İşte Allah'a davete baktığımız zaman sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. Bu davetin birinci kısmında ne var? Birinci kısmında ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması var. Ama nasıl Allah'a yedi sefa davet varsa yedi tane de sırat-ı müstakim var. Sırat-ı müstakimle Allah'a davet arasında %100 paralel bir ilişki söz konusu. Ayetleri yerli yerine oturttuğunuz zaman o zaman tek başına sırat-ı müstakime doğru yol demek sadece şifa vermiyor. İkinci sual, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak önemli midir? Evet. Dinimizin üç esası var. Vahdet, tevhid ve teslim. Evliya Sultan Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç, 72'si cehenneme gidecek. O zaman sahabe sual soruyor ya Resulullah, o fırka inacı kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Evet.

Yani dinin üç esasından tevhid sırat-ı müstakimde olmaktır. Teslim de teslim yüküyle Allah-u Teala'nın ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. İşte teslim yüküyle Allah'a teslim olan Asaret'in devrin imamı ve ona tabi olan sahabe, ikisi de sırat-ı müstakimde. Tevhid ve teslim standartlarını muhtevasına alıyor. Onlar sırat-ı müstakimde, onlar tevhidde, onlar teslimde ve onlar dinde fırkalara ayrılmayanlar. Allah Teala Sebe, hatta Rum 31'de Allah'a yönelik takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın. O müşrikler ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Öyleyse vahdet, tevhid ve teslim esaslarını muhtevasına alan nizam o sırat-ı müstakim üzerinde olmak olarak tarif ediyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak Allah'a göre son derece önemli bir konudur. Çünkü bu yol insanların kurtuluşunu, şirkten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, hüsrandan kurtulanlar, delaletten kurtulanlar, bütün negatif faktörlerden kurtulanlar hepsi sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Sadece sırat-ı müstakim üzerinde olanlar mümindir. Allah'a kul olmamız da mutlaka sırat-ı müstakime ulaşmamız da mümkündür. Bunları bilen iblis insanların sırat-ı müstakimlerine oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar da gayesi budur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Daha sonra sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da onlara da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Yanlışlar nedir? Doğrular nedir? Doğrular Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide 12 tane insana tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama yanlışlar da ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. Mürşide tabi olmak şirktir. Ruh ölümle ancak Allah'a ulaşır. Hayatta ruhun Allah'a ulaşması yok ve bunun benzeri, bunların zıtları da yanlışlardır. İşte olay buysa o zaman başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. 19 negatif özellik en son 3 tane özelliğinden bahsedecek. Bunlar amelleri boşa gidenler, hüsranda olanlar ve gideceği yer cehennem olanlar, takva sahibi değiller, mümin değiller ve hidayete değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ve bütün negatif faktörler bunlar için. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, birbirine düşmandırlar vesaire. Üçüncü sual, sırat-ı müstakime nasıl ulaşılır? Yunus suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala vallahu yed'u ila dar-ı selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَحْمِلَ الْعَرْشَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ تَبِعُوا سَبِيلَكَ Senin yoluna tabi olanlar. Allah'ın yolu, irşat yolu, yani irşat yoluna tabi olanları. Tövbe edip irşat yoluna tabi olanları Allah Teala kurtuluşa erdiriyor. İblis de onların

0: irşat yoluna ulaşmaması için her türlü negatif şeyleri onlara ulaştırıyor. Bakara 120'de hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu, Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu işte zikrediliyor. Sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için mutlaka bir nimetin kişinin başının üzerine olması lazımdır. Bir başka ifadeyle sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için bir mürşide ulaşıp tövbe etmek asli unsurdur. Mürşidine ulaşamayan kişi tarih ehli değildir, yol ehli değildir. Tarih-i müstakimin zemin kattan başlayan Allah'ın katına kadar ulaşan yedi katı aşan yolların bütün gök katlarını aşan bölümüdür. Sırat-ı müstakim dinin omurgasıdır. Yedi gök katı tarik-i müstakimle aşılır. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Hepsinde konunun merkezinde bir nimet olan devrin imamının ruhu var. Davud Aleyhisselam da Ya Rabbim senden senin sevgini diliyorum. Seni sevenin sevgisini diliyorum. Ve senin sevgine vesile olacak ameli diliyorum. Davud Aleyhisselam duasından birisi şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine beni ulaştıracak olan amelleri dilerim. Allah'ım senin sevgini nefsimden, çoluk çocuğumdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala istiyor ki tüm insanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dilesinler ve kendilerini Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakim yolunda olsunlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vahdet-i vücut diye bize anlatırlardı. Tek bir bedenden değil de ruhtan ibaret olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince Fatiha suresini, sırat-ı müstakime bizi doğru yoluna ilet Rabbim, sapıkların yoluna değil.
1: Sırat-ı müstakim nedir peki?
3: Sırat-ı müstakim Allah'ın yolu.
1: Peki bu yola nasıl ulaşabiliriz? Yani Allah'ım ben de sırat-ı müstakim üzerinde olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştır şeklinde böyle bir taleple ulaşabilir miyiz?
3: Tabii mümkündür. Her şeyden önce canından, evladından, malından, mülkünden önce Allah Resulü'nü sevmekten geçer bu işler. Resulullah'ı seversen Allah'a ulaşmak çok kolaydır. Ve onun da varisleri vardır. Allah Resulü'nün. O varislerini bulacaksın. Bulduğun zaman da huzura kavuşursun.
4: Sırat-ı müstakime keşke hepimiz ulaşabilsek. Öyle o kadar iyi niyetli biri olması gerekiyor ki, o kadar temiz. Allah'a inancı, zikri, namazı o kadar temiz olması gerekiyor ki ona ulaşabilmesi için. Ki ben insanlarda inanın yani %90 ulaşabileceğini sanmıyorum buna.
2: Ey Yüce Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum.
4: Ben de ruhumu sana yaşarken ulaştırmak istiyorum.
2: Yaşarken ruhumu sana vasıl etmek istiyorum.
4: Dostların arasına beni de kat Allah'ım.
0: Misafirimize Allah'a ulaşabilmek için o kadar temiz olmak gerekiyor ki ben insanların %90'ının ulaşabileceğini sanmıyorum. Allah'a ulaşmak isteyen bir insan kendini nasıl temiz tutabilir? Allah Teala Allah'a giden yolun giriş kapısının bir dilek olduğunu buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediliyor. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama asıl önemli olan zikir vele zikrullahu ekber. Allah'ın zikri en büyüktür. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o yedi inanç şartının sahibidir. O aynı zamanda yedi kalp şartının da sahibi olur ve yedi nimetin de sahibi olur. ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsimizin tezkiyesine, temizlenmesine bağlıdır. Fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olması yine nefsimizin tezkiyesine, terbiyesine bağlıdır. Her yüzdelik, yüzde yedilik fazıl birikiminde ruhumuz yedi tane gök katının bir tanesi yükselir. Nefsin kalbine evvelce girmiş olan yüzde ikilik rahmet ile %49 fazıl, toplam %51 nur birikiminde ruhumuz Allah'a ulaşır. Anahtar sadece zikirdir. Bu hedefe ulaşabilmek zikirle mümkündür. Zikirsiz gidemeyiz. Onun için zikir Kur'an-ı Kerim'in en üst seviye ibadetini ifade eder. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Keza amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infaktan daha kıymetli, Allah yolunda öldürmek ve ölmekten daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Öyleyse gerçekten zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde insanlara sırat-ı müstakime davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz döneminde de hani sahabelerden tutun da büyük ermiş insanlara kadar yayabiliriz bunu.
3: Mürşit Resulullah'ın varisleridir.
4: Kamil insan. Yani her şeyden arınmış, özellikle ilmi ve Allah'ı tanıyan, durmadan zikreden, namazını kılan, kötü yoldan uzak olan, insanları doğru yola sürükleyen insan.
2: Bugün günümüzde insanlar korkar oldu. Aslında güzel olan şey dinimizin emrettiği, mesela mürşitler ve ermişler, erenlerden kaçmamamız gerektiğini insanlar bu dönemin pisliğiyle önüne perde çekmiş oldu. Ve keşke hani bunu ayırt edebileceğimiz hani bir limit, bir sınır olsa, hani biz de kimin peşinden gideceğiz, kimin gitmeyeceğiz onu bilebilsek.
3: Günümüzde mürşit var tabii. Aramak lazım. Yunus Emre gibi. Rabbimize müracaat ettik bu konuda. Yani bu son devrin mürşidi kim olduğunu, istişareler yaparak, istihare namazı kılarak.
1: Mürşidinizi bulduğunuzda davranış biçimleriniz ne anlamda değişti?
3: Mesela bir hata işleyeceğimiz zaman aklımıza Rabbimiz geliyor. Ondan sonra bağlı olduğumuz mürşidi kamilimiz geliyor. Gelir gelmez bunların yüzüne nasıl bakacağız? Biz bu yola girdik, bu yolun yolcusu olduk. Biz bunlara nasıl talebe olacağız diyerek yapacağımız kötülüklerden ayağımızı geri çekiyor.
0: Misafirimiz mürşit konusunda aslında insanlar bu dönemin pisliğiyle dinimizin emrettiği şeyin önüne perde çekmiş oldu. Günümüzde mürşit kavramı unutulmuş mudur? Evet. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim asılları unutulmuş. Yerine 19 tane hürafe bidat yerleşmiş durumda. Ve bu 19 tane bidat tamamen insanları Allah'tan uzaklaştırıyor. Allah Teala Maide 35'te Ya vellezine amenu ittakullaha ve ebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Furkan 70'te tövbe edip de mürşidine tabi olanların o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Yetmezse Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz her asırda, her yüz asırda bir müceddit, dini yenileyen, bidatlerden temizleyen, Allah'ın tasarrufunda olan vekaleten devrin imamı hep gelecektir. Şüphesiz ki her yüzünün başında bu ümmetin dini işlerini yenileyecek bir müceddit, devrin imamı, vekaleten devrin imamını Allah Teala gönderecektir. Resulullah'ın müceddit dediği vekaleten devrin imamı. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar bir daha Nebi gelmeyecek. Ama velayet, risalet kıyamete kadar devam edecektir. İşte bu veli Resullerin arasından Allah-u Teala'nın seçtiği, tayin ettiği bir vekaleten devrin imamı vardır. Onu Allah-u Teala vazife kılıyor ve o dini asırlarla insanlara yaşattırıyor. Hürafeleri de dinden temizliyor. Mürşit Kur'an'da mevcut olduğu halde İslam'da unutulmuş olan, olmasa da olur diye düşünülen bir kavram haline getirmiş. Mürşide tabi olmak farziyeti artık dini yaşadıklarını insanların %90'dan fazlası için bir farz hükmünde değil. Mürşidin gerekliliği hiç dikkate alınmıyor. Oysa ki mürşide ulaşmak Allah'ın temel emridir. Mürşide ulaşmak farzdır. Allah Teala mürşide tabiyetin bir hidayet vesilesi olduğunu, hidayetin onsuz gerçekleşmeyeceğini ifade etmiyor. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş, farzı yerine getirmişler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem Hocam, müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Halk arasında sadece 3 grup insanın Sırat Köprüsü'nden geçip cennete girilebileceği söyleniyor. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Allah razı olsun, mübarek ellerinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetleriyle inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, halk arasında sadece 3 grup insanın Sırat Köprüsü'nden çok rahat geçip cennete gideceği söyleniyor. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Hayır. Sırat Köprüsü hakkında bir sürü rivayet söz konusu ama sadece rivayet. Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü diye bir köprü mevcut değil. Sırat-ı Müstakim mevcut. Sırat-ı Müstakim'e ulaşmak veya ulaşamamak Sırat Köprüsü üzerinden geçmek olarak değerlendirilebilir. İfade ona benziyor. Kim Sırat-ı Müstakim'e ulaşamazsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin ruhu vücudundan ayrılıp Sırat-ı Müstakim'e ulaşmışsa mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşır ve o kişinin de gideceği yer Allah'ın mutlaka cennetidir. İşte dinimize bir hürafe girmiş. Sırat Köprüsü öyle bir köprüdür ki o köprünün üzerinden bir kısmı uçarak geçer, bir kısmı koşarak geçer, bir kısmı sürünerek geçer, bir kısmı da Sırat Köprüsü'nden geçerken aşağı düşer. Aşağı düşenler cehenneme gidenlerdir. Hayır sevgili kardeşlerim, yani Meryem Suresinin 71-72. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün insanlar evvela cehenneme gidiyor. Cennetlikler de cehenneme gidiyor, cehennemlikler de cehenneme gidiyor. Ama 72'de Allah cehennemlikleri cehennemde yüzüstü bırakıyor fakat takva sahiplerini de oradan kurtarıyor. Öyleyse takva sahiplerinin hepsi cennete gidecek olanlardır. Ama takva sahibi olmayan ne kadar insan varsa onların da hepsinin gideceği yer cehennemdir. Kimin ameli boşa gitmiyor? Takva sahiplerinin. Kimin ameli boşa gidiyor? Takva sahibi olmayanların. Takva, Kur'an-ı Kerim'de kesin bir ölçü olarak karşımıza çıkıyor.
6: Tabiyetle sağlandığını söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
0: Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir ve Allah-u Teala insanların bu yolda güvenle ilerleyebilmesi için devamlı olarak Allah'ın ismini zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Valla tamamen huzur sağlar. Çekecekler zikri, fark edecekler psikolojik bir tedavi gördüğünü, nasıl bir rahatlama olduğunu.
1: Zikir yapan bir insan Allah'a yaklaşır mı? Şeytan onu
7: rahatlaması için gerçekten candan, yürekten, içten Allah'a alması gerekiyor yani. Onun zamanı yok, her zaman yapabilir insan.
3: Tabii zikir insanı Allah'a yaklaştırır. Zikir çekmedin mi Allah'tan uzak kalırsın.
7: Ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben daha bir ay olmadı, yeni bir ameliyat geçirdim. Ve Allah'ı her zikrettiğimde bana o ameliyattan sonra öyle bir güç geldi ki, eşim ve hatta benim yanımda duran yengem vardı Refakat'cığım. O bile şaşırdı o iyileşmeme, bu kadar çabuk iyileşmeme. Ve Allah'a inancım olmazsa, güvenmesem yani bence daha da zor geçerdi ameliyatım.
1: Şu an ama günümüzde zikir kavramı uzak değil mi? Yani İslam'ın 5 şartında zikir yer almıyor maalesef.
3: Yani televizyonlarda bazen böyle sokak röportajlarını seyrediyorum. Fatiha'yı soruyor, melek soruyor. Evet. Şunu bilen yok. Evet. Dini bilen yok. Evet. Allah'tan kopuş var.
2: Evet. Mesela elhamdülillah Müslümanım bile hani bir zikirdir değil mi? Ama hani buna göre yaşamaz olduk ya. Benim kendi söylediğim söz ya, bu Allah'ı anıyorsa hani bu hile yapmaz, şunu yapmaz. Ama hepsini yanıltır oldu insanlar ve çok korkmaya başladım. Zikredene bile inanmaz olduk.
0: Misafirimiz zikir konusunda insanlar hepimiz yanıtır oldu. Bu Allah anıyorsa ilah yapmaz diyemiyoruz. Zikredene bile inanmaz olduk. İnsanları Allah ile aldatanlar var mıdır? Vardır tabi. Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesi Fatır 5'te de Allah-u Teala bu hakikati dile getiriyor. Sakın şeytan, ne vaadallah hakkın Allah'ın vaadi haktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennete gider. Fela tekvurenek bil hayatı dünya, sakın dünya sizi aldatmasın. Vela yegurenek billah alvaru ve sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama itaati meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Allah-u Teala çok açık bir şekilde söylemiş başka, insanları aldatmaya kalkmayın. Aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. Hepsi de nefsimizin afetlerine bağımlıdır. Tek kurtuluş nefsin afetlerini yok etmektir. Nefsin afetleri azaldıkça davranış biçimlerimiz düzelecektir. Zikir herkes için verilen Allah'ın temel bir emridir. Herkes zikir yapar ama şartlar gerçekleşmemişse, kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın hiçbir faydasını göremez. Zikrin kendilerine fayda sağlayacağı insanlar amin olanlardır. Zikir arttıkça davranış biçimleri de düzelecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, size ilgili Cevap Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah, ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle size bir sorum olacak. Şeytanın insanları sıratın üstekinden uzaklaştırmak istediğini diyoruz. Buna rağmen neden çoğu insan şeytan tuzaklarına düşüyor? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Hayırlı selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şeytanın insanları sıratın üstekinden uzaklaştırmak istediğini biliyoruz. Evet. Senin sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onları çoğunu şükredici bulmayacaksın. Buna rağmen neden çoğu insan şeytanın tuzaklarına düşüyor? İblis nefsimize davetiye çıkartıyor. Surup 36'da men yakşu an zikru rahmanin ukayit lehu şeytanin. Kim Rahman'ın zikrini yapmıyorsa biz ona şeytanı musar ederiz. Rahman'ın zikrini yapmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve zikir yapmayanlar. Mücadele 19'da istavkaze amel şeytan fensahumun zikrillah. Şeytan onları kuşattı ve onlara zikri unutturdu. İstavkaze aleyhim şeytan fensahumun zikrillah. Ulaikes bir şeytan. Şeytan onları kuşattı. Allah'ın zikrini onlara unutturur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda kalmış olanlar değil midir? Şeytana olan eğilim başlangıçta nefsimizin eğilimidir. Nefs ve şeytan insanlara her zaman farklı yorumlar yaptırabilir. Nitekim şeytan kıyamet günü bizlere söyleyeceği şey, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almıştı. İblis diyor ki Allah da size vaat etti, bulundu. Ben de vaatte bulundum ama onu Allah sözünü tuttu ama ben şeytanım, ben vaadimden döndüm. Size zorla bir şey kabul ettirmedim. Davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın. İşte şeytan bunu söylüyor. İbrahim suresinin tabii ki 22. ayet-i kerimesinde. Öyleyse hiç kimse Allah'ın yardımı olmadan hedefine ulaşamaz. Yusuf 53'te Yusuf Aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen وَمَا اُبَرُ نَفْسَ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ مُسُّٰي Ben nefsimi ibra edemem, nefsimi tezkiye edemem. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Kim Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah-u Teala mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve ona peş peşe 7 furkan 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğu zaman ancak o kişi nefs tezkiyesine başlayabiliyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramkuran, Ramut programının sonuna geldik. Bugünkü konumuz sırat-ı müstakimdi ve namaz kılan herkes günde 40 kere Fatiha okuyor. Fatiha'da Allah'tan talepte bulunan sırat-ı müstakime ulaştır. İşte sırat-ı müstakime ulaşabilmemiz ancak kalben Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz Himmetli Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahzarı var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumar ve şans oyunları ile ilgili istatistikler. Dünya çapındaki kumar bağımlılığı istatistiklerine göre nüfusun yaklaşık %26'sı veya 1.6 milyar insan kumar oynuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun araştırma raporuna göre Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor. Yapılan diğer bir araştırmaya göre kumar oynamanın başlıca sebebi çok para kazanmak, bunun ardından da eğlence ve heyecan faktörleri geliyor. Ayrıca oyuncuların sosyal durumuyla bağlantılı aşağıdaki verileri de ilgi çekici. İnsanların kumarhane oyunlarıyla sorun yaşadığı ailelerde boşanma riski 3 kat daha fazla. Sorunlu kumarbazların %66'sından fazlası oyunlarının parasını ödemek için suç işlemek zorunda kaldıklarını itiraf etmektedir. Aşırı derecede kumar bağımlısı olan insanların yaklaşık %66'da farklı depresyon belirtileri ortaya çıkmış. Kumarla ilgili sorun yaşayan 5 vakadan biri intihar girişimiyle bağlantılı. Sevgili kardeşlerim, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın kumarla ilgili söylediklerine beraberce bakalım. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi. Maide 90'da Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu vel esnamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey amin olanlar! Şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Demek ki kumar şeytanın pis bir amelidir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha erersiniz. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Şarap da şeytanın pis amelidir. Kumar da şeytanın pis amelidir. Puta tapmak da şeytanın pis amelidir. Fal okları da şeytanın pis amelidir. Bunlardan kaçınmak zor mudur? Belki insanlar katında zor gibi görünür. Halbuki tek bir dilektir. Bunların hepsinden kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlardan kaçının, umulur ki siz felaha erersiniz. Allah Teala ne buyuruyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اَمْنِ بُشَفَ بَشَرْ اِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Burada şeytanın pis ameli sayılıyor ve ondan iştinab edin. İştinab etmenin de Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece onlar için müjdeler vardır. Öyleyse şeytanın pis ameli olan kumardan kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğin an gerçekten hedefe kişi ulaşır mı? Evet. Neden öyle diyoruz? Maide 91'de اَنَّ بَيْرُوذُ شَيْتَانِ مَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدِّكُ عَنْ ذِكْرَ عَلَىٰ سَلَامٍ Yani şeytan kumarla ve içkiyle, şeytan şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kimdir zikredenler? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir namaz kılanlar? Namaz, hacet namazı kılıp mürşidine ulaşanlar. Öyleyse iblis şarap ve kumarla insanların arasını bozmak, düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Ve bizi zikirden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Nasıl olacak? Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa o şeytan ona apaçık bir düşmandır. İşte 7 tane ayet-i kerime şeytanın adımlarına uymayın, o apaçık bir düşmandır. Öyleyse bu ayette bahsi geçen içki içmek şeytanın adımına uymaktır. Kumar şeytanın adımına uymaktır. Puta tapmak şeytanın adımına uymaktır. Fal oklarıyla yön tayini şeytana uymaktır. O zaman şeytanın adımlarına uymayın. O apaçık bir düşmandır. Her geldiği dönemde İyiliği öğreten daima Allah'tır, Allah ve Resulüdür. Kötülüğü öğreten de şeytan ve muavanesidir. Şeytan muavanesinin, şeytanın adımlarına tabi olanlardan oluşuyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar da, onlar da Allah'ın öğretisine tabi olanlardır. Öyleyse eğer biz insanlar kumarın üzerimizde, şeytanın kumarla üzerimize vücuda getirdiği hasardan korunmak istiyorsak, kalben ulaşmayı dileyip, hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusu. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu bir muhafız olarak üzerimize yer alıyor. O zaman 4 ayet gereğince artık şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Tevekkül edenlere şeytanın sultanlığı yok. Kul olanlara şeytanın sultanlığı yok. Mümin olana şeytanın sultanlığı yok. Allah'a ulaşmayı dileyenlere şeytanın sultanlığı yok. Öyleyse bir dilek, bu dilek bizi mutlaka mürşid sevgisine, mürşide tabiyete götürür. Tabiyetle birlikte o kişi koruyucu kalkanın altına girer. O zaman sihir büyüğü onlara tesir etmez. Devrin imamın ruhu başınızdan yaralanlara. Delalette olanlar onlara zarar veremez. Şeytanın fısıltıları onlara zarar veremez. Musibetler onlara zarar veremez. Çünkü artık onlar koruma altındadırlar. Ne zamana kadar? Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Kişi gerçekten şeytanın pis amelinden kurtulmak istiyorsa, kalben Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın taati mürşide tabi olduktan sonra Allah'ın garantisinde o kişinin kalbine %49 fazıl, %2 rahmi, toplam %51 nurla, %49 karanlığa galip gelir, %51 nur. Ve o noktadan itibaren vazifelerini yerine getirdiği takdirde artık şeytanın onlar üzerinde sultanlığı yok. Şeytanın tesirinin olmadığı insanlar bu 5 ayet-i kerimede zikrediliyor. Allah razı olsun. Fatiha. Anlamaz.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten. Kur'an-ı Kerim dinin teorisi olarak ifade edilebilir. Allah-u Teala'nın insanın kamil olma noktasına gelene kadar yerine getirmesi gereken Allah'ın bütün emir ve nehirlerini ihtiva eden yegane kaynak, o Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an-ı Kerim'i her devirde öğrenen ve Allah'tan öğrenen ve öğreten bir kişinin açıklaması lafzi mana ve yedi ruhunu öğretmesi gerekir. Allah Resulü bu konuda çok hadisler vaaz etmiş. Size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim. Ey Allah'ın kitabı, sünnetim. İster Ehl-i Beytim desin, ister sünnetim desin, sünneti tatbik edenler, onlar öğrenen, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerdir. Ehl-i Beyt de yine Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyle her zaman dinin iki kaynağı söz konusu. Nitekim yaptıkları bir başka sohbette Allah Resulü yakında koyu gece karanlıkları gibi fitne olacak. Hazreti Ali, ya Resulallah, o fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an sizden evvelkilerin, sizden sonrakinin ve aranızda en hüküm vardır. Buyuruyor, kim kibrinden dolayı bu kitabı terk ederse, kibrinden dolayı bu kitabı terk edenler, kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, Allah onların kalbini takip ediyor. Kim de hidayeti ondan başkasında ararsa, bunlar da bidatlerle din yaşayanlar, Allah o kimseyi delalette bırakıyor. O Allah bağlan, sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu haberidir. İster Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipi insanlardan bir ip desin, ister Allah'ın Resulü iki emanet bırakıyorum desin, aynı sonuca bizi ulaştırıyor. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim ve insanlardan bir ip de Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı, en üst seviyede devrin imamı, kavim resulleri ve veli mürşitler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimin en hayırlısı Mehdi aleyhisselamdır buyuruyor. O zaman en hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğreten buyurduğuna göre, en hayırlısı Mehdi aleyhisselamdır da buyurduğuna göre, o zaman en hayırlı olan Mehdi aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kimden öğrenmiştir? Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmiştir. Ve Allah'ın emriyle öğretmektedir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl
Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. İnsanlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla fitneden kurtulacaklardır. Öyleyse Allah Resulü fitneden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Fitneden kurtuluş Mehdi Aleyhisselam'ladır buyurduğuna göre o zaman ikisini yan yana getirdiğimizde Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Onunla insanlık fitneden kurtulacaklardır. Onunla dinden bidatler temizlenecektir. Onunla İslam birliği gerçekleşecek, dinler birleşecektir. Onunla Kur'an ahlakı sosyal hayata uygulanacaktır. Ama gelin görün ki insanlar, günümüzdeki insanlar Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğreniyorlar ve bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisini Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğren ve öğreten olarak ifade ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumadı. Çünkü Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde sen bundan önce kitap okumadın ve sen onu elinden yazmıyorsun. Öyleyse okuma yazması yok Allah Resulü'nün. Okuma yazması olmayan Allah Resulü en hayırlı olan asaleten devrin imamı. O zaman Kur'an-ı Kerim'in Arapça okumasını ve yazmasını yapan kişi Resulullah'ın hadisine göre en hayırlı olabilir mi? Hayır, çünkü Arapça Kur'an-ı Kerim'i okuyarak kurtuluşa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Kurtuluş, hedef emirlerin yerine getirilmesiyledir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalben, bu farz bir emirdir. Allah onu birinci kat cennetine alıyor. Kim Allah'ın kendisi için tayin-i müşride tabi olsa ikinci kat cennet, dünya saadeti açısından iblis artık ona dokunamayacağına göre dünya mutluluğu. Üçüncü kat cennet, kim ruhunu Allah'a teslim ederse üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısı. Kim fizik vücut teslimi yaparsa dördüncü kat cennet dünya saadetinin %81'i. Kim nefsini Allah'a teslim ederse beşinci kat cennet dünya saadetinin tamamı. Kim ihlasa ulaşırsa altıncı kat cennet daha üst seviyede bir mutluluk. Kim iradesini teslim ederse yedinci kat cennet ant cennetleri ve daha üst seviyede bir huzur ve saadeti yaşayacaktır. Ama salt Kur'an-ı Kerim'in Arapça sını okumak, tecvidle okumak ve yazmak hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz. Kur'an-ı Kerim okumak bir zikir değil mi? Zikir. Bakara 45. Namaz kılmak bir zikir. Namaz zikrullah en büyük zikir. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın öğrendiği Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın emriyle öğrettiği Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzın manası ve yedi ruhunu
ihtiva ediyor. İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an kaybolmaz. Ama kaybolduğunu düşünürsek tek başına ve Hasr suresi Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. Gerçekten de bu noktaya gelelim. İmam Şafii Hazretleri Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Velhal suresine okunmalarmış bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih. Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi yoktur hüsran sana asrık. Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'ın lafzi, manası ve edi ruhunu biliyordu. Çünkü o inmemiştir hele bu Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne teze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne duvarlara asılmak ne de el sürülmek için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tesip ne sülüs ne hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tapınak ne nutuk ne vaaz-ı dini için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne erkeği yüceltmek ne kadını aşanamak için. Ne araba payı vermek ne de acemi hor görmek için. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Yasin suresinin 69-70. ayet-i kerimesinde لِيُنْزِلَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ اَيَقَ عَلَى الْكَافِرِينَ 69'da وَمَا عَلَمْنَا شُعِيرَ وَمَا يَنْبَغِي اِلَّهَ اِنْ هُوَ اِلَى ذِكْرِ وَقُرْآنِ مُب۪ينَ Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanı izah etmek, uyarmak için azap sözü kafirlerin üzerine hak olması içindir. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetlerden gafil olanlar. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri yalanlayanlar. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri satanlar. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri yalanlayan, inkar edenler. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri gizleyenler. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Resul ve ayetlerle alay edenler, zulmanimle rağmen edenler. Öyleyse görüyorsunuz ki 7 tane cehenneme gidenler hep Kur'an ayetlerinin bilmemeleri, yalanlamaları, satmaları, inkar etmeleri, gizlemeleri, alay etmeleri ve zulmani ilimlerde kullanmaları. Ama Mehmet Akif Ersoy diyor ki, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Doğrudan doğruya hepimiz Kur'an'dan dini öğreneceğiz ve devrin imamı, asrın idraki devrin imamı, devrin imamına söyletmeliyiz İslam'ı. İşte Mehdi Aleyhisselam devrin imamıdır. Ve devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu 7 safhada şekilleniyor. 1. safha tebliğ. Herkesi Allah'a davet ediyor Mehdi Aleyhisselam. 2. safha kıraat. Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman
Seninle ahirette inanmayanların, baş gözlerine cavil mesure, kulaklarına vakra, kalplerine ekinet koyuyorum. Yevmül ahire iman etmeyenler, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya veya kıyamet gününe inanmayanlar. Tilavet, senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i, hikmeti öğretecek, onların hepsini tezkiye edecek bir Resul bahseder. Mehdi Resul, bu beş görevin sahibi. Nefs tezkiyesi ancak mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Ve bütün mürşitlerin birinci görevi, tabi olanların nefsini tezkiye etmek. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse, o zaman Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmeye adaydır. O Bakara 151'e ve yuallamukum kitabe kısmına girer. Vel hikmete kim daimi zikre ulaşmışsa ona Allah-u Teala hikmeti öğretir ve hikmetin ötesi her zaman devrin imamına aittir. Tebliğ, kıraat, tilavet, tezkiye, talim, kıssa ve tezekkür, Kur'an-ı Kerim, yedi sabah devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu, yani Mehdi Aleyhisselam'ın öğretim metodu bu şekilde şekilleniyor. Sevgili kardeşlerim, işte Mehdi Aleyhisselam neden ümmetin en hayırlısı? Çünkü Resulullah şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişilere vuracaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte Mehdi Aleyhisselam'dan önceki dönem, cahiliye dönemi, Kur'an-ı Kerim'in sadece resmi var, İslam'ın da ismi var. İnsanlar İslami isimlerle anlıyorlar ama İslam'dan en uzak kişiler. Mescitleri dolup taşıyor ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Şimdi bakın, ateşe davet eden imamlar. Fitne bu ateşe davet eden imamlardan çıkıyor. Fesat çıkaranlar. Saadet ve küberalar, hidayeti gizleyenler, Resul'ü alay edenler, zulmani ilmerle amel edenler. Fitne bunlardan çıkıyor. Ne diyorlar? Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanı vallahlaşıyor. Saadet ve küberalar ne diyorlar? Likallah'ı inkar ediyorlar. Ne diyorlar? Hidayeti gizliyorlar. Ne diyorlar? Resul'le alay ediyorlar. Ve zulmanimle amel ediyorlar. Bunlar hepsi fitne, ateşe davet edenler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri, fitne onlardan çıkmış. Ama Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'la insanlar bu fitneden kurtulacaklardır. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların hepsi şirktedir. Bu şirk gizli şirk. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim elleriyle yonttukları puta tapmaz,
Yıldızlara tapmaz, aya tapmaz, güneşe tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk, riya. Nefsin afetleri. İşte başlangıç noktasında herkes 19 afetin sahibi ve şirkte. Ama aynı zamanda herkes fitnede. Bu fitneler koyu gece karanlıklar gibi fitneler. Ama bu fitneden kurtuluş ne iledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'la ve bu kitabı öğreten devrin imamı Mehdi Aleyhisselam'la. Allah'ın kitabı olan Kur'an'la bu fitneden kurtulmak mümkün. Allah'ın tayin ettiği devrin imamı Mehdi Aleyhisselam'la bu fitneden kurtulmak mümkün. İşte onun için benimle insanlar şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescide, Kuba mescidine namaz kılmaya giderken bir grup sahabinin orada aralarında konuştuklarını görüyor ve diyor ki ne yapıyorsunuz? Biz kıyametten bahsediyoruz. O zaman Allah Resulü noktayı koyuyor. Kasem ederim Allah'a. On büyük alamet gerçekleşmiyor da kıyamet kopmaz. Birincisi Deccal fitnesi, ikincisi Duhan fitnesi, üçüncüsü Dabetül Erz, dördüncüsü Güneş'in batıdan doğması, Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hz. İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu ümmet helak olmaz. Hz. İsa Aleyhisselam sonradan gelecektir. Ama başında benimle insanlar şirkten kurtulmuşlardır. Ortasında Mehdi Aleyhisselam'ın da fitneden kurtulacaklardır. İşte Mehdi Aleyhisselam'la fitneden kurtulduklarına göre Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz ve Güneş'in batıdan doğması Mehdi Aleyhisselam'la alakalı. Deccal fitnesi hiçbir nebi yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki asıl Deccal'den ziyade imam şeklindeki Deccal'lerden korkuyorum. Nasıl hidayete erdiren imamlar varsa ateşe çağıran imamlar da var. Bu ateşe çağıran imamlar hepsi Deccal'ın vazifesini görüyor. 7 ayet, ki daha doğrusu 5 ayet ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Ümmetimin son zamanlarında bir takım deccaller, yalancılar ortaya çıkacak. Sizin atalarınızın duymadığı sözleri size nakledecekler. Aman onlardan uzak durun, sakın ha sizi fitneye düşürüp yoldan çıkartmasınlar. İşte bunlar fitne üreticileri. Fesat çıkaranlar fitne üreticileri, saadet kübralar fitne üreticileri, hidayeti gizleyenler fitne üreticileri, ayetlerle alay eden, Resulü alay eden fitne üreticileri ve zulmaniler hep fitne üreticileri. Ama bu fitneden kurtuluş Mehdi Aleyhisselam'ladır. Öyleyse Deccal fitnesinden kurtuluş da Mehdi Aleyhisselam'ladır. Duhan fitnesinden kurtuluş da Mehdi Aleyhisselam'ladır. Duhan fitnesi Kur'an'ın unutulması şeklinde ifade edilebilir. Çünkü Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimesinde يَوْمَنْ يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. O gün cehennemde insanlar pişmankarlıklarının ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir otursaydık. Bu Resul Mehdi Resul. Keşke felani dol sinilmeseydik. Şeytan ve avanesini. Zikir, Kur'an-ı Kerim, ilim bana gelmişken o saptırdı. Ve
Resul dedi ki Kale Resulü ya Rabbi inni kavmi tehaze hazel Kur'an-ı mahşura. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an'ı terk etti. İşte bu Kur'an'ın unutulması, Kur'an'ın terk edilmesi duhan fitnesi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabe sual soruyor. Biz Kur'an'ı öğreniyor, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Allah Resulü buyuruyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? İşte Tevrat ve İncil elde olmasına rağmen onların işine yaramamasının arkasında ne var? Evliyanın ruhunun kabz edilmesi var. İlim hangi şekilde insanlardan alınıyor? Evliyanın ruhunun kabz edilmesiyle. Onların yerine cahiller geçiyor ve insanlar o cahillere soruyorlar. Onlar da hem kendileri sapıyor hem de saptırıyorlar. Yani fitne oluşturuyorlar. Allah Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içinde alır, ruhlarını kabz eder, kara cahil bir zümre kalır. Halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorar. Onlardan da ayet hadis gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetva verirler. Hem kendilerini saparlar hem de başkalarını saptırırlar. İşte bu deccalizmdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duhan fitnesi Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde tekrar aslıyla Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve öğreten Mehdi Aleyhisselam o bütün insanları bu fitneden kurtaracaktır Allah'ın izniyle. Deccal fitnesi, duhan fitnesi, Dabetül Erz. Dabetül Erz zaten Nur TV'dir. Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan öğrendiği Kur'an'ı tüm insanlara öğretmesidir. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Ve iza vakal kavlu aleyhim ahrajna lehum dabeten min el ardi tukallimu enne'n nase kanu wa'yatan ala ayyukun.

kitleden kurtarıyorum. Öyleyse kutsal kitaplar elde mevcut olmasına rağmen kutsal kitapların yaşanmaması insanlardan bir ip olan mürşidin devrede olmamasından kaynaklanıyor. Kur'an mürşidi tasdik ediyor, mürşid Kur'an'ı konuşturuyor. Hazreti Ali Kur'an suskundur, onu konuşturan birisi lazım. İşte konuşturan kişi o devrin imamıdır, Mehdi Resul, ümmetimin en hayırlısı diye buyuruyor. Kur'an fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın buyuruyor Allah Resulü. Ondan ayrılmayın. Çünkü Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi, şikayeti kabul edilen bir davacıdır. Kim Kur'an'ı önüne alırsa Allah onu cennete, kim Kur'an'ı arkasına alırsa Allah onu cehenneme yöneltir. Kur'an'ı önüne alanlar onun rehberliğinde cennete yolcu olurlar. Kur'an'ı arkasına alanlar oysa onun aracılığıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil ve mücadeleci olacaktır. Bakın, aracılığı kabul edilen bir davacı, şefaatçi ve kendisiyle amel etmeyen, onu koruma yolunda gayreti olmayanın da cezalandırması için müdahale edip mücadeleci olacaktır, davacıdır. Dolayısıyla sizler bu başka hadiste sizler hukuku iki kıymetli emanet bırakıyorum. Ağır iki emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Ondan nur ve hidayet vardır. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul olun. Onu öğrenin ve öğretin. İkinci emanet Ehl-i Beytim'dir. Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. Ehl-i Beytim hakkında Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Yani ondan iki kaynak. Biri diğerini teyit ediyor. Dolayısıyla bugün kim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsa mutlak surete hikmet sahibi alim ulu'l-elbab, hikmet sahibi alim muhlisler, hikmet sahibi alim salihler ve hikmet sahibi alim meleği resuller ve onların arasında seçilen en üst noktada devrin imamının sohbetine katılmak durumunda. Bunlar yoksa o Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine okuduğu zaman kalbinde zevk olan insanlar fitne sebebi oluyorlar. İlimde rusul sahibi olanlar da hepsi Allah'tandır ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, hikmet sahibi alim. Yani başka bir deyimle hikmet sahibi alim Kur'an'ı konuşturan alimdir. Nitekim Allah Resulü şöyle buyuruyor. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olun. Bu alim nefs eskesi ve tasfiyesini yapan daimi zikrin sahibi Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişidir. Onlarla beraber olun. Bu sebeple şunu söylüyoruz. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir sözü bugün insanların Arapçasını öğrenen öğreten noktaya getirmişlerdir ve böylece Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışlardır. Kur'an'ın ismi kalmış ve Kur'an'ın resmi kalmış ve İslam'ın da ismi kalmış. Ama Mehdi Aleyhisselam hidayetçi olarak Allah tarafından vazifelendiriliyor ve Kur'an-ı Kerim'deki 7 safa hidayeti bize anlatıyor. Onunla insanlık fitneden kurtulacaktır. Onunla dinde fırkalara ayrılmak tamamen sona erecektir. Onunla dinler birleşecek. Nitekim 7 ayet-i kerimede Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'ı açıklıyor. Bunlardan bir tanesi de Saf suresinin 8. ayet-i kerimesi. Onlar ağızlarıyla

0: Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. O kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. İşte Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'ı hak din olan babamız İbrahim'in Hanif diniyle Arapça dedi İslam ve nurun tamamlanmasıyla müjdeliyor. Öyleyse bir konferansımızın daha sonuna geldik. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu, en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Konulu konferansımızın sonuna geldik. Resulullah'ın her peygambere Allah'ın insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi mutlaka vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi 7 safa mutluluktur. Hepinizin Kur'an'daki hidayeti 7 safasıyla yaşaması, 2 cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Himmet Yüce Rabbimizden dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum.
1: Demek Allah'a teslim olmuş insan değil mi? Yani bence.
2: Hani ermiş kişilere.
0: Eğer siz de Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisine tabi olmak, Allah'ın ipi olan Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemek dilediyseniz ve siz de mürşitlerin hası, Resulullah'ın da geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin analisi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'ın önünde tövbe etmek, tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun mekirinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı olsun, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı unutmayın. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Resul kavramı Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü olarak onu anlıyorum ben.
1: Allah hiçbir kavme peygamber göndermeden o kavmi hesaba çekmez. Bütün kavimlere peygamber gönderdiği gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da Hatemül Enbiya olarak peygamberden sonuncusu olarak ahir zaman ümmetine göndermiştir.
2: Nebi ile Resul arasındaki fark, Resullük sürekli yaşayan bir şeydir, yaşayacak olandır. Allah diyor ki ayetinde, o Resul sizin aranızda olurken ben size kötülük edecek değilim diyor. Yani Resullük kıyamete kadar hep yaşayacaktır, var olacaktır.
3: Fatiha ma'salavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere bütün Resuller peygamber midir sorusunu cevaplayacağız. Her zaman olduğu gibi bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hatemül Enbiya. Birçok hadiste zikredildiği gibi benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ahzab 40. مَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَمَعَدٍ مُرِجَالِكُمْ وَلَاكِنَ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّب۪ي Ashab Suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Ulul Azm Nebileri olarak zikredilen Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Musa, İsa ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den Allah-u Teala misak alıyor. Al-İmran 81'de bu misak alınan Nebiler arasından onların hitamından sonra Resul geleceği bildiriliyor. Öyleyse sadece bu üç ayetten anladığımız o ki, Risalet her zaman vardır, kıyamete kadar da devam edecektir. Nisa 64'te biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse Resul alelade birisi değil, mutlaka itaati gerektiriyor. Nisa 80'de ise, Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Gerçekten bahsi geçen Resul devrin imamı ise Allah'ın tasarrufundadır. Ve devrin imamına itaat, Allah'a itaattir. Devrin imamına isyan, Allah'a isyandır. Allah-u Teala'nın Resulü Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda tam 7 tane hadis zikrediyor. Hemen gösterebilirsek o hadisleri de. Benden sonra Nebi gelmeyecek, halifeler ve imamlar gelecek. İşte imama itaat, Allah'a itaattir. İmama isyan, Allah'a isyandır. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Halifeye itaat, Allah'a itaat. Halifeye isyan, Allah'a isyandır. Tezarruf verenlere gelecek, onları arayın bulun. Tam 7 tane hadis bu konuda kesinlikle Risaletin kıyamet gününe kadar devam edeceği bildiriliyor. İsra 15'te ise Resul göndermesek azap etmeyiz. Ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an, Resuller haritasına baktığımız an, istisnasız insanlar içerisinde hidayetle görevli nebi Resuller ve hidayetle görevli veli Resuller olmak üzere iki grup. Yani hidayet açısından değerlendiriyoruz. Allah'ın hidayetle görevli kıldığı kavim Resulleri, veli Resuller, Allah'ın hidayetle görevli kıldığı Nebi Resuller, peygamberler. Şimdi her Nebi asaleten devrin imamıdır. Enbiya 73, Alimran 164. Ama veli Resuller arasından seçilen Nebiler olmadığı dönemde de vekaleten devrin imamları vardır. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikrediyor. Öyleyse Resullerle, Nebi Resullerle, Veli Resuller arasındaki fark. İkisi de hidayette görevli. Hidayette görevli Veli Resullerle, hidayette görevli Nebi Resuller arasında fark baktığımız zaman tam 10 tane farklı özellik görüyoruz. Nebi Resullerle, Veli Resuller arasındaki farka baktığımız zaman. Aynı anda iki Nebi yoktur. Ama aynı anda bütün kavimlerde veli Resuller vardır. Aralarında fetret dönemi vardır. Aralarında fetret dönemi yoktur. Peygamber Efendimiz son nebidir. Kıyamete kadar Veli Resul devam edecek. Peygamberler şeriat kitabının sahibidir. Veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Aynı soydan gelirler, her kavimden gelirler. Sadece insanlardan seçilirler, meleklerden, insanlardan ve cinlerden seçilirler. Nebi kelimesi peygamberler için kullanılır, Resul kelimesi farklı seviyede de kullanılabilir. Nebi, Resullerin 5 görevine karşılık, Veli Resuller 4 görevin sahibi ve Nebi Resulü asaleten devrin imamı, Veli Resulü vekaleten, asaleten şefaat etkin sahibi vekaleten. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman Kur'an'a ters düşen hurafelerden bir tanesi de bütün Resuller Nebidir ifadesidir. Akaidin birinci ayağı olan bütün Nebiler Resuldür ifadesi Kur'an'a tam olarak uymamaktadır. Bütün Nebiler Resuldür ifadesi Kur'an'a tam olarak uymaktadır. Bütün Nebiler peygamberdir ve mutlaka Resuldür ama bütün Resuller peygamber değildir. Kullu nebiyin resulün ve kullu resulün leyse lebi nebi. Yani bütün Resuller nebidir ifadesi Kur'an-ı Kerim'e birçok yönlerden ters düşmektedir. Nübüvvet ve Risalet Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde hüviyet kazanmıştır. Veli Resuller ve Nebi Resuller, Nebi yani Peygamber Resuller birbirinden kesin bir biçimde ayrılmışlardır. 10 tane özellik. Allah'ın indinde en üstün insanlar peygamberlerdir ve peygamberlerin sayısı Veli Resullere göre çok azdır. Bu muhtevada Allah'ın Resullerine baktığımız zaman bu Resuller arasında melek Resullerin bulunduğunu, cin Resullerin bulunduğunu görüyoruz. Ama kainatta hiçbir zaman bir melek peygamber, bir cin peygamber olmamıştır. Allah Teala bütün Resulleri sadece tek din üzerine hak dinle göndermiştir. Şu anda bütün dünyada her kavimde Allah'ın Resulü yaşamaktadır. O ülke hangi dinin sahibi olursa olsun bu Resuller başka bir dinden değil, Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ve Hak dininden bahsetmektedirler. Allah'ın Resulüne itaat edilsin diye gönderildiğine göre Resul'e itaat, Allah'a itaattır. Bu noktadan sonra kim tabi olmazsa, ondan yüz çevirirse o fasıklardandır. İnsanlardaki yozlaşmayı asırlar geçtikçe gerçekleştiren iblis, insanlar uykudan uyanmasın diye Allah'ın bütün Resullerini hep yalanlatır. Hadis-i şerif şöyle, benden sonra nebiler gelmeyecek, halifeler, imamlar gelecektir. Kim o halifeye tabi olursa, o imama tabi olursa bana tabi olmuştur. Kim o halifeye tabi olmazsa, asi olursa bana asi olmuştur. İşte kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliyet standartlarına uyuyor. Öyleyse Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki farkı Kur'an ayetleri mucibince değerlendirirsek her zaman üzerimize düşen vazife Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği kavim resullere onları hacet namazıyla bulmak, onlara itaat ve tabi olmak üzerimize farzdır. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri, ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı, kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Zehma selam.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Ahsani Takvim. Birinci soru, Ahsani Takvim ne demektir? Ahsani Takvim'e ulaşabilmek için veya Ahsani Takvim'in ne demektir sorunun cevabına girebilmek için evvela insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle dizayn etmiş. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehz, beyinle kayım, aklın umandasında çalışan, doktorunun nitsel sanani insanın kalıbı. Bu fizik bedenimiz. Ama bu beden nefsimiz ve ruhumuz için mekan. Nefsimizi Allah-u Teala Şemsiyedi'de açıklıyor. Ve nefsin ve masavaha, biz insani bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde de şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. Ama Allah-u Teala zatından bize ruhu fürmüş. Secde 9'da Sümme sevvaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzla üfürdük. İşte başlangıç noktasında Allah'ın zatından üfürülen ruh ahsendir. 19 tane hasletle mücehez Allah'ın emrinden. Ruhun Allah'ın zatından üfürülmesi sebebiyle hiçbir gelişmeye, tekamüle ihtiyacı yoktur. O Allah'ın bizdeki temsilcisidir. Allah-u Teala'nın biz insanı ahsen-i takvim içinde yarattık. Ben muradı ne? Eğer ruhumuz ahsense, bu emanet olan, ahsen olan emanetin sahibine teslimi, o zaman fizik vücuda emanet kılar. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman ahsen olur. Allah-u Teala fizik vücut teslimini yapan kişiler için Nisa 125'te şöyle buyuruyor. Men ahsene dinen mimmen esleme ve şevlillahi. Yani fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim eden kişiden daha ahsen din sahibi kimdir? Ve o muhsin, o muhsinlerdendir. Ve o Allah'ın, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletine, dinine tabidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala dost edilmiştir. Allah-u Teala'nın fizik vücut tesliminden sonra nefs emanet olur. Onun da Allah'a teslimiyle nefs ahsen olur. Allah-u Teala hepimizi bu ahsen olma hedefine ulaşmak üzere yaratmıştır. Yani evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son iradenin teslimiyle kişi ahsen olur. O hedef ahsen olmaktır. Ahsen en güzel manasına gelir. Allah'ın ahsen olmayan bir hüviyette yarattığı mahluk nefstir. Ahsen-i takvim insanı zifiri karanlıklardan alıp nefsin kalbini %100 nura ulaştıran bir hedefi ifade eder. Bu bir takvimdir. Kişi için değişen bir hayat süreci içerisinde nefsinin afetleri azaldıkça onun mutluluğunun değişmesi, huzurun değişmesi söz konusudur. Gerçekten ahsen olan ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla fizik vücudunda ahsen olarak Allah'a teslimiyle en son nefsin de ahsen-i takvime ulaşmasıyla olay tamamlanmış olur. Yani ahsen-i takvim Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı bir zaman dilimişinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Hedef Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Allah razı olsun. İkinci sual, her insan belli bir takvim içerisinde mutlaka ahsene ulaşır mı? İnsan serbest iradenin sahibidir. Her devirde iki tür insan var. Bilenlerle bilmeyenler veya faydalı ilmin sahipleri ile faydasız ilmin sahipleri. Bilmeyenler faydasız ilmin sahipleridir. Bilenler faydalı ilmin sahipleridir. Faydalı ilmin giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Faydasız ilimde dünya hayatıyla meşgul olmaktır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Men kâne yercu lika Allahi fenne acelallâh" Kur'an-ı Kerim'in hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhun Allah'a ulaşması teslimini Allah-u Teala farz kılmış. Bakara 46, Bakara 249, Ra'd 2, Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesi Ankebut 5, İnşikak 6, tam 7 tane ayet-i kerime. Kehf 110'da kim Rabbine mülaki olmayı, hayattayken mülaki olmayı dilerse, o zaman salih amel nefs tezkiyesi yapsın. İnsanın hayatında nefs tezkiyesine başlaması mürşide tabiyetle gerçekleşir. İnsanın takviminde hayat gelişmesinde ruhunu, beşerini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek diye 4 tane teslim söz konusudur. Bu teslimlerden en sonuncusuna ulaşmak, irade Allah'a teslim etmek, ahsen-i takvime ulaşmaktır. Takvimin nihai neticesine ulaşmak demektir. Kapılar mutlaka ve mutlaka herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu kapıdan girmiş olur. Ondan sonraki gayretler o kişiye kalmıştır. Ama kişi dilemiyorsa Allah-u Teala onu Esfel-i Safi'ne iade eder. Esfel-i Safi'nin cehennemin en alt kesimidir. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَانَا وَرَدِبُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا İşte bir, Allah'ın ilmiyle ahsene ulaşmak. İki, Allah'ın ilmini elin tersiyle iterek dünya hayatının peşinden gitmek, onunla hemhal olmak. Yunus 7 اَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَانَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادِبُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte ayetlerinden gafil olanların 19 tane negatif özelliği var. Onlar şirktedir, onlar küfürdedir, onlar delalettedir, onlar fısktedir, onlar isyandadır, onlar zalimdir, onlar fitnededir, onlar sağır, dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, dinde fırkalara ayrılmıştır, akletmeyendir, amelleri boşa giden birisidir, gideceği yer cehennemdir, helaktedir, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil. 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Kim bu? Faydasız ilmin sahipleri ve Allah'a ulaşmayı dünya hayatında dilemeyenler. Bu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de ölümle ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Üçüncü sual, nefsin ahsen olması, ahsen-i takvim tamamlamak kişiye ne sağlar? Allah ile olan ilişkilerimizde hiç unutmayın ki hedefimiz ahsen-i takvim olmaktır. Yani Allah'ın zatını görmektir. Aslında Allah'ın bütün insanlar için vaz ettiği hedef Allah'ın zatıdır. Tezkiyede Allah'ın zatına ulaşmak, tasfiyede ise Allah'ın zatını görmek. Allah ile olan ilişkilerimize hiç unutmayalım ki hedef bu. Muhakkak ki ahsen-i takvimle ulaşmak lazım gelen son merhale iradenin de tesliminden sonra Allah'ın zatını görmek. Son soru Allah'ın zatını görmek. İşte kim gayret eder de zikrini artırırsa artırdığı takdirde mutlaka o kişi için yeni güzellikler oluşacaktır. Ruhun Allah'a teslimi Allah'ın garantisindedir. Allah Teala tek bir dilekle kalpten ama tek bir dilekle herkesin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ankebut 5. Ama ondan sonrası Allah'ın garantisine değil. Ondan sonra fizik vücut teslimi dik yokuştur. Kişi fizik vücudunda Allah'a teslim edebilmesi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mümkündür. Yani fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi sabahleyin yatağından uyanır uyanmaz tekrar yatağına dönünceye kadar dünya hayatına geçen bütün zamanlarını zikirle geçirmesi lazım. O zaman 18 saatlik zikre denk geliyor bu. Geri kalan uyku için 6 saatlik bir süre. Böyle 18 saat zikre ulaşan kişi fizik vücudunu da Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Hasen-i Takvim temel özelliği Allah'ın zatına şahit olmaktır. O kişi rüyetullah olmuştur. Ne zaman? Fizik vücut tesliminden sonra nefsini teslim etmiş, nefsin tesliminden sonra iradesini teslim etmiş ve dört teslimle Allah'a teslim olan kişiye Allah-u Teala zatını gösteriyor. O kişi rüyetullah olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Bu zaman parçası herkese göre değiştiği için Allah-u Teala takvim kelimesini kullanmaktadır. Sahabenin hepsi bu hedefe ulaşmış, sonsuz mutlulukları yaşamışlardır. Allah-u Teala ahsen-i takvim Allah'ın zatına görmek, şahit olmak. Devrin imamları Allah'ın zatına şahittirler. Allah Teala birçok ayet-i kerimede bunu söylüyor. Bir Zuhruf suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi Zuhruf suresinin Meryem suresinde geçiyor. Allah'ın ahdine ifa eden, Allah'ın zatına şahit olanlar. Bakara suresinin 142. ayet-i kerimesinde yine Allah'ın katındaki şehadeti ketmedenden daha zalim kim vardır? Tüm bunlar iradesini teslim edenlere Allah-u Teala zatını gösterdiği ve rüyetullah olduğunu Allah-u Teala ayetlerde bize açıklıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanları ahsen-i takvim üzere yani bir takvim içinde en güzele ulaşacak özellikle yaratmıştır. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kapıdan girmiş olur. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kim Allah'ın rızasına uygun hareket ederse mutlaka gayesine ermiş olur yani.
3: Allah'a ulaşmak diyecek. İlk önce abdest, namaz, dua. Duayla yapılır yani Allah'a ulaşmak en basit yolu dua etmek Allah'a.
4: Namaz kılmak, çokça zikretmek, Allah'ı anmak, peygambere iman etmek.
5: Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak ona yaklaşmak. O kurallara uyarak Allah'a ibadetlerle yaklaşmak olarak anlıyoruz.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amelimiz, insanlar için yaptığımız iyi hareketler,
4: dualarımız.
6: Her şeyimiz ulaşır.
3: İbadetler, yapmış olduğumuz fitre, zekat, bunlar ulaşır. Yapmış olduğumuz iyilikler ulaşır Allah'a.
5: Allah'a en çok duamız ulaşır, zikrimiz ulaşır. Bu şekilde yoksa Rabbim haşa bizim ibadetlerimize muhtaç değildir. Biz ona muhtacız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musun?
2: Dua ediyoruz da yalnız o şekilde değil.
5: Ediyoruz tabii ki yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanmış evliya dostları vardır. Biz de onları vesile kılarak bazen onların bizlere göstermiş olduğu yoldan istikametten giderek Allah'a ulaşmayı arzuluyoruz tabii ki.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda kim Allah'ın rızasını uygun hareket ederse mutlaka gayesine ermiş olur. Allah'ın rızasına uygun hareket etmenin göstergesi nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 safa rızadan bahsediyor. Her dinle alakalı her sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa rızadan bahsediyor. Birinci safa rıza, eğer siz şükrederseniz Allah sizden razı olur. Öyleyse Allah Teala ilk etapta birinci safhada şükredenlerden olmamızı istiyor ki birinci safha rızaya ulaşabilirim. Kimdir şükredenler, kimdir küfredenler? Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İkinci safha rıza, Mücadele 22. Mürşidine tabi olanlar, onlar ikinci safha rızanın sahibidir. Mürşidi kabul etmeyenler, onlar da burada değildir. Üçüncü safha rıza, ruhunu teslim edenlerden üçüncü safha rızayla Allah razıdır. Ama teslim etmeyenlerden razı değildir. Fetih 18, dördüncü safha rıza, fizik vücut teslimini yapanlardan Allah razıdır. Ama teslim etmeyenlerden razı değildir. Beşinci safha rıza, nefs teslimini yapanlardan razıdır. Ama teslim etmeyenlerden razı değildir. Nisa 114, ihlasa ulaşanlardan razıdır. Ve en son 7. safha rıza, iradesini teslim edenlerden razıdır. Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razı olur. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikçe 1. safha rıza hiç kimseden Allah-u Teala razı olmaz. Şu veya bu işlem Allah'a teatmi etmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiden Allah'ın razı olması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Nitekim Araf 16'da İblis, beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkalarından gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onlar ulaşmayı dilemeyecekler. İblis insanları küfürde tutuyor. Zaten başlangıçta herkes küfürde. Ve İblis insanları küfürde tutuyor. Ama Allah Teala da insanların küfürden şükre ulaşmasını istiyor. Yine Der Suresi'nin 3. ayet-i kerimesi, "Nehdeynâ fissebîle imme şâkirâ imme kâfûrâ." Biz sizi mutlaka yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Şükredenler ruhun talebine uyan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler nefsin talebine uyan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah ile olan ilişkilerinizde ahseni takvim olmak hedefine ulaşmamız için Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, mürşide tabi olmamız farz kılınmıştır. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Aracı olur yani bize. Mürşid yolunu Allah'a ulaşmaktır yani. Peygamberimiz bize nasıl bize gönderildiyse, Resul olarak gönderildiyse onlar da bize bir vesile olabilir yani. O Allah'a yakınlaşmak, Allah'a ulaşmak babında.
5: Yol gösteren rehber olarak anlıyorum ben.
1: Sizce günümüzde de mürşid var mıdır?
6: Şu an yoktur ya.
3: Günümüzde mürşid bilmiyorum vallahi, pek zannetmiyorum yani.
2: Mürşit olduğunu iddia eden insanlar var mutlaka. Ama bir kimsenin farzları yerine getirmesi, İslam'ın esaslarına uyması ve imanın esaslarını kabul etmesi yeterli, bence yeterli yani.
1: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
7: Her şeyi kazandırır. Edep, terbiye, talim, her şeyi kazandırır.
4: İlim kazandırır. Allah'a yakınlaşma kazandırır.
1: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine, Yunus Emre Hazretleri Tatlı Temre Hazretlerine tabi olmuştur. Evet. Size bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
3: Tabii o zamanki Allah dostlarını bulabilirsek olmak isteriz yani.
4: Tabii yani Abdülkadir Geylani gibi, İbn-i Arabi gibi insanı bulduktan sonra niye tabi olmayalım?
5: Yani ben de tasavvuf çok severim. Ben de bir mürşidim var benim de. Biz de yapmaya çalışıyoruz elimizde geldiğince.
0: Bazı misafirlerimiz günümüzde mürşit yoktur dediler. Bu devirde Allah'ın görevli kıldığı mürşitler yok mudur? Her devirde vardır. İnsanlık tarihi boyunca devrin imamının olmadığı bir zaman dilimi yoktur. Devrin imamları ya Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Veya onların olmadığı fetret dönemlerinde Allah-u Teala'nın kavim resulleri gönderdiği bir kişiden bir kişiyi seçerek Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Devrin imamı en üst seviyede Allah'ın tasarrufunda olan mürşittir. Her devirde Allah devrin imamına öğretiyor. Devrin imamı da biz insanlara öğretiyor. Kavim Resulleri o kavmin içerisinde en üst noktadaki kişidir. Doğmadan evvel seçilmiştir ve o kavmin lisanıyla mutlaka Allah'ın dinini insanlara öğretmektedir. İbrahim 4'te وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ. Her kavimde, her devirde Resul var mıdır? Vardır. Ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Mümin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bunu buyuruyor. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var ama Veli Resuller arasında fetret dönemi yok. Ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala gönderiyor. İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Resul göndermesem azap etmem. Onların bitiminden sonra her Resulün çevresinde de 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler vardır. Diğerleri de vekil mürşittir. 1400 seneden beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tarafa peygambersiz bir devre yaşanıyor ama Resulsüz bir devre, mürşitsiz bir devre hiçbir zaman yaşanmamıştır. Hep insanlar arasında Resuller, Allah'ın mürşitleri var olmuştur. Allah bir takım insanları mutlaka vazifeli kılacak, vazifeli kılmadığı insanlar gidip o insanlardan güzellikleri öğrenerek yaşayacaklardır. Sonunda onlar da arasından müşrikler çıkacak. Böylece zincirin halkaları kopmadan insanlık tarihi boyunca hep Allah'ın müşrikleri insanların arasından olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala her devirde şeriat kitabı verdiği peygamberlerle devrin imam olarak tayin ettiğini Enbiya 73'te açıklıyor. Ama onların olmadığı dönemlerde Veli Resul arasından seçtiği birisi Alemler 179'a göre seçtiği ve Secde 24'e göre tayin ettiği vekaletin devri imamı vardır. Onun dışında kavim resulleri var. Onun dışında veli mürşitler var, vekil mürşitler var ve Allah-u Teala devri imamının tek olmasına karşılık diğer kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi vesiledirler. Ve Allah-u Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Yani her insanın yanı başında çevresinde mutlaka bir vesile vardır. Allah-u Teala o vesileyi haccet namazıyla Allah'tan sormamızı ve Allah'ın gösterdiği kişiye gidip tabi olmamızı böylece tabi olduğumuz an devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer alıyor. Ve artık devrin imamı Allah'tan öğreniyor. Biz de mürşidimize tabi olmamıza rağmen devrin imamın ruhu başımızın üzerinde yer alıyor. Devrin imamı da bize öğretiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatı sevgili Cevap Hocamız. Hürmetle, saygıyla, sevgiyle ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz Efendimiz himmetiyle Cevap Hocamız. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. Ahsen-i takvime ulaşmakta nefse zulmetmeme kavramının önemi nedir? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ahsen-i takvime ulaşmak iradenin teslimiyle de noktalanıyor. Ama iradenin Allah'a teslim olabilmesi için ruhun teslimi, fiziki ruh teslimi ve nefsin teslimi olması lazım. Ahsen-i takvime ulaşmakta nefse zulmetmeme Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki nefsinize zulmetmeyin çünkü onun sizden üzerinize hakkı vardır. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı kalü bela gününde nefsimizin Allah'a verdiği yemini yerine getirmektir. Ne zaman biz kalü bela gününde Allah'a verdiğimiz yemini yerine getirir, nefsimizi de Allah'a teslim edersek o zaman nefse zulmetmekten kendimizi kurtarmış oluruz. Nefsimiz bize zulmetmek için vasıtadır. Doğumumuzdan itibaren afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Bunu başarırlarsa kişinin kendisine ve nefsine zulmetmiş olur. Her zulüm sonrası Allah o kişiye azap verir. Ruhten nefse azap verir. Bir takım kişiler Allah'ın yasak ettiği her fiili nefsine zulmetmeyecek diye işlemeye kalkıyor ve üzülüyorsa nefsime zulmederim diye düşünüyorlar. Halbuki Allah'ın ölçüsü öyle değil. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman kendimize zulmettik demektir. Yani şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Günah bize derecat kaybettiren her şeydir. Seyyiat bize derecat kaybettiren her şeydir. Zulüm de bize derecat kaybettiren her şeydir. O zaman nefsinize zulmetmeyin. Çünkü nefsinizin üzerindeki hakkı derecat kaybettirici şeyleri yapmayın. Hangi noktada derecat kaybediyorsak o zaman biz nefsimize zulmetmiş oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ahseni takvim olmak, daimi zikre, yani günü her gün 24 saat zikir yapmanın sonunda ulaşılan bir konudur. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Şöyle önemli, şimdi zikir Kur'an-ı Kerim'de namaz anlamında da geçiyor. Bazı tarikat şeyhleri bunu zikir olarak düşünmüşler. Hazreti Ebu Bekir'den onun naklettiği rivayet edilir. O şekilde zikir de yapılabilir veya namaz olarak değerlendirip o şekilde zikir de yapılabilir yani.
4: Allah'a yakınlaşmak, onu anmak, her zaman onu gözün önünde bulundurmaktır.
3: O da bir Allah'ın bir gülü, Allah'ın bir bahçesidir yani zikir halakaları. Allah'ın en yakın ulaştığımız yerdir yani.
5: İnsan zikir çektiği zaman dili, daha sonra kalbi Allah demeye başlar. Ondan sonra ona hale hareket tarzları değişir. Artık Cenab-ı Allah ayet kelimesi var ve o benim yeryüzünde yürüyen elim ayağım olur. Yani bu Allah'ı sürekli Allah'la yaşar bu insanlar. Böyle güzel bir halleri vardır.
1: Zikir yapan insanın başka insanlarla olan ilişkileri nasıl olur?
4: Biraz daha sakin oluyor. Yani ben onu kendim denediğim için, kendim tecrübe ettiğim için söylüyorum. Biraz daha sakin oluyor. Biraz daha dünyaya farklı açılardan bakmaya başlıyor.
7: Çok güzel olur. Onlara da anlatırsın. Onlarla da dostluk kurarsın, yanına çekersin.
3: Allah diyenle Allah demeye bir olur mu?
0: Bizim zikir Kur'an-ı Kerim'de namaz anlamında geçiyor. Bazı tarikat şeyleri bunu zikir olarak düşünmüşler dedi. Gerçekten de Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde beni zikretmek için namaz kıl. Namaz bir zikirdir. Kur'an ayetlerin tilaveti de bir zikirdir. Ankebut 45'te utlu mahiyye ileyke minel kitabi. Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet et, oku. Tilavet de, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir ama asıl Allah'ın beni zikredin, çok zikredin, daimi zikredin dediği Allah isminin tekrarı olan ve zikrullahu ekberdir. Allah-u Teala'nın zikirden muradı nedir? Evet, namaz dinin direğidir ama zikir de bunun çadırıdır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 tane zikir geçiyor. Kur'an-ı Kerim okunması bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah ismini Allah Allah diye tekrar etmek en büyük zikirdir. O da zikirdir. Ve Allah-u Teala bu üçünün arasında en büyüğünün zikrullah, yani Allah isminin tekrarı olduğunu buyuruyor. İnsanların çoğu bu üç zikirden insan en büyüğünün namaz olduğunu zannederler. Namaz dinin direğidir, doğrudur ama direğin üzerindeki çadır da, o da zikirdir. Bir koruyucuyla Allah-u Teala bütün insanları korumuştur. Allah'ın zikrettiğiniz sürece şeytan size hiçbir kötülüğe işletemez. Daimi zikir bu sebeple çok önemlidir. Hiç kimse zikir olmaksızın Allah'ın temel emrini yerine getiremez. Allah Teala bizi zikirle koruyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Bütün bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Fizik bedenlerimiz için de ahsen-i takvim var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Fizik beden içinde ahsen-i takvim var mıdır? Vardır. Ne demiştik? Allah'ın zatına enfürlen ruh ahsendir. Ama Allah Teala zatına enfürdüğü ruhun bir emanet olduğunu ve Allah'ın zatına ulaştırmakla teslim olması gerektiğini buyuruyor. Teslim olduğu zaman zaten ahsendir. Ahsen olan ruh sahibine ulaşmıştır. Sahibine ulaştığı zaman fizik vücut emanet olur. Ama onun da Allah'a teslimi fizik vücudu da ahsen kılar. O zaman fizik beden içinde ahsen-i takvim var mıdır? Vardır tabi. İsa 125'te men ahsene dinen ve eslebu eşşerullah ve muhsinun. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim edenden daha ahsen din sahibi kimdir? O Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'i Allah-u Teala dost edinmiş. Bütün ruhlar programlandıkları anda ahsendir. Ama nefsimiz de fizik vücudumuzda ahsen o değildir. Fizik vücudumuzun ahsen olduğu yer 25. basamaktır. Allah'a teslim olduğu yerdir. Burada Allah'ın bütün emirlerine mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun ahsen olma noktası iki aşamalıdır. Birincisine nefsin afetleri varken gene ahsen olan manasına gelen muhsin ifadesini kullanıyoruz. Ama ikincisinde ise nefsin afetleri tamamen yok olduktan sonra nefsin nasıl ahsen sıfatıyla anlanması söz konusuysa o kademede de fizik vücudun da ahsen sıfatıyla anılması söz konusudur. İsa 125. Fizik vücudun tesliminde kişi muhsindir ama nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman aslında hem nefs ahsen olmuş oluyor hem de fizik vücut ahsen oluyor. Fizik vücudun teslimi arkasından daimi zikre ulaştığı zaman fizik vücudun ahsen olması söz konusu. Nefsin teslimi afetlerden temizlenme ve irşada ulaştığı zaman kalbin 14 kademe müzeyyen olması söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Büyük günahlardan herhangi birini işlemek fıska düşürür mü? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişiyi fıska götüren şey, nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman yola giriyoruz. Müşride tabiyette ikinci safa ve ruhun 3 saatlik zikirle ruhun teslimi 3. safa ise o zaman tekrar fizik vücudu, fıska düşebilmemiz dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirmemiz de mümkün. Bu neyle sebeple gerçekleşiyor? Dünyaya muhabbetimiz Allah'ın zikrine göre daha fazla. Çünkü fıska düşenleri Allah-u Teala şöyle anlatıyor. Nahl 106, 107, 108'de. 107'de zalike ennem estahbel hayatı dünya alel ahireti. Onlar dünya hayatını ahiretten daha fazla severler. Dünya hayatı zikirsizlikle temsil edilir. Ahiret hayatı ise zikirle temsil edilir. Ve öyle olunca o zaman dünyayı ahiretten önüne geçirdiği için o kişi zikir azalmasının içine girmiştir. Ve zikir azalmasının içine girdiği zaman ne diyelim 3 aydan fazla zikrini yapmayan bir kişi Allah Allah devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerinden alıyor. Ve o kişinin tekrar kazandıklarının hepsini kaybediyor. Tabi Allahu ala kulubihim. Allah kalbini, kulaklarını ve gözlerini tabi ediyor. Ve tekrar eski halindeki gaflet noktasına ulaşıyor. Allah razı olsun. Antalya'dan birkaç muhterem hocam insanların cennete gitmesi için yapması gereken İslam'ın 5 şartlarından başka yapması gereken şartlar nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla kimsenin cennetlik olması mümkün değil. O zaman bunun dışında ne var? Bunun dışında Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun talebi var. Bunun dışında ibadetlerin sultanı, zikir, Allah isminin tekrarı var. Evet, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa mutlaka dilemelidir. Diledikten sonra 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismini tekrar ederse bir çift nur o kişinin kalbine gelir ve mutlaka o kişinin kalbine rahmet sızar. İşte 5 şartının dışında Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikretmek. Bunun da eklenmesiyle aslında vasıta emirlerin de 7 tane şart olduğunu, tıpkı 7 hedefinin var olduğu gibi düşünmemiz gerekir. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, tağut nedir? Tağuta kul olmamız için ne yapmamız lazım? Sevgili kardeşlerim, insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytanlar hepsinin toptan adı Kur'an-ı Kerim'de tağut olarak geçiyor. Bunlar kendileri dilemeyen, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Mesela eğer bir insansa ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa o bir tağuttur. Cinlerden kul olmayı dilemeyen ve başkasının kul olmasına mani olan cinlere engel olanlar, onda cin tağuttur. Şeytanlar zaten öyle bir görevin sahibi. Öyleyse tağut dediğimiz zaman faydasız ilimle insanları Allah yolundan saptıran, Allah'ın lanetlediği kişiler. Krakale'den bir kardeşim Ülten'im hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramını cennete ulaşmak için şart görülüyor. Bu kavram iman ve hidayet kavramları ile ne kadar örtüşüyor, açıklayabilir misiniz? Evet, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Ya Resulallah, en afdal amel nedir? En afdal amel Allah ve Resulüne iman etmektir. Ya Resulallah,

kitab-ı hükmü devreye girer. Yani kişiye tebliğ ulaşır ve tebliğ ulaştığı zaman ulaşmayı dilemezse o zaman o kişi cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Çünkü hasaları örtülüyor. Cehennemliklerin hepsi cehenneme gidenlerin özelliklerinden bir tanesi de hasalar örtülü olanlardır. Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde özellikle son ayette 10. ayet-i kerimede قَالِ لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ اَوْ İşitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. O zaman bütün cehennemlikler sağır dilsiz ve körlerdir. İşte Taha 123'te ve 124'te de aynı hakikat. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakirlerden olmaz. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama kim zikrimden yüz çevirirse ona dünyada dar bir geçim veririz ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Öyleyse sağır, dişsiz ve kör olan hepsinin gideceği yer cehennem. Ama ulaşmayı dileyenler de onlar da cennete gideceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı cennete ulaşmak için şart görülüyor. Evet, bu kavram iman ve hidayet kavramlarıyla ne kadar örtüşüyor? Evet, imanla da örtüşüyor. Hidayet dedi. Hidayet bir dilektir. İman da hidayetin kalbe girmesidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam ibadetlerimizi yaptığımız halde mutlu ve huzurlu olamıyoruz. Bizdeki bu eksikliğin sebebi nedir açıklar mısınız? Evvela Allah için olduğuna bakın. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Helekennâsü illel âlimûn. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Öyleyse muhlis olmak, samimi olmak, Allah için olmak. Evet, biz Allah içiniz. Yani Allah her şeyi bizim için yaratmış. Ama biz kim içiniz? Biz Allah içiniz. Onun idrakinde olmak. Nitekim bir bedevi geliyor ya Resulullah. Cehaletimin aleyhime derin olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İlmimin aleyhime derin olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Allah için ol. Öyleyse Allah yolunda İhlas, evvela ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi ve ihlasa ulaşmak söz konusu. Allah için olmak. Evet her şey insan için ama insan Allah içindir. Ancak bu şekilde kurtuluşa erebiliriz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam Allah'a ulaşmak için sadece ulaşmayı istemek yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, tabii Allah'a ulaşmayı kalben dilediğiniz an Allah Rahim ismi ile tecelli ediyor ve sizi peş peşe furkanlarla, ihsanlarla destekleyerek sizi mürşidinize ulaştırıyor. Kalbinize mürşid sevgisini koyuyor. Mürşide tabi olduğunuz an Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Yani siz bir adım Allah'a doğru attığınız an Allah Teala 10 adımla size ulaşır. Siz bir adım daha attığınız zaman bir kere daha ve devamlı olarak Allah Teala sizi destekleyerek devamlı kendisine yaklaşır. En son noktada nedir? İradenizin teslimiyle zatını da size gösterir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam bir kişi hacet namazını kılıp mürşidini göremiyorsa ne yapmalı açıklayabilir misiniz? Görene kadar devam etmelidir. Allah Teala vestaini bis sabri ve salati. اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ Sabır ve namazla. Namazda isteyiniz ama bir şey daha söylüyor. Sabırla da. Yani her şey Allah katında bir zamana bağlı. Onun için En'am suresinin 67. ayet-i kerimesinde وَلِكُلِّ نَبَنِ مُسْتَقِنُ فَيْسَفَ تَعْلَمُونَ Her haberin gerçekleşme zamanı vardır. Her şeyi bize Allah veriyor. İştiyakımız, gayretimize liyakatımız da iştiyakımıza bağlı. Daha doğrusu gayretimiz

iştiyakımıza, liyakatımız da iştiyakımıza, ama bunun üzerine Allah Teala neyi bina ediyor? Mürşidin nimeti, Allah'ın nusratı. Ondan sonra mükafatlandırıyor. O zaman ne yapmamız lazım? İştiyak sahibi olmamız lazım. Gerçekten mürşide şartsız ulaşmayı dilediğimizi kalbimize indirmemiz gerekiyor. Eğer şu niyetle hastalıkların sahibiyiz ve biz ancak bunu yaparsak hastalıklarımızdan kurtuluruz, o düşünceyle Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşide tabiysek, tabii ki olmaz. Sırf Allah için olacak. Kendimiz için değil. Allah için. Biz eğer bu şekilde olsak hastalıklarımızdan kurtuluruz, şöyle olursa vesaire, hayır. Nasıl Allah Teala karşılıksız her şeyi baştan bize teslim etmiş de. Yerdekiler hepsi bizim için, göktekiler bizim için, ama karşılık beklemeksizin bizim de karşılıksız Allah için olmamız lazım. Şu olursa ben Allah içinim, bu olursa ben Allah için değilim olayı tamamen bitmesi gerekiyor. Her şeyimle Allah beni kendisi için yaratmıştır. Her şeyimle Allah içinsem başkaları içinim. İşte bu şekilde başkaları için olduğumuz noktada mutlaka Allah-u Teala'nın yardımları bize gelecektir. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Tevrat'ta da her şeyin Allah katında bir zamanı olduğunu vaiz bölümünde, vaiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'da hep Allah Teala bu konuyu açıklıyor. Her şeyin Allah katında bir zamanı olduğunu, o zaman geldiğinde mutlak surette Allah Teala o kişiyi hedefine ulaştırdığını görüyoruz. Allah razı olsun. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil,
Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu, Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah, اَتَّازِيمُ الْاَمْرِ اللّٰهِ شَفَقَةُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz, bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: mürşit denir yani. Allah'ın yolunda giden kişiler.
1: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Nasuh Tövbesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerimiz, dini hayatımızın tamamı Kur'an-ı Kerim'de şekillenmiş. 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan Bedevilerin cehaletten kurtulup kemalata ulaşana kadar ki olan bütün basamaklarda yapmaları gereken emir ve nehiyleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrettikten sonra Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'le birlikte bunu hayata geçirmiş, yaşamışlar birlikte ve sahabenin hepsi tövbe-i nasuhla tövbe etmişler. Hepsi salaha ulaşmışlar. Hepsi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılmışlar. Ama Allah Teala sadece o dönemde yaşayan bir grubun Kur'an'la hedeflerine ulaşmasını izah etmemiş Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim anın da kitabıdır. Kur'an-ı Kerim geçmişin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geleceğin de kitabıdır. Hatırlayın bakalım Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki, ya Ali diyor, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Ya Resulullah, fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. İşte onda sizden evvelkilerin haberi var, sizden sonrakilerin haberi var, sizin aranızda yaşayan hükmü var. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibirinden dolayı bu kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasında ararsa Allah onu deralette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın Rahman'ın kelamı olan son şerifte bu Kur'an-ı Kerim bizlerle Allah arasında ilişkide bir kılavuz, A'dan Z'ye kadar yapmamız gereken emir ve nehirleri muhtevasını alan yegane kaynak, Allah'ın koruması altında olan tek kitap. Sevgili kardeşlerim, her devirde Kur'an-ı Kerim Allah tarafından devrin imamına açıklanıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayet bi ayet Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirildiği muhtevaya baktığımız zaman kıyame 16, 17, 18 ve 19'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve la tuharrik bihi lisaneke litecale bihi. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması, okunması bize aittir. Onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ı okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklaması yine muhakkak ki bize aittir diyor. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, kainatın sahibi, her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Kime açıklıyor? Devrin imamına. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler asareten devrin imamlarıdır. İşte tam 7 tane ayet-i kerime bize bu durumu açıklıyor. Bütün devrin imamlar, ister asareten ister vekaleten devrin imamların Allah'ın tasarrufunda olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Ama asareten devrin imamları olan nebiler arasında fetret dönemi var. Nebilerin olmadığı dönem. İşte bu nebilerin olmadığı dönemle Allah-u Teala'nın bütün kavimlerde ardı arkası kesilmeksizin vazifeli kıldığı veli resullerden bir tanesini Allah Teala seçiyor. Vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Allah Teala bu konuyu Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde kesinliğe bağlamış. Asaleten devrin imamlarının Allah ile insan arasındaki ilişkilerde Allah tarafından vazifeli kılındığını, imam tayin edildiğini Allah Teala Enbiya 73'te açıklıyor. Ama her zaman nebiler yok. Nebilerin olmadığı dönemde nebilere verilen şeriat kitabıyla amel eden, o şeriat kitabını tekrar Allah'tan aldığı öğretiyle insanlara açıklayan her devirde vekaleten devrin imamları var. Allah Teala, Allah'ın Resulü bu konuyu tam 7 tane hadisle açıklıyor. Yetmez. Ayetlerde kesinliğe de bir bir bunu açıklıyor. İşte 7 grup hadisten bir tanesi benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Bu hadiste hangi ayet-i kerimeyi beraberce mütalaa etmemiz lazım? Nisa 80. Men yutiyur Resul'e fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bu Resul alerde bir Resul değil. Bu Resul seçilen Allah-u Teala'nın vekaleten devrin imam olarak tayin ettiği, kendisine biat edilmesini istediği Resul. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde emekleyerek, sürünerek dahi olsa ona ulaşın ve ona biat edin. Öyleyse devrin imamına biat edilir ama devrin imamını temsil eden vesileye tabi olunur. Kur'an ayetleri bize bunu söylüyor. O zaman Resul'e itaat Allah'a itaattir ayet-i kerimesi bize ya asaleten devrin imamı ya vekaleten devrin imamını çağrıştırıyor ve onu bize anlatıyor. O halde yapmamız gereken şey ne? Resul'e itaat. Çünkü Resul bize kutsal kitaplardaki dini, Allah'ın ezeli ve ebedi dinini, ki bu tek dindir, başka bir din asla olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepimizin sahibi, kainatı yoktan var eden Rabbimiz, zamandan öte, mekandan öte, zamandan ve mekandan münezzeh olan tek bir zattır. O Allah'tır. Ve o Allah her devirde bütün insanlar için farz kıldığı dini, ki neden farz kılmış? Allah insanı çok seviyor. Yarattığı sonsuz mahlukatın içerisinde en çok sevdiği varlık insan. Ve insan için Allah'ın dilediği tek şey ne? İki cihan saadeti. Hem bu dünyada sonsuz huzur ve mutluluk yaşamak, hem de ölüm sonrası hayatta herkesin Allah'ın cennetine gitmesini gerçekleştirmek. Ama bir düşmanımız var. Dostumuz, sahibimiz Allah-u Teala bizi iki çağın saadetine ulaştırmayı bütün yönleriyle dizayn etmiş isterken Allah'tan müsaadeyi alan, kıyamet gününe kadar da Allah-u Teala'nın müsaade verdiği bir düşman olan iblis ise Allah'ın biz insanlar için dilediğin tam tersine bu dünyada da bizi huzursuz ve mutsuz kılmak, ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Öyleyse Allah'ın biz insanlar için talebiyle şeytanın biz insanlar için talebi taban tabana zıt. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamaklı İslam merdiveninin bugünkü konferansımızın konusu olan Nasuh Tövbesi 27. basamağa denk geliyor. Evet, kim kemalat basamaklarında bir bir geçer de 27. basamağa, ama farz emirlerden 6. safhaya ulaşırsa Allah'ın davetiyle o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Ve tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi salaha ulaşır. Öyleyse görüyorsunuz ki 1. basamaktan başlayan 27. basamağa kadar olan kemalat basamaklarında kişinin ilerleyebilmesi, hedefleri bir bir gerçekleştirmesine bağlı. Allah Teala'nın hepimize farz kıldığı 4 tane hedef var. Birinci hedef ruhun teslimi. İkinci hedef fizik vücut teslimi. Üçüncü hedef nefsin teslimi. Ve 4. hedef iradenin teslimi. Tövbe-i nasuhla tövbe etmek, nasuh tövbesi, iradenin teslimini ifade eden bir tövbedir. Dikkat ederseniz Allah Teala biz insanlara serbest irade vermiş. Serbest iradeyle yaptığımız bütün aktivitelerde biz derecat da kazanabiliriz, derecat da kaybedebiliriz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı bir emri yerine getirdiğimiz zaman, itaat ettiğimiz zaman derecat kazanıyoruz. Ama o emre isyan ettiğimiz zaman da derecat kaybediyoruz. Öyleyse serbest iradeyle ilahi iradenin, külli iradenin, başka bir cüz'i iradenin dahli olmadan gerçekleştirdiğimiz bütün olaylarda irademizle tamamladığımız zaman Allah'ın bir farz emrini yerine getirmişsek derecat kazanıyoruz. Birisine bir iyilik yapmışsak derecat kazanıyoruz. Allah'ı zikrediyorsak derecat kazanıyoruz. Ama birisine kötülük yaptığımız zaman derecat kaybediyoruz. Bir emre isyan ettiğimiz zaman derecat kaybediyoruz. Ve zikretmediğimiz her noktada derecat kaybediyoruz. Ne olur derecat kazanırsak, derecat kaybedersek? Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın biz insanlar için dilediği ahiret saadeti şu ölçü ile gerçekleşiyor. Ömür boyu serbest irademizde veya başka noktalarda kazandığımız pozitif dereceler negatif derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Cennetliklerdensek bu dünyada da en az, evet tekrar söylüyorum, bu dünyada en az dünya hayatının yarı yarı olan kısmını mutluluk içinde geçiriyoruz. Tek bir derecat fazla olsa dahi durum böyledir. Yani kazandığımız pozitif dereceler, negatif derecenin fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Cennete giden insanın bu dünyada da yarı yarıya mutluluğu söz konusudur. Allah Teala bu konuyu Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde şöyle ifade etmiş. Bama men sahulet mevazinehu fe ulake hemul muflihun. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Ama sevgili kardeşlerim, ibadetimiz ne olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse bizim cennetliklerden olabilmemiz Allah'ın rahmetiyle mümkündür. Kendi amelimizle değil. Ama Allah'ın rahmetine mazhar olmak da bir dileğe bağlı. Özellikle üst seviyede bir Allah dostu Mevlana Celaleddin Rumi'nin de ifade ettiği, İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, nasılsan öyle gel. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değil. Bu söz hangi ayet-i kerimeyi bize çağrıştırıyor? Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesi. Ne diyor Zümer 53'te? قُلْ يَا عِبَادِيَ اَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor? Diyor ki, nasılsan öyle gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Ve Rabbimiz de Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Bunun manası ne? Sevgili kardeşlerim, günahınızın, işlediğiniz günahın büyüklüğü ne olursa olsun, kainat kadar günah işleyebilirsiniz. Diyelim ki günahınız kainat kadar. Ama Allah ne demiş oluyor? Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Çünkü Allah'ın rahmeti kainatı kuşatmıştır. Öyleyse bütün günahlarınızı Allah'ın rahmeti kuşatabilir. Ama günahlar Allah'ın rahmetini kuşatamaz. Başka bir ifadeyle Sevgi nefreti kuşatır ama nefret sevgiyi kuşatamaz. O halde ne diyoruz? Diyoruz ki eğer olay buysa gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünya kimseye kalmaz. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyelim. Kimdir Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kalben Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Ey uyan kardeşlerim. İnşallah. Maşallah hepiniz de uyanıksınız yani. Diller mi kalpten mi?
2: Kalben.
1: Evet, çok güzel. Evet, gerçekten bu canı gönülden söylemiş olduğunuz söz eğer kalbinizde varsa ki Allah Teala daima kalbe nazar ediyor. Canı gönülden yapmış olduğunuz bu talep kalbinizde varsa Allah'ın 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve Rahim esmasıyla tecelli ederek sizi mutlaka ama mutlaka ama mutlaka birinci kat cennetin sahibi kılıyor. Öyleyse Allah Teala herkesi cennetine alıyor ama iradeyi de kişiye vermiş. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle ilk ayet ne hangi ayet aklınıza gelmeli? Bakara 256. Dinde zorlama yok. Ne diyorsunuz siz de mevcut din öğreticileri gibi dinde zorlama var mı diyorsunuz? Yoksa yok mu? Dinde zorlama yok diyorsunuz değil mi? Hangi ayete dayalı olarak söylüyorsunuz bunu? Evet, Bakara 256'da Allah Teala dinde zorlama yok. İrşat yoluyla gay yolu 180 derece birbirinden ayrılmış vaziyette. İrşat yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yol. 180 derece birbirinden ayrı vaziyette. Evet sevgili kardeşlerim, kim iradesiyle irşat yolunu seçerse ki irşat yolunu seçmek sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir kere daha söylüyoruz, siz de kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
2: İnşallah.
1: Dilden mi kalpten mi?
2: Kalpten.
1: Kalpten dilediğinizi biz nasıl anlayacağız? Kaç kişi şu anda? Evet. Evet, bu işin sağlaması gerçekten zikirdir. Yani kalpten bir dilek sahibi olduğumuzu kesinlikle ispat eden şey zikirdir, zikirdir, zikir. Zikir en güzel duadır. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. O zaman sualim var size. Kimin kalbi gaflet içinde? Kim söyleyecek? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin kalbi gaflet içerisinde, onların duasını Allah Teala kabul etmiyor. Hangi duaları kabul etmiyor? Kim söyleyecek? Hangi duayı? İki tür talepte bulunabilirsiniz. Manevi taleplerde bulunabilirsiniz, maddi taleplerde bulunabilirsiniz. Ulaşmayı kalben dilemeyenin hangi taleplerini kabul etmiyor? Evet sevgili kardeşlerim. Allah Teala hem ayetlerde söylüyor hem de Resulullah hadisinde zikrediyor. Kim bizden dünyayı isterse onu veririz herkese. Ama sevgili kardeşlerim, onların ahirette nasibi yok. Fakat kim bizden ahireti isterse onu ahiretle birlikte ona neyi de veririz? Dünyayı veririz. Şimdi Allah'ın bizi insanlar için dilediğine bakalım beraberce. Allah diyor mu ki ben sadece sizin için dünyayı seçtim, ahiret yok sizin için? Hayır. Allah diyor ki hedef olarak ben size ahiret ve dünya saadetini seçtim. Öyleyse eğer hedefimiz ahiret ve dünya saadeti ise sadece dünyayla hiçbir zaman hiç kimse mutlu olamaz. Yarım doktor candan eder, yarım imam dinden eder. O halde bütünden olaya bakmamız lazım. Yani hedefiniz ne olması lazım? Herkesin hedefi ahiret ve dünya saadeti olması lazım. Dünya ahiretin tarlasıdır. O zaman kim için çalışmanız lazım? Ahiret saadeti. Zaten dünyadasınız. Tarlayı ekmekle vazifelisiniz. Siz ahiret saadetini talep ederseniz Allah Teala bedava olarak neyi de size verir? Dünya saadetini. O zaman niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana Allah dünyayı veriyor mu? Evet. Ve bu sebeple de Allah Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de, her şeyde ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah dostu diyor ki, ehli dünya dünyada, ehli yukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Diyor, bazı insanlar dünyayı istiyorlar, tamam. Bazı insanlar ahireti istiyor, onlar için de tamam. Ama birisi de bir şey daha söylüyor. Bana Allah'ım gerek. İşte kim ki ahiret ve dünya saadetini toptan, ikisini birden istiyorsa ne yapması lazım? Allah'ı seçmesi lazım, Allah'ı dilemesi lazım. Onun için Yunus, cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri isteyene ver onları, bana seni gerek seni. Hepimizin hedefi biz Allah'ı seçmeliyiz, Allah'ı dilemeliyiz ve Allah'a teslimiyeti hedef ittihaz etmeliyiz. Siz de öyle misiniz? İlk teslimlerden birincisi ruhun Allah'a teslimi. Allah'ın izniyle Allah Teala hepimizin hayattayken emanet olan ruhu sahibi olan Allah'a teslim etmemizi emrediyor. İşte bu ruhun teslimi açısından İnsanlarda farklar hemen oluşuyor. Bazıları kendileri birinci basamakta olanlar, kendileri ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başkalarının dilemesine mani oluyorlar. Yani üzerlerine Allah'ın lanet verdiği kişilerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah beni lanet için değil rahmet için gönderdi. Öyleyse burada da insanlar iki gruba ayrılıyor. Bir lanetlik olan insanlar, bir de rahmet sahibi olan insanlar. Allah'ın mürşitleri, Allah'ın dostları onlar, Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır ve rahmeti yayanlardır. Ama Allah Teala'nın dostu olmayan, şeytanın dost edinen insanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, başkalarının yoldan saptırmaları hasebiyle, onları delalette bırakmaları hasebiyle, onların üzerine lanet vardır. Yani onların günahının bir kısmını da ne yapıyorlar? Onlar yükleniyorlar ve böylece lanetlenen kişiler, her devirde lanetlenen bu insanların %10'dan azını Allah seçmiyor. Ve bunlar insan şeytanlar, cin şeytanlar olarak Kur'an'da yer alıyor. Adı ne bunların, insan şeytan, cin şeytanların adı ne? Tağut, çok güzel bildiniz. Onun için dinin giriş kapısı nedir? La ilahe fiddin kattebeneştü minel gayr. İrşad yoluyla gay yolu. Yani Allah'ın yoluyla tağutun yolu 180 derece ayrılmış vaziyette. O zaman kim ki tağutu inkar eder? وَمَنْ يَكْفِرْ بِتَاغُوتِ وَيُومِ بِاللّٰهِ Kim tağutu inkar eder? Tağutu inkar eden kişi kimdir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sevgim. Evet, tağutu inkar eden kişi o. Hamd eder, şükrederiz şu anda bizi dinlemekte olan tüm kardeşlerimiz hepiniz. Tağutu inkar ettiniz. Emaniye bilgilerle din anlatmaya çalışan herkesi inkar ettiniz. Resulullah'ın hadisinde zikrettiği gibi bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahilleri inkar ettiğiniz için buradasınız. Allah'ın dergahındasınız, Resul'ün dergahındasınız. Öyleyse her insan için özellikle bu emaniye bilgileri din olarak öğreten ve ne yazık ki kalbinde dili var ama kalbinde yok, kalbiyle cahil olan bu insanları inkar etmedikten sonra Allah'ın yoluna giremiyorsunuz. İşte Bakara 256 bunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her devirde %10'dan azı seçilmiyor. Geri kalan %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu %90 fazla olan insan da Allah Teala ne yapıyor? Fitnelerle, musibetlerle imtihan ediyor. İster musibet olsun, ister fitne olsun sevgili kardeşlerim, Allah yolundan olan insanlar musibet musibetsizlikten daha hayırlıdır. Çünkü musibetten kişi derecat kazanır. Siz bir başkasından hediye alabilirsiniz. Bir dünyevi faydaya ulaşabilirsiniz. Ama derecat size yazılmıyor. Fakat bir başkası sebebiyle musibete düşer olduğunuz an Ondan derecat kazanıyorsunuz. Öyleyse Allah Teala bizi daima hayrı işleyen dostları olarak görmek istiyorum. Ne zaman buna ulaşırız? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Öyleyse daimi zikirde nasıl zikrettiğimiz zaman derecat kazanıyorsak, zikretmesek bile birisi bize tokat atar da biz affedebilirsek yine derecat kazanıyor muyuz? Evet. Musibet daima Allah yol dostları için musibetsizlikten daha hayırlıdır. O zaman musibetlerle Allah bizi imtihan ediyor. Fakat bazıları dünyevi ölçülerle dünyayı talep ettikleri için musibeti ne olarak değerlendiriyorlar? Ben bunda zarar ettim, öbüründe kar ettim. Birisinden hediye alıyor, ben kar ettim diyor. Öbüründen ise biraz hırsız gelmiş arabasını çalmış, ben zarar ettim diyor. Zarar eden kişi derecat kazanmasına rağmen ne yazık ki üzülüyor. Hırsız da bir başkasının malını gasp etmiştir, derecat kaybetmesine rağmen seviniyor. Yani sevinmek ve üzülmek hedefi içerisinde de olayları değerlendiren insanlar dünyayı tercih ediyorlar. Bu şekilde dünyayı seçenler ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde Allah onları kendi hallerine bırakıyor ve kalbi kasiyet bağlayan şeytanın dostları olarak onlar yer alıyorlar. Nereden biliyoruz şeytanın dostları? Çünkü Allah Teala Hac 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يُلْقُ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ Biz kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara şeytanın ilkalarını onlara ulaştırıyoruz. Şeytanın ilkaları kime tesir ediyor demek insanlardan? Kalbi hasta olan ve kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi hasta olanlar onlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar da seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşuyor. Evet. Sevgili kardeşlerim, her devirde insanların %10'unu da seçiliyor. Bu seçilenlerden kim kalben ulaşmayı dilerse ki siz dilediniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Allah Teala bu talebi kalbinizde görüyorsa Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe sizi 7 Furkan'ın sahibi kılıyor Enfal 29'a göre. Ve sevgili kardeşlerim, Enfal 29 Furkanların sahibi olmanız çok önemli bir merhaledir. Çünkü o güne kadar işlediğiniz bütün günahları Allah örtüyor. Yani günahınız sıfır, sevaplarınız sebebiyle tek bir dileğin karşısında birinci kat cennete gidiyorsunuz. Ama Allah sizi o halde bırakmıyor sevgili kardeşlerim. Dilemek bizden, hedefe ulaştırmak Allah'tan. Allah Teala men kâne yercü lika Allah'ı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. Hadis-i şerifte men habbebe lika Allah'ı habbeballahu likâ'yı. Kim lika Allah'a dilerse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse dilek bizden, ulaştırmak Allah'tan. Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek 7 Furkan peşinden bırakmıyor o kişiyi. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Göğsünden kalbine nüronunu açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan insan kainatın şifresini kullanmaya başlıyor. Kainatın şifresini kim söyleyecek?
2: Allah.
1: Allah. Evet. Şifreyi kullanmaya başlıyor. Allah'ın da vaadi var. Kim bu şifreyi kullanır, benim ismimi tekrar ederse ben de onların Rabbi olarak, sahibi olarak mutlaka bir çift nur gönderirim. İşte o çift nurla kişi huşuya ulaşıyor. Huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşidi gösteriyor ve mürşidi tabi olduğu zaman nurun ala nur düsturu içerisinde peş peşe 7 tane nimet alıyor ve 7 kalp şartının sahibi oluyor. Sevgili kardeşim, bir çift nurla hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Bir çift nurla sadece huşuya ulaşabilirsiniz. Ama Allah Teala huşu sahibi olan insanların haccet namazını kılması halinde Allah'ın onlara mürşid göstereceğini garanti ediyor. Bakara 45-46. Ve böylece 7 nimetle, 7 kalp şartıyla yola devam eden kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle. Ne yapıyor? Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teske kademelerini bir bir geçiyor. Bunlar hepsi Allah'ın garantisine. Sadece biz yapıyoruz ama bize sevdiren Allah. Ne yapıyor Allah Teala? Namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, müşidi sevdiriyor, orucu sevdiriyor, kolaylaştırıyor. Her şey Allah'ın garantisine ve Yol 7-8 süre içerisinde bir gün ruhumuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Biz ermiş evliya oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde? Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olan Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olan Allah'ın da düşmanıdır. Öyleyse Allah Resulü hadisinde ne diyor? Evliyaya tabi olan kimlerden olmaz? Şakilerden olmaz. E siz cennetlerden olmak istiyorsanız bir Allah dostunu vereceksiniz, göreceksiniz ve Allah dostları etrafınızda. En üst seviyede Allah dostu tabii ki devrin imamı. Ama o her devirde bir tek kişidir. Fakat onu temsil eden her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Resuller var, veli mürşitler var, vekil mürşitler var. Alabildiğine etrafınıza mutlaka bir Allah dostu var, hiç merak etmeyin. Hangi ayet gereğince bunu söylüyoruz? Lokman 15. وَتَّبِي سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Bana yönelen kişinin yoluna tabi ol. Yönelen kişi kimdir? Sadece bir dileğin sahibi olan, kalpten ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse binlerce insan bu şekilde etrafınızda var. Siz de onlara tabi olduğunuz an Allah Teala çok kısa süre içerisinde sizi kendisine ulaştırıyor. Ermiş evliyadan oluyorsunuz. Fakat ermiş evliya olmak Allah'ın garantisinde. Ondan sonrası sevgili kardeşlerim, Allah Teala fizik vücudumuzun teslimini istiyor, nefsin teslimini. Fizik vücut teslimi Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikredilmiş. Gerçekten de kolay değil. Belki de Yunus'un ifadesiyle ne diyor? 40 yıl kazanda kaynadık. Çıkarttılar, pişmemişsin dediler. Çünkü fizik vücut teslimi A'dan Z'ye kadar Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilin işlememesiyle. Arkasından daimi zikir geliyor, nefsin teslimi ve arkasından İran'ın teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, bugün konferansımın konusu olan nasuh tövbesi iradenin tesliminin talebidir. Evet, biz mürşit önünde tövbeyi yaptığımız zaman 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşit önünde tövbe ettiğimiz zaman bu tövbe mürşidin davetiyle gerçekleşiyor. Mürşit de alelade birisi değildir. 7 sabah 4 teslimi yaşayan 28 basamaklı İslam merdiveninin 5. basamağına kadar Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişidir. Rüyetullah olan kişidir. Cahiller, baş gözleri kör olan, kulakları sağır olan, kalbi fıkıh etmeyen insanlardır. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kur'an-ı Kerim'de bu zikrediliyor. Ama kim ki ulaşmayı kalben dilemişse Allah rahim esmasıyla tecelli ederek baş gözü açıyor, kulakları açıyor, kalbi açıyor ve o kişi ilim verilenlerden oluyor. Ama o ilim verilenleri Allah o halde bırakmıyor. Ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle onu ilmel yakinin sahibi kılıyor. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. İlmel yakinin sahibi olan herkes Allah'ın dostudur, Allah'ın velisidir. Ama Allah Teala sadece bana dost olun demiyor. Aynı zamanda veli mürşit olun diyor. İnsan-ı kamil kimdir? İnsan-ı kamil veli mürşit olan kişidir. Veli de olmuştur ama aynı zamanda irşada ulaşmış, Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmıştır. Siz de veli olduktan sonra veli mürşitlerden sahabe gibi olmak istiyor musunuz?
2: İnşallah.
1: Dilden mi kalpten mi? İşte bu dik yokuş önünüzde ama imkansız değil. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Burada yapmanız gereken şey ne? Allah'a olan tevekkülünüzü arttırmak. Tevekkül ile zikir birbirine paralel bir iki olguyu ifade ediyor. Ve siz zikrinizi arttırırsanız, zahitlerden olursanız, zahitten olmak ne demek? En az 24 saatlik zaman dilimi içinde 13 saatini zikirle geçirmek demektir. Şimdi bazılarına çok zor gelir ama bize zor gelir mi? Ne diyorsunuz? Kolay mı zor mu?
2: Kolay.
1: Allah nerede yer alıyorsa o kolaydır. Zorluk nerede? Zorluk nefsine tabi olan insanlarda. Allah Resulü boşuna mı söylüyor? Yesiru ve la tuhassiru beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bizim işimiz kolay çünkü biz Allah'la bile bu dini yaşıyoruz. Allah'la bileyiz. Sadıklarla beraber olunuz düsturu. Biz hayatımıza hakim kıldığımız zaman Allah Teala mutlaka bizi hedefe ulaştırıyor. Ve sevgili kardeşlerim, Arkasından 25. basamakta fizik vücut teslimi muhsinlerden olmak. Peşinden daimi zikirle nefsimizi Allah'a teslim etmek. Ve yerin göğün melekütünü Allah'ın bize göstermesiyle Allah bizi seher vaktinde tövbe-i nasuha davet ediyor. Al-İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Es-sabirine ve-s-sadıkine ve-l-kanetine ve-l-münfikine ve-l-müstagfirine bil-esar. Seher vaktinde Allah bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha daveti Allah yapıyor. Tahrim suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 8. Ne diyor Tahrim 8'de? Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. Zaten mürşide tabi olduğumuz zaman o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah Teala sevaba çevirmişti. Ama mürşide tabi olduktan sonra da nefsimizin varlığı sebebiyle tekrar günah işliyoruz. Nereye kadar? Daimi zikre ulaşana kadar. Daimi zikirde artık günah var mı? Hayır. Daimi zikirdeyiz. Şeytanın kapısı zikirle kapalı. Fakat Allah Teala bizi ihlasa ulaştırıyor ve ihlasta bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Nasuh tövbesi bozulması imkansız olan bir tövbe. Üç çeşit tövbe var sevgili kardeşlerim. Hayatınızda bunu hep yaşarsınız. Kişi sigara içmek istemiyor. Ben tövbe ettim. Bundan sonra sigara içmeyeceğim. Bir hafta devam ediyor. Arkasından akıl tövbe ediyor. Nefs tövbeyi bozuyor. Nasıl oluyor bu iş? Ruh akla ulaşıyor. Akla diyor ki bu vücuda zararlı. Kesinlikle sen bunu bırakmalısın. Ama şeytan da gelip nefsin afetlerine %100 tesir ediyor. Tamam diyor ama benim canım istiyor diyor. Nefsim istiyor, ben içeceğim diyor. Ve sonuçta şeytan galip geliyor. Akıl ruhun talebiyle tövbe etmesine karşılık nefs de şeytanın talebiyle ne yapıyor? O tövbeyi bozuyor. Devamlı olay bu şekilde. Ama ne zamana kadar? Ne zaman tövbe-i nasuha ulaşırsanız. Tövbe-i nasuha ulaştığınız zaman artık afetler yok sevgili kardeşlerim. Şeytanın pençelerini geçirebildiği afetler olmadığı için artık negatif bir güç yok. Ve %200'lük bir taleple Allah sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Allah insanla konuşur mu? Elbette konuşur. Ayetler gayet açık. Kim Allah benimle konuşmaz diyorsa tövbe-i nasuhla Tahrim 8'e baksın. Ve daha yüzlercesi. Daha yüzlercesi Allah Teala "Ama kana li beşerin en yukellimullahu illa vahyen ev min verâci icabın ev yürsele resûlâ feyyuhâ biizni." Allah Teala tövbe-i nasuhla tövbeyi davet ediyor. Tövbe-i nasuh günahların örtülmesidir. Salahın birinci kademesi. Salah nurun verilmesidir. İkinci kademe. Günahların sevaba çevrilmesidir. Üçüncü kademe. İradenin teslimidir. Dördüncü kademe. Ve iradenin tesliminden sonra kalbi 18 kademede müzeyyen olan kişiye Allah zatını gösteriyor. Neyle gösteriyor? Baş gözüyle mi? Ne diyorsunuz? Baş gözüyle mi? Yoksa kalp gözüyle mi? Evet, baş gözüyle Allah görülmez. Kalp gözüyle Allah zatını gösteriyor ve kalp gözüyle Allah'ın zatını gören kişi Allah Teala diyor ki irşada memur ve mezun kılındın. Öyleyse Allah Teala'nın tabi olmamızı istediği mürşid alalede bir insan değildir. 28 basamak İslam merdiveninin tamamını geçmiştir. 28. basamağın 5. kademesinde 4. kademesinde iradesini teslim etmiş. 5. kademede Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Evet sevgili kardeşlerim, nasuh tövbesiyle ilgili konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı hepinizin üzerine olsun. Hepinizin tövbe-i nasuhla tövbe etmesini Efendimiz nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Biliyorsunuz hep konferansanın bitiminde biz bir tövbe olay merasimini gerçekleştiriyoruz. Hazır mısınız?
2: İnşallah.
1: O zaman başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
2: Allah'tan kendisine
3: kitap sancak taht
2: nur ve kılıç verilen
3: devrin imamına
2: ve onun vekilinin emirlerine
3: itaat edeceğime
2: yemin ederek
3: ihsanla
2: tabi olduk
3: la ilahe illallah
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah ailesi mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi de almayı unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebi'ye saltı ve Peygamber'imize tabi olan Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, yedi sabah dört teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakı ile ahlaklı olmak, teslim-i külli ile Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.
4: Adam astravat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Bu kadar ibadet yapmamıza rağmen sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için cehenneme mi gideceğiz? Bu kadar gayretimiz, ibadetimiz var. Bu yaptığım amelleri Allah boşa gidermez diye düşünüyorum. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı

Furkan olan Kur'an'ın Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde açıklanıyor. Bakın ne buyuruyor. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatındaki amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecenin daha fazla olanlardır. Nerede kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla görürseniz, bilin ki onlar amelleri boşa gidenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Onlar güzel amel işlediklerini zannediyorlar. Ama bakın cevap veriyor Kehf 105. Onlar ulâkellezîne keferû biâyâti rabbihim. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu. Kişi diyecek ki ben ne münasebet? Allah'ın ayetlerine de inanıyorum, Kur'an'a da iman ediyorum. O zaman bu söylediklerin geçerli değil. Evet, lik Allah'ı dilemeyen, yani dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah'ın ayetlerini de inkar edenlerdir. Ayetlere iman edenler kimler? İşte onun cevabı Allah Teala hangi ayetlerde veriyor? Nem suresinin 80-81. ayet-i kerimesi ve Rum suresinin 52-53. ayet-i kerimesinde veriyor. Şimdi beraberce bakalım bu ayetlere. Nem 80-81. Muhakkak ki sen ölülere iştiremezsin. Başka başlangıçta bütün insanlar ölü durumdadırlar. Ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini iştiremezsin. Sen körleri de delaletlerinden çevirip ibadete erdirecek değilsin. Başlangıçtaki insanların halleri bu sağır, dilsiz ve körler. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere. Şimdi ayetlere iman söz konusu olduğu zaman mürşitlerin, resullerin birinci görevine o size ayetleri tilavet ediyor. Resullerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorlar. Evet, mesela En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ مُنْزِرِينَ Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. O zaman sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın evrensel kanunları. Bu kanun Adem Aleyhisselam'ın döneminde de vardı. Bu kanun Nuh Aleyhisselam döneminde de. Bu kanun bütün zaman parçalarında geçerli olan bir kanundur. Başlangıçta herkes sağır, dilsiz ve kör. Dağır, dilsiz ve kör olan bu insanlara katından hidayetçiler gönderiyor. Resuller gönderiyor. Onlar da Allah'a davet ediyorlar. Bu davet herkesedir. Allah'a davet. İşte daveti kabul edenler. Bakara 186'da فَنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي Davetime icabet ederseniz o zaman Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onları kulaklardaki vakrayı engelleri kaldırıyor ve onlar işitenler, teslim olanlar. İşte amelin ne olursa olsun, tamam amel yapmışsın, namaz kılmışsın, oruç tutmuşsun, zekat vermişsin, harca gitmişsin falan, ama ameller niyete tabidir. Hedefin ne? Hedefin Allah'a ulaşmayı dilemek değilse amellerin boşa gidiyor. İlk Allah yoksa. Sadece bu ayette değil. Yunus 45'te de lik Allah'ı yalanlayanlar, ayetleri yalanlayanlar, onlar da hidayeti eremezler. Zümer 65'te de şirkte olanlar, ulaşmayı dilemeyenlerin de amelleri boşa gidiyor. Ve Allah Resulü şöyle buyuruyor. Öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte aynen şu anda ifade ettiğimiz gibi İslam'ın 5 şartını hepsi yerine getiriyor. Cennetlik amel ama cehenneme gidiyor. Cehenneme gitmesinin arkasında

0: Na ne var? Nikah Allah'a dilememesi var. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Hiçbir cennetlik ameli yok. Ama Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah-u Teala Enfal 29'a göre onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse açık ortada. Amel boşa gidiyor mu? Evet. Ulaşmayı kalben dilemediğin takdirde. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Resuller hakkında geniş bilgi verir misiniz? Bugün insanlar Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyorum. Her konuda, din konusunda ölçü Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. Hazreti Ali'ye o fitneden kurtuluş neyledir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an sizden öncekilerin, sizin aranızdakinin hükmü ve sizden sonrakilerin haberi var. Kim ki kibirinden dolayı Kur'an'ı terk ederse Allah onun belini kırar. Yani demek ki Kur'an'ı terk edenler kimler? Kibirli insanlar. Kim ki hidayeti ondan başkasını ararsa Allah onu delalete bırakır. Öyleyse açık ortada. Resuller söz konusu olduğu zaman Kur'an'a bakmamız lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki Resuller haritasını çıkarttığımız zaman üç grup Resul görüyoruz. Melek Resuller, cin Resuller ve insan Resuller. İnsanlar yaratılmadan evvel melekler vardı, cinler vardı. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyuruyor Allah-u Teala. Halife yaratıldığı zaman ondan önce kimler vardı? Melekler vardı emri aleminde, cinler vardı gayb aleminde. Hepiniz ona secde edeceksiniz. Şimdi cin Resuller var mı? Var. Enam 130. Ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resulemukum. Sizin içinizden size Resuller gelmedi mi? Melek Resuller, hidayetle görevli Cebrail aleyhisselam var. Bir de hidayetle görevli olmayan kiramen katiben melekleri ve ölüm melekleri var. Ama gelelim şimdi insan Resullere. İnsan Resuller de iki gruptur. Veli Resuller, Nebi Resuller. Şimdi insanları diğer bütün varlıklardan ayıran şey ne? Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ama Allah'ın zatından üfürülen ruh da risalet açısından aynı olmasına rağmen Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller var. Allah'ın kendisine şeriat kitabı vermediği ama o şeriat kitabıyla amel eden Veli Resuller var. İşte Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Hemen onları görelim. Ayetleri zaten size gösteriyoruz. Bakın, özellikle son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Bir daha Nebi gelmeyecek Ahzab 40. Kıyamete kadar Veli Resuller hep devam edecektir. Evet, kıyamete kadar Veli Resul hep devam edecektir. Nebi Resul'e asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli Resul'e vekaleten şefaat yetkisine sahip. Nebi Resul'e asaleten devrin imamıdır. Veli Resul'e vekaleten devrin imamı. Ayetleri de gösteriyoruz ki insanlar o ayetlere bakarak söylesin. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resul'e 4 görevin sahibi. Nebi Resuller şeriat kitabının sahibi, Veli Resuller şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Nebi Resul Aleyhisselam fetret dönemi var, Veli Resul Aleyhisselam fetret dönemi yok. Aynı anda iki Nebi yok, aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller var. Nebi Resuller'in hepsi aynı soydan geliyorlar. Hazreti İbrahim'in soyundan. Veli Resuller farklı soydan gelebilirler. Sadece insanlardan seçilir Nebi Resuller. Ama Veli Resuller hem meleklerden hem cinlerden hem insanlardan seçilir. Ve Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Ama Resul kelimesi her seviyedeki insanlar için kullanmış. O zaman kardeşimiz diyor ki, bugün insanlar Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyorlar. Hayır, işte ayetler hangi ayette geçiyor? O zaman eğer Kur'an Furkan'sa, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'sa, o zaman Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyorlar. Bizim bu Kur'an ayetlerine dayalı çıkarttığımız Resuller haritasını ve Nebi Resuller'le Veli Resul arasındaki farkları beyan eden 10 tane özelliği ayetlerden baksınlar, öğrensinler. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, Allah'ın isimlerinden bir El-Hak, diğeri de El-Adl. Allah-u Teala'nın bu isimlerinin nasıl tecelli ettiğini bizlere açıklar mısınız? Hakkın ve adaletin yerine getirilmesinde bizim üzerimize düşen görevler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, hak enfüsüdür ama adalet afakidir. Adalet çoğul olduğu noktada, yani şöyle söyleyelim, ne diyelim, birebir ilişkilerde el-hak esması geçerlidir. Ama ikiden fazla, iki ve ikiden fazla durum söz konusu olduğunda mutlaka adalet esması devreye giriyor. Şimdi bir davranış biçimleri açısından bir slaytımız var. A ile B olarak temsil edelim. A, B'ye zulmediyor. Zulmeden taraf zalim, bu mazlum da bu ve mazlum hak sahibi. Allah Teala'nın da helal esması gereğince anında birebir ilişki içerisinde hak sahibi Allah Teala hakkı hak sahibine teslim ediyor. Bu hangi derecede kazanıyorsa, kaybediyorsa o da onu kazanıyor. Ama eğer adalet devreye girecekse, bu kişi kendisi de kısas tatbik edecekse, o zaman kazandığını kaybediyor. Fakat Allah Teala'nın bizden istediği ne? Bizden istediği daima af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. İşte Câsiye Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bunun amel defterine kayıp olarak geçti mi? Geçti. Bunu amel defterine kazanç olarak geçti mi? Geçti. Öyleyse kesinlikle bu kişinin ben öcümü alacağım, intikam alacağım dediği zaman aslında kaybedenlerden oluyor. Zaten Allah-u Teala adaleti gerçekleştirmiş. Ama eğer kişi bu sefer de kendisi öç almaya, intikam almaya kalkarsa bu sefer kendisi yanlış yapmış oluyor. Yani kendisi derecat kaybediyor. O halde Allah'ın bizden insanlardan istediği şey ne? Af. İşte Arap suresinin 199. ayet-i kerimesinde Huzul afe. Sen affet. Ve'mir bil urfi. Ve sen marufla emret. İşte asıl olan bu. Cahillerden yüksek. Cahiller kimler? Cahiller kendileri başka insanlara zulmedenlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zulmetmeyiniz ve zulme karşılık zulümle cevap vermeyiniz. Zarar vermeyiniz ve zarara zararla karşılık vermeyiniz. Her iki halde de zulmeden zaten yanlış yapıyor, şer işliyor, şerre karşı şer, aynı onun gibi bir kayıp söz konusudur. Ama eğer Şura suresinin 40. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Teala buyuruyor ki cezâ-ü seyyiatin seyyiatin misla. Şerrin karşılığı misliyledir. Ama kim affeder ve aslah ederse işte onun ücreti Allah'a aittir. O zaman Allah Teala'nın bize derecat vermesini istiyorsak ne yapmamız lazım? Her olayda affetmemiz lazım ve her olayda karşı taraftan yana davranmamız lazım. Affedeceğiz ve yine haksızlığı, daha doğrusu yanlışlığı kendi üzerimize almak suretiyle karşı taraftan yana olacağız. Öyle olursak o zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş oluruz. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, takvim kağıdında Hristiyanlık, Yahudilik ve Musevilik gibi dinlerin İslam'a birer basamak olduğu yazıyordu. Halbuki kainatta tek dinin teslimiyet dini olan İslam olduğunu biliyoruz. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar kutsal kitaplardaki hakikati bilmiyorlar. Şunu söyleyelim. Allah-u Teala bütün peygamberlerine şeriat kitapları indirmiş. İşte Meryem suresinin 58. ayet-i kerimesi. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden, Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim aleyhisselam, İsrail aleyhisselamın zürriyetinden, bizim hidayete erdirdiklerimizden, seçtiklerimizdendir. Onlar Rahman ayetleri okunduğu zaman ağlayarak, secde ederek yere kapanırlardı. Yani Allah'ın ayetlerine iman edenler. Öyleyse her devirde, daha doğrusu farklı devirlerde, Nebiler sıra fetret dönemleri, Allah-u Teala'nın kendine şeriat kitabı verdiği peygamberler. İlk insana olan Adem Aleyhisselam ilk peygamberdir, ilk Resuldür, ilk devrin imamıdır, ilk Allah'ın yeryüzündeki halifesidir, ilk hidayetçidir. E diyeceksiniz ki bunlar bu şekilde olmadı mı? Allah Teala onu yeryüzüne göndermedi mi? Evet, ama evvela onu cennetine aldı. Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhundan üfürdüğü zaman meleklere ve cinlere ona secde edin. Hepsi secde ediyorlar, sadece iblis secde etmiyor ve Allah onu huzurundan kovuyor. Ama Adem Aleyhisselam ve eşine de Bakara 35'te onları cennetine alıyor. Şimdi cennetine alıyor. De ki ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Oradaki yiyecekler dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Bir şey daha söylüyor. 36. Şeytan da size apaçık bir düşmandır diyor. Fakat şeytan ikinizin ayağını oradan kaydırdı. İkisinin içinde oldukları. Yani hem buradan yemeyin, hem de şeytan sapaşık bir düşmandır diye Allah Teala tembihte bulunuyor. Ama olay ne oluyor? Olay
1: mürşit denir.
2: Yol gösterici bana göre, yani bir öğretmen gibi.
0: Zaman devreye geçiyor ve Ademoğlu hafızayı beşer neyle malüldür? Nisyanla malüldür, unutuyor ve iblis gelip Adem Aleyhisselam'ın eşinin cennetten çıkmasına sebebiyet veriyor. Taha suresinin 120, 121 ve 122. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bunun ikisi o ağaçtan yediler. İblis devreye giriyor. O zaman ikisinin edep yerleri kendilerine açıldı. Yine toprakların üzerlerini örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Yani emri itaatsizlik etti. Daha 120'de öyle. Şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacını ve sonra ermeyecek bir sanata delalet edeyim mi? İkisinin de o ağaçtan yemesine sebep oldu ve asi oldu. Ama sonradan Allah Teala ne yaptı? Onu seçti ve böylece onun tövbesini kabul etti ve hidayete erdirdi. Öyleyse Adem Aleyhisselam da asi olduktan sonra sen de yeryüzüne in, Taha 123'te. Ama Allah Teala kelimelerini gönderiyor. Hangi ayette? Bakara 37'de. Bakara suresi 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala'dan kelimeler aldı buyuruyor. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti. Öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Kelimeleri tekrar etti. Rabbine tövbe etti. Adem Aleyhisselam'ın da şeriat kitabının sahibi olduğunu görüyor muyuz? Evet. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. İşte tövbesini kabul ettik. Sümeştabahu onu seçti. Rabbu ve tabu aleyhi tövbesini kabul etti ve heda ve hidayete erdirdi. Öyleyse buradan ne görüyoruz? Hangi zaman dilimini incelersek inceleyelim, o devirde mutlaka hidayete erdiren bir devrin imamı var. Bu bir Nebi Resul olabilir, bu bir Veli Resul olabilir. Bu Nebi Resulü, Veli Resulü'nün insanlara öğrettiği, Allah'tan öğrendiği ve öğrettiği kesinlikle değil, sabah dört teslimde oluşan babamız İbrahim'in Hanif dini var. İstisnası yok. Mesela Al-İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Nallâ istafâ Âdem'e. Allah Adem'i seçti. Ve Nuhan. Ve Nuh'u seçti. Ve Allah İbrahim'e. İbrahim'i seçti. Ve İmran ailesini seçti. İşte bu seçilen peygamberler ifade ediyor ve Allah Teala onlara şeriat kitabı veriyor. Dolayısıyla her devirde aynı din, ikinci bir din olmamış, tek bir din. O zaman Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik bunlar yok. Sadece 7 sabah 4 teslimden oluşan babamız İbrahim'in Hanif dini var. Ve Allah Teala bütün insanları da Hanif fıtratıyla yaratıyor ve Hanif dinini yaşamasını istiyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü hocam. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah hocam. Isparta'dan Celaleddin Yıldırım ben. Hocam bir sualim olacaktı. Merhametten maraz doğar sözünü nasıl anlamak gerekir? Merhametin kötü olduğu hangi durumlar vardır? Açıklar mısınız hocam? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Merhametten maraz doğar sözünü nasıl anlamak gerekiyor? Özellikle anne babalar çocuklarını çok severler. Anneler. Mesela nedir bu anneler? Anneler çocuklarına pek böyle iş yaptırmak istemezler. Ben yaparım. Hiç sen yapma. Sen yani ona olan sevgisinden dolayı ona hiçbir iş yaptırmak istemiyor. Halbuki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki 7 yaşına kadar çocuklarınıza emrediniz. Yani onlara sorumluluklarını hatırlattınız. Mesela Allah-u Teala bize emrediyor bütün insanlara. Neyi emrediyor? Yemin, misak ve ahdi emrediyor. Kalü bela gününde bunların üzerimize farz kılmış ve farz kıldı bunları yapmamızı istiyor. Emrediniz. O zaman küçük yaşta da olsa bu emirlerle o da sorumlu olmasına rağmen anne babanın da o sorumlulukları ona öğretmesi gerekir mi? Evet, kesinlikle gerekir. Resuller bütün insanlara sorumluluklarını hatırlatan Allah'ın vazifeleridir. Resuller insanları Allah'a davet ederken ne diyor? Hatırlayın diyor Kalü Bela gününü. Allah sizden yemin, misak ve ahd almıştı. Ve bunları üzerinize farz kıldı. Ve Tarim 6'da Ya eyyühellezine aminu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey amin olanlar, yakıtlı insan ve taşlardan olan ateşten kendinizi ve evladınızı koruyun. Tarim 6'da. Öyleyse olay bu. Açıkça mutlak surette onun gereğini yerine getirmemizi Allah Teala emrediyor. Şimdi çocuk 7 yaşına kadar emredici, 7 yaşından 14 yaşına kadar da emre uyan, 14 yaşından sonraki 7 yılda da anne babasının istişaresini tarafı olan, yani nasihat dinleyen, öğüde muhatap olan kişi. Eğer şayet anne baba gereğini sevgisinden dolayı ona yaptırmasa, çocuğuna sorumlulukları hatırlatmasa, o sorumluluğu kendine öğretmese, o zaman çocuk ne olacaktır? Çocuk her gün yozlaşan, sorumlulukları bilmeyen, kendi kafasına takılan bir kişi durumuna gelecektir. O zaman bu ne olacak? Bu da o kişinin kalbinin kararmasına sebep olacaktır. İşte Bakara 8-9-10 ve minen nasi men yekulu amennâ billâhi ve bilyevmil âhirî. İnsanlardan bir kısmı derler ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Ve mahbu mümini. Hayır, mümin değillerdir. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar. Farkında değiller. Fî kulûdhüm meredin. Hakikaten bütün başlangıç noktası, bütün insanların kalbinde ne var? Hastalık var. Fî kulûdhüm meredin. Fezâdehumullâhu mered. Ama Allah hastalıklarını arttırmış. Öyleyse başlangıçta herkesin kalbi hasta. Hangi ayet gereğince? Yunus 57. Ne diyor Allah Teala Yunus 57'de? Ya eyyühen nâsû. قَدْ جَاوْكُمْ عُزَّتِ مُنْ رَبِّكُمْ وَشِفَانْ لِمَا فِي سُدُورِ. Ey insanlar! Size Rabbinizden öğüt ve nefsinizin manevi kalbindeki hastalığa şifa geldi. Bu hastalıklar nelerdir? 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da bu hastalıklara %100 tesir ediyor. O zaman ne görüyoruz? Allah'a ve emlâkına iman ettiğini söylüyor ama dilden iman etmiş olsa da kalpten iman etmiyor. Ve onlar Allah'ı ve Resulü'nü aldatmaya çalışıyorlar. Kalplerinde hastalık var Allah Teala da onda hastalıklarını arttırmış. 19 hastalık var mı? Evet. Ulaşmayı dilemedikleri takdirde bir insan yerinde saymıyor. Devamlı olarak fücur kapısı açıksa o kapıdan şeytan onun kalbine karanlıklarını gönderiyor. Şeytanın o kişinin kalbine karanlıklarını göndermesine manaya geliyor. Kalbinin katılaşmasına sebebiyet veriyor. İşte Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah bunu söylüyor. Haç 54'te ne diyor Allah Teala Haç 54'te? Pardon 53'te. 53'te ne diyor? 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يُلْقُ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٌ Kalplerinde maraz hastalık olan, kalpleri kasiyet bağlamış. Herkesin baştan kalbi maraz hastalıkla dolu, 19 tane hastalık. Ama kasiyet bağlayan kişi. Kalbin kasiyet bağlaması ne demektir? Kalbin kasiyet bağlamasının ne anlama geldiğini Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. أَلَمْ يَنِنْ لَز۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبٌ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنَا زِينَ الْمِحَقِ O amin olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? وَلَا تَكُنُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ Fakat kendilerine kitap verilen ehli kitap gibi olmasınlar. فَتَعَلَى عَلَيْهِ مُحَمَدْ Üzerlerinden zaman geçti. فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ Zaman geçti. Neyden geçti? O süre içerisinde zikir yapmıyorlar. Zikir yapmadıkları süre içerisinde kalp ne oluyor? Fücur kapısı açık ve o kapıdan şeytan karanlıklarını gönderiyor. Karanlıklarını gönderince o zaman kalp kasiyet bağlıyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dört kalp şartının sahibi olursa ve Allah'ı zikrederse, bu sefer fücur kapısı kapalı, takva kapısı açık. O kapıdan Allah-u Teala onun kalbine ne gönderiyor? Rahmet gönderiyor ve o kişi Kur'an hükümlerine göre gaybde Rahman'a huşu duyan birisi oluyor. Huşu duymak önemli mi? Evet. İki tür insan namaz kılar. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre ikisi de namaz kılıyor. Ama Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde namaz kılıp namazından sehv içinde olanlar var. Habersiz. Öbür tarafta Mümin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde namaz kılıp namazında huşu içinde olanlar var. Allah katında kıymetli olan namaz hangisi? Huşu içinde namaz kılmak. Kimdir huşu içinde namaz kılan? Huşu içinde namaz kılan kişi %2 rahmet kalbine ulaşan kişidir. Yani Allah zikrettiği zaman Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar kalbe girmiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve %2'lik rahmet nuru o kişi huşu sahibi kılıyor. Dolayısıyla bugün camiler dolup taşıyor. Ama camiler dolup taşmasına rağmen onların hepsine yazık ki gidecekler yer cehennem. Kimler hariç? Huşu sahipleri hariç. İşte hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi ve İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. İşte bugünkü İslam aleminin durumu. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman şatafatlı mamur. Ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Hidayet yoksa huşu var mıdır? Hidayet yoksa huşu yoktur. Hidayet varsa huşu vardır. Hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dünya hayatına ruhunun Allah'a ulaşmasını dilemiyorsa, o zaman elbette Allah Rahim esmasıyla tecelli etmeyecek. Tecelli etmediği zaman hangi kapı açık, hangisi kapalı? Fücur kapısı açık, takva kapısı kapalı. Tecelli ettiği zaman hangi kapı açık, hangisi kapalı? Takva kapısı açık, fücur kapısı kapalı. Yani Allah-u Teala'nın hükümleri gayet açık ortada. O zaman işte anne babalar merhametten maraz doğar olayıyla ne yazık ki bu çocuklara veremedikleri hakikati Allah-u Teala bize söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. İş yerlerimizde tasavvufa uygun davranış biçimleri sergilemeye gayret ettiğimizde insanlar bir süre sonra iyi niyetimizi suistimal ediyorlar. Bu durumda doğru davranış biçimi olarak nasıl hareket etmeliyiz? Buyur etmemizi buyurursunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar bizi kötüye kullansalar da biz daima doğrudan ne yapmayacağız? Şaşmayacağız. Çünkü biz doğruları yaptığımız zaman o yaptığımız doğrular amel defterimize yazılıyor. Kıyamet gününde de Allah-u Teala bizi hangi şey üzerinden hesaba çekiyor? Kendi amel defterimize hesaba çekiyor. Ama o bizim hareketimizi suistimal eden kişiler, bizim davranışlarımızdan ders almazlarsa onlar kime kötülük yapıyorlar? Onlar yine kendilerine kötülük yapıyorlar. Onlara yine en güzel şekilde biz onları Allah'a davet edeceğiz. Siirt'ten bir kardeşim, muhterem hocam, kardeşlerimizle birlikte el ele, gönül gönle, can cana, aşk ve şevkle Allah'ın emrettiği standartlarda ve ölçülerde hizmet edecek liyakat seviyesine ulaşmak için Allah'tan nasıl bir talepte bulunmamız gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, talepler belli. 7 safa talep. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, dilediniz. Mürşide tabi olacaksınız, tabi oldunuz. İnşallah. Ruhun teslimi hepiniz yaptınız. Bundan sonraki şey de dönüm nedir? Fizik vücut teslimi için harekete geçeceksiniz. Fizik teslimi için harekete geçmenizin en bariz göstergesi hizmettir. Allah yolunda hizmet. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir kişi geliyor, diyor ki ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum, ne yapmam lazım? Allah Resulü buyuruyor ki muhsin kul ol, diyor. Bir sene sonra geldiği zaman muhsin kul oldu mu? Komşularına söyle, diyor. Ne demek bu? Sen etrafına ne veriyorsun? Orası çok önemli. Komşularına söyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyor ki veren el alan elden üstün. O zaman biz gerçekten fizik vücut teslimi yapmak istiyorsak, bu fizik vücudu daima kimin hizmetinde kullanacağız? Bizim dışımızdaki bütün insanlar. Ateist olabilir, deist olabilir, ne olursa olsun, mümin olabilir, Hristiyan olabilir, kim olursa olsun, tek bir hakikat var. Onlar bize yanlış davranabilir nefslerine tabi olarak, biz affedeceğiz. Onları mutlaka Allah'a davet edip doğrulara ulaştıracağız. Bunun manası ne? Bunun manası Allah Resulü diyor ki, şöyle buyuruyor. Kendin için istediğin kardeşin istemedikçe. Kendin için istemediğin kardeşin istemedikçe imanın kemalini aramazsın. Biz kendimiz için ne istiyoruz? Mutlu olmak istiyoruz, öyle değil mi? O zaman mutlu olmak istiyorsak kardeşimize ne yapacağız? Mutlu edeceğiz. Biz kendimiz ne istemiyoruz? Mutsuz olmak istemiyoruz. O zaman kardeşimiz için ne yapacağız? Onu mutsuz kılmayacağız. Çok basit, çok kolay. Evrensel kanunlar. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Dönem Hocam, Efendimiz'den Allah insanları en az sevdiğinden, en çok sevdiğine doğru bir sılama olduğunu öğrendik. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ise Allah kibirleri, zulmedenleri, kafirleri, fesat çıkanları ve bunun gibileri sevmediklerinden bahsediyor. Bu sevmedikleri en az sevdiğinden, en çok sevdiği sıralamaya göre nasıl ifade edebilir? Evet, gerçekten Allah kimleri sever? Tevekkül edenleri sever. Tövbe temizlenenleri sever. Takva sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Kendi yolunda sabbalanıp savaşanları sever. Adil olanları sever. Sabredenleri sever. 7 ayet-i kerime. Allah kimleri sevmez? Haddi aşanları sevmez. Fesat çıkaranı sevmez. Kafirleri sevmez. Zalimleri sevmez. Kibirlerini sevmez. İhanet edenleri sevmez. Müsrifleri sevmez. Hepsi gayet açık ortada. Şimdi bu sevmedikleri manasından hareketle bunlar sevmedik diyor ama Efendimiz de buyuruyor ki Allah herkesi sever. Sevmeseydi yaratır mıydı? Hayır, yaratmazdı. Öyleyse kesinlikle mesela Allah Teala, melekler var emri aleminde, cinler var gayb aleminde ve yeryüzünün adayı olan insanı yaratıyor zahiri alemde. Allah Teala o yaratış noktasında en çok kimi seviyor? İnsanı seviyor. Çünkü Allah Teala zatına ruh üfürüyor. Öyleyse yine Efendimizin sözlediği şu. En az sevdiğinden en çok sevdiğine. Bu sevmemezlik olayı nasıl? Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah onları seviyor, insan olarak yaratmış. Ama sevmemesi nereden kaynaklanıyor? O insan olarak yarattığı Allah'a savaş açıyor. İsyan ediyor. Ne yapıyor? Kendisi ulaşmayı dilemiyor. Başkasının dilemesine mani oluyor. Yani o durumu kendisi vücuda getiriyor. Davranışları sebebiyle. Yoksa Allah-u Teala'nın Resulü'nün söylediği A'dan Z'ye kadar hak ve hakikat. Bir izleyici muhterem hocam, Allah herkesi sever mi? Bazı insanlara baktığımızda sanki Allah'tan ümitlerin yokmuş gibi, ben yapsam da bir şey olmaz gibi bir mutsuz içerisinde içindikleri oldukları görüyoruz. Bu düşünce doğru mudur? Külliyen yanlış. Sevgili kardeşlerim, bir kere Bu Allah'ın öyle bir kanunu var ki. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَةً خَيْرًا يَرَوْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَةً شَرًا يَرَوْ Miskal zerre hayır işlerseniz Allah Teala size onu gösterir. Miskal zerre şer işlerseniz onu size gösterir. Bu miskal zerre nedir? Zahiri alemde bugün terazilerde tartılabilen en küçük nesne elektron ve karşıt elektronlardır. Karşıt elektronlar bu aleme ait olmadığı için negatif kütle teraziye koyamıyorsunuz. Tartabildiğiniz sadece elektronlar. Öyleyse bir elektron kadar o ağırlıkta hayır işlerseniz Allah size onu karşılığını verir. Şer işlerseniz karşılığını verir. Hiçbir şey boşa gitmez. Allah Resulü bir ara gidiyor. Hiçbir bir şeyle meşgul olmayan kişiye selam vermeden gidiyor. Dönüşte o kişi elindeki bir çöple toprağa karıştırıyor ve selam veriyor. Sahabeler diyor ki ya Resulullah neden öldü? O diyor giderken hiçbir şeye kafası meşgul değildi. Hiçbir iş yapmıyordu. Dönüşte toprağa karıştırıyordu. Bir şeyle meşguldü. Öyleyse bunun manası şu. İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Yaptığınız çalışma negatif de olsa, pozitif de olsa karşını görürsünüz. Hepimizin bunu göz önüne alması ve mutlaka Allah istikametinde bir çalışmanın içine girmesi lazım. Görüntülü bir suvarımız var inşallah.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum inşallah. Muhterem Hocam bir gün gelirseniz size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem Hocam, burçların insan karakteri üzerinde etkisi var mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bize çok seviyoruz. Burçların insan karakteri üzerinde hiçbir tesiri yok. Sadece ahlak-ı seyyiye, kötü ahlak var ve ahlak-ı hasene, iyi ahlak var. İyi ahlakın sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyen indi safayı yaşayanlardır. Kötü ahlakın sahipleri de Allah'a ulaşmayı dilemeyen yedi safada yedi cehennemde yer alan insanlardır. Allah razı olsun. Burçların insan üzerinde değil, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirenler, yasaklara uyanlar güzel ahlakın sahipleridir. Yerine getirmeyenler, kötü olanlar da o kötü karakterli, kötü ahlakın sahipleridir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir sual ve cevap programda birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, mahsere bağlı. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutlu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte
4: XY koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsa ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi, tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Mübarek üç ayların içindeyiz. Mübarek üç ayların ilki Recep ayının ilk perşembesi Regaib Kandil olarak kutlanıyor. Peşinden aynı ayın 27'sinde Miraç Kandili olarak kutluyoruz. Kandiller insan hayatı için, ahiret ve dünya hayatı için önemli dönüm noktaları, mukaddes zamanları ifade ediyor. Dolayısıyla bu zaman dilimlerinde insan olmak, mutlu olmak, Allah'a yakın olmak isteyen herkes en üst seviyede bu kandilleri ihya etmelidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle Miraç kandili Kur'an-ı Kerim'in bir hakikati olarak devreye giriyor, tıpkı Kadir Gecesi gibi. Tabii ki Regaib Kandili de, Berat Kandili de aynı muhtevayı ifade ediyor. Şimdi Necm Suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin miracında Allah'a ne kadar yakın olduğunu ifade ediyor. Resulullah'ın miracı evvela nasıl gerçekleşiyor, nasıl gerçekleşti anlayabilmek için insanın yapısına bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Beş duyu organı ile et ve kemikten oluşan doktor olan intisas alanı, aklın kumandasında insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde bir de nefsimiz var, bezah alemine ait. Ve nefsim ama sevaha insanı biz nebne cinayetik. Yaratılıştan, doğuştan hasta olan nefsimizdir. 19 afetle malul. Allah Teala insanın bir denge varlık olduğunu buyuruyor ve zatından insana ruh üfürüyor. Secde 9'a göre Summa sawaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte bu üç vücut serbest irade aklın kumandasında olan bu varlık zahiri alemdeki aktivitelere baktığımız zaman burada bir hareket alanı var. Ama geceleyin yatağına yattığı zaman da fizik beden tıpkı rölantide çalışan bir araba gibi otomatik sistemler çalışıyor, fakat nefs vücuttan ayrılıyor, akıl nefse kumanda ediyor ve rüya alemini nefse yaşıyoruz. Her gece rüyayı gören kim olursa olsun nefsiyle o hayatı yaşıyor. İşte ışık hızı, ışık hızın altındaki hızlar ve sonsuz hız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miracı ruh vücuduna örtü olduğu için sonsuz hızla bunu gerçekleştirmiş. Normal zahiri alemdeki yapı, fizik beden dışta, ruh ve nefs fizik bedenin içerisinde. Ama Resulullah'ın miracında fizik beden ve nefs ruhun içinde, ruh dışta. Dolayısıyla ruhun kanunlarına tabi oluyor ve sonsuz hızla Allah'ın huzuruna çıkıyor. Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde de Allah Teala ne buyuruyor? Ma kezebel fuadu mara. Kalbindeki Fuat gönül gözü görmesi, gördüğü ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Necm bu ayet-i kerimede Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah Teala'yı ruhun baş gözüyle gördü. Ama daha evvel nefsin kalp gözüyle defaatle görmüştü. İşte nefsin kalp gözüyle gördüğü Allah Teala ruhun baş gözüyle bir daha görünce Allah Teala nefsin kalp gözüyle görülebilir, ruhun baş gözüyle görebilir ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Nefsin baş gözüyle de kimse Allah'ı göremez. Yani rüya aleminde de kimse Allah'ı göremez. İşte bu ayetlerle örülen hadis-i şerifte Tirmizi'den rivayet ediliyor. Onların yani cennet ehlinin Allah katında ne kıymetlisi sabah ve akşam Allah'ın zatına bakandır. En kıymetlisi. Onların yani cennet ehlinin Allah katında en kıymetlisi sabah ve akşam Allah'ın zatına bakandır. Yani Allah'ın zatını görendir. Rüyetullah olandır. Gerçekten de baktığımız zaman şunu görüyoruz. Birçok ayet-i kerimede Rüyetullah bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görenlerden Allah-u Teala bahsediyor. Örneğin Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Men azlemu men keteme şehadeten indehu min Allah. Allah katındaki şehadeti ketmeden, gizleyenden daha kim vardır diyor. İşte bu Allah'ın katındaki şehadeti ketmeden, gizleyen, mürşidi hidayeti üstünü örten, yalanlayan insanlardır. Te yandan Enam suresinin 103. ayet-i kerimesinde yine bir kere de Allah Teala kalp gözünden bahsediyor. Görme hasaları onu idrak edemez ama o görme hasalarını idrak eder. Belki 104 Allah Teala buyuruyor ki atcaakum evet. قَدْ جَاكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْسَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَيَعْلَيَا. Rabbinizden size basiretler kalp gözlerinizden görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretler kalp gözüyle görürse onun lehinedir. Kendi nefsi içindir. Kim de kalp gözü kör olursa o da onun aleyhine. Yine Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَنِي.
1: Rehber gibi. Bugün de Allah Teala bizim için de mürşit tayin etmiş.
0: Ben ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o, bu yol bizim yolumuzdur. Kim Allah tarafından inşaada memur ve mezun kılmışsa o noktadan itibaren Allah Teala onu irşatla vazifeli kıldı kişiyi. O Allah'a davet ederek görevi yerine getiriyor. Allah Teala'nın inşallah memnun mezun kılınan Allah'a davet edenlerin Allah'ın zatını görenler olduğunu buyuruyor. Öte yandan Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde de bir kere daha Allah Teala kalp gözünden bahsediyor. Zuhruf suresinin nefi zalike le zikra limen kâne lehu kalbin evvel kusama ve huve şehid. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde لَا يَمْلُكُنَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ شَفَاعَةَ اِلَى مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onların ondan Allah'tan başka taptıkları şeylere şefaat malik değildirler. Hakka şahit olanlar için onu bilirler. Böyle şefaat yetkisine sahip olanlar, onlar Hakka şahit olanlardır. Yani Hakk'a şahit olan en üst seviyede devrin imamı, kavim resulleri ve irşada memur ve mezun kurumdan veli mürşitler. Onlar Hakk'a şahittirler. Öte yandan Meryem suresinin 87. ayet-i kerimesinde yine

لا إن المتقين في جنات ونهار. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadırlar. Kamer 55'te ise fi makadi sıdkın inde melikil muktedir. Kudret sahibi melikin huzurunda sadıklar makamındadırlar. Kudret sahibi melikin huzurunda yani huzur-u ilahide, indi ilahide, huzur namazında sadıklar makamındadırlar. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç hadisesini Kureyş müşriklerine haber vereceği zaman "Ey Cebrail, kavmin beni tasdik etmez." dedi. Cebrail Aleyhisselam, "Ebu Bekir seni tasdik eder. O sıddıktır." dedi. Öyleyse sıddıklar makamı nedir bu? Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz Mürşid-i Cebrail Aleyhisselam diyor ki, "Kavmin beni tasdik etmez. Cebrail Aleyhisselam, Ebu Bekir seni tasdik eder. O sıddıktır." diyor. Kamer 55'te de belki 54'ten itibaren bakmak lazım. 54 ve 55. "İnnel muttakine fi cennatin ve nehar." 55 fi makadi sıdkın inde melikin muktedir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadırlar. Fi makadi sıdkın inde melikin muktedir. Kudret sahibi melikin huzurunda sıddıklar makamındadırlar. Öte yandan Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. "Ekanen nasi aceben en ohayna ila rajulin minhum en anzir an-nas wa bashir allazina amanu an lahum qadamun sidqan 'inda rabbihim qala al-kafirun hadha la sahirun mubin." Onlardan bir adama insanları uyarması, amini olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle diye, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. İşte Allah-u Teala'nın insanları uyarması için ve ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için devrin imamına vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Onlar için, muhakkak onlar için Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Muhakkak ki onlar için, yani onları tasdik eden, acayibine gitti. Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz Ashab suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühen nebiyyü inna arsalnakum şahiden mübeşşiren ve nezire." En arsanak şahiden ve mübeşşire ve nezire. Muhakkak biz seni şahit, Allah'ın zatını gören, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz için bu söyleniyor. O zaman Peygamber Efendimiz'i yalanlayanlara bu Miraç olayında sıddıklar makamı, Hazreti Ebubekir sıddıklar makamında o onu tasdik ediyor. Kafirler şöyle dedi, muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir diyorlar. Ama şahit olarak, müjdeleyici uyarıcı olarak
gönderilen emir

0: Sultanı Peygamber Efendimiz'e tahsis eden Hazreti Ebu Bekir Fîmâ kâle yâsâdrân ennâ melikin muktedir. Yunus 2'de de aynı şeyi söylüyor. Peygamber Efendimiz buyurlar ki Miraç olayı olur olmaz haber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklandığı anda münafıklar hemen Ebu Bekir'i buldu ve dediler ki seninki diyor ki Allah'ın katına çıkmış. Hazreti Ebu Bekir diyor ki kimden duydunuz? Başka birisi mi söyledi size onun çıktığını yoksa kendisinden mi işittiniz? Onlar da diyorlar ki kendisinden işittik. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir diyor ki eğer ondan işitiyorsanız bilin ki %100 doğrudur. Evet demek ki Hazreti Ebu Bekir Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'i %100 her şeyle tasdik eden Sıddıklar makamının sahibi. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühennâsü kad câkum mu'îzetin min rabbikum ve şifâen limâ fissudûrî. Hudan alâ hafzunil mûminîn. Ne demiştik? İnsanoğlu üç vücuttan müteşekkil bir varlık. Bir, bu zahiri aleme ait olan fizik beden. İki, berzah-ı alemine ait olan nefs. Üç, Allah'ın zatından üfürülen ruh. Bir de serbest iradenin sahibi. Aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Ama Allah Teala Yunus 57'de "Ey insanlar size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzdeki olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklar şifa geldi. Hudan rahmetin lil-müminin." Doğuştan hepimiz hastayız. 19 negatif özelliğin sahibi içerisinde 19 negatif özellik başlangıçtaki 19 negatif özelliğe bakalım. Evet. Herkes şirkte, küfürde, derahatte, fıskta. Yani herkes hasta aslında. Böyle bir şeyi de ifade etmek lazım. Nefsin afetleri isyana götürüyorsa isyanda hasta. Oraya onu ilave edebiliriz inşallah. İsyan çizgi hasta. Evet herkes hasta başlangıç noktasında. Şimdi hasta olan insanlar için Allah Resulü bakın ne buyuruyor. Fitneler karanlık gece parçakları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın. Ondan ayrılmayın. Çünkü Kur'an aracılığı kabul eden bir şefaatçi ve şikayeti kabul edilen bir davacıdır. Bir kişi diyor ki, ya siz Kur'an diyorsunuz, yalan yere yemin eden Kur'an çarpar, onu kör eder. Ben işte böyle bir kişiyim ama işte öyle değil. Kur'an dile geliyor, ben seni kör ettim, henüz farkında değilsin. Neden öyle? Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, cennetin de anahtarı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. İşte bu dileğin sahibi olmayanlara Allah Teala hastalarına engel koyuyor. Karşı çıkanlara huzurlarına engeller koyuyor. Engelleyenlere kalplerini tabi ediyor. O zaman Kur'an diyor ki ben seni kör ettim, sen farkında değilsin. İşte Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi ve şikayeti kabul olunan bir davacıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde ne diyor? buyuruyor ki yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. O fitnelerden kurtuluş neydi ya Resulullah? Fitnelerden kurtuluş Allah'ın kitabı Kur'an'ladır. Şu Kur'an'da sizden evvelkilerin, sizden sonrakilerin ve arasındaki hükmü vardır. Kur'an bütün zamanların kitabı. İşte bütün zamanların kitabı olan Kur'an'ı kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın bir sağlam sam ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse, kibrinden dolayı kitabı terk edenler Araf 146'da Seyyid Sufyan ayetel lezine ellezine tekebbülne fil erdi bi gayri hakkın ve en yeru külle ayetin la yuminu biha ve en yeru sebil erüştü la yetekizü sebila ve en yeru sebil gayri tekizü sebila. İşte kibrinden dolayı Kur'an'ı terk etmiştir. Kim de hidayeti ondan başkasına ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, hidayeti dilemezse Allah onu delalette bırakır. İşte Rahat 27'de herkes delalette. أن الله يدل من يشاء ويأتي إليه من أناب. Ve o delalette olanlardan kim enab olursa ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse koyu gece karanlıkları gibi fitnelerinden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Allah Resulü de fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın, ondan ayrılmayın. İşte Kur'an'a sarılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar müşriklerine tabi olanlardır. Onlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadiste beyan ettiği gibi خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Çünkü Mehdi Aleyhisselam Ali İmran 81'de Ulul Azm evlerinden Allah size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Mehdi Resul gelecek. Siz ona iman edeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? Aldık, ikrar ettik. Şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Gerçekten de Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'da Ulul Azm nebileri olarak geçiyor. Allah onlardan misak almış ve bu Ulul Azm nebilerinin arasında Peygamber Efendimiz de var. Ve onlardan sonra gelen Resul, Mehdi Resul sizdekini tasdik edecek. Size kitap hikmet verdim ve sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz. Şimdi Mehdi Resul Kur'an ayetleriyle Hazreti Nuh'taki 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti İbrahim'deki 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti Musa'daki 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti İsa'yı tasdik ediyor ve Nebi Sultan Peygamber Efendimiz'in indirilen Kur'an-ı Kerim'de 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti Nuh ona tabi olan gemidekiler 7 safayı yaşadılar. Hazreti İbrahim ona tabi olanlar 7 safayı yaşadı. Hazreti Musa ona tabi olan Rabbani'nin 7 safayı yaşadı. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan Havari 7 safayı yaşadı. Ve Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe 7 safayı yaşadılar. Kur'an ayetleriyle yaşanan Hanif dininin 7 safhası. İşte bunu Mehdi Aleyhisselam Allah'tan öğrendi ve insanlara da öğretiyor. Dinler yoktur, tek bir din var. Hazreti Nuh'un dini Hazreti İbrahim'in dinidir. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi. Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. وَمِنْ شِعَيْتِ اللّٰهِ İbrahim. Muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Kimin dininden? Hazreti Nuh'un dininden. Hazreti Musa Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in dininden. Hazreti İsa Aleyhisselam da Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın dininden. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dininden. Öyleyse dinler yok, tek bir din var. Bu din Arapça adıyla babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla Nasranilik. Arapça adıyla Yahudilik. Hazreti İbrahim'in nisanıyla Hanif dini. Görüyoruz ki dinler yoktur, tek bir din var. Ve Allah Teala bunu ayetlerde net olarak anlatmış. Şimdi Resulullah'ın bu konudaki hadisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sizlere hukuku ağır iki kıymetli emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda nur ve hidayet vardır. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul olun, onu öğrenin, öğretin. İkinci emanet Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Öyleyse görüyorsunuz ki dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı ve Allah Teala Allah'ın kitabına sarılmamızı emir buyuruyor. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam. Çünkü Mehdi Aleyhisselam 7 sabah 4 tertimi öğreten Kur'an'ın lafzı ve 7 ruhunu öğreten Allah'ın vazifelisidir. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانَ مَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı sizin zorluklarınızı gideren veliniz olan kimseye katınız o Mehdi'dir. Yani ne demiş oluyor Allah Resulü? Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam'ın en hayırlı olmasının sebebi Allah'tan öğrendiği Kur'an'ın lafzı, manası ve yedi ruhunu öğretmesindendir. Kur'an'ın bir lafzı, manası ve yedi ruhunu Allah'tan öğrenmiştir. Ve Allah'ın emriyle de öğretmektedir. Nitekim Ali İmran 81'de وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ اِكْتَامِ الْحِكْبَةٍ Sema câkim Rasulü Musaddikin lima ma'akum. Ulul aznebilerine verilen Hazreti Nuh Aleyhisselam şeriat kitabının sahibidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şeriat kitabı. Hazreti Musa Aleyhisselam keza öyle, Hazreti İsa'nın keza öyle ve son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu 7 Safa 4 teslim öğretisini Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'a, Mehdi Aleyhisselam da Sarı Kitaplardaki bu 7 Safa 4 teslimi tasdik ediyor ve Allah'tan öğrendiği ezeli ve ebedi dinin tek şeriatı 7 Safa 4 teslimi Allah'ın emriyle bizlere öğretiyor. Bu sebeple Mehdi Aleyhisselam Resulullah'ın ümmetinin en hayırlısı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i lafzı ve yedi ruhuyla Allah'tan öğrenir ve Allah'ın emriyle de lafzı ve yedi ruhunu bizlere öğretmektedir. İşte hadis-i şerifte bir kere daha bu dile getiriliyor. Sizlere hukuku ağır iki kıymetli emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Ona nur hidayet vardır. Tevrat da hidayet ve nurdur. İncil de hidayet ve nurdur. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul onu öğrenin ve öğretin. Evet, onu öğrenin ve öğretin. İkincisi emanet ehli beytimdir. Mehdi Aleyhisselam ehli beyttendir. Evlad-ı Resul'dür. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Allah benimle bu dini nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. O halde bu koyu gece karanlık arabi fitnelerden kurtuluş Ehl-i Beyt'ten olan Mehdi Aleyhisselam'la gerçekleşecek. Fitne katilden büyük. Katleden bir kişi cezası cehennem. Cehenneme gidiyor. Ama fitne başkasının cehenneme gitmesine sebep oldu. Kendisi de cehennemin en derin yerinde ve bu bir kişiyle de sınırlı değil. İnsanları ifsad ediyor. Allah'ın yolundan saptırıyor. Evet sevgili kardeşlerim, pazar sohbetimizin sunuş konuşması burada tamamlıyor ama pazar sohbetimize sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, muhterem hocam, tövbe kavramı yerli yerine oturtulamıyor. İnsanlar diyorlar ki İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Allah ile kul arasına kimse giremez. O zaman insanlar da kendi kendilerine tövbe ediyorlar. Acaba hangi standartlarda, hangi cins tövbe var açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Üç çeşit tövbeden bahsedebiliriz. Bir, kişinin yaptığı günahlardan uzaklaşması için yaptığı tövbe. İki, mürşit önünde yapılan tövbe. Üç, tövbe-i nasuh. İşte Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere onları imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte bu tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar. Günahtan uzaklaşma ve de mürşidin tövbe, zikir, Allah'ın ismini ard arda tekrarı. Kula musibet gelmez, hak yazmayınca, hak musibet yazmaz, kullanmayınca. Kul nefsine tabi oluyor. Nefsine tabi olduğu zaman o kişi derecat kaybediyor. Ve devamlı günah işliyor. İşte bu musibetler o kişinin işlediği günahların sonucu. Yani bir nevi musibetler o kişinin işlediği günahların kefareti. Ama seçilmiştir kişi, seçilmiş olmasına rağmen Allah kendisinden Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Ama Tövbe 126'da buyurulduğu gibi seçilmesine rağmen, musibetlerle imtihan olmasına rağmen tövbe edip zikre başlamıyorlar. Ama herkes öyle değil. Bakara 155, 156, 157'de de imtihan olan ve nebliyokum bir şeyin minel havfi vel cu'i ve naksın emmali ve hepsi ve semerat ve beşerü mine sabirin. Yani sizi korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimlerdir bu sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz hayattayken ruhumuz Allah'a ulaştı ve inna ileyhi raciun. Böyle bir kerte tekrar ruhumuz Allah'a dönecek. 157 Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaikel muhtedun. İşte onların üzerine Rablerinden selavat ve rahmet vardır. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. İşte bu sabredenler ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Tabii ki sabrın da 7 safhası var. Bu ayette bahsi geçen sabır, 3. safha, 7 safha sabra baktığımız zaman öyle görüyoruz. Şimdi insanlar İslam'da ruhban sınıfı yoktur diyor. Güzel de bu onların kendi zannı. Allah Teala kalben Allah'a ulaşmayı dileyenleri 12 tane insanla mürşitlerine ulaştırıyor ve tabi olması halinde ruh vücudun ayrılıyor. Sırat-ı müstakimden seyri sülükle Nisa 175'e göre Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. فَاَمَا الَّذ۪ينَ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a iman eden ve ona ulaşmayı dileyen. فَاَسْتَرْضُقُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَدٍ Allah onları kendisinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onu kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. Allah Teala bunu diyorsa bir deli bu kuyuya bir taş atıyor, kalıp çıkıyor. İslam'da ruhban sınıfı yok. Eğer insanlar o kişinin günahlarını affediyorlarsa bu doğru değil tabii. Sadece mürşit bir vasıtadır. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında mağfirettir. Tövbe eden kişiyle de imam arasında şefaattir ve mağfireti, günahları sevaba çeviren Allah'tır. Yedi nimeti o kişi Allah'tan alıyor. Devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderen tövbe sırasında Allah'tır. Kalbe imanı yazan Allah'tır. Günahları sevaba çeviren Allah'tır. Ruhun vücuttan ayrılması Allah'ın emriyledir. Fizik vücudun şeytana kulumaktan kurtulması Allah'ın yardımıyledir. Nefs eskesi, keza öyle ve iradenin güçlenmesi. Bunlar hepsi Allah'ın dizaynı içerisinde gerçekleşiyor. Şimdi gelelim. Kişinin kendi kendine yaptığı birinci tövbenin dışında bir de günahtan uzaklaşmak, bir de mürşid önünde yapılan tövbe 4 ayet-i kerimede açıklanıyor. Mürşid önünde yapılan tövbe Nisa 64, Nisa 80'i Nisa 64'ün altına alırsak biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat Allah'a itaattir. Ama 312'de yine sana tövbe ederek tabi olanları birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Furkan 70'te kim mürşid önüne tövbe eder mümin olur sayıcı amel nefse eskisini yaparsa işte onların Allah'ın seyyiatlerini hasenata tebdil ettiği kişiler olduğunu buyuruyor. Ve Mümtehine 12 keza öyle. Öyleyse her halükarda mürşide 12 tane insanına tabi olmak tövbeyi muhtevasına alıyor ve mürşid önünde tövbe günahları sevaba çevirendir. Kişi kendi kendine tövbe ettiği zaman Allah tövbeyi kabul ederse hangi günahından dolayı tövbe etmişse o günah miktarı kadar Allah ona sevap yazar. Ama mürşid önünde yapılan tövbede o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevirir. Mürşidin Allah'tan talebi, mağfiret talebi, kendisinin de Allah'tan mağfiret talebi şahidin huzurunda her iki tarafın Allah'tan'ın tövbesini kabul etmesi ve günahların sevaba çevrilmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Ama bir de tövbe-i nasuh var. Kişi ihlasa ulaştığı zaman insanla Allah arasında 7 safa emirler sistemine emre baktığımız zaman 6. safhada kişi ihlasa eriyor ve tövbe-i nasuh yapan muhlislerdir. O kişi Allah'ın davetiyle tövbe-i nasuhla tövbe ediyor. Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi Allah bu tövbeyi kabul ederse salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örtüyor. İkinci kademesinde salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesinde o örttüğü günahları bir kere daha sevaba çeviriyor. Dördüncü kademesinde irade teslimi ve beşinci kademesinde Allah'ın zatını gören, irşada memur ve mezun kılınanlar olarak ifade ediyor. Altıncısında kavim resulleri var. İradefi. Yedincisinde tasarruf
1: bulmamızı istiyor. Yani Allah yolunda bir rehberimiz olması istiyor.
0: Rehberimiz. Devrin imamı var. Kişinin kendi kendine yaptığı tövbe 1, mürşidden yapılan tövbe 2 ve tövbe-i nasuh 3. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz muhterem hocam sihir, büyü ve hüddamla uğraşanlar topluma ne verir? Bu tür işlere uğraşanlarda çare arayanlara ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sihir büyü günah-ı kebairdendir. Nasıl şirk günah-ı kebairse, sihir büyü de günah-ı kebairdir. Faiz de günah-ı kebairdir. Ve daha bunun gibi birçok savaştan kaçmak vesaire, bunlar hepsi günah-ı kebair. Bunlardan kaçınmak bir dilektir. Nisa suresinin 35. 31. ayet-i kerimesinde اِنْ تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ اِسْمَ مَا تُنْهَوْنَا نُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيَّعَتِكُمْ. Eğer yasaklarınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz. İşte bu sihir büyü Allah'ın yasak ettiği bir fiil, şeytanın zülmani ilmi ve insanlar birbirlerine sihir büyüyle zarar veriyorlar. Cinleri birbirinin üzerine saldırtarak hüddam ilmiyle zarar veriyorlar. Bununla uğraşanlar topluma ne verir? Sadece huzursuzluk ve mutsuzluk. Bu tür işlerle uğraşanlarda çare arayanlara ne tavsiye edersiniz? Her zaman herkese tavsiye ettiğimiz, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala 7 ayet-i kerimede enab münib yünib olarak aynı kökten türeyen, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. 7 ayet-i kerime. Evet. Biz diyoruz ki Allah'a yönelsinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Rad 27'ye göre, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dilesinler. Lokman 15'e göre, Zümer 17'ye göre, Zümer 54'e göre, Mümin 13 ve Şura 13'e göre Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemeleri halinde Allah Teala bunu kimin kalbinde görürse Allah Teala onu, ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve o kadar büyük günahlar işleyen kişi, Allah Teala o büyük günahları sevaba çevirdiği gibi onun ruhunu da kendisine ulaştırarak 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına onu sahip kılıyor. Sosyal medyada bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an'da birçok ayette insanların hüsrana uğradığından bahsediyor. İnsan hangi şartlar altında hüsrana uğrar? Hüsrana uğramanın sonucu nedir? Bütün cehennemlikler hüsranda olanlardır. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Herkes hüsranda, Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi de men khafet mevazinu, kimin hasenat tartıla hafif gelirse ve ulaki lezine khasru enfisehum fi cehenneme halidin, onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onlar cehennemdir. Cehennemliktir. 7 ayet-i kerimede de herkesin hüsranda olduğunu buyuruyor başlangıçta. Hüsranda olanlar amelleri boşa gidenlerdir. Allah Teala Zümer 65'te ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablik la neşrekte la hefetten amalike la tekun minel hasirin. Sana ve senden öncekilere vahyetti, gerçekten eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka üstüne düşenlerden olursun. Allah'ın kanunu bu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar ameli boşa giden hüsranda olanlardır. Gideceği yer cehennemliktir. Ulaşmayı dileyenler, Allah günahlarını örttüğü ve 7 furkan sahibi kıldığı kişiyi birinci kat cennete ulaştırandır. Amelleri boşa giden, Allah'ın zatını dilemeyen, takva sahibi olmayanlar, 7 ayet-i kerime, amelleri boşa gitmeyen, Allah'ın zatını dileyen, takva sahibi olanlar. Günahları örtülen, Allah'ın zatını dileyen, takva sahibi olanlar. İnsan hangi şarta hüsrana uğrar? Amelin boşa gitmesiyle hüsrana uğrar. Ama Allah Teala kimin ameli boşa gidiyor? Lika Allah'ı dilemeyenlerin. Kehf 105'te lika Allah'ı dilemeyenler var. Zümer 65'te lika Allah'ı dilemeyenler var ve her ikisine de ameller boşa gidiyor. Amellerin boşa gitmesi o kişiyi hüsranda bırakıyor. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrin Allah katında bu kadar değerli olmasını neye bağlıyoruz? Çünkü nefsin manevi kalbindeki afetleri temizleyen, Allah katındaki faziletleri kalbinde taşıyan yegane vasıta zikirdir. Zikrin dışında hiçbir ibadet bunu yapamaz. Ne oruç tutmak, ne namaz kılmak vesaire yetmez. Zikrin dışında daimi bir ibadet yoktur. Her ibadet belli ölçüye dayalıdır. Fazlasının yapılması ifrat, azının yapılması tefrittir. İnsanlar ifrat ve tefritte girerler. Ama zikirde tefrit vardır, ifrat yoktur. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Öyleyse daimi o kişi Allah'la birlikte kılan, devamlı ona en üst seviyede derecatı kazandıran yegane vasıta zikir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en çok size derecat kazandıran, altın gümüş infaktan daha kıymetli, şehit olmaktan daha değerli bir şey söyleyeyim mi? Evet, bu Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Öyleyse zikir ibadetlerin sultanıdır. Zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Zikir en fazla derecat kazandırandır. Ve zikir amelleri ağırlaştırandır. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, insanların nefslerindeki kin, nefret, düşmanlık duyguları ne zaman kaybolur? Daimi zikre ulaştığınız an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İşte o kardeşler, kardeşlik birbirlerini Allah için sevmektir. Ne diyordu Allah Resulü? Buyuruyor ki şehit değiller, Resul değiller. Ama şehitlerin ve Resullerin gıpta ettiği insanlardır. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde birbirlerini Allah için sevenlerdir. Allah'a yemin ederim ki onların yüzleri nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Herkes korku içindeyken onlar korkmaz. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Allah'ın velilerinden bahsediyor. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Herkes korku içindeyken onlar korkmaz. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Onlar birbirlerini Allah için sevenler. 7 safhada bu وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مِيَحْسَنٌ var. 7 safhanın 7'sinde Allah Teala velilerden bahsediyor. Allah'ın kulları arasında bir grup var ki bunlar ne peygamberdirler ne de şehittirler. Yani Resul değiller, şehit değiller. Onlara korku yok, onlar masum olmazlar. Bakara 38, Bakara 112, Bakara 274, Ali İmran 170, Maide 69, Araf 35 ve Akaf 13. İşte bu özelliğin, vasıfların sahibi olan insanlar arasında bir akrabalık bağı, bir mal alışverişi olmamasına rağmen onlar için korku yok, onlar mahzun olmazlar, onlar birbirlerini Allah için sevenlerdir. Belki o hadisi de buraya ilave etmekte fayda var aynı birbirler örtüşü için. Onlara korku yok, onlar mahzun olmazlar, onlara korku yok, onlar mahzun olmazlar. Yedi velayet kademesi için bu söyleniyor. Fena makamındakiler için onlar korku yok, onlar mahzun olmazlar. Vesaire. Allah razı olsun. Sosyal medyadan birkaç muhterem hocam, Allah'tan çok şey istiyoruz ama gerçekleşen çok az bir kısmı. Allah Teala duaları kabul ederken nasıl bir yol izliyor? Ve dualarımızın kabul olması için ne yapmalıyız? Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kimdir kalbi gaflet içinde? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez. Yani diliyle iman ediyor, ağzıyla iman ediyor ama kalbi iman etmiyor. Kalp gaflet içinde. Öyle kişilerin duasını Allah kabul etmiyor. Ama kalbi zikirdeyse, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah Teala'nın kalpteki ekiniti alıp ihbatı koyduğu kişilerin herkesin duasını kabul ediyor. Zaten Allah'a ulaşma dileği bir dua, bir niyettir. Onu mutlaka Allah Teala mürşidine ulaştırıyor. Ya ahiret hayatındaki derecatı olarak ona veriyor, ya anında kişinin talebini gerçekleştiriyor veya onun günahına kefaret oluyor o dua. Ama mutlaka Allah Teala karşılığını veriyor. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Ramazan ayı Müslümanlar için din ve dünya saadetini kazanmada bir fırsat ayı mıdır? Açıklayabilir misiniz? Evet. Ramazan ayı tüm Müslümanlar için din ve dünya saadetini kazanmada bir fırsattır. Bakara 185'te Şehr-i Ramazan Ennenzi ve Ünzile fiyul Kur'an Hüdennin nasi ve beyinatil minel hüda vel furkan. Mübarek 3 ayların sonuncusu Ramazan'dır. Allah-u Teala'nın Resulü Recep ayı Allah'ın ayıdır. İçinde Regaib kandili ve Miraç kandili var. Şaban ayı benim ayım. İçinde Berat kandili var. Ramazan ayı da ümmetimin ayı. İşte bütün Müslümanlar için Ramazan gerçekten ahiret ve dünya saadetini kazanmada çok büyük bir fırsattır. Kalben ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden herkes için. Zaten Allah-u Teala Bakara 185'in sonunda Allah yürüdüğü bir kümülüs ve la yürüdüğü bir kümülüs. Allah sizin için kolaylık dile, Allah sizin için zorluk dilemez. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, bir cami hocası cuma hutbesinde Allah nimetini kullar üzerinde görmek ister. Hadisini şöyle açıkladı. Allah'ın insanlara verdiği nimetlerden yeme, içme, giyme hususlarında çok dikkatli davranması gerektiğini, temizliğe riayet etmemizi, Allah'ın nimetlerine şükretmemiz gerektiğini ifade etti. Bizlere Kur'an-ı Kerim'de geçen nimet kavramını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nimet her devirde ki nübüvvetle nübüvvet sona erdiğine göre Resulullah'tan Sonra kıyamet gününe kadar her devirde devrin imamı var. O devrin imamını Allah Teala kavim Resulü arasında seçmiş. Ali İmran 164'e göre onu bir nimet kılmış müminler için. لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اِذْ بَعْسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفِسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ. O nimet devrin imamı onlara ayetleri tilavet ediyor. Onların hepsini tezkiye ediyor, onlara kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Onlar ondan önce apaçık bir deraat içindeydiler. Öyleyse görüyorsunuz ki devrin imamının ruhu bir nimettir. Ve Allah Teala üzerinize nimetini görmek ister derken herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek Perşembe'yi, Cuma'ya, Bayan Gece mürşidini Allah'tan sorması ve gösterilen mürşide tabi olması halinde devrin imamının ruhunun bir nimet olarak onların başlarının üzerine gelmesini istiyor. Sadece bu değil, onlar ki nimetlendiler, kurtuldular. Bu ikinci safa kurtuluştur. Allah üzerinize nimetini görmek istiyor. Allah Teala nimetini tamamlamak istiyor. Bizlere Kur'an-ı Kerim'de geçen nimet kavramını açıklar mısınız? Allah Teala buyuruyor ki el-yevme ekmeltu lekum dinekum. Dininizi tamamladım. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Ve nimetimi de tamamladım. Ve raditukum lekum İslam'a dinen ve sizin için İslam'ı seçtim. Yani dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de nimet olarak devrin imamı. Nitekim Bakara 150-151'de Allah şöyle buyuruyor. فَلَا تَخْشَوْنُ مَخْشَوْنِي لِعُوتِ مَنْ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَلَا تَخْشَوْنُ مَخْشَوْنِي لِعُوتِ مَنْ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ve nimetin tamamlanması meyanında Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. Öyleyse اَلْيَمُ اَكِمَتَّوْ لَكُمْ دِينَكُمْ. Kur'an'ın tamamlanması dinin tamamlamasıdır. Ve اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ. Ben nimetimi de tamamladım. Dövünüyorumu. رَدَتُكُمْ لَا اِسْلَامِ دِينَ. Ve sizin için İslam'ı seçtim. Allah Teala nimetin tamamlanmasını istiyorum. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, bir din görevlisi Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesindeki ulu elbab tamlamasını akıl sahipleri diye tarif etti. Ayrıca aynı surenin 190-191 ayetlerindeki zikrin namaz olduğunu açıkladı. Bu konu doğru mu, açıklar mısın? Değil. Ermen suresinin 7. ayet-i kerimesindeki ulu elbab konusunu akıl sahipleri diye ifade etti. Vaye zekkere ulul elbab. Kur'an-ı Kerim'in muhatabı olan insanlar kalp yapıtı itibariyle üç gruptur. Kalbinde zevk olanlar. Ben kendi kendime Kur'an-ı Kerim okurum diyenler, Kur'an-ı Kerim okuduklarında muhkem ayetlerin manası, lafzi manayla eşdeğer öğrenebilirler. Ama müteşabih ayetler söz konusu. Şimdi din, Kur'an ayetleriyle bir sabah dört teslimi içeriyor. Bu yedi safhanın birincisi, muhkem ayetlerden hareketle sonuca ulaşılabilir. Ama mürşide tabiyet bir müteşabih ayettir. Nereden biliyoruz? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيُّنَكَ اَنَّمَا يُبَيُّنُ اللّٰهِ يَدِ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elleri üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için eline de tecelli ediyor. O eline tecelliyat Allah'ın el tecelliyatıdır. Allah'ın eli onların üzerindedir. İşte burada müteşahat başlıyor. Şimdi muhkem anlaşılıyor ama müteşabi, bu bir müteşabi ayet-i kerime. Eğer kişi bu ayet-i kerimeyi okuyup da Allah'ın da insanlar gibi bir ele ve benzeri şeylere sahip olduğunu, huzurlara sahip olduğunu düşünse, bu bir küfürdür. Allah-u Teala'nın huzurlardan, mahlukatın sahip olduğu bütün sıfatlardan münezzehtir. Allah zatıyla yoklukta ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Öyleyse olayı bu şekilde ele almak lazım. İşte bu kalbinde zevk olanlar, müteşabi ayetlere tabi olup fitne ararlar. Ama rasihun de, onlar da muhkem müteşabi ayetler Allah'tandır. Onları da tezekkür edemezler. Sadece kim tezekkür edip ulul elbab? Allah Teala hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamın işlemek üzerine farz. Ulul elbab hikmet sahibi alim midir? Evet. Öyleyse bizler Kur'an-ı Kerim'i hikmet sahibi alimden, ulul elbab'tan, muhlislerden, salihlerden, veli resullerden, devrin imamından en üst seviyede öğrenmeliyiz. Dar ancak Allah'ın iradelerini teslim aldığı, daha doğrusu iradesini teslim alıp irşada memnun ve enzim kıldığı üç grup insan var. Devrin imamı bir, kavim resulleri iki ve veli mürşitler üç. Bunun dışındakiler de daimi zikirde oldukları için hikmet sahibidirler. Kaldı ki Al-İmran 190-191'deki zikrin namaz olması söz konusu değil. Yani üstü yatarken nasıl yatarken namaz kılabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alimin uykusu cahilin ibadetinin neyidir? Alim uykuda yaptığı tek ibadet zikirdir. Kalp zikri. Cahil de aynı zikri yaparsa cahil 1'e 10 kazanır, alim de 1'e 700. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, sizden Allah'a ulaşmanın farz olduğunu öğreniyoruz. Mürşidimizi nasıl bulabiliriz? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala mürşidin seçimini hiç kimseye bırakmamış. Mürşidin tayini Allah'a aittir. 7 ayet-i kerimede istaneyi Allah Teala açıklıyor. İstane mürşidin Allah'tan istenmesidir. Fatiha 5. Yalnız senden istaneyi mürşidimizi isteriz. O zaman neyle istiyoruz? Bakara 46'ya göre acet namazıyla istiyoruz Allah'tan. Maide 35'te ya eyyühellezine amin takullaha vebtegû ileyhil vesîlete. Takva sahibi olun ve mürşidinizi Allah'tan isteyin. Nas suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve'alallâhi kaste sebîlî minhâ câilir lev şâhâdne hedâkü mecmeyn. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Öyleyse vesîlî Allah'tan isteyin, yolun tayini Allah'a aitse, bunların hülyasasız olan özet, mürşidin seçimi bize verilmemiş, Allah'a aittir ve hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan soruyoruz. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-ül kürsi, 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas,

serüsülükteki ruhtur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha pazar sohbetinin sonuna geldik. Bir pazar sohbetinde başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre, dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk adresi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı, anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğini mutlu olmasını istiyor, ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için

Gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyet de 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah-u Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam'da hoşgörü. Birinci sual, İslam'da hoşgörü kavramı nasıl tanımlanır? Hoşgörü İslam'ın temelinde var. Haniflik ve hoşgörü İslam dininin ta kendisidir. Allah emrini veriyor, başkalarının kusurlarını araştırmayınız. Kusur gördüğünüz zaman örtünüz. İzah etmeyiniz. Sonuçları Allah ve Resulüne ulaştırınız. Çözüme gidiniz, hoşgörülü olunuz diyor. İnsanlar hata yapabilirler. Allah-u Teala hataların affedilmesi istikametinde bir nasihat veriyor. Hepimize düşen vazife açıkça belli oluyor. Bize karşı davranışlarda yanlışlıklar varsa bunu yok sayıp ondan yana olarak düşünün. Bize sert davranışının bizim hangi hatamızdan kaynaklandığını araştırın. Eğer iki taraf tam bir tanesi hoşgörülü olsa mutlaka mesele çözülür. Mevlana Hazretleri tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol, hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Sevgili kardeşlerim, gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman ayetlerde Allah-u Teala hepimizin hoşgörülü olmasını istiyor. Nur suresinin 22. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyor? Nur suresinin 22. ayet-i kerimesi. Sizden içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Artık affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Evet, demek ki Allah yolunda hem fazilet sahibi insanlar olabilir, hem servet sahibi insanlar olabilir. Her iki halde de yakınlara, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere versinler buyuruyor. Yakınlar, akrabalar, miskinler, çalışamayacak durumda olanlar, Allah yolunda hicret edenler ki bu hicret Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Öyleyse tövbe ile birlikte hicret başlıyor. Bu hicret ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması. O zaman fazilet ve servet sahibi insanlar bunlara vermemek için yemin etmesinler, versinler buyuruyor. Hoşgörülü olsunlar. Affetsinler onların kusurlarını. Ola ki onlarda kusur görürlerse affetsinler ve hoş görsünler. Eğer biz affedersek o zaman Allah-u Teala da bizi affediyor. Maide suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Maide 13'te misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetlik kalplerinde kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yeniden tarif ederler. Nasihat okundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Demek ki affetmek, hoşgörülü olmak muhsinlerin davranış biçimidir. Gerçekten de Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesine baktığımız zaman fizik vücut teslimini yapanların اَلَّذ۪ينَ يُفْنْخُونَ فِي سَرَائِ وَدَرَائِ ve kazimler aysa ve ahvanen nas. Bunlar insanları affederler. Öyleyse insanları affedenler onlar muhsinlerdir. Hoş görenler de onlar da muhsinlerdir. O zaman Allah bizden fizik güç tesliminin vasıflarını gerçekleştirmemizi istiyor. Davranış biçimleri açısından şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat de kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor ki Muhterem Efendimiz 3 oda kısasında bunu anlatıyor. Tasavvufa yeni giren kişi henüz yeni girdiği için nefs eskisini yapmamış, kendisine tokat atana o da aynı şekilde bir tokat atıyor. İkinci odadaki şahıs nefs eskisini yapmış tarikat, o affediyor. Üçüncü odadaki şahıs ise kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyor. İkinci sual, hoşgörü göstermenin bir sınırı olmalı mıdır? Bakara suresinin Allah-u Teala hoşgörüyü bütün boyutlarıyla uygular. Ama eğer İslam'a karşı bir saldırı vücuda gelmişse, bizi öldürüyorlarsa, yurdumuzdan bizi atıyorlarsa, biz de onları öldüreceğiz. Biz de onları yurtlarından atacağız. Benim kanunum budur diyor. Toplum daima fertten üstündür. Toplumun menfaati kişisel menfaate ters düşüyorsa, kişisel menfaatin sahibi üstseniz dahi her zaman toplumun menfaati tercih etmek mecburiyetindeyiz. Burada bize düşen Allah'ın emrini uygulamaktır. İşte Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Onlar ulul elbab ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Ey Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın. Bakara 190-109'a göre ne durum nedir? Bakara 109'da da Allah-u Teala aynı minval üzere 190-109. Ehli kitaptan çoğu hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Allah bu hususta emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün diyor. Yine hoşgörülü olmamızı istiyor. Yani ehli kitaptan çoğu hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürmeye, fıska düşürmeye isterler. Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın, hoş görün, Allah her şeye kadirdir. Bir kere daha Allah-u Teala hoşgörülü olmamızı istiyor. Üçüncü sual, Allah ve Resulünün hoşgörüsüne sığınarak emirlere itaat etmemek doğru mudur? Bütünüyle yanlış. Allah ile olan ilişkilere, Allah'ın sevgilileriyle olan ilişkilerimize dikkat edin. Konunun önemini ne kadar az idrak ettiğiniz davranışlarınız ortaya çıkar. Allah'ın emri tebliğ edildiği zaman iki tür davranış biçimi olur. Size ne kadar güç gelirse gelsin, emri derhal kabul edip gerçekleştirmek veya bahaneler bulmak, müdafaya çekilmek. Hoşgörü Allah'ın Resulünde daima vardır. Resul Allah'ın emrini tebliğ eder, hiç kimseyi zorlamaz ama kişi emre itaatsızlık etmişse olay bitmiştir, kapanmıştır, bir yara açılmıştır. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "En yutur Resul'e fakat atallah" Resul'e itaat Allah'a itaattir. Zümer 53'te "Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiz. Allah'u yağfuru zunubu cemiyen." Hatır 5'te "Ya innasu enne vaadallahi hakkın fela tegurenikum hayatı dünya. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Öyleyse burada apaçık Resul bir emir verdiği zaman mutlaka yerine getirmek. Şartlar ne olursa olsun yerine getirmek inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İslam'ın temelinde hoşgörü vardır. Kur'an'a baktığımızda insanları hoşgörülü olmaya götüren temel sebebin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın size yol gösterdiği güzelliklerden gitmek anlaşılıyor.
3: Namaz gelir, ibadet gelir.
4: Allah-u Teala ile aranındaki muhabbet o. Tamam, konuşman, kendi kendine derdini anlatman, ona sığınmak yani.
5: Allah'la iletişim kurmak ya da Allah'ı anlamak.
1: Peki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani kendisine ulaşmayı bir dileğe bağlamış. Böyle taleplerde bulundunuz.
2: Yok. Bulunmadım.
5: Yok.
4: Var tabii ki de ama şu an dile getiremedim bu zamana kadar hiç. Daha çok böyle dünyevi şeyler için kafamı yordum.
2: Ben tasavvufu seven bir insanım. Tasavvufla ilgilenen kişileri de okuyan, seven, kendi çapımda bilen bir insanım. Ve onların yolunun doğruluk, güzellikten ayrılmayan bir yol olduğunu biliyorum.
1: O duayı etmek ister misiniz? Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Yunus Emre gibi ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
2: Şimdi işte ben sohbetin başında dedim benim Allah'la çok şeyim olmadığı için. Yani bana göre Allah bizi yarattı ve bıraktı. Bu kadar. Kimseyi de göndermedi bence.
4: Allah'ım nasıl ermiş evliyaların ruhlarını sana ulaştırmışsa, ölmeden önce sana ulaşmışlarsa ben de sana ulaşmak istiyorum.
3: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
4: Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Misafirimiz ben tasavvufu okuyan, seven biriyim. Ve onların yolunun doğruluk, güzellikten ayrılmayan bir yol olduğunu biliyorum dedi. Tasavvuf İslam'dan farklı bir şey midir? Hayır. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasının adıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin de en üst standartlarına sahip olabilirler. Her peygamber devrinde tasavvuf yaşanmıştır. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah rahmetinin içine dahil eder. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a amin olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve Allah'a sarılanları, Allah kendinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir. Görüyoruz ki kesinlikle murad-ı ilahi herkesin Kur'an'daki İslam'ı yaşaması, yani tasavvufu yaşamasıdır. Tasavvufu yaşamak üç alemde kavganın tamamen bittiği daimi bir sulh ve sükül halini yaşamak demektir. İş dünyamızda nefse ruhun kavgasının sona ermesi, dış dünyamızda başka insanlarla ve kavgamızın bitirilmesi, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefretin, kinin, intikamın yerini hoşgörü ve sevginin alması için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Sakinleştiriyor bana kalsa. Ben genelde tesbih kullanırım. Tesbih çekerim sinirlendiğim zamanla. Sakinleştiriyor. Öbür türlü abla ben kafayı yerim ya. Ben sinirli insanım. Ben Trabzonluyum ya.
2: Kişiye bağlı. Eğer kendini rahat hissediyorsa, Allah'a ulaştığını düşünüyorsa, rahatlıyorsa bence yapılır.
3: Tabii ki önemli. En büyük önemlilerden yani zikir yapmak için, Allah için yapıyoruz o zikri yani.
1: Zikir yapan kişinin başkalarıyla ilişkileri nasıl olur?
4: Değişiyor. Hani bunu kendimden biliyorum daha çok. Çünkü daha önceden böyle agresiftim, vurdum duymazlık vardı. O olaya başladıktan sonra, zikire başladıktan sonra, daha doğrusu ben bunu zikir olarak da adlandırmıyorum kendim için en azından. Hani ben bunu kendime bildiğim için, kendimi sakinleştireceğim, hani bana iyi geldiği için yapıyorum. Bu çevreme de yansıyor çünkü çevremde olan muhabbetim değişti. Daha böyle olumlu, ılıman konuşmaya başladım.
3: Huzur. Huzur duyuyorum. Mutluluk duyuyorum, sevinç duyuyorum. Bazı gözyaşlarımı akıtıyorum. Hani elimden geldiği kadar hep dualarım. İnşallah kabul olur.
1: Sürekli zikir yapan insan, sürekli bu güzel davranışlarda bulunsa dünya nasıl bir yer olur?
4: Dünya elbette daha güzel bir yer olurdu ama ben sürekli hani öyle ermişlerin haricinde sürekli zikir yapacak bir neslin olduğunu düşünmüyorum.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ermişlerin haricinde sürekli zikir yapacak bir neslin olduğunu düşünmüyorum dedi. Zikrin önemi gün geçtikçe unutulmakta mıdır? Gerçekten de Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki bir gün bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini alacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecektir. İşte bu hadis-i şerif bize kesinlikle zikrin de unutulduğu, din tatbikatından çıkartıldığı, Kur'an'ın da rafa kaldırıldığı bir dönemi hatırlatıyor. Belki insanlar diyecekler ki biz Kur'an okuyoruz vesaire. Nebila Sultan'a Peygamber Efendimiz'in خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreni öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Demesine rağmen insanlar Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesini Arapçanın öğrenilmesi ve öğretilmesi olarak değerlendiriyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreni öğretendir deyince ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır buyurduğuna göre Mehdi Aleyhisselam Kur'an'ı Allah'tan öğrenen lafzıyla ve ruhuyla öğrenen ve diğer insanlara öğretendir. O zaman خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve yedi ruhunu öğrenen ve öğreten kişidir. Değerlendirmemiz lazım. İşte bu değiştirilmiş. Kur'an'ın Arapçasının çıtından öğrenmek ve öğretmek şeklinde değiştirilmiş. Ve böylece Kur'an rafa kaldırılmış. Zikri de unutulmuş. İşte Kur'an-ı Kerim'in rafa kaldırılmasının arkasında Resulullah'ın bir hadisi buyuruyor ki size ilmin insanlardan alındığı zamandır. Ya Resulullah biz Kur'an'ı öğreniyoruz çocuklarımıza, beşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatacak mı? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin belisanında Tevrat ve İncil var. Onlara ne işine yarıyor? Anlıyoruz ki Kur'an elde varsa ve size diyor ilk İlmin insanlardan alındığı şey emanet ve huşudur. İnsanlardan alınan ilk ilim emanet ve huşu. Emanet Allah'ın bize verdiği ruhun dünya hayatında Allah'a ulaştırılmamasıdır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman huşu sahibi de olmayacaktır ve Kur'an ona kapalıdır. Ümmetimde ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde huşu sahibi de olamaz. Böylece zikir Kur'an'da yer almasına rağmen zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir farz olmasına rağmen 32 farzın ve 4 farzın içinde yer almıyor. Ve men yaksuhan zikri rahmanin mukayyitlemu şeytanin. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Allah'ın emirleri var. Bizden yapmamızı ister onun. Bizim irademize bırakmıştır. Eğer gerçekleştirirsek Allah katında kıymetli oluruz. Gerçekleştiremezsek kıymetsiz oluruz. Biz kendi irademizle Allah Allah dediğimiz zaman Allah'ı zikrederiz. Bu bir zikirdir. Zikir Allah-u Teala'nın insan mutluluğu konusuna garantisidir. En büyük vasıtasıdır. İbadetlerin en büyüğü bizi mutlaka cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan zikirdir. Dünya mutluluğuna taşıyacak olan da zikirdir. Zikir, siz teslim hiçbir şeyle, hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamünaleyküm muhterem hocam. Ellerinize hasretle, hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sualim olacak. Tüm dünya insanlar arasında hoşgörüyü teşvik etmek ve yaymak için neler yapılabilir? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Dua ediyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tüm dünya insanlar arasında hoşgörüyü teşvik etmek, yaymak için neler yapabiliriz? Tasavvufu yaşamak, öğrenmek ve yaşamak ve de dinlerin birleştirilmesi bizi bu hedefe ulaştıracak olan bir vesile oluyor karşımızda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. İşte Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde
7: Peygamberimiz.
8: Yaşayan bir evliya var mıdır günümüzde mürşitler?
0: Yürüdüllahu bikümül yusr ve la yürüdü bikümül yusr. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. İşte din kolaylıktır. Din mutluluktur ve mutluluk da bir dilektir. Kim dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse o noktadan itibaren Allah-u Teala'nın verdiği söz tahtında Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve bu hepimizin üzerine farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Birinci sure Fatiha suresi adeta Fatiha hidayettir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Dalaletten kurtulup hidayete ermektir. Allah'a kul olmaktır. İşte bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ulaşan kişi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, aynı şeriat ve Peygamber Efendimiz'e de bu şeriatı biz vahyettik. Yani 7 sabah 4 teslim şeriatın bütününü oluşturuyor. Allah-u Teala ayet-i kerimede وَاَقِيمُ الدِّينَ Dini ikame edin. وَلَا تَفَرَّقُوا Dinde fırkalara ayrılmayın. كَبُورُ عَلْ مُشْرِك۪ينَ مَا تَدَوُمْ اِلَيْهِ Senin davetin müşriklere ağır geldi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehti ileyhi men yunîb. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi şirktir. Bir tanesi de dinde fırkalara ayrılmaktır. Bakın, ikinci negatif özellik şirk, Zümer 65'te zikrediliyor. Diğeri de dinde fırkalara ayrılmak. Dinde fırkalara ayrılanlar, onlar birbirine düşman olanlardır. Allah-u Teala da diyor ki, dinde fırkalara ayrılmayın. Yani şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şirkte olanlar hevalarına tabi olanlardır. Ve dinde fırkalara ayrılanın iki özelliği belirtiyor. Dini ikame edin dendiği zaman, dinin ikame edilmesi bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe ona yedi Furkan ve de kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33, Enam 25 göğsünden kalbine nur ulaşıyor ve dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece avcet namazı kılarsa Allah ona mürşit gösteriyor. 14. basamaktan mürşidine tabi olduğu zaman kalbindeki mührü Allah'a açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. 7 kalp şartıyla o kişi nefs eskiyesine başlıyor ve 7 nimetin de sahibi oluyor. Böylece dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmamak, 7 kalp şartı 7 nimetle emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye, tezkiye, temelere bir bir geçmekten geçiyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm insanların tevazuyu, hoşgörüyü ve din adını bilmedikleri pek çok şeyi öğrenmeleri için mutlaka bir mürşide tabi olmalarını emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şu anki çağ öyle bir şey ki kime inanabilirim ki?
4: Bu hacı hoca kesimi ne pek inandırıcı gelmiyor bana. Benim ilim ilifanım işte Kur'an-ı Kerim.
1: Allah dostları bugün de var. Onların sohbetinde bulunmak ister miydin?
3: Tabii ki yaşarım, isterim yani.
4: Dernekler, tarikatlar. Ya sonuçta yaptığın iş hani Allah'ın ilmini ilifanını yaymak değil mi? Bunun karşılığında bir şey beklemek ne kadar doğru?
1: Yani. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, kime inanacağınızı bana sorun diyor. Hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz.
2: Yani ona sorsam bana cevap veremeyeceği için çok sormayın. Dua ederim bana iyi bir mürşid.
1: Neden cevap vermesin size?
2: Veremez. Yani çünkü.
1: O veremez mi, siz mi duymazsınız?
2: Ben de duyamam, o da veremez. Eğer o zaman varlığı ispatlanmış olur benim için.
3: Sizinle görmek isterim tabii ki.
4: Ben de şu mesela şu çağda, bu devirde yaşamak istemezdim. Benden çok böyle eskilerde, atıyorum 1600 yıllarda, Fatih zamanında ya da ne bileyim Yavuz zamanında. O zaman hani din bana göre o zaman yaşanıyordu.
2: Bu cehili çok örnek verirler. Allah diyor ki, biz içinize koyarsak, iyi o iman gücünü koymazsak diyor ya, bu cehil gibi olursunuz. Yani niye koymadı?
1: Talep edenleri.
2: Anlatabildim mi? Yani.
1: Talebiniz olması lazım.
2: Muhammed'in en büyük dualarından biriydi. Ömer'le Ebu Cehil'in, önceki ismi bilmiyorum, Müslüman olmasıydı. Ömer oldu, Ebu Cehil olmadı.
0: Misafir hacet namazıyla mürşit sorması konusunda Allah'a sorsam bana cevap veremez. Ben de duyamam, o da veremez dedi. Allah'a müracaat eden insanlara Allah yardım elini uzatmaz mı? Tabii ki. Allah-u Teala o Rab'tır ve kendisinden talep etmemizi buyuruyor. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Kalben ulaşmayı dileyenlerin dualarına kesin Allah icabet ediyor. Yedi kalp şartı, yedi nimetle, mürşidin de himmetini alarak çok kısa sürede Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah'ın bütün yardımları daveti de icabetimize bağlıdır. Daveti icabetin ön şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamaktan sonra insanın bütün yaptıklarını Allah yardımıyla neticeye erdirir. Kendimizden hiçbir gayret göstermeden Allah-u Teala'nın bize yaptığı o geniş yardımlar silsilesi içinde bunları biz gerçekleştirmiş gibi görüneceğiz. Oysa ki gerçekleştiren Allah olacak. Eğer standartları değiştirmezsek dünya mutluluğun yarısını bir ömür boyu yaşayabiliriz. Cebrail kardeşim bana öğrettiği iki namazdan biri istihare namazı, diğeri de hacet namazıdır. Biz mürşidimizi hacet namazıyla Allah'tan sormalıyız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Cabbar hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. İzninizle hocam size bir sorum olacaktı. İnsanlara karşı hoşgörülü olmakla özgürlük kavramı arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirmeliyiz? Allah razı olsun hocam. Kıbrıslı kardeşleriniz olarak sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Ellerinizden öpüyoruz hocam.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz ve sual bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlara karşı hoşgörülü olmakla özgürlük kavramı arasında ilişkiyi nasıl değerlendirmeliyiz? Biz insanların sadece hürriyet içinde olmasını istiyoruz. İnsanlar istemedikçe onlara zorla hiçbir şeyin yaptırılmaması açısından olaylara bakıyoruz. Ama ortada azalize denilen bir hürriyet vardır. Bu hürriyet bütün insanların başkalarını rahatsız etmeyecek dilediği kıyafetle gezmelerine mani olma taktiği uygulanarak zedeleniyor. Hatta ortadan kaldırılıyor. Allah'ın emirlerinin yapılmaması söz konusuysa bu konunun hesabı Allah'la okul arasındadır. Kimsenin buna müdahale etmek yetkisi yoktur. Herkesin hürriyeti başkasına zarar verdiği yerde biter. Öyleyse Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ve evimine hıma eden kişi komşusuna zarar vermesin. Misafirine ikram etsin, ya hakkı konuşsun, ya sussun. Özellikle özgürlük, özgürlüğümüz başkasının özgürlüğün başladığı yerde bitiyor. Mutlaka kendi sahamızda kalarak Allah'ın bize emrettiklerini yapmalıyız ve yasak olan fiillerden de kaçınmalıyız. Bizi hedefe ulaştıracak, mutluluğa ulaştıracak olan budur inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'a selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu söz Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez dediği zaman sahabe, ya Resulullah sen de mi? Evet ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete giremez. Sen de ya Resulullah dedi, ben de ama Rabbim beni rahmetinin içine gark etti. Öyleyse olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Resulü demiş oluyor ki ama Rabbim Rahim esmasıyla bana tecelli etti. Kime Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Başka bu konunun, bu hadisin başka bir şekilde ifadesi de sizden hiçbiriniz ameli cennete sokmayacaktır. Ancak Allah'ın rahmetiyle cennete girersiniz. Öyleyse cennete giriş Allah'ın rahmetiyledir. Özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah beni lanet için değil rahmet için gönderdi. O zaman ben ancak rahmet olarak gönderdim, lanetçi olarak değil. Rahmetin insanlara ulaştırılması için gönderildim diyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. Sevmü salat, haccü zekat, kelime-i şehadet. Bu İslam'ın 5 şartı sadece fizik bedenimizin yerine getirdiği amelleri ihtiva ediyor. Fizik bedenimizin dışında başka vücutlarımız da var. Evet. O zaman insanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ اَمْنِ سَلْسَانَ مِنْ حَمَانْ مَسْنُونَ. Biz insanı hamen mesnun olan salsan denilen kuru topraktan ve şeklinden bir parçıktan bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu dünya alemine ait, zahiri aleme ait et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasına çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. Men nefsin ve mesevaha. Dizayn edilen nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Ve sevgili kardeşlerim, demiştim yani İslam'ın 5 şartı sadece fizik vücudun yerine getirdiği amelleri içeriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet, bunlar hepsi fizik vücudun yerine getirdiği amellerdir. Ve insanlar fizik vücut ve nefse ana rahminde şekilleniyor. Doğar doğmaz dünyaya nefsle fizik vücutla dünyaya geliyorlar ve şeytan denilen insanların baş düşmanı da 19 tane afete %100 tesir ediyor. Bu sebeple bu haldeyken bütün insanlar başlangıç noktasında şeytanın kuludurlar, şeytanın dostudurlar.
şeytanın kulu ve şeytanın dostu olan insanlar hayatı bu şekilde sürdürdükleri takdirde bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirette de şeytanla birlikte gidecekleri yer cehennem. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insanın, şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Zatından doğar doğmaz ona ruh üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ve Allah Teala ruhundan üfürdüğü insan bir denge içinde hayata başlıyor. Bir tarafta 19 afette mücehiz olan nefsimiz, öbür tarafta Allah'ın zatından üfürülen, Allah'ın bizdeki temsilcisi 19 tane hasletle mücehiz olan ruhumuz. Ama yine şeytan devamlı afetleri azdırdığı için bu nokta itibariyle de devamlı nefs aklı ikna ederek kişi şer işliyor. İşte bütün insanlar bu sebeple herkes hüsranda. Yani 19 negatif özelliğin sahibidirler bu haliyle. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, saadetsiz ve kördürler, şeytanın kulu ve dostudurlar, sebil-i gaydedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, hüsrandadırlar. Ameli boşa giden, gideceği yer cehennemdedirler ve takva sahibi değiller, mümin değil, hidayete değiller. Başlangıç noktasında bütün insanların hali bu. Ayetler muhacesinde konuşuyoruz. İşte bu haliyle Allah Resulü hiç kimse bu haliyle amel yapsa, İslam'ın 5 şartını yerine getirse, ameli boşa gittiği için kesinlikle gideceği yer cehennemdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Şimdi ömür hadisi devreye alalım. Kişi İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor, cennetlik amel işliyor. Ama gittiği yer cehennem. Acaba neden? İşte İslam'ın 5 şartı yerine getirmesine rağmen cehenneme gitmesinin arkasında amellerinin boşa gitmesi var. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Acaba ameller hangi halde boşa gidiyor? Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَبَتَّنَّ عَمَالُكَ لَتَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin heba olur mutlaka. Hüsrana düşenlerden olsun, gideceğin yer cehennem. Başlangıç noktasında herkes şirkte. Bu şirk gizli şirk tabii. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim artık güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleri yontuklarına tapmaz ama ümmetim için en çok korkmuş şey gizli şirk. Kişinin nefsine uyması hali. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer gizli şirkte olursan amelin boşa gider. Ve hüsrana düşenlerden olsun ve gideceğin yer cehennem. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar gizli şirkte ve bu gizli şirkte olanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirirlerse dahi ameli boşa gittikleri için gideceği yer cehennem. O sebeple Allah Resulü hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez buyuruyor. Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Gelelim Kehf 105'e. Kehf 105'te Allah Teala اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَاتِيَ رَبِّهُمْ وَلِّكَيْ حَبِدَتْ عَمَالُهُمْ Hangi halde, yani şirkin dışında hangi hal amelin boşa gitmesine sebep oluyor? Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenlerin de ameli boşa gidiyor.
O zaman kişinin ameli boşa gittiği için, cennet ameli boşa gittiği için hüsranda oluyor ve gideceği yer cehennem. Bir başka durum Yunus 45. Kad hasirellezine kezebu bi likallahi ve ma kanu muhtedin. Allah'ın resulleri duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demesine rağmen, insanlar uyamasına rağmen, insanlar lika Allah'ı yalanlamışlar. Yalanlıkları içinde hüsranda kalmışlar. Hidayete erememişler ve gittikleri yer cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyordu? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Resulullah'ın hadisi, sen de mi ya Resulullah? Ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah Rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman o kişi Allah'ın rahmetine mazhar oluyor ve Allah'ın rahmetiyle birinci kat cennete giriyor. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir misal veriyor. Eski kavimlerden bir kişi var ki 500 yıl ibadet yapmış. Ama Allah Teala kendisine sual soruyor. İbadet yapan, amel işleyen kişiye kendisine sual soruyor. Meleği vasıtasıyla. Benim rahmetimle mi yoksa kendi amelinle mi? Kendi amelimle deyince onu cehenneme gönderiyor. Nasıl oluyor ya Rabbim diyor. Evet diyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ancak benim rahmetimle. O 500 yıllık ibadet sana vermiş olduğum bir gözün karşılığı bile değil. O zaman kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Şimdi Allah'ın rahmetine nasıl mazhar oluyoruz? Yani Allah'ın rahmetini nasıl alıyoruz? Allah'ın davetini kabul ederek. İşte birçok ayet-i kerime, bunlardan Al-İmran suresinin 132. ayet-i kerimesi, Araf suresinin 205. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Atiullah ve atiur resule lealekum 204. ayet-i kerimesi Araf. Allah Teala 19 negatif özelliği olan insanlara katından hidayetçiler, resuller, nezirler gönderiyor. İşte bütün cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öyleyse Resul gelmiş ayetleri tilavet etmiş ve insanlara demiş ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz kurtuluşta olursunuz. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir, hüsranda olursunuz. İşte Resuller, nezir, وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ Kur'an-ı Kerim kıraat ettiği zaman فَاسْتَمِعُوا لَهُ Artık onu dinleyin. وَاَنْسِتُوا Susun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Böylece rahmete kavuşturursunuz. Burada ise Allah ve Resulüne itaat edin. Böylece rahmete kavuşursunuz. Ne diyordu Allah Resulü? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah dedin de ama Rabbim beni rahmetine kalk. Yani kurtuluşun Allah'ın rahmetiyle olduğunu buyuruyor. Bu iki ayet-i kerimeden de rahmete kavuşmanın lika Allah'la gerçekleşebileceği davete icabetle, işitmekle ve itaatle gerçekleşebileceğini ayetler net olarak bize söylüyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs tezkesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Yani birinci kat cennet Allah'ın rahmeti. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve rahmete mazhar oluyor. İkinci kat cennet nefs tezkiyesi,
mürşide tabiyette. Çünkü hiç kimse kendi nefsini tezki edemez. İşte Nisa 48, Necm 32. Elem tere illellezine yüzekün enfisekum. O nefslerini tezki ettiklerini görmüyor musun? Hayır, velillah yüzeki men yeşav. Allah dilediği nefsini tezki eder. Sevgili kardeşlerim, Allah dilediğin nefsini tezki eder dediği zaman Allah Teala gelip kendisi mi yapıyor? Hayır. Allah kul eliyle gerçekleştiriyor. O zaman nefs tezkiyesini Resuller eliyle gerçekleştiriyor. Gerçekten ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, Veli Resuller 4 görevin sahibi, Nebi Resuller 5 görevin sahibi ve Veli Resul, Nebi Resul'ün ikinci görevi nefsi tezkiye etmek. İşte Bakara 101, o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Cuma 2, o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. E ne diyordu Allah Resulü? Ümmetimin melekleri kendi amel edin, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ayetlere iman etmek, daveti kabul etmek, işitmek, Allah'ın rahmetiyle birinci kat cenneti sahibi oluyoruz. Sonra nefs tezkiyesiyle cennete girerler. İkinci kat cennet, Resullerin ikinci görevi nefs tezkiyesi. O zaman nefs tezkiyesiyle cennete girerler demekten ki muradı, kim 12 tane ihsanla mürşidine tabi olursa ikinci kat cennete. Kim ruhunu Allah'a teslim, kalp temizliğiyle, kalbin %51 oranında nurlanması, ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor. Kalp temizliği cennete girerler. Ve dördüncü cennet de Müslümanlara merhametiyle cennete girerler. Ne diyordu Allah Resulü hadisinde? Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin. Yerdekileri seviniz ki göktekiler de sizi sevsin. Kimdir bunlar? Hakkı tavsiye edenler. Size yeryüzündekiler merhamet edin ki gökyüzündekiler size merhamet etsin. O halde görüyorsunuz ki Allah-u Teala her şey birbirine bağlı ve istisnasız amelimizin boşa gitmesini istemiyorsak mutlaka kalpten ulaşmayı dilememiz lazım. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, cennet size ayakkabınızın bağından daha yakın. Cehennem de öyle. Ve bir başka hadisinde isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır, cehennem de öyle. İstemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı cennete girer. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü, cennete girmeyi kim istemez ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cehenneme, cennet istememiştir. İşte bana itaat edenler rahmete kavuşanlardır.

İstemeyenler kimler? İstemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İsteyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. O zaman istemeyenlerin dışında, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı cennete girer. İstemeyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışındaki ümmetin tamamı Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cennete girerler. Ve cennete kim istemez ki? İtaat edenler bana cennete, isyan edenler ise cehenneme. Kimdir itaat eden, kimdir isyan eden? İtaat eden Allah'a ulaşmayı dileyendir. İsyan eden Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Hazreti Ömer'in sözüne kulak verin. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte Allah'ı bilip isyan eden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şeytanı bilip itaat eden, mürşide tabi olmayan, dünyayı bilip ona meyleden, kalbini zikirle temizlemeyen. Evet, Allah'ı bilip isyan eden, Resul'ün davetini kabul etmeyenler, şeytanı bilip itaat edenler. Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Evet. Şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Nur 21. Kimdir dünyayı bir ona meyleden? Dünyayı bilip ona meyleden, zikirle zikretmeyen. Kim dünyayı biliyorsa, meylediyorsa o zikretmiyor. Kimdir dünyadan yüz çeviren? Zikreden. Dünyayı biliyor ve ona meylediyor. Zikretmiyor. İşte zikreden mutlaka hedefine ulaşır. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisinde şunu görüyoruz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler, kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ve derken kitabın hükmü devreye girer, ön plan çıkar. O kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar, cehenneme girer. Kitabın hükmü. Ne zaman kitabın hükmü devreye girer? Resul ayetleri tilavet edip ona tebliğ yaptığı zaman. Evet. Tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet, herkese ulaşıyor. Kişi cennetlik amel işliyor, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor vesaire. Kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalıyor ki ne demişti zaten? Cennet insana ayak bağından daha yakın, cehennem de öyle. İkisi de. Ama bu yakınlıktaki bir durum söz konusu iken kitabın hükmü devreye girer. Kitabın hükmünün devreye girdiği nokta tebliğe muhatap olup duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin demesine rağmen o kişi dilemiyorsa o zaman 19 negatif özelliğin sahibi olarak amelleri boşa gidiyor ve cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlıyor ve cehenneme gidiyor. Yine bir kimse cehennem ehlinin amelleri öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar, yani Kur'an-ı Kerim'in. O kimse bu sefer cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani yaptığı bütün amellerin boşa gitmesinin arkasında ne var? Kehf 103, 104, 105. قُلْ هَلُوا نَب۪يكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ عَمَلًا Ameller açısından en hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerinden fazla olanlardır. Onların güzel amelleri işlediklerini zannediyorlar ama onların amelleri boşa gidiyor. İşte onlar Rabbimizin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar ettiler.

0: Böylece onların ameli heba oldu, boşa gitti. Ama öte yandan kişi cehennemlik amel işliyor ve cehennemle kendisi arasında bir aşırı mesafe kalıyor derken kitabın hükmü devreye giriyor ve o kişi cennetlerden oluyor. Bu hangi ayet-i kerimenin açıklamasıdır? Enfal 29. Ne diyor Enfal 29'da? Enfal suresi 29. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu intettekullaha. Eğer takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz. 7 ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'ya yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Bu Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahseden ayetlerden bir tanesi de Rum 31. Münübine iley ve takuhu. Bakın Rum 31. Münübine iley ve takuhu. Öyleyse Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. İşte takva sahibi olanlara وَوْزِيَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِّينَ غَيْرَ بَعِدٍ Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kişi hiçbir cennetlik ameli yok. Ama kendisine tebliğ ulaşıyor. Tebliğ ediliyor, tebliğ ulaşıyor ve tebliğ ulaştığı anda tebliğe pozitif cevap veriyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. O güne kadar da hep günah işlemiş. Ama Allah Teala da kanunu gereği o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Hangi ayet gereğince? Enfal 29. İn tettekullaha yec'al lekum furkanen, size 7 furkan verir ve günahlarınızı örter. Günahları örtülen bir kişi cennete giriyor. Sevapları boşa giden kişi ise cehenneme giriyor. O sebeple Allah Resulü ne diyor? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet. Amelleri ne olursa olsun, ameller boşa gittiği için o kişi onu kurtaramıyor. Ama Rahim esması ile tecelli ettiği zaman Allah rahmetiyle o kişinin günahlarını örttüğü için, günah miktarı kadar Allah ona sevap verip de günahlarını örttüğü için o kişi cennete gidiyor. İşte birinci kat cennet günahların örtülmesiyle. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle. Enfal 29'a göre günahların örtülen herkes birinci kat cennete gidiyor. 14 asırlar sahabe puta taparken, şirk içindeyken, her türlü zulmişlerken Resulullah'ın davetine uyarak Allah'a ulaşmayı diledikleri için Zümer 17'ye göre hepsinin günahları örtülüyor ve birinci kat cennetin sahibi oluyor. Sadece bir dilek. Zümer 17. Sadece bir dilek. Enfal 29. Allah'a yöneliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Enfal 29'a göre de Allah-u Teala takva sahibi oluyor ve takva sahibi olanların bütün günahlarını Allah-u Teala örtüyor. Hiçbir cennetlik ameli yok. Ama hemen cennete gidiyorlar. İkinci kat cennet de henüz bir amel söylesi konusu değil ama tabiyetini gerçekleştiren herkes nefs tezkiyesiyle, Allah Teala mürşide tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesiyle günahlar sevaba çevriliyor. Furkan 70 ve ikinci kat cennete giriyor. Kalp temizliği de üçüncü kat cennet. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Mürşidine tabi olmuyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Zikretmiyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların ameliyle cennete girmemesi, Allah'ın rahmetiyle cennete gitmesi sadece bir dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Üçüncü basamakta dilediği an, dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecelli eder ve rahmetiyle Allah Teala baş gözündeki caban mestureyi kaldırır. Basar üzerinden kışaltan perdeyi kaldırır. O kişi mürşidi mürşid olarak görür. Altıncı basamakta kulaklardaki vakra ile semihasını açar. Mürşidin sözlerinin manasına varır. Yedinci basamakta kalpteki ekinti alır. Fıkıh hasasını açar ve ihbatı koyar ve böylece o kişi yedi furkanın sahibi olarak günahlar örtülmüş birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Ne yapıyor? Tekavvün 11'de hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33 işte o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e ise göğsünden kalbinden nur onu açıyor. Yani fizik vücudunun göğsünden nefsin manevi kalbine bir nur onu açıyor. Böylece dört kalp şartını sahip olan kişi Allah'ın ismini ard arda tekrar etmeye başladığı an Allah'ın katından selavat ve rahmet, selavat taşıyıcı, rahmet kalbe girici, nüfuz edici ve bu rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَى الْخَاشِينَ Sabrı ve namazla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Zordur ama huşu sahipler içindeyim. İşte huşu sahibi olan kişi Allah mürşid gösterdiği zaman gidip o mürşide tabi oluyor 7 ayet-i kerime ve bu tabiyette birlikte ikinci kat cennetin de sahibi oluyor. Ve dünyayı biliyor, ona meyletmiyor. Zikre başlıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teske kademeleri. Emmare'de 15 bin zikir, levame'de 17 bin zikir, mülhime'de 19 bin zikir, mutmainne'de 21 bin zikir, raziye'de 23 bin zikir, marziye'de 25 bin zikir ve teske'de 33 bin zikirle kalp temizliğiyle 3. kat cennetin sahibi oluyor. Ondan sonra hakkı tavsiye etmeye başladığı için de Müslümanlar olan merhametiyle 4. kat cennete gidiyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Anlattıklarımızdan ders aldıysanız siz de Allah'ın rahmetiyle cennete girmek, nefs tezkesiyle cennete girenlerden olmak, kalp temizliğiyle 3. kat cennetin sahibi olmak istiyorsanız ki bu bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Hazırsanız ben diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diyorsanız 3. kat cennet dünya saadetinin yarısına ben de sahibi olmak istiyorum. Ben de Allah'ın dostu olmak istiyorum. Ben de Allah'ın kulu olmak istiyorum diyorsanız hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı, Allah hayırlısın, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbeyi almayı unutmayınız. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Ne diyor? Var mıdır? Siz de onlara gidip talebe olmak ister miydiniz?
2: Şimdi öyle bir evliya demeyelim yani. Evliya.
3: Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor. Ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani, duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha maserevan anam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mürluk programının soruları ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Günümüzde Kur'an-ı Kerim tefsirine bakınca sırat-ı müstakim ve hidayet kavramlarının hep doğru yol olarak mahallendirdiğini görüyoruz. Bize bu iki kavram aralığındaki farkı, ilişki açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Allah Teala Yunus 25'te "Vallahu yedu ila daris selam." Allah tesimürde olan zatına davet ediyor. Ve dilediği kimseyi de, Allah'ın zatına ulaşmayı diyen kişi de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. En'am 87-88'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزِرْوَتُمْ وَخْوَانُمْ وَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Allah Teala İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Şimdi 3 ayetin sonucu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu, Allah'ı, daha doğrusu insanları teslim-i külliyle Allah'a teslim etme yolu. Ama En'am 153'e bakacak olursak, En'am 153'te ise وَاَنَّهَازَ سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ İşte bu sırat-ı müstakimdir. فَتَبِعُوهُ Ona tabi olun. Yani sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Sırat-ı müstakimin ruhun misaki, fizik vücudun, ahetin, nefsin, yemini ve iradenin misakinin tamamının ifa edildiği, yerine getiren yol olduğunu Allah-u Teala açıklıyor. Ve ayetin devamında لَا تَتَّبِعُوا سُبُولَا فَتَفَرَقُوا بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Çünkü her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Gayet açık. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol, ruhu Allah'a ulaştıran yol, fizik vücudu Allah'a muhsin kul yapan yol, nefsi ulu elbab kılan yol ve iradeyi de Allah'a teslim eden yol. Ama bir de bu yoldan sapanlar var. İşte onlar da dinde fırkalara ayrılanlar. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya. Demek ki aynı yol, Tevrat'ta aynı yol, İncil'de söz konusu ve Kur'an-ı Kerim'de de bu beyan var. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Hepsi cehenneme gidiyor. Bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hariç, diğerleri cehenneme gidiyor. Müslümanlar 72 fırkaya, bir tanesi hariç, diğeri hepsi cehenneme gidiyor. Öyleyse her devirde fırka-i naciye kimlerdir diye bir sual edecek olursak, fırka-i naciye sirat-ı müstakimde olanlardır. İşte bu fırka-i naciye kimlerdir? Sahabe sual soruyor. Ben ve sizin gibi sirat-ı müstakimde olanlar. O zaman sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol ve namaz kılan herkes günde 41 kere Ya Rabbim beni sırat-ı müstakime ulaştır, beni sırat-ı müstakime ulaştır, beni sırat-ı müstakime ulaştır. O birinci sabah sırat-ı müstakim Hac 54'te zikredildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde kişinin ilim verilenlerden olduğunu ve Allah-u Teala'nın da onu sırat-ı müstakime ulaştıracağını beyan ediyor. İkinci sırat-ı müstakim mürşide tabi olanların yer. Onun için Resulullah buyuruyor ki sırat-ı müstakim fırka inerce ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben dedi bu Fatiha suresindeki sırat-ı müstakimde ve sizin gibi ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimi. Gelelim şimdi hidayete. Hidayet de bu yol üzerinde ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Yani ruhu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimse hidayet de ruhun bu yol üzerinden Allah'ın zatına ulaşma keyfiyeti, yani Allah'ın zatına ulaşma. Hidayet yol değil. Hidayet bu yol üzerinden seyri sülükle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İki ayeti kerimede Allah Teala tarif ediyor. Bakara 120 ve Enim'den 73. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Kul inne hüdallahi ve hüda. Kul innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayetin yol değil Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Ama sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Bu ikisinin arasındaki farkı da bu şekilde açıklayabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, ben 14 asır evvel yaşayan sahabenin arasında dünya hayatını yaşarken cennette müjdelendiğini görüyoruz. Bugünkü dünya hayatını yaşarken cennette müjdelenecek insanlar olabilir mi? Böyle bir cennet saadetinin garantilenmesi nasıl mümkün olabilir? Evet. Allah Teala cenneti Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi tek dileğe bağlamış. Lika Allah'a bağlamış. İşte meşhur Cibril hadisinde iman nedir ey Allah'ın Resulü? Kale mel iman ya Resulü? Kale iman en tu'minu billahi ve melaiketi ve likahi ve resulü ve tu'minu ba'si. Şimdi tekrar o inanç şartlarına bakacak olursak, evet, iman bu ama lika Allah'ın da kalpten olması gerektiği zikrediyor. Mentu billahi ve melaiketi ve likahi ve resulü ve tu'minu ba'si. Zaten lika Allah Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kerimesi ve lika Allah kişinin iradesiyle, dileğiyle oluşan bir durum ama kalpten olması lazım. O zaman da Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte Rad 27 ve Şura 13, Zümer suresinin 17. ayeti kerimesi. Bu üç ayet-i kerimeyi de evet cennette sahabe-i kiram 10 kişi cennette müjdelenmiş. Bu cennette müjdelenen 10 kişinin cennet müjdesinin arkasında ne var? Cennet müjdesinin arkasında bir dilek var. Allah'a ulaşma dileği. Çünkü geri kalanı Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Nitekim bir dilek. Rahat 27'de Allah dilediğini dilata bırakır. Ve yeti ile imen enab ve yönelen kişiyi de kendisine ulaştırır. Dilediğini seçer ve o seçtiklerinden ulaşmayı dileyeni kendine ulaştırır. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl kul olmaktan içtinab ettiler? Başlangıçta herkesin tağutun kulu. Herkes delalette. Ve bu delalete olanlardan seçilenler ve seçilmeyenler var. Bu seçilmeyenleri devre dışı tutarsak seçilenlerin arasından ulaşmayı dileyenleri, anabu ilallahi ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala cennetle müjdeliyor. Öyleyse böyle bir cennet saadetinin garantilenmesi nasıl mümkün olabilir? Tek bir dilekle. Sadece bir dilek ve Kur'an hükmü bu. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Enfal 29'a göre Allah Teala onun bütün günahlarını örtüyor ve cennete girişin arkasında sevapların günahlardan fazla olması. Günahlar sıfırlandığına göre o zaman geri kalan sevaplar sebebiyle kişi garanti cennete gidiyor. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Bütünem Hocam, günümüzde Kur'an-ı Kerim tefsiri yapacak kadar bilgileri olduğunu zanneden birçok profesörün, ruh bize hayat verir, ruh vücuttan çıkarsa biz ölürüz mürşide tabi olmak şirktir. Mürşide tabi olmak şeytana tabi olmak demektir. İslam'ın beş şartını yerine getiren mutlaka cennete gitmesi söz konusudur diyorlar. Bu söylenenlerin Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu, açıklar mısınız? Hiçbirisi uymuyor. Bir kere İslam'ın beş şartıyla kurtuluşun var olduğunu beyan eden hiçbir ayet yok. Tam tersi ayet-i kerime Kehf 100, 300, 405. Bu üç ayet-i kerimede ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Adam ömür boyu 65 yıl cennetlik amel işlemiş. İslam'ın beş şartını yerine getirmiş. Ama yaptıkları hep ameller boşa gitmiş. Nereden biliyoruz? Kehf 105'ten. Amellerin boşa gitmesinin arkasında ne var? Dünya hayatı inşerken lika Allah'ı inkar etmesi var. Lika Allah'ı dilememesi var. İslam'ın beş şartının içerisinde lika Allah yok. Öyleyse günümüzde bu profesörler ruh bize hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ruhun Allah'a ulaşması yoktur dendiği zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin akıbeti bütün amellerin boşa gitmesi ve gideceği yer cehennem. Ulaşmayı dilemeyenlerin de 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayacaklardır. Mürşide tabi olmayanlar 10 ayet gelince delalette kalacağı ve 7 grup ayet-i kerime gelince de gideceği yer cehennem. İslam'ın yani öyle insanlar var cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ama cehenneme gidiyor sebebi ameller boşa gidiyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Bunlar da Allah'a ulaşmayı diledikleri için Enfal 29'a göre günahlara örtülüyor. Öyleyse hiç cennetlik ameli olmayan kişi günahların örtülmesi sebebiyle cennete gidiyor. Tonlarca cennetlik amel işleyip de Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi ameli boşa giden insanlar var. Allah Teala bu konuyu açıklıyor ve bunlar da Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. İşte başka bir hadis. Sizden bir kimse cennet ehlinin amelleri öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar. O kimse cehenneme girer. Bir kimse de cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar. O kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani tamamıyla kitabın hükmü, Kur'an-ı Kerim'in hükmü. O zaman Kur'an-ı Kerim'in hükmü kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor ve sahabenin de Kur'an'ın bütününe tabi olarak 7 sıvı 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Bir izleyicimiz hocam zikrin farz olmadığını İslam'ın 5 şartında, zikri farzında da olmadığını söylüyorlar. Acaba Kur'an ve hadislerle bizi aydınlatabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de zikir farz, hadislerde de zikir farz. Özellikle Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Müzzemmil 8 Veskur ismi Rabbike Rabbin ismiyle zikir. Kur'an-ı Kerim'de bir şey emir o kipiyle anlatılmışsa o farzdır. Yine Ashab 41 çok zikir de farz. Allah'a çok zikirle, günün yarısından fazla zikirle zikredin. Ve Nisa 103, daimi zikredin. Ayaktayken, otururken, suya atarken Allah-u Teala'yı zikredin. Şimdi Taha 124'te bu şekilde zikri öne çıkartan insanlara bakalım. Bir de zikirden yüz çeviren insanlara bakalım. Taha 124'te kim benim zikrimden yüz çevirirse ona o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır. Zikir yapmayanlar için bu dünyada huzursuzluk, mutsuzluk ama kıyamet günü de bunları kör olarak karşılayacağız. Onların da gideceği yer cehennem. Yani zikir bu kadar önemli. Araf 27, biz şeytanı mümin olmayanlara dost kıldık. İblis ne yapıyor? İblis insanları zikirden alıkoyuyor. Öyleyse şeytan devredeyse o kişi zikirde değil. Zülf 36, men yakşu an zikri Rahman'ın nukayitlehu şeytanı. Kim Rahman'ın zikrinden göz yuvarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Ve Mücadele 19. İstavkaza aleyhim şeytan fensamu zırkla. Ulaike hazbü şeytan. Zikir yapmayanlar onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şimdi hadislere bakalım. Hadislerle zikir. Özellikle gerçek pehlivan rakibini yenen değil, nefsini yenebilen zikirle o standarda ulaşan kişi. Allah Resulüne sual soruluyor. En aptal ibadet ne? Nasıl bir şey yapayım? Dilin ıslak olarak devamlı Allah Teala'yı zikret buyuruyor. Bunun gibi birçok hadiste de zikrin kesinlikle en büyük ibadet olduğu buyuruluyor. Dilin zikrullah tesbihiyle daima ıslak olsun. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizi en fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşıya karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini haber vereyim mi? Evet, onlar Allah'ı zikretmektir diyor. Yine kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona bir derecat eksikliği var. Kim bir yerde oturuyor Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Kim bir yerde yatıyor ve Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Üç halin üçünde de zikir yoksa derecat kaybı var. Ben şu anda bir namaz kılmıyorum. Kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse her şey yolunda diyemezsiniz. Zikretmediğiniz zaman kesinlikle derecat kaybı var. Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözleri lehine değil aleyhinedir. Hiçbir cemaat zikrullah için cem olup dağılmadı ki zikirleri sebebiyle Allah Teala tarafından af ve mağfiretle tebcir olunmasınlar. Kendilerini zikrinizden dolayı mağfiret olunmuş olarak kalkınız denilmesin. Allah razı olsun. Asıl bu hadis önemli. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dilinle zikret ki seni rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadele zikret ki seni müşahede ile zikredeyim. Beni kulca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ay Ademoğlu beni unutuyor ve başkasını zikrediyorsun hep. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olunmuşken kalbin başkasıyla meşgul. Eğer beni bilseydin benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmak ve küfretmiş olursun. Ey Ademoğlu zikrimle nimet bul ve benimle ferahla. Ey Ademoğlu kulumda benim zikrime galip durumda olunca o bana ben de ona aşık olurum. Ey Ademoğlu kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden daha üstünü veririm. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Çevremde birçok kişi Allah beni yaratırken bana sormadı. O yüzden beni cehennemde yakmaz. Özellikle Allah beni yaratırken bana sormadı cümlesi üzerinde çok duruyorlar. Bu insanlara nasıl cevap vermeliyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Bu şirk bataklığına batan insanların sözü. Gerçekten de Allah Halik-i Mutlak'tır, mutlak yaratıcıdır. Ve bu şekilde Allah'a hesaba çekenler Allah'ın şu ayet-i kerimesi gereğince mağlup olacaklardır. Enbiya 23. Enbiya 23'te o Allah yaptığının şeylerden mesul sorumlu değildir. Onlar yaptıklarından mesul ve sorumludurlar. Yaratılmışlardır ve Allah Teala yarattığı hiç kimseyi başıboş bırakmamıştır. Boşuna yaratmamıştır. Kıyamet 36'da başıboş bırakmamıştır. Mü'minin suresinin 115. ayet-i kerimesinde de boşuna yaratmamıştır. Bu iki ayet-i kerimeyle beraber bu üçüncü ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğimiz zaman insan başıboş sorumsuz bırakılacağını zannediyor. İnsanın bir sorumluluğu var ve o sorumluluk sebebiyle yaptıklarından mutlaka hesaba çekilecek. Rad suresinin 40. ayet-i kerimesi وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اِنَّ عَلَيْنَا الْحِسَابِ Senin vazifen tebliğ, hesap benim işim. Mü'min suresinin 115. ayet-i kerimesi. Öyleyse onlar ne dese desin, insanoğlu yaptıklarından hesaba çekilecek. Bizim sizi abes olarak boş yere yarattığınızı, bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Herkes Allah'a dönecek ve Allah'ın huzurunda hesap verecek. Ve Allah'ın kanunları evrenseldir, geçerlidir. Cennetlikler Allah'ın kendinize indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehirleri yerine getirerek, zikrederek Allah'ın cennetine gireceklerdir. Bu dünyada mutlu yaşayacaklardır. Cehennemlikler de böyle kendisini boş hayallerle avutan, Allah bana sormadı ve kötülük işleyen bu dünyada huzursuz, mutsuz, ölüm sonrası hayatı da sonsuz hayatı cehennemde geçirecek olanlardır. O zaman o gün onlar Allah'a soracaklardır, bana sormadın diye. Ama o zaman da üzerlerindeki zebanilere sesleneceklerdir. Rabbine dua et, bizden bir daha artık azabı hafifletsin diyecekler. Ama Zuhruf suresinin, Mü'min suresinin 29 ve 30. ayet-i kerimesini yanılmıyorsam. Yok, Zuhruf suresinin 29, 30. ayet-i kerimesinde şöyle bir ayet derler ki bizden dua ederler. Meleklerden yardım isterler. Dua ederler. O melekler de diyor ki hayattayken size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Geldiyse o zaman siz dua edin, duanız boşunadır. Allah razı olsun. Fransa'da bir kardeşim Muhterem hocam, birinci sual: halk arasında bir söz var: pimi çekilmiş bomba gibiyim, her an patlayabilirim. Bu sözü açıklar mısınız? Böyle olmaktan nasıl kurtulabiliriz? Yani pimi çekilmiş bomba gibi devamlı öfkelenmeye hazır, kendisine zarar verecek durumda olan bir kişi. Öfkeyle kalkan zararla oturur olayı. Bu söz için söylenebilir. Bundan kurtulmak için evvela ruhun teslimi yetmez, fizik vücut teslimine ulaşmak lazım. Çünkü Âl-i İmrân suresinin 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَضَرَّاءِ وَكَاظِمِ الْغَيْظِ وَعَافَانَ النَّاسِ. Onlar muttakiler bollukta ve darlıkta infak ederler ve onlar öfkelerini yutanlardır. Onlar insanları affedenlerdir. Allah muhsinleri sever. Yani fizik vücut teslimini yapan kişiler 19 afet kalplerinde olmasına rağmen o afetler artık onlara negatif istikamete tesir etmeyenlerdir. Nefs de akla ulaşıyor. Ruh da akla ulaşıyor. Her seferinde galip gelen ruhtur. Nefsin afetlerini aklı ikna etmesi söz konusu değil artık. İşte bu sebeple onlar öfkelerini yutanlardır. Onlar kinlerini yutanlardır. Onlar küfürlerini yutanlardır. Kısacası onların hepsinde artık afetlerin çuvaldan dışarı çıkma durumu yok. İkinci suali, an cennetlerinden bahseder misiniz? An cennetlerinin sahibi olmak için ne yapmalıyız? An cennetlerinin sahibi olmak için mutlak surette irade teslimi söz konusu. Allah Teala Rad suresinin 23. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala 23'te? Cennetun adnin yedhuluna men salaha min abahum ve ezvacuhum ve zürriyetuhum ve el melaike yedhuluna aleyhim min kulli bab. An cenneti vardır. Onların babalarından, şeşlerinden, zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler ona an cennetlerine girerler. Öyleyse salihler an cennetlerinin sahibidirler. Bir kardeşimiz, muhterem hocam, kaza namazlarını, vakit namazlarının peşinden mi kılmalıyız? Nasıl kılmalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, kaza namazı dilediğin zaman kılabilirsin. Peşinden de kılabilirsin, arkasından da kılabilirsin. Bir kardeşim, muhterem hocam, Rabbimizden nasıl razı olabiliriz? Yaşadığımız her olayda Allah'ımızdan razı olamadığımız anlar olabiliyor. Bu durumda ahsen davranış nedir? Derecat açısından rıza, derecat kazandırıcı fiiller işlediğimiz zaman razı oluyoruz. Basamaklardan yükselme rızası ve hedefleri gerçekleştirme rızası. 7 safa rıza var. Hedefler açısından Allah'ın kendisinden razı olduğu kişi, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerden razı, dilemeyenlerden razı değil. İşte Zümer 7. Mürşide tabi olanlardan razı, tabi olmayanlardan razı değil. Ruhunu Allah'a teslim edenler razı ama teslim edilen razı değil. Ve bunun gibi. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, hakkı tavsiye etmek nedir? Açıklar mısınız? Hakkı tavsiye etmek, insanları Allah'a davet etmektir. Allah Teala Sûret 33'te "Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs hasreti yapan ve ben teslim olandan diyenden daha güzel sözü kim vardır? Bunun gibi sen Allah'a davet et. 7 safa davet var. Sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et ve 7 safa davet söz konusu. İşte ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol bu yoldur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Hacet namazı nasıl kılınır? Tövbe etmek fiziki bir ortamda mı yoksa manevi bir ortamda mı yapılıyor? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Tövbe verme yetkisi sahip olan vekil kardeşimizin gideceksiniz yanına ve tövbe etmek istediğinizi bildireceksiniz. Tabii bu tövbe abdesti olacak ve abdesti olarak mürşidin önünde tövbeyi söylenen kelimeleri siz de onun arkasından tekrar edeceksiniz. Önünde tövbe ettiğiniz kişinin eli elinizin üzerinde, sağın üzerinde el ele alaka düstur gereğince bu tövbeyi gerçekleştireceksiniz. Hacet namazı nasıl kılınır? Hemen slaytımız var hacet namazı nasıl kılındığını Allah-u Teala ifade ediyor inşallah. Evet. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Sübhaneke duasından sonra Fatiha'ya 3 ayetler kürsi. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz. 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz ve 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz okunur. Ve Allah'tan mürşit istenir. Başka bir şey de olabilir. Hacette neyse kişi söyler. Ve yatağını ve önü kıbleye gelecek şartta sağ taraf üzerine yatırır ve zikrederek kişi yatacaktır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazlara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Fen haccuke, eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma. Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar, biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi, Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim diyor. Hani dost doğru yol üzerine gidiniz diye söylüyor Cenab-ı Allah.
1: Allah'a ulaşmak dediğinizde sırat-ı müstakime, yani Allah'ın doğru yolunda birleşmek demektir. Allah'a ulaşmak sırat-ı müstakim.
2: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve dost doğru Allah'a yönelin der.
3: Fatiha mahasalavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hidayet ve sırat-ı müstakimin muhtevasını açıklayacağız ayetler ışığında. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde Allah Teala قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran 73'te ise قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet Allah'ın zatına bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması hidayet olarak tarif ediliyor. Ama bu ulaştırmanın üzerinde gerçekleştiği yol ise sırat-ı müstakimdir. Yunus 25'te Allah Teala Vallahu yed'u ila daris selam. Allah teslim ürdü olan zatına davet eder. Ve yehti men yeşâ'u ilâ sirât-ı müstakim. Ve dilediğini de sirât-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse her kim ki ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala mutlaka onu sirât-ı müstakime ulaştırıyor. Hicr 41'de ise Allah-u Teala sirât-ı müstakimin sirât-ın aleyye müstakim olarak Hazâ sirâtın aleyye müstakim. Bana yönlenen, bana ulaşanların yolu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i bütünen incelediğimiz an 7 safa sirât-ı müstakimden bahsedebiliriz. 7 safa hidayetten bahsedebiliriz. Ve 7 safa sirât-ı müstakime davetten bahsedebiliriz. Hemen alt alta sıralarsak 7 safa sirât-ı müstakim, 7 safa hidayet ve 7 safa sırat-ı müstakime davet, 7 safa hidayet. Evet. Şimdi şu anda ekranda gördüğünüz gibi 7 safa sırat-ı müstakim ayetler ışığında, sırat-ı müstakime davet 7 safada ve 7 safa hidayet. Bunları göz önüne aldığımız zaman hidayet nedir diye bir sual vaki olduğunda, dinimize bugüne kadar ulaştırılmış olan hidayetin tarifi doğru yoldur. Sırat-ı müstakimin tarifi de gene doğru yoldur. Biz de soruyoruz, acaba bu sırat-ı müstakim bir doğru yol ise, hidayet doğru yol ise, bu doğru yol nereye götürüyor? Sırat-ı müstakime doğru yol demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hürafeye inanmanın standardını içeriyor. İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması demek, hidayete adım atmak demektir. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. İblis insanların sırat-ı müstakime oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar da gayesi budur. İşte Araf 17'de senin sırat-ı müstakimini oluşturacağım olayı bunun gayesini oluşturuyor. Öğrenilen yanlış din ilmi insanları insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığına inandırmıştır. Allah-u Teala'nın üzerimize defaatle farz kıldığı Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille anlattığı insan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle din tatbikatından çıkartılmıştır, yok edilmiştir. Sadece başının üzerinde nimet bulunan, yani devrin imamının ruhu başının üzerinde olan kişi sırat-ı müstakim üzerindedir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya yakın hasil ederek kesinlikle inanan insanlar mürşitlerine ulaşırlar ve ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime mutlaka ulaştırılırlar. İbn-i Mesud'den nakledilen bir hadis-i şerifte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün bir yere bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Yani sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Kişi mürşidine tabi olduğu an sırat-ı müstakim üzere oluyor. Sırat-ı müstakim üzerinde olmanın bir işareti de devrin imamının ruhunun başımızın üzerinde yer almasıdır. Hadis-i şerifte Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor mesajı bunu ifade ediyor. Bir başka hadis, onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Nimetlendirilen insanlar